0: o mesele
1: benim adıma sen ya.
0: Yani yabancılar ama hayır, adını konuşsun.
2: Ahmet Mehmet Efendi'nin yani. Adını
3: konuşsun. Mülkiyet hakkının önüne geçen bir şey, özel eğitim kurumları da açılmaz böyle.
0: O zaman bu dini bir ayrım olmaz. Özel okul yapılanmasını kapatalım o zaman.
1: Hayır canım, olmaz. Özel okulların hepsi Milli Eğitim Bakanlığı denetliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olur mu? Bütün müfredatlar
0: aynı. Tamam, bunların da denetliyor. Kur'an kursları Diyanet tarafından denetlenmeye başladı 70'lerde. O yüzden zaten bak bu yapı bu şekilde dallanıp budaklanmak durumunda kalıyor.
1: Şimdi Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları vardır. Devlet, ÖSYM, YÖK neyse nereye bağlıysa gider denetler. Kapısında da devletin...
3: Kredi Yurtlar Kurumu zaten devlet.
1: Hayır,
3: zaten
1: işte, şunu söyleyeyim. Kapısında da bir güvenlik görevlisi vardır. O da devlet memurudur. Ama yurtta, özel yurtta, tarikat, cemaat yurdunda böyle değildir. Özel yurt açabilirsin.
3: Orada Milli Eğitim'e bağlı.
1: Buna itiraz etmiyorum. Ama o da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Ama burada Milli Eğitim Bakanlığı kontrol edebiliyor mu bu tarikatların yurtlarını?
0: Tabii ki. Hayır, onlar da bile... şimdi bak.
1: Ya,
0: hayır, şimdi
1: operasyon oldu. Operasyonda bile giremediler içine.
3: Bir saniye. Hayır, hayır,
0: şimdi bak, cemaat dediğin şey gerçek hayatta dışarıda sokakta şu A cemaatinden, B cemaatinden derken biliyorsun da. Cem, ya şu okulların, yurtların, daha doğrusu bunların çoğunlukla yurtları ve dini eğitim
3: kurumları da var.
0: Kimler üzerine kayıtlı? Ya sen Süleymancık diye bir cemaate mi kayıtlı
1: değil,
0: sanıyorsun?
1: Ki, değil,
0: şahıslara kayıtlı işte, evet. Şirketlere kayıtlı, derneklere, vakıflara kayıtlı.
1: Bu
0: ve bütün bunların hepsi Türkiye'deki ticari hayat içerisinde denetleniyor. Mesele şu ki farklı cemaat ekosistemini denetleyebilmen için
3: olsa bu ortaya çıkmaz ki.
0: Varlığını kabul etmen lazım. Kabul etmediğimiz için o yüzden sisteme uygun dağılma durumundalar. Ben kağıt üstünde var olamıyorum cemaat olarak. Dolayısıyla ne yapayım? Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde bir şirket kurayım. Türkiye'deki işte yasalara uygun şekilde dernek açayım, vakıf açayım. Ondan sonra işte buradaki bu adama çok güveniyorum. Aman tapuyu da onun üstüne yapayım. Bütün bu ekosistem yapı zaten.
1: Bir dakika söyleyeyim. FETÖ cemaatken tam da senin dediğin gibiydi. Bir sistem içindeydi ve devlet de biliyordu.
0: Hayır, hatta benim söylediğim gibi olamaz.
1: Hayır,
0: benim söylediğim gibi olamaz. Benim çünkü söylediğim kağıt üstünde yok.
1: Hayır, şöyle deniyordu. Vakıfları vardı devlet kontrolünde, dergileri vardı, gazeteleri vardı, televizyonlar vardı, her şeyi gözümüzün önündeydi ve biliniyordu.
0: Evet.
1: Ve devletin kontrolündeydi.
0: Hayır, bak bunu bilmiyorsun. Bizim, ya mahkemenin önüne gittiği zaman adam ben Fethullah Gülen cemaatine mensuptum diyor mu?
1: Devletin
0: ben bilmem ne vakfının,
1: tamam
0: bilmem
1: işte,
0: ne kişisinin
1: ama,
0: şirketinde çalışıyorum
1: tamam,
0: diyor.
1: O şirketlerin de o tırnak içindeki cemaate ve sonradan FETÖ'ye denen FETÖ'ye ait olduğunu biliyorduk.
4: Ya bunu bilmemiz başka bir şey olarak bile adamlar kağıt üzerinde bilemezsin diyor. Yani
1: bu devletin kontrolündeydi. Devlet bunu görüyordu ve bu sistemi biliyordu. Buna rağmen ne yaptı FETÖ? Devlet içinde yapılandı. Devlet içinde paralel bir devlet kurmaya çalıştı ve sonunda da Amerika Birleşik Devletleri ile ve yabancı istihbaratlarla beraber işgal girişimi.
3: FETÖ'nün ortaya çıkışı tamamen bu yasayla ilgili ve denetlenmeme ile ilgili değil. Ben mesela biliyorum.
1: Bu yapıda,
3: FETÖ,
1: bu yapıda
3: bakın, denetlemelerde kendini az önce söylediğimiz renklendirme yöntemiyle çok başka gösteren.
1: Bir durumdan bahsetmiyorum ama bak, gördüğümüz yapı, yani şu ana kadar tartıştığımız yapı tamamen bundan 10 yıl sonra 15 Temmuz'da ne yaşadıysak 10 yıl sonra onu yaşayacağımızı bize gösteriyor.
4: Peki buradan bir Ayhan Bilgen'e gideyim. Sayın Bilgen, iki pasaj alıntı yaparak geleceğim. Merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Milimetrik olarak 2016 yılında Alihan Kuriş bu yapının başına geçince devletimizin ilgili bilimleri milimetrik olarak izlemişler. Şamil Tayyar da diyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında bu operasyon ele alındı. Yurda dönmesi beklendi. Bu bir adli dosya değil, bir devlet operasyonu ve FETÖ ve gizli servislerle tehlikeli ilişkileri var. Bize söyler misiniz, milimetrik bunca zamandır izlendiğine göre demek ki bu bir devlet operasyonu olduğuna göre bir takım bilgi, belge, bulgu, bir hazırlık olduğuna dair bir sinyal mi vardı? Bir ajanda, bir hareket mi vardı beklenen? Ne olmuş olabilir? Sizce ne amaçlıyordu bu Alihan Kuriş suç örgütü mensupları olarak tabir edilen grup?
5: Şimdi Sena Hanım, sorunuza gelmeden izninizle bir iki noktayı genel olarak ifade edeyim.
4: Tabii.
5: Ki üzerine bir şey bina etme imkanımız olsun. 20. yüzyılın başında aslında cemaat diye bildiğimiz yapıların büyük kısmı tasavvuf hareketleri kökenlidir. Bu hareket de Nakşibendilerin müceddidiye

0: kolüdür. Yani İmam Rabbani geleneğidir. Hafi zikir yaparlar. Yani gizli zikir yapan, sessiz zikir yapan düzelteyim gruplardandır. Esas itibariyle tasavvuf kökenli hareketlerin siyasal iddiası yoktur. Yani daha çok bireyleri eğitmek, toplumun ahlakını düzeltmek, böylece aslında sosyal düzenin de ıslah olacağını, iyileşeceğini düşünürler. Yani siyaset yoluyla güç, iktidar, devlet, işte büyük ekonomik imkanlar üzerinden toplumu yukarıdan dönüştürmeyi değil, aşağıdan birey birey değiştirmeyi hedeflerler. Yani ilginçtir, Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1924 yılıdır fiili Kur'an eğitimi çalışmalarına başladığı tarih. Aynı zamanda İmam Hatip okullarının da Türkiye'de açıldığı tarihtir. Yani 29 tane yanlış hatırlamıyorsam 1924 yılında İmam Hatip okulları açılmaya başlıyor. Ama tabii bu yapı İmam Hatiplerdeki eğitimi sağlıklı bulmuyor, Kur'an'ı bulmuyor, İslam'ı bulmuyor. Çünkü laik bir sistemde sağlıklı bir din anlatılamayacağını, doğru bir İslam'ın anlatılamayacağını düşünüyorlar. Biraz önce değerli konuklarınızın da söylediği Darül Harp fıkı gibi bir takım yaklaşımlar bugüne kadar geldi. Şimdi tabii burada yani bir yerde artık ifade özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün sınırlarını zorlayıp bir güç paylaşımına girdiğinizde, bir gücü ele geçirme pozisyonuna girdiğinizde gayet tabii bu hem ekonomik nedenlerle hem başka lobi ilişkileri dolayısıyla ya devletin ilgi alanına, dikkat alanına, güvenlik konularına girmeye başlıyor. Şimdi bahsettiğimiz yapı küçük marjinal bir grup değil. Yani en minimumunu söylüyorum, Türkiye'de binlerle ifade edilecek sayıda yurt var. Bu ne demektir? Yani her bir yurtta 100 kişi kalıyorsa şu an itibariyle 100 bin tane öğrenci var. Geçen yıl da 100 bin vardı, daha önce de 100 bin vardı. 10 yıllardır muhtemelen bu 100 binlerin yakın ailelerini, akrabalarını, bu yurtlara yardım edenleri falan düşündüğünüzde milyonlardan bahsedeceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani böyle yasaklayarak, kapatarak, merdiven altı yaparak falan çözülecek bir alan değil bu. Kaldı ki sadece işte sağ partiler değil, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi dolayısıyla CHP ile de İmamoğlu'yla da ilişkileri, ekonomik ilişkileri, işte ruhsat ilişkileri, bina izinleri dolayısıyla da farklı temasları olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Daha çok sağ partiler suçlanır bununla. Yani tarikatlar ve cemaatlerle kurulan ilişki dolayısıyla, ama aslında Cumhuriyet tarihi boyunca bunun tersi çok örnek vardır. Mesela işte Atatürk heykelinin kırılmasına ve Atatürk'ü koruma yasasının çıkmasına sebebiyet veren Kemal Pilavoğlu'dur. Pilavoğlu cemaati de o yıllarda işte daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilidir. O dönem için söylüyorum tabii. Hı hı. Ya bunu şunun için ifade ettim.
1: Atatürk'ü koruma kanunu Menderes döneminde çıktı.
0: Siyasetle, iktidarla, güçle bir ilişkiye girmeye başladığınızda...
2: Mecbur kalmış.
0: Evet evet, o dönemde çıktı tabii, ama şu nedenle çıktı. Yani Menderes döneminde, yani biz daha Atatürkçüyüz refleksiyle çıktı. Yani yoksa
1: İnönü, hani, İnönü Menderes siyasi çekişmesinin sonucunda ortaya çıkan bir mesele.
3: Ya zaten Menderes de CHP milletvekiliydi, ayrıldı, Demokrat Parti'yi kurdu. Yani bu şimdi daha çok Atatürkçü olmasın
0: şey arkadaşlar. Ters çok, bir şey söylemiyorum.
1: Aslında doğru söylüyor Ayhan Bey, şöyle sevgili Can. O dönemde tabii şimdi siyasi rakibi İnönü olduğu için, İnönü kendisini paralara bastığı için bir siyaset geliştirip Atatürk vardı senden önce demeye getirdi. Çok özür dilerim.
2: Buyurun.
0: Yani Atatürk heykelinin yıkılması üzerine sonuçta Atatürk'ü koruma üzerine bir düzenleme yapma ihtiyacı duyuldu. Bunu bazıları provokasyon olarak görürler hatta. Yani daha arka planında aslında iktidarda Demokrat Parti olduğu halde o dönemin CHP'li yöneticileriyle Pilavoğlu cemaati arasında bir ilişkinin olduğu iddia edilir. Tabii bunlar yani spekülasyonlar da olabilir, ama ben şunu vurgulamaya çalışıyorum. Sonuçta siyasetin bu tip yapılarla kurduğu ilişki sorunlu hale geldiğinde, bu tip yapıların da iktidarla, güçle, devletle girdiği ilişki bir rekabet ilişkisine dönüşüyor. Yani bir gönüllülük, hayırseverlik, işte insanlara İslam'ı anlatmak, öğretmenin sınırlarını bir yerden sonra zorlamaya başlıyor ve zorlamaya başladığında işte para trafiğinin örneğin şeffaf olmaması bence en temel sorunlardan birisi bu. Dolayısıyla ya biraz önceki İstanbul'daki değerli konuklarınızın da ifade ettiği, Kemal Bey'in de söylediği, şeffaflık bu işin tek çaresidir. Çünkü denetlenemeyen, hesabı sorulamayan, hesabı verilemeyen hiçbir alan olmaz. Yani devletin egemenlik alanı içerisinde bu çok net biçimde ortaya çıkmalıdır. Şimdi bunun hani bir tarihsel arka planı yok mu? Var.

0: Yani sonuçta Osmanlı tarihi boyunca belki de en köklü, en eski yapılanma, bu anlamda ekonomik ilişkilere de girmiş yapılanma ahiliktir. Ahilik kendi içinde aslında sufi meşrepleri, sufi gelenekleri barındırır. Ekonomik bir güçtür, üretimdir, paylaşımdır, meslek eğitimidir. Peki. Ama siyasi iradeyle, siyasi iktidarla bir güç yarışına girmemiş, fetret dönemlerinde toplumun sorunlarını çözen, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ama örneğin devlet asker istediğinde asker gönderen, vergi istediğinde vergi
1: daha
0: veren,
1: ki imparatorluklar için biraz hani da açmak için
0: devlet gibi, modern devlet gibi bir ilişki olmadığı için.
1: Şimdi burada sadece bir devletle bir yarışa girmek dediniz. Burada görünen, yaşanan durum sizin tespitinizde devletle yarışa giren bir grup görüntüsü mü, yoksa bunun ötesinde siz başka bir amaç, hedef, ajanda olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa onun ne olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi tabii devleti nasıl tarif ettiğinizle ilgili bir şey bu. Devlet eğer hepimizsek, herkesse, yani bu ülkede yaşayan herkesin örgütlü toplamı ise devlet, zaten bunun dışındaki her şey onun aynı zamanda karşısında olur. Devletten kastımız hükümet değil, güvenlik bürokrasisi değil. Toplumun örgütlenmiş hali, milletin örgütlenmiş halidir. Dolayısıyla yani bir ülkede bir tane devlet olacağına göre yani onun karşısında onunla güç rekabeti demek, onun egemenlik alanında başka iradelerle ilişki kurmak demektir. Bu uluslararası örgütler olabilir, başka devletler olabilir. Sonuçta dünyada etkili büyük devletlerin yani örneğin İngiliz İmparatorluğu'nun yani Hindistan'daki tarikatlarla ilişkileri 1300'lü yıllardan beri devam ediyor. Afrika'daki İslami gruplarla ilişkileri 1700'lü yıllardan beri devam ediyor. Yani Kadiyanilik hareketi en meşhur örneklerden birisidir. Son dönemde de yani 1800'ler, 1900'ler Osmanlı'nın zayıfladığı dönemde Afrika'da, Kafkasya'da birçok tarikat, cemaat yapılanması batılı devletlerin ilgi alanına girmiştir. Bu devletler bazen işte eğitim aldırarak bir takım ajanlarına sızmıştır. Bazen yani bu yapılanmaların içerisinde ekonomik ilişkilere girmiştir. Yani Rus istihbaratının Eser Üniversitesi'nde okuttuğu öğrenci sayısı belki bizim ilahiyat fakültelerimizden daha fazladır. Sovyetler dönemi
1: verdiniz
0: için söylüyorum bunu. Ama neyi doğurmuştur bu? Afrika'daki, şunun için söylüyorum, Afrika'daki işte diyelim ki anti-Amerikancı daha sol İslami hareketlerin arka planında bir Sovyet etkisi vardır. Aynı şekilde Afganistan'daki Taliban hareketinin arkasında da yani Amerika'nın yeşil kuşak teorisinin Peki. etkisi vardır. Yani bu yapılar, bu cemaatler, bu topluluklar sonuçta örgütlü bir güçtür ve bu örgütlü güç zaman zaman uluslararası arenada bir ilişkinin cazibe odağı, adresi olmuşlardır. Şimdi tabii burayla ilgili devam eden bir yani soruşturma ya da bir süre sonra yargılama süreci var. Dolayısıyla hani herhangi bir yani etkileme niyeti taşıyacak bir ifadede bulunmak istemem. Çünkü ben şunu hep ayırt etmekten yanayım. Sonuçta bir insan hakları savunucusuyum. İfade ve inanç özgürlüğü amasız, ancaksız her türlü çalışmayı kapsar. Ama bu yani amasız ancaksızı ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eğitim alanıysa amasız ancaksız. Peki. Ama bu yani bu sınırı aşıp bir güç oluşturmaya başladığında bu gücün hem oluşum biçimi hem de gücün kullanış biçimi bir süre sonra devlet iradesinin alternatifi bir iradeye dönüşmeye başlar. O zaman işte gayet tabii yani her devlet için bu kaçınılmaz olarak izleme, takip, özellikle para trafiği konusu yani bir yargılama, Peki. soruşturma konusu haline gelir. Umarım şu ayrımı yaparız. Yani o gönüllü gerçekten çocuklarına Kur'an öğretmek için, çocukları düzgün yurtlarda kalsınlar, işte ahlaki eğitim alsınlar diye çocuklarını oraya gönderen ailelerle bu işin yukarısındaki belki tabii, karanlık tabii. kapalı ilişkiler ki yani Deniz Olgun'un ölümünü ben de yani bir karışık suikast izlenimi yani içerisinde okuyanlardan birisiyim. Dolayısıyla o yapıda bir el değiştirmiş, bir iktidar değişikliği yaşanmıştır. Bunun benzeri İsmail Ağa'da, Esat Coşan'ın ölümünde, İzzettin Yıldırım'ın ölümünde, yani Türkiye'de bir takım kanaat önderlerinin ölümlerinde ve sonrasındaki ilişkilerde bu tip, çünkü büyük bir güç var. Bu büyük ekonominin yönetimi, büyük gücün yönetimi muhtemeldir ki bir takım operasyonları da beraberinde getiriyordur. Peki. Dolayısıyla biraz önce okuduğunuz nottaki takip, izleme ya da işte bir süredir belki delil toplama yani devlet açısından son derece anlaşılır bir durumdur.
1: Teşekkür ediyorum. Buradan da devam edelim. Bir parça da bağlantılı. Sizinle konuşacağımızı söylemiştik. Arkadaşlar, bu Baylok benzeri yapı... haberleşme sistemi, onunla ilgili LED'i de açabilir misiniz? Bir görelim onu da. Glooper adı verilen 3 evet. kademeli bir doğrulama sistemi. Bu ne? Bu neden Baylok'a benziyor? Kim kullanıyormuş? Ne için kullanıyormuş? Bir

0: Edinburgh dini bir cemaat ve tamamen dini öğretmek amaçlı ya da Kur'an-ı Kerim'i öğretmek amaçlı bir motivasyonla hayata geçiriliyorsa bu hizmet dedikleri mesele, silahın burada ne işi var veya bu kripto uygulamanın ne işi var? Ve bunun yanı sıra şimdi bakın burada Kureyş suç örgütünün üst düzey yöneticileriyle görüşmelerde kullanıldığı, yine 3 kademeli doğrulama sistemiyle, yani sadece bir telefona giren kullanıcı adı şifreyle değil, bunun yanı sıra farklı doğrulama sistemleri, işte bu SMS yöntemiyle olabilir ya da yüz tanıma yöntemiyle olabilir, farklı şekilde parmak izi şeklinde olabilir. Bu kademeli doğrulamayı geçtikten sonra yazışma programına girebiliyorsunuz. Örgüt içi koordinasyon ve bilgi akışı Glopper'la sağlanıyor. Peki bundan önce nasıl gerçekleşiyor sevgili Sena Halkan? Bu yapının genellikle haberleşme sistemlerinde en ön planda tuttuğu meselelerden birisi tedbir meselesi. Biz bunu FETÖ'de de hatırlıyoruz. Yani yazışmalarda bir yazışma varsa, örneğin o bilginin nereden gittiği tam adıyla asla yazılmaz. Örneğin İstanbul'dan bir yurt geneline bilgilendirme geçecek. Orada yazan imza, işte Alihan Kureyş ya da o gün örgütün başında ya da yapının başında kim varsa onun imzası değil, İstanbul İl Sekreteryası yazar. Nerenin, hangi kurumun, hangi yapının olduğu belirtilmeden İstanbul İl Sekreteryası. Bu bilgilendirme notlarını aldıklarından sonra da imha etmeleri arzu edilir ki iddialardan bir tanesi de şu yönde, özellikle bu yapıya ait hastanenin içerisinde 3 gün önce bu operasyonun geleceği bilgisi haber alınmış ve bazı evrakların imha edildiği de ifade ediliyor. Bu soruşturma sonucunda karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla bahsettiğimiz mekanizma dini yapı veya işte tamamen Kur'an hizmetlerini öğretmenin ötesinde birbirleriyle farklı ajandaları olup farklı şeyler hedefleyen bir yapının sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi, ki
1: bu bir baylok benzeri yapı olarak tasvir ediliyor. Tabii. Ama şöyle diyen de var, bu Hindistan merkezi bir yapı, indirmesi öyle aşırı da zor değil diyen de var. Yani bu hakikaten baylok gibi çözülmesi çok zor, şifreli bir mekanizma mı? Yani indirmesi, bulması, çözmesi çok zor bir mekanizmadan mı bahsediyoruz? Yoksa Hindistan merkezi çıkmış, çok da zor olmayacak, ulaşılabilecek bir şey mi bu, anlamak
0: istiyorum. Şimdi takip edilmek istemiyorsanız farklı uygulamalar kullanırsınız. Yani sizi dinleyemesinler ya da yazışmalarınıza ulaşamasınlar ya da işte cep telefonunuza farklı bir yerden gidip normal mesajlaşmalarınız ortaya çıkmasın. İşte HTS kayıtlarında ortaya çıkmaması arzu edilen konuşmaların buradan yapıldığı değerlendiriliyor. Hatırlarsan FETÖ'de de bir oyun üzerinden, bir oyunun mesajlaşması üzerinden de işte bir takım yazışmalar yapıldığı ifade edilmişti. Burada aslında dikkat çekilmesi gereken nokta şu: normal insanların haberleştiği sistemlerden farklı bir sistem arzu edilmesinin altında ne olabilir?
1: Ya şimdi öyle sistemler var ki artık bu haberleşme yazışmada. Uçtan uça şifreli olabiliyor. Yazdığınız bir süre sonra silinebiliyor. Ya da mesela Amerikalı yetkililerin bile yapacakları operasyonu kendi aralarından konuştukları bir takım işte yabancı menşeili, isimlerini vermeyeyim, sistemler var. Yani bütün bunların da ötesinde tamamen kapalı kendilerine ait bir sisteme
0: neden ihtiyaç
1: duyulabilir?
0: İşte tam sorduğum soru bu. Yani demek ki buradan tabii bir varsayım ve yorum üzerinden bunu değerlendirmek durumundayız. Demek ki devletin görmemesi gereken, bilmemesi gereken bir takım yazışmalar, konuşmalar içerisine giriyorsunuz anlamını taşır. Burada zaten bak sevgili Sena Halkan, şuraya dikkat etmemiz lazım. Az önce bir veriden bahsettim. Köln'deki merkezin görüntüsünü getirebilir mi arkadaşlar? Metrekaresinin de yazdığı bir grafik
1: özelliklerini
0: vardı.
1: Diyorsunuz.
0: Şimdi bir ülke Türkiye'de, bir yapı Türkiye'de faaliyete geçiyor. Yıllar içerisinde büyüyor. Sonra 15 Temmuz'un ardından Alihan Kureyş'in yapının başına geçmesiyle beraber para hareketlilikleri anormal bir şekilde artıyor. Ve Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro maliyetiyle, burası çok önemli, 17 dönüm, 17.763 metrekarelik bir alanda inşaat yapabilme iznini çok kısa bir sürede alıyor. Ve sonrasında Alman Cumhurbaşkanı gelip orayı ziyaret ediyor. Almanya genelinde de 300'e yakın şubeden bahsediliyor ama

0: 600 civarında Kur'an kursu adı altında vakıfları olduğu değerlendiriliyor. Bunların üçte ikisi de kendi öz malları. Bakın az önce şimdi bir şubenin maliyetini de kabaca şöyle tarif edebiliriz. Almanya'daki benzer yapıların maliyeti üzerinden 1 milyon euro.
1: Yani, açmanın mı maliyeti derken?
0: İnşaatı, İnşaat. Yapması.
1: Bu arada ben de merak ettim. Şu kullanım alanı
0: kendisinin
1: 17.763 metrekare acaba ne kadar tekabül ediyor?
0: Kaç futbol sahası büyüklüğünde
1: baktım,
0: diye.
1: Şimdi sordum yapay zeka. 2,5 futbol sahası büyüklüğünde bir alan.
0: Yani çok büyük bir alan.
1: Çok büyük bir tabii. Alan.
0: Köln'ün merkezinde ve göbeğinde yani Almanya'da özellikle şurası emlak değerinin en yüksek olduğu bakın. Yani şu alan ya şuradan itibaren.
1: Küçük bir merkezi hakikaten baya baya. Ne denir bu? Bu bir kompleks.
0: Kompleks burası. Burası zaten genel merkez olarak
1: ne
0: planlandığı değerlendiriliyor.
1: Ha, genel merkez.
0: Dünyadaki bütün hangi ülkelerde varlık gösteriyorsa ki Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya zaten
2: kendi
0: merkezli.
2: Kendi raporlarına göre 157 ülkede faaliyetleri var.
0: Evet ama hani bazı ülkelerde çok daha yoğun olduğu için söylüyorum. Almanya mesela en yoğun 600'e yakın şubesinde her bir şubenin %70'i de kendim öz mülkleri bu. Benim araştırmalarıma göre. Yani şöyle düşünelim 400 tane mülkünün de bu yapının içerisinde maliyetini hesaplayacak olursak en az 400 milyon euro civarında da bir orada harcanmış bir para var. Hani diyoruz ya bu paraları nereye götürüyor bunlar? Ne yapıyorlar?
1: Merkez mi yapıyorlar?
0: Ve ilginç olan şey Alman devleti bu kadar şubesi olan böyle yapılara çok hızlı bir şekilde izin veriyor. Bu size garip gelmiyor mu? İslamofobiyayı her zaman gündemine getirmiş Avrupa'nın en merkezindeki ülke Almanya garip bir şekilde bizim gurbetçi Türk vatandaşlarımız bırakın 17 bin dönümü 1000 dönüm, 2000 dönüm, 1 dönüm, 2 dönümlük bir cami için arazi satın aldığında parasıyla ha, yani devletten bana bunu verin demiyorlar. Parasıyla arazisini satın aldığı halde bürokratik işlemlerle karşı karşıya kalıyor. Ama bu yapının çok kolayca bürokrasiyi aştığını görüyoruz. Burada da şunu çok rahatlıkla
1: şimdi,
0: anlayabilmek
1: yani şöyle,
0: lazım.
1: Yani Alman siyasetini çok iyi bilmiyorum ama bu işlerin Almanya'da çok kolay olmadığını tahmin etmek zor değil. Hem bürokrasisi gereği hem de Almanya'nın bu konularda son dönem yaklaşımı gereği.
0: Tabii.
1: Hepimiz gördük,
0: tabii,
1: bildik bunları ama buna izin alabiliyor olmaları ya çok iyi, bilmiyorum orada lobi faaliyeti var mı ama çok iyi lobi yapabiliyor, çok iyi ilişkiler kurabiliyor olmalarını gerektirir.
0: Bu işin tabii çok iyi lobi ve çok
1: olur,
0: iyi ilişkileri, işin legal yönden alınabilme izinleri. Benim şahsi kanaatim Almanya gibi bir ülkenin bu yapıya bu kadar izin vermesinin ardında kendi arzu ettiği şekilde bu örgütü yönlendirebilme potansiyelini hissetmesinden kaynaklı ve bir takım istihbarat örgütlerinin zaten bu sürecin içerisinde olmasından kaynaklıdır. Bunu iyi görmek lazım. Yani CIA ve BND'nin bu süreçte bu yapıyla Alihan Kuriş'in bu yapıyı ele geçirdikten sonra çok ciddi etkin bir hale getirdiği ki 40 yıllık emek verilen FETÖ gibi bir örgütün başarısız bir darbe girişimi de ortaya çıktıktan sonra Türkiye ile ilgili emellerinin birçok ülke açısından söyleyelim ben değiştiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla az önce Ayhan Bey bahsetti. Yani bu yapının eriştiği insan kaynağı kapasitesi milyonları bulabilir. Çünkü Kur'an kursları aracılığıyla ya da farklı organizasyonları aracılığıyla, ticaretleri aracılığıyla etki gücünü yükselttiğinizde siz yukarıdan hangi enjeksiyonu yaparsanız aşağıdan onu uygulama potansiyeline sahip. Az önce görüntülerde de gördük. Boşluğa el salla dediğin zaman sallayabilen, onları bir hayal ürünü bir şey ortaya koyduğunuzda inandırabilen, işte 15 Temmuz'da liderliklerinden sokağa çıkmayın bekleyin çağrısı geldiğini gördüğümüz, bildiğimiz bu yapının 15 Temmuz'da sokağa çıkmayıp da Alihan Kuriş tutuklandıktan sonra İstanbul'da, Ümraniye'de ve Ankara'da sokağa çıkıp eylemlere imza attığında da aslında bazı şeyleri daha net bir şekilde görmemiz ortaya çıkıyor.
1: Bu o Köln'deki merkez değil mi? Oradan çekilen bir
0: burası
1: görüntü
0: Köln'deki,
1: burası.
0: Köln'ün bahçesindeki bir alan. Zaten yapıyı baktığımızda anlayabiliyoruz. Yani
1: şimdi demiş ki benim üstüme bir GSM hattı yok.
0: Bu da garip.
1: Ben sabit hatla iletişim kuruyorum. demiş. Yani
0: bunu... Aile bireylerimin üzerinde olan

0: Ben telefonlardan iletişim
1: evet.
0: kuruyorum
1: mesela
0: diyor.
1: Mesela bu Glooper denilen bir işte sistem. Kendi üzerine bir telefonu yok, GSM hattı yok. Kullandığı bir telefon yoksa bu sistemde nasıl dahilli olabilir?
0: Yani işte bence
1: yoksa
0: burada
1: vardı
0: şu var.
1: Acaba kendimi bilmedim.
0: Böyle bilemedim. Bir yapıyı yönetiyorsanız bakın binlerce etkileşim alanı olan insanın en tepesinde olduğu kendisi tarafından ifade ediliyor Alihan Kuriş'in. Böyle bir yapıyı yönetiyorsanız ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın takibatı sonucunda Glooper diye bir uygulama üst düzey yöneticilerin arasında yazışmalara konu oluyorsa sizin cep telefonu kullanmama şansınız söz konusu değil. Bence burada tabii aslında bir taraftan kendi itibarını kurtarmak. Çünkü bu operasyonun kendi itibarını zedelemek amaçlı yapıldığından bahsediliyor. Yani 100 milyar liranın üzerindeki paranın yurt dışına kaçırıldığından bahsetmiyor. Veya bulunan paralara çok komik savunmalar yapıyorlar. İşte düğünde takılan takı veya işte birikimlerimizin sonucunda ortaya çıkan yani bir düğünde 206 kilogram altının takılması için herhalde milyonlarca insanın o düğüne gelmesi gerekir.
1: Yani akın olması gerekiyor.
0: O dönemde de söylediği gibi bu yapının başında değil evlendiği dönemi kastederek söylüyorum. Hı. Ya da işte ticari faaliyetlerinizden siz bunu elde ediyorsanız zaten kar dağıtılır. Kar dağıtıldıktan sonra vergisini öder ve bunu resmi olarak beyan edebilirsiniz. Yani burada en basitinden çok rahatlıkla vergi usul kanununa muhalefetten bir suç olduğu ortada. Ama bunun dışında zaten uzun süredir takip edilen bir yapı ve bu yapının takibat sonucunda ortaya çıkan ilginç ve hayatın olağan akışının dışında uygulamaları var. İşte az önce ifade ettiğimiz Alman şansölyesi.
1: Bu
0: 14
1: ilginç.
0: Mart 2023'teki temel atma
1: törenine katılmış.
0: Yani buranın inşaatının başlaması töreninde kim var? Alman şansölyesi var.
1: Alman şansölye temel atma törenine gidiyor. 14 Mart 2023'te. Köln Steinmeier. Görüntüsü mü var onun arkadaşlar?
0: Köln Belediyesi'nin desteği var. İmar planlama,
1: Köln
0: mimari süreçte destek sağlıyor.
1: Çok kısa, onu diyecektim. 2,5 futbol sahası büyüklüğünde
2: yani,
1: bir kompleksi.
2: 3 yılda
1: tamamlamışlar. Çünkü Köln Belediyesi destek vermiş.
2: Alman bürokrasisi de yani katı. Zaten de o yasaları da çok katı zaten.
1: Bu temel atma töreninden görüntüler mi arkadaşlar? Bu nereden görüntüler?
0: Evet, burada gördüğün
3: arkada
0: kadarıyla
3: VIX,
0: onların oradaki yapıları.
3: VIKZ.
1: VIKZ bu orada Almanya'daki örgütün Alman...
3: O çatı yapılanmanın adı, evet.
0: Orada muhtemelen vakıf olarak geçiyor, evet. Eğitim vakfı olarak geçiyor. Oradaki yapının logosunu görüyoruz. Zaten 50. yılları olduğunu herhalde belirten
1: evet,
0: bir logoda yapılmış burada. Ya ilginç tarafı bu işte. Hani baktığınızda evet FETÖ ile ayrışan birçok noktası var. Ama benim için önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. 15 Temmuz gecesinde bu yapının mensuplarının sokağa çıkmak yerine bekleyin talimatını almış olması ve kendi liderleri gözaltına alınınca sokağa çıkma talimatının verilip sokakta bu gösteriyi imza atmaları aslında az önce lacivert takkeden bahsetmiştik. FETÖ'nün bir laciverti olduğunu belki görebilmek mümkün. Çünkü birçok uygulaması taban tabana zıt gibi gözükse de belirli noktalarda ortaklaştığı şeyler var. Evet devletin içine sirayet etmekten daha çok toplumsal etkiyi daha yukarı çıkarmak ve siyasete de entegre etmek. Bir cümle daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Bu operasyonla ilgili özellikle dezenforme edilen konuların başında da şu geliyor. AK Parti'ye oy vermeyi vazgeçtiler. AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtiler. Bu nedenle bu operasyonla karşı karşıya kaldılar deniliyor. Bu yapının geriye dönük uygulamalarına baktığımızda AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana destek veren değil, aksine karşısındaki yapılara destek veren bir anlayış içerisinde olduklarını görebiliyoruz.
1: Hiç AK Parti'ye destekleri yok muydu AK Parti kurulduğu günden?
0: Tabanının içerisinde AK Parti'ye destek vermişler olabilir. Bir bölümü olabilir ama tepe yönetimi açısından değerlendirdiğimizde AK Parti'nin karşısında pozisyon almış ve bu geçmişe dönük seçimlerin zaman dilimleri içerisinde hem bilgilendirme notları dedikleri liderlik üzerinden ya da kurslarındaki sohbetlerde yayınlanan ses kayıtlarında zaten nerelere destek verdikleri de ortaya çıkıyor. Genellikle şöyle bir amaçları vardır. Bu geriye dönük de aslında ortaya çıkan bir mesele. Siyasette etkili pozisyon.

0: Konstitüsyonda isimlerin olması noktasında 60'lı yıllardan bu yana aslında bir yaklaşımı vardır ama
1: şimdi,
0: bu az önce söylediğim gibi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtikleri için başlarına bu geldi. Hayır, böyle değil. Bunun
1: zaten
0: gibi
1: böyleydi
0: özellikle yakın zamanda son 10 yılda 15 Temmuz sonrasında AK Parti'ye doğrudan oy verilmemesi gerektiğini tebliğ eden bunun gibi başka yapılar da var. O yapıları da tabii şu an itibariyle bir operasyon ve soruşturmayla karşı karşıya bulmuyoruz.
1: Şimdi yine İçişleri Bakanı'nın açıklamasından alıntı yapıp da soracağım. Bu gizli iletişim yazılımını neden kullanma ihtiyacını hisseder dedikten sonra şunu söylemiş. Geçmişte FETÖ'nün Baylok ihanetinde şahit olduğumuz bu kriptolu karanlık yöntemlerin kim tarafından ne amaçla kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Bu şunu mu söylüyor? Baylok'un çözülmesi çok zaman aldı. İçeriğinin çözülmesi çok zaman aldı. Ama sanki burada kim kullanıyordu? Kaç kişiydi? 3000 kişiden fazla kişinin kullandığı ifade ediliyor bu yönetim kademesinde. Kim kullanıyordu? Ne yazışıyordu? Kimin ne yazışıyordu? Ne konuşuluyordu? Biz bunu biliyoruz mu diyor İçişleri Bakanı?
2: Ya demek yani o öyle anlaşılıyor.
1: O kapıya mı çıkıyor
2: öyle anlaşılıyor. Çünkü buyurun, bizim bilmediğimiz ve soruşturmanın içeriğinde biraz önce de konuşuldu. Sadece suç örgütü olmaktan öte işte Merve Şebnem söyledi. Yani başka bir amaç veya bir siyasi yapılanma da var. Bu araştırılacak. Bunu savcılar araştırıyordur ama anladığımız kadarıyla bu uygulamayla yapılan yazışmaların içeriklerine ulaşılmış ki Sayın Bakan bunu rahatlıkla söyleyebiliyor.
1: Sanki böyle bakıyoruz, araştırıyoruz bu ne için kullanılmışın ötesinde bir açıklama gibi geldi.
3: Bence zaten kendi üretimleri, o Hindistanlı değil. Ben ona baktım, o Hindistanlı bir oyun platformu. Muhtemelen hızlıca Google'ladılar bunu.
2: Baylok da öyleydi zaten.
3: Yani bunu Google'ladılar. Hindistan'da bir oyun platformu var. İsim benzerliğinden ha orada üretilmiş falan dendi. O değil. İngiltere, ben bir de orada görünce başka neleri var diye baktım. İşte GitHub'da bir tane klasör çıktı karşıma. O da mesela başka, çok amaçlı başka bir şey için. İşte İngiltere'de kurulmuş bir tane, kapatılmış bir teknoloji şirketi falan çıkıyor. Glooper böyle hani şey, Looper'dan sanki üretilmiş bir kelime gibi. Ama böyle hani cemaatle de, yapıyla da, grupla da böyle alakası olmasın diye. Tıpkı Baylok gibi yani, evet, hani böyle kelime türetilmiş bence. Ve tamamen kendi içlerinde. İşte o yüzden bunun mesela server'ı nerede? Bunu kim geliştirdi? Bence tamamen içeride olan bir şey. O yüzden
1: yani böyle bir şey geliştirmek
3: kendi
1: kolay değil. Hele bunu geliştirip kriptolu bu kadar şifreli hale getirmek için muazzam bir yani yazılım ekibinizin olması gerekiyor. O kadar kolay değil.
3: Yok bence şey yani kendi iç yazılımları için kendi güvendikleri ve yani 3 tane şey şifrelemeyle 3 tane doğrulama gerekiyorsa bu kolay kırılamaz diye düşünmüş olabilirler ama zaten yani devlet mesela, takip etmiş olabilir.
2: Mesela karanlık emeller ne? Değil mi? Şimdi bir rant
4: yazılım şirketleri de var zaten, bunu çok kolay yaparlar.
1: Ne dediniz Kemal Bey?
4: Yazılım şirketleri de var zaten. Bunu çok kolay yaparlar. Yüzlerce alanda faaliyet gösteren şirketleri var.
1: Kendi yazılım şirketleriyle yapmış olabilirler.
2: Şöyle İçişleri Bakanı bir karanlık yapı vurgusu, işte gizli ajanda vurgusu. Belli ki evet bu uygulamanın içeriğine ilişkin de bilgiler var ama sadece uygulamayla alakalı değil. Bence belki gizli tanık, belki bir ifade veya belki bir belge, çünkü o belgelerde biliyorsunuz kağıt doğrama makinelerinde işte belge imha ettikleri ortaya çıktı. Ki devlet o belgelere ulaşmış ki bir Alman, yani yabancı devlet, yabancı istihbarat örgütleriyle beraber çalışmasının ve niye çalıştığını gösteren belge ve deliller olmadan bir İçişleri Bakanı zaten bu denli bir açıklama yapmaz. Bir, karanlık amaç nedir? Türkiye devletini ele geçirmek mi? Şimdi bu bugün itibariyle baktığımızda evet çok uç bir yorum olabilir. Ama geçmişe dönüp baktığımızda ne yazık ki başa dönüyoruz, 15 Temmuz diyoruz ama ilk başta da dediler ki bir paralel devlet yapılanması, ya o kadar büyütmeye gerek yok. İşte zaten görevden alınıyorlar, işte meslekten atılıyorlar, bunlardan bir şey olmaz. Devlet kontrol altında dedi ama bir akşam bir baktık tanklar yürüyor, uçaklar uçuyor, meclise bombalar atılıyor. Yani o yüzden burada...
0: Ama devlet bunu, o zaman da tedbirini almış. Hayır, yaş bak, tedbir, kararlarıyla
2: o anlamda
0: zaten
2: demiyorum
0: çoğunu
2: zaten. Şunu söylüyorum. Yani bu tür yapılanmaların muhakkak devlet içerisinde temas ettiği, gittiği, ulaştığı, hedef
0: hiç
2: aldığı...
0: olmamıştır diyemeyiz.
2: Hedef aldığı,
0: doğru.
2: Hedef aldığı ve özellikle buralarda yapılanalım, buralarda sızalım, buralarda derinleşelim. Bu

0: FETÖ yargıda 10 yılda olmadı.
1: 1980'lerde
0: Fethullah Gülen'i, değil mi? İfadeleri var. Yargıya gidin, yargıda kendinizi belli etmeden buralarda bulunun. Hakim olun, savcı olun, polis olun,
1: İzmir'de,
0: asker olun.
1: İzmir'de kestane pazarında başlayan bir iş.
2: Ya o yüzden şimdi bak, bu yapıyı... FETÖ ile ilgili kısım.
0: Burada hayır, FETÖ ile ilgili kısım bunu, değil bu. Bu yani, aslında bu
2: burada
0: tür
2: da mı bu var diyorsun?
0: Bu tür yapılarla ilgili kısım.
2: O zaman sen diyorsun ki bu yapıda şimdi bir bu süredir büyük, böyle bir telkinde bulunuyordu.
0: Niye? Şimdi FETÖ'nün merkezi Pensilvanya'ydı. Değil mi? Ağırlıklı olarak Amerika'daydı. Tabii Avrupa'da da var, İngiltere'de ama ağırlıklı olarak olmadı, Avrupa'daydı ve Afrika ülkelerindeydi ağırlıklı olarak. Bu da ağırlıklı olarak, evet 157 ülkede var ama ağırlıklı olarak Almanya'da, Alman Cumhurbaşkanı
1: Belçika'da
0: bile...
1: Belçika'da da mesela çok büyük bir merkezleri evet. var, Brüksel'de. Yani
0: mesela Belçika'da da Türkiye'deki başka bir terör örgütü, sol, tırnak içinde sol bir terör örgütü etkindir, etkilidir. Belçika Devleti de onları destekler, himaye altına alır. O yüzden... Bu sadece ya bunu bir suç örgütü kapsamında değerlendirilebilir ama bunun altını ne yapmak istediğini, o karanlık yani İçişleri Bakanlığı'nın dediği o karanlık emellerinin ne olduğunun aydınlatılması lazım. Bu soruşturma buraya derinleştirilmezse biz bunu konuşuruz ve geçeriz.
1: Ben derinleştirileceğini düşünüyorum. Hatta dikkat çekilen bir nokta var Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları öncesinde evet. Ahtapot'un kolları meselesi. Yani ahtapotun bir kolu bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir kolu bambaşka bir yerde şeklinde işaret ettiği ve sonrasındaki gelişmelere baktığımızda biz belediye operasyonları, işte bu yapının Ekrem İmamoğlu'yla olan yakın ilişkisi, şimdi Avrupa'daki ilişkileri, bence bu sürecin sonunda zaten biz bu puzzle'ın parçalarının birleştiğini tek tek aslında daha net bir resim geldiğini göreceğiz. Yani şu anormal bir şeydir. Bakın FETÖ ile benzeştiği en önemli nokta. Belki üçüncü kez söylüyorum bu yayında ama Almanya gibi bir ülkede bu kadar kolay yapı yapabilip Kur'an kursu adı altında merkezler açabiliyorsanız bunu yapabilen bir başka örgüt daha vardı, o da FETÖ'ydü. Yani gidip Türk vatandaşları binasını satın aldığı halde ya da arazisi satın aldığı halde inşaat yapamazken FETÖ hemen karşısında çok rahatlıkla okul adı altında ya da farklı merkezler adı altında inşaatlar yapabiliyordu. Bu yapıyla beraber FETÖ'nün de benzer şekilde Alman devleti tarafından kolaylaştırıcı bir tabloyla karşı karşıya kalması zaten aslında fotoğrafın bir bölümünü bize gösteriyor diye düşünüyorum.
2: Ben şöyle bir sadece şerh koymak istiyorum. Bakın hani FETÖ benzeri bir yapı çıkarsa şaşırmayız. FETÖ gerçeğini yaşadıktan evet, sonra zaten hiçbir şey şaşırmayız. Şaşırmayız ama yani şu anda ortaya çıkan ticari katmanla alakalı bir mesele ve hani çıkar amaçlı suç örgütü meselesine takılıyorum. Neden bak burada duruyorum? Hani büyürse, dallanıp budaklanırsa, ahtapotun kolları gibi bir şey çıkarsa tamam şaşırmayız ama burada Allah aşkına yani şunu bile bence hafif sonra çünkü hafife alınmasın bu konu. Yani birinden kurban keseceğim diye para alıp tabii. hiç kesmemek bence çok büyük bir ahlaksızlık. Ya bunun parasını cebe indirmek çok büyük bir kötülük. Yani dini istismar edebilmek, insanların bağış diye gönderdikleri paraları, işte çocukların, öğrencilerin, Kur'an kursundakilerin bilmem falan iyi niyetlerle, salih duygularla gönderdiği paralara çökmek gerçekten çok büyük kötülük. Ya
3: bu böyleyse o yüzden, bu muhakkak.
2: Yani o yüzden şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işin içerisinde karanlık bir başka yapı var deriz ve sonra çıkmazsa aman canım sadece dolandırıcılık yapmıyor. Yani hani böyle biraz şey yani kabaca konuştum hayır, ama mesela, kabaca anlattım ama hani hafife alınmaması ama. Gerekiyor. Bu evet, mesele de başlı aynen. başına bir sorun. İnsanlardan sen ben bir hani yani dini amaçlarımız zaten yapı sorunlu. Bak şimdi bir tarafıyla evet şunları mesela hani Diyanet imamının arkasında namaz kılmaktan tut işte kendi gıdanı tüketmeye falan bunları bir yandan çok şüpheli buluyoruz. Ama öte taraftan yok, da oraya, örgütün kendi yapısını tahkim etmek için yani işte imam diye dışarıya gitmesinler. Bu yapının hocasından sadece ders alsınlar. Gıda diye dışarı gitmesinler. Ya para içeride kalsın diye yapıyı güçlendirmek için ya bir tarafı da var bunun. Hani bunu hafife kesin almamak lazım.
1: Şebnem bir nokta daha söyleyeyim. Umre meselesi. Mesela Umre'ye gidenler bilecektir. Mekke'de bunların özellikle Türkiye merkezi

0: Bizi bir şirketleri var. Hastaneleriyle aynı ismi taşıyorlar. O şirket dışında asla başka bir yerle bir organizasyon evet, içerisine evet, girmiyorlar. Ve kendilerini de orada çok net belli ediyorlar mesela.
1: De sayılanlar kendi tanıdığı işte kasabından alması eti şirketinden ya da o gıda şirketinden alması. Ya da işte o aracı kurum aracılığıyla umreye gitmesi. Bunlarda suç unsuru...
0: Bunlar suç unsuru...
2: Hayır bunlarda suç unsuru yok.
1: Nerede yok?
2: Hayır bize zaten karanlık geldi ama illa bir komplovari bir şey aramaya gerek yok. Kapalı yapının yapayım,
1: bu onu tercih
2: detayları
1: dini,
2: olabilir
1: dini olarak onu
2: çünkü
1: tercih
2: yani bunun
1: olabilir.
2: Devamını şöyle sağlarsınız. Yani
0: şöyle
2: bu yapının gücünü
0: var.
2: Sürdürebilmek nedir? O bağlılığı, sadakati, aidiyeti yürütebilmek.
0: Buradaki sakınca şu sevgili Sena Alkan, gıda konusunda özellikle. Sadece bizim ürettiğimiz etler helaldir. Bunun dışındakiler evet, haramdır dediğiniz
1: hayır,
0: an
1: olarak
0: toplumun içerisinde dezenformasyondan tutun da birçok şeye sebebiyet verecek.
2: Oradaki helal tabii bir helal diye
1: ayrılıyorsa. Yani bir gizli şüpheli bir
0: diyor,
1: ağınız var
0: diyor.
1: İse bu ağ üzerinden bir konuşma, görüşme bir yapıldı ise işte bir takım yöntemler kullanarak ve bunlar bir amaca dair yapıldı diyor İçişleri Bakanı, gizli bir ajanda varsa o zaman tartışılabilir boyutu biraz oraya kayıyor. Ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Ünlü'nün açıklaması var. O neredeydi arkadaşlar, bir onu okuyayım, ondan sonra gideceğim, üzerine konuşacağız. Ay o kadar çok şey atmışsın, nereden bulamıyorum, tekrar atabilir misin onu bana? Şimdi o da LED'e gelmiş, iyi oldu. Şöyle söylüyor Cübbeli Ahmet'te. Kuruş operasyonuna ilişkin bir yorum bu. FETÖ gibi dış güçlerle irtibat kuran, memleketi işgal ettirmek için darbe yapmaya kalkışan yapılardan ders çıkaran devletimiz şu anda FETÖ olma yolunda hızla ilerleyen Alihan Kuruş suç örgütüne bir operasyon yapmıştır diyor. Devamı da var, soyundan gelme vasfına işaret eden açıklamalarına dönük bir bir sürece dair uzunca bir açıklama bu. Birazdan bakarız Cübbeli Ahmet neden böyle söyledi, bu uyarıyı neden yaptı. Çok kısa bir araya gidelim. Sonra konuşmaya devam edelim.
3: Prantek'le devam edecek. Prantek benimle hep.
4: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
5: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Prantek'le devam ediyor. Prantek benimle hep.
1: Şimdi devam ediyoruz Alihan Kuruş suç örgütünü konuşmaya. Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen kamuoyunda Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir açıklaması var. Kuruş operasyonuna dönük bir açıklama bu. Şöyle bir bakalım satır satır, sonra ben konuklarımdan da yorum alacağım. Şöyle söylüyor, FETÖ gibi dış güçlerle irtibat kuran ve memleketi işgal ettirmek için darbe yapmaya kalkışan yapılardan ders çıkaran devletimiz şu anda FETÖ olma yolunda hızla ilerleyen Alihan Kuruş suç örgütüne bir operasyon yapmıştır. Ne zaman ki Süleyman Efendi Hazretlerinin koyduğu ilmi icazet ve tekamül şartları ihlal edilerek sadece soyundan gelme vasfıyla hareket edilmeye başlandı. Sonrasında ise devamlı holdingleşme, dış güçlerle irtibat, sürekli güç devşirme ve en nihayetinde burada iki istihbarat adı veriyor. Mossad ve CIA'in en büyük aparatı olan FETÖ ile birleşme ve gaye birliği yapıldı diyor. Nasıl oluyor da yani neden şimdi Cübbeli Ahmet Hoca neye dayanarak FETÖ ile birleşme ve gaye birliği yaptığını söylüyor Alihan Kuruş ve beraberindekilerin Can?
6: Ya şimdi
1: yani elinde ne var bunu
2: bu bilgiyi söylerken. Yani

0: Evet, Mahmut Ünlü'nün elinde ne var bilmiyorum. Tabii o kendi de bir tarikatın başında olduğu için.
1: Başında değil.
0: İşte yani bir sonuçta onun da etrafında.
1: Orada da farklı tartışmalar var.
0: Yani işte onun da etrafında, yani o da böyle bir yapı, cemaat yapısıyla beraber hareket ettiği için o daha iyi içeriden bir gözle bakabiliyor ve zaten de söylüyor. Diyor ki işte soyundan gelme vasfıyla hareket etmeye başladığından itibaren bu güç daha da büyüdü ve bir kişinin kontrolünde olup bir örgüte dönüştü iddiası var. Ama şöyle bir eksik yanı var burada Ahmet Mahmut Ünlü'nün. Bu sadece Süleymancılar diye tarif edilen veya işte Alihan Kuliş suç örgütü diye tarif edilen yapıyla alakalı değil ki. Aynı yapı kendi etrafında toplanan kişilerde yok mu? Mesela orada Ahmet Mahmut Ünlü'nün üstüne bir söz söyleyen var mıdır? Ben zannetmiyorum, yoktur. Öyle bir tartışma ortamı da yoktur orada. Yani orada da bir kişi var. İşte oranın işte abisi, hocası, şeyhi neyse nasıl tarif ediliyorsa onun etrafında onun söylediklerine inanan ve onun yaptıklarıyla hareket eden ve işte bir dini yapılanma var. O yüzden burada içeriden bir gözle bunu tarif edebilir, söyleyebilir. Elinde bir bilgi olarak bunu söylediğini zannetmiyorum. Bizim gibi bir yorum yapıyor.
2: Bir yorum
0: biz
2: mu yapıyor sadece?
0: Biz de diyoruz ki nasıl bir FETÖ'vari yapılanma diyoruz. FETÖ'yü biliyoruz. FETÖ'nün ne yaptığını biliyoruz. Geçmişte nasıl bir yapılanma kurduğunu, devlet içinde nasıl örgütlendiğini biliyoruz. Bunu devlet de biliyor zaten. Belgelerde de var. Yargılandılar. İtirafçıları var. Yaptıkları ortada. Bunu görerek bir tarif yapıyor. O yüzden bu yapı Alihan Kuliş suç örgütünün FETÖ'vari bir yapılanma olduğunu bugün itibariyle söylemek basit. Peki bunu geçmişte biliyor muydu? Bunlar biliyorlardır muhakkak. Çünkü bu yapılanmayı iyi biliyor. Biz bilmiyoruz yani. Biz onun içinde bilmediğimiz için.
1: Sena Alkan tabii.
0: Bu yorumu ben bugün itibariyle yapabiliyorum.
2: Ortaya çıkan donelerle yapıyorum diyorsun.
0: Bugün itibariyle yapabiliyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu eleştiriyi yaparken geçmişte, hani ben kendi gazetecilik deneyimden söyleyeyim, FETÖ'yü de araştırırken, cemaat dönemindeyken de bunu yazdığım için söylüyorum. Aynı zamanda diğer yapılarla da ilgili araştırmalar yapıyorduk veya bilgiler geliyordu. İşte orada o cemaat yapıları içinde bulunan kişilerle temas edip o haberler yapabiliyorduk. Bunlar biliniyordu. Yani bir Süleymancıların bir yurdunun olduğu biliniyordu. Hastanesinin olduğu biliniyordu.
2: Açıklamasını tamamına bakayım diye kendi şeyine girdim. Hesabına girdiğimde o da diyor ki ben 17 yıldır muhtelif kanallarda yaptığım, hatta Habertürk'te çıktığı yayınlara atıf yaparak paylaşmış. Yaptığım konuşmalarda bundan bahsettim diyor. Yani devlet içinde cemaatlerin holdingleşmesi ve kadrolaşması tehlikesini anlattım ve bunların bazılarını burada paylaşıyorum diyor. Yani ibret alınmazsa 17 yıl
0: zaten onun için söylüyorum. Yani bunun nasıl yapıldığını zaten biliyor ve görüyor. Çünkü onu gördüğü için onun daha net bir yorum yapması normal. Biz dışarıdan bir gözle bakıyoruz ve elimizdeki bilgileri değerlendiriyoruz ve bir analiz çıkartıyoruz. Mesele şu. Bunu görmek, bunun bu noktaya geldiğini bilebilmek bir öngörü değil. Bu zaten devlet açısından da biliniyormuş ki bugün gelmiş ve operasyon yapmış. Bunun ne kadar büyüdüğünü görmüş devlet, incelemeye almış, demiş ki evet burada farklı bir büyüme var ve bu büyümenin karşılığı bu olamaz demiş ve müdahale etmiş. Ama bu noktaya gelene kadar, yani 100 milyar TL yurt dışına kaçırılacaktı ve müdahale edildi. İşte bir kişiden 200 kilo altın çıkabiliyor. Yani 1 milyar TL'lik bir kişinin evinden 1 milyar TL'lik bir altın ve döviz çıkıyor. Şimdi bir bankada bile, değil mi? Bir banka şubesinde bile o kadar para yoktur
1: mümkün
0: yani.
1: Mümkün değil o kadar para.
0: O yüzden mesele bu
1: 5 milyon lira bile çekeceğiniz zaman önceden söylüyorsunuz, bir gün önceden söylüyorsunuz. Tabii.
0: Bu büyüklüğe ulaşabilmesi normal değil. Buraya nasıl gelindi? Bunun araştırılıp ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani burada buna karşı bir aksaklık varsa da o aksaklığın bir
2: şöyle,
0: an önce
2: mesela,
0: ortadan kaldırılması
2: altını
0: lazım.
2: Altını doldurması lazım dedin ya, açıklamasında şöyle bir yer var, orayı da okuyayım, üzerine konuşalım. Diyor ki bu Süleymancıların FETÖ ile ilişkisi 2000'li yıllarda başlıyor.

0: demiş Cübbeli Ahmet Hoca. Şöyle ki 2009'da FETÖ terör örgütünün sözde TSK yapılanması imamı Hamdullah Öztürk, Ümraniye'de o zaman Süleymancıların reisi olan Ahmet Arif Deniz Olgun'u ziyaret ediyor. Beraber yemeğe çıkıyorlar. Ondan sonra birlikte hareket etme kararı alıyorlar. Süleymancıların kadim hocalarından Erdal Arıkan Hoca Efendi'nin de beyan ettiği gibi diyor, biz medrese usulü dersleri okutmakla meşguldük ama yöneticiler FETÖ'cülerle görüştüğünden bizim hiç haberimiz olmadı. Lakin özellikle 2000'lerden sonra Süleyman Efendi Hazretlerinin tekamül icazetiyle yetişmemiş, onun tekamülünden nasibi olmayan olmayanlar başımıza yönetici oldu. Biz de neler döndüğünden haberdar olamadık dedi diyor. Öyle bir iddiası var.
1: Ya bu aslında şöyle, şimdi burada şunu ayırmak lazım. Bir tasavvuf ehli olarak ifade edilen işte tarikat yapılarının maksadı ki birçoğunda işte devletin içerisinde yapılanmak, ticari olarak şu kadar büyümek gibi hedefler yoktur. Orada tamamen manevi dünyayı organize edecek bir süreci ortaya koymak gibi bir yaklaşım var. Ve bir taraftan da işte özellikle bazı tarikatlar şunu da teşvik eder. Devletin içerisine görev almayın. Yani ticaretle meşgul olun. İşte farklı işler yapın ama gidip bir yerde gidip çalışın ama devlet memuru olmayın derler mesela. Onlarda öyle bir telkini vardır. Ama bu yapıda şöyle ilginç bir şey görüyoruz. Tabii 100 milyar lira dediğiniz rakam 2 milyar dolar yapıyor. 2 milyar dolar gibi bir paranın Türkiye'nin dışına kaçırılması söz konusu olduğunda bu yapıya pozitif bir bakış açısı içerisine bakmak zaten anormal bir durum. Şimdi bir saattir, bir buçuk saattir anlatıyoruz sevgili Sena Erkan. Bu zaman dilimi içerisinde öyle mesajlar gelmiş ki DM kutuma. Yani iftira atıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, işte bilmiyorsunuz şeklinde. Biz eldeki veriler üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yani 100 milyar lira, 2 milyar doların yurt dışına kaçırılması size absürt gelmiyorsa ya da ruhsatsız silahların çıkması size absürt gelmiyorsa, Baylok benzeri Glopper isimli bir yazışma uygulaması üzerinden örgüt üyelerinin ya da yapının yöneticilerinin şu anda görüşme halinde olması size absürt gelmiyorsa, Almanya'daki bir merkezin bu kadar kolay bir şekilde yapılması ve 600'ün üzerinde şubede faaliyet gösterebilmesi, Belçika'da çok büyük bir merkezin açılması size absürt gelmiyorsa bu sizin probleminiz. Biraz daha belki de aklı kiraya vermeden daha geniş bir bakış açısıyla bir takım olguları da değerlendirerek gitmek lazım. Tabii ki herkes istediği yerden alışveriş yapabilir, istediği yere gidebilir. Ama bunu başkalarını itibarsızlaştırarak yaparsa, bu noktada toplumun sinir uçlarıyla oynayacak bir noktaya gelirse, ki biz zaten aylardır hatta senelerdir konuştuğumuz bir mesele var. Özellikle son iki yıldır terörist Türkiye süreciyle beraber İç cephenin güçlendirilmesi noktasında bir tehdit olarak bu yapı karşında duruyorsa devlet de buraya müdahale eder. Ama diğer cemaatlerin de bu yapıya karşı zaten net bir bakış açısı vardı sevgili Sena Erkan. Bunların en önemli özelliklerinden birisi de şu. Mesela diğer tarikatlar veya cemaatler birbirleriyle etkileşim halindedir. Yani cemaat liderleri zaman zaman peyderpey görüşür, itikadi bir takım meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunurlar ama bu yapı öyle kapalı devre çalışır ve kendinden başka kimseyi de tanımaz bir pozisyon ortaya koyar. Ve hatta biz
0: kaç
1: sadece
0: kişi var
1: doğru
0: bu yapının
1: İslam'ı
0: mensubu
1: yaşıyoruz.
0: Olan? Yani ne kadar?
1: Ya burada tabii çeşitli sayılar telaffuz ediliyor. Ben bir sayı vermek istemiyorum. Çünkü başka bir noktaya da gidebilir ama yüz binler seviyesinde özellikle altyapısı olabilme potansiyelini taşıdığını ifade edebiliriz rahatlıkla. Burada şunun da altını çizelim. Yani az önce söylediğimiz noktalar, 100 milyar liralık para, işte 70 milyon euroluk Köln'deki merkez, hı hı, ve işte farklı ticaret adı altında bir takım gayri resmi paraların bulunması. Devlet zaten bu işleri çok hassasiyetle takip ediyor. Özellikle istihbarat böyle Türkiye'nin iç cephesine zarar verebilme potansiyelini taşıyan, güvenlik tehdidi oluşturan yapılara karşı zaten takibat içerisinde. Dolayısıyla isteyen istediği iddiayı ortaya koysun, yarın bir gün belgesi çıktığında onlar üzülen pozisyonda kalabilirler.
0: Kemal Bey, bir Ankara'ya gideyim. Bu Cübbeli Ahmet'in uyarısı, FETÖ'yle FETÖ olma yolunda ilerliyorlar uyarısı ve az önce aktardıklarım, ne düşünüyorsunuz?

0: Yani Cübbeli Ahmet'i açıkçası bu konuda referans olarak bir değerlendirme yapmak istemem. Ama genel kanaat zaten bununla ilgili. Devlet içerisinde devletleşmeye çalışan cemaatler mutlaka var. Burada da biraz önce söylediğim gibi hem bir ekonomik boyutu var bu işin, yolsuzluk boyutu var. Hem de İçişleri Bakanı'nın açıklamasından zaten anlıyoruz ki aynı şekilde bir endişe var devlette. Yani bu yapıların, bu tip yapıları beka sorunu gören bir şey de var. Devlet refleksi de var. O kesin. Ama tabii benim referansım Cübbeli Ahmet olmayacak. Yani Cübbeli Ahmet'in ne dediğini açıkçası en azından kendi adıma tartışacak kadar önemsemiyorum bu konularda. Çünkü onların da yarın öbür gün aynı durumlarla karşılaşabileceğini düşünüyorum. Ben bu konuda Süleymancılar konusunda da diğer bundan sonra olacaksa da bir endişem var sadece. Bu insan hakları çerçevesinden baktığım bir endişe. O da şu, biraz önce zannediyorum Ayhan Bilgen söyledi konuyu. Bakın Fethullah Gülen grubuna Türkiye'de özellikle de darbeden sonra, darbe girişiminden sonra Fethullah Gülen grubuyla mücadele ederken aslında en başından bu tip grupların hiyerarşisini en iyi Sayın Cumhurbaşkanı tanımlamıştı. Demişti ki bir piramit düşünün. Bu piramidin altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Bu gerçekten muhteşem bir tanımlamaydı. Ama sonrasında biz gördük ki bu yapılarla mücadele ederken kurunun yanında çok fazla yaş da yanıyor. Yani alttaki ibadet, sadece ibadetinde olan, yani buraya samimi hisleriyle ibadet için, dinini burada daha iyi yaşayacağına inandığı için belki de buralara bağlanmış çok fazla insanlar oluyor. Bunu geçmişte Fethullah Gülen grubuna yapılan operasyonlarda, ihraçlarda, mor beyinle, namaz vakitleri uygulamasıyla bayloka girmiş gibi gösterilen on binlerce insanın mücadelesini gördük. Aklanma mücadelesini gördük. Ekmek mücadelesini gördük. Yani bu insanlar çok uzun süre ekmeklerinden ve işinden oldular. Sonra devlet bir şekilde bunu öğrendi. Bir şekilde bunun doğruluğunu kabul etti. Bu insanları işlerine, güçlerine iade ettiler. Ama sonuçta böyle bir süreçte yaşandı ve binlerce, on binlerce insan için yaşandı. O dönemde bizler muhalif ve seküler insanlar olarak da o insanların haklarını savunduğumuzda çok fazla işte tırnak içerisinde siz de FETÖ'cüsünüz, FETÖ'ye destek oluyorsunuz eleştirilerini aldık. Çok fazla bunlarla ilgili soruşturmalara uğradık. Ama sonunda hak savunucularının birçok söylediği de doğru çıktı. Devlet bunu kabul etti ve bu insanları işlerine iade ettiler. Aynı süreçler yaşanmayacak şekilde, eğer bir buradan da tırnak içerisinde bir arınmadan bahsediyorsak, devletin bu tip yapılardan arınmasından da bahsediyorsak, burada da tabanda olan ve gerçekten sadece samimi hisleriyle ibadetlerini yapmak isteyen yahut bu insanların doğru insanlar olduğunu, İslam'ı doğru anlattığına inandığı için buralarda olanlar ama devlete karşı hiçbir suça bulaşmamış, hiçbir suça karışmamış insanları da öncekinde olduğu gibi aynı kazana atmamak lazım. Bu konuyla ilgili en büyük endişem bu. Yoksa yapılanların bu tip yapılara karşı devletin bir refleks göstermesinin, devletin bunlara karşı tedbir almasının son derece yanındayım ve devletin de kendisini koruma hakkını, kendi geleceğini, halkını ve ülke bütünlüğünü koruma hakkının içerisine bunun dahil olduğundan eminim. Bunu destekliyorum ama bu yönde de laik yaşamı benimsemiş seküler bir yorumcu olarak buraya da dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Burada bir itiraz edeceğim.
2: Benim de var
1: Niye?
2: itiraz.
1: Çünkü birinci nokta, 49 kişi gözaltına alındı ve şu anda gözaltına alınan isimler yapının içerisinde yönetici pozisyondaki insanlar. Yani dolayısıyla az önce Sayın Özkiraz'ın

0: tabir ettiği tabanla veya işte ibadet amaçlı.
1: Yok, ben zaten şu anda bu oluyor demedim Ferhat Bey.
0: Tamam, anladım onu.
1: Şu anda bu oluyor demedim.
0: Bundan sonrasını kastettiniz.
1: Şu anda oluyor demedim. Büyüyecekse ileride olmasın dedim.
0: İkinci noktada şu. 15 Temmuz gibi bir günü yaşamış, uçurumun kenarından dönmüş, bana göre 2. Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devletin de bu yapıyla uzaktan yakından bir şekilde teması olanlara karşı bir takım tedbirler alması ve bazı konularda daha hassas davranması son derece doğaldır. Kimseye bu noktada en azından görevlerinden uzaklaştırılanlarla ilgili itibar suikasti düzenlendiğini hatırlamıyorum o dönemde. Eğer zaten bir suçu yoksa iade de ediliyor. Ama işin tepe kısmı ve bunun medya kısmı ile ilgili de 15 Temmuz öncesinden bu yana ortaya konan bir tavır söz konusuyken, bu tavra rağmen gidip onların yanında onlara destek verenlerin de bu konuda tekrar bir gözden geçirip süreci ele almalarında ben fayda görüyorum.
2: Ya şöyle, şimdi bir yapıyı konuşuyoruz ya, mesela Fethullahçılar meselesini, FETÖ meselesini, ortaya çıkan artık devasa bir terör örgütü yapılanması ile çok uzun süre konuştuk. Şimdi her şeyi birbirine benzetmeye başladığımızda, yani Kemal Bey'i tenzih ediyorum ama şimdi bakın, çok fazla cemaat var, çok fazla tarikat da var. Ve mesela İsmail Ağa cemaatini herhalde kastediyor Ahmet Mamdur'un. Yarın öbür gün aynısı olabilir diyor. Şimdi ortada hiçbir delil vesaire evet. yokken çok büyük bir cemaati, çok büyük bir grubu da böyle zan altında bırakmayalım. Bakın yani Türkiye'de böyle yapılar
1: ben
2: var.
1: Ben İsmail Ağa cemaatine özel bir şey söylemedim Merve Hanım.
2: Ama
1: İsmail
2: orası da yarın öbür gün benzeri bir durumla karşı karşıya kalabilir düşüncesindeyim Hayır. dediniz. O zaman hepsi düzeltiniz dedim. Yanlış anlaşılmasın.
1: Hepsi,
2: çünkü bir sürü insan var dedim. Ve yani kurunun hepsi yanında dedim. Yaşı bütün burada biz de yakmayalım.
1: Merve Hanım bırakırsanız düzelteyim o zaman. Hem söylüyorsunuz hem düzeltmeme fırsat vermiyorsunuz. Yanlış anlamışsınız.
2: Ya
1: söylediğim şey sadece
2: ya hem yanlış anlaşılıyorsunuz hem de değil. Neyi yanlış anladığımızı o zaman bir söyleyelim tamam, ve siz onu zaman, düzeltin.
1: O zaman tamam. O zaman birbirimizin üstüne konuşmayalım, kolay olsun. Şöyle söylediğim tam olarak şu. Dedim ki yani sadece oraya bir operasyon düzenlenecek gibi bir şey demedim. Benim böyle bir istihbaratım da yok zaten. Ben diyorum ki benzer yapılar, yani sonuçta dini cemaatler ve biraz önce yayının başında da sizinle hemfikirdik, denetlenmesi çok zor olan yerler. Bunlardan yarın buna da olabilir, ötekine de olabilir, ötekine de olabilir. O yüzden devlet denetiminde olmayan, yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın devlet kademesinde bu tür yorumları elbette yapabilir de bizim burada televizyonda tartışabileceğimiz ne siyasal birikimi var ki ben onu tartışayım dedim. Bu benim kendi fikrim.
3: İyi de burada siyasal bir yorum yapmıyorum.
4: Bir şey yapıyorsunuz.
0: Yani bir şey. Siyasal bir yorum değil yani.
1: Da bir şey demez.
0: Hayır, burada şu var.
4: Yorumunu kişisel olarak tamam, tekrar bakın 3 kere söylediniz. Evet. Bizde bir kanaat önü, illa ki o söylemiş değil. Ama burada günün sonunda bir başka cemaatin içerisinden bir yorum gelmiş ve değerlendiriyoruz. Doğru söylemiştir, yanlış söylemiş. Bakın 3 keredir tekrardan
1: tamam,
4: zikrediyorsunuz. Sonrasında bir de hedef gösteriyorsunuz.
1: Ben size zaten
4: haliyle
1: değerlendirmeyin
4: çekiyor.
1: Demiyorum ki. Ben size zaten değerlendirmeyin demiyorum ki. Niye ekrana getirdik konuşuyoruz da demiyorum. Ben diyorum ki Cübbeli Ahmet'in herhangi bir konuda fikrinin benim için bir önemi yok. Siz bu konuyu tartışabilirsiniz. O yüzden ben o konuyu hiç tartışmadım, dikkat ettiyseniz. Bir kelimesini bile yorumlamadım.
2: Ama o kadar çok, benim için hepimizden çok ismini zikrettiniz. Farkında mısınız?
0: Çoktan bir genelleme yaparak şimdi burada şahısların çok fazla önemi de olmayabilir.
1: Üç kere düzeltme ihtiyacı hissettiğimiz
0: şahısların önemi de olmayabilir de burada ben biraz da bir
1: bakın daha önemli bir açıklama var. Mesela şunu tartışırım. Mesela şu kişinin bakın o da bir cemaatin önderi. O da bir cemaatin önderi.
0: Cemaatin önderi değil. Mesela biraz birisiyle ilgili konuşurken bilgi sahibi olarak konuşalım. Cübbeli Ahmet Hoca,
1: Ferhat Bey,
0: İsmail Ağa cemaatine
1: ondan
0: mensup.
1: Bahsetmiyorum. Ondan
0: ancak
1: bahsetmiyorum.
0: Onun başındaki bir isim
1: ondan
0: değildir.
1: Ondan bahsetmiyorum.
0: Kimden bahsediyorsunuz?
1: Süleyman, bakın ondan bahsetmiyorum. Deniz Ongun'dan bahsediyorum. Süleyman cemaati, Süleymancılar cemaati bölündüğünde daha küçük bir grubunun liderliğini alan Kuriş, daha büyük bir gruba, ana gövdeyi aldı Kuriş. Bir de daha küçük bir grubunu alan Deniz Olgun'dan bahsediyoruz.

0: bahsediyorum.
1: Tamam, bu neden ondan bahsettiniz?
0: Onun da açıklaması var mesela ve bu operasyonu sonuna kadar desteklediğini söylüyor. O aynı gruptan bölünmüş. Biraz önce bahsettiğiniz suikast şüphesini de taşıyan torun o. Yani bir önceki liderin suikastle öldürülmüş olduğu şüphesini taşıyan
2: şimdi
0: kol.
2: Onun görüşünü dikkate alıyorsunuz ama Cübbeli Ahmet Hoca'nınkini dikkate almıyorsunuz gibi önderi. Bir sonuç çıkıyor burada.
0: Bakın, onunkini dikkate alırım çünkü Süleymancıları konuşuyoruz.
1: Ay İsmail niye canım, Ahmet Mahmut şey Ünlü de sonuçta Fethullahçılar tarafından içeriye atılmış bir isim günün sonunda. Yani ben de onun görüşünü dikkate alırım.
2: Aynen öyle.
1: Bu bir yorumdur ve yorumlar bizi zenginleştirir. İstediğimiz kadar karşı mahallede bulalım onları, dinleyelim. Ne var? Kötü bir şey mi söylüyor? Yani söylediği şey Süleymancılar ve Fethullahçılar temasının ne zaman başladığına dair kendi gördüklerinden bir izlenim. Bunun üzerine konuşmamızda ne sakınca var?
0: Şebnem Hanım, böyle bir tartışmamız yok. Hiçbir sakınca yok. Ben kendi adıma konuşmayı doğru bulmadığım için o kişinin yorumlarını yorumlamayı kabul etmedim. Yani istemedim yorumlamayı.
2: Yeni partiyle ilgili yorum yapıyorsunuz ama Kemal Bey. Siz de o niye grubun içinde değilsiniz.
0: Böyle bir şey demedim.
2: Bu açıdan baktığımızda.
3: Nereye geldi bu konular?
2: Yeni partiyi de yorumlamayın.
4: Ben kişisel olarak, Kemal Bey.
1: Bu konuyla alakası olmamış. Gruptan borçlandığında rahatsız oluyorum. En azından
4: açıklamalarını değerlendirmek istemiyorum.
3: Ama bu bir siyasi... Yani onun kendisini yaptığı bir siyasi değerlendirme kendisi de bir dini cemaatte ve bir başka dini cemaatle ilgili kendi izlenimini bu bir izlenim mi aktardı?
2: Yani şu değil.
5: Orada bir cemaatin içindeki bir işte ismi bilinen ve etrafındaki kişiler tarafından da söyledikleri söz dikkat alınan bir kişi. Ben de gittim röportaj yapmıştım.
2: Bir kanaat önderi.
5: Kanaat önderi diyelim, aynen öyle. Ya ben de röportaj yaptım.
2: Ya şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın tenis konusundaki yorumlarını dinlemiyoruz. Yani Anna Kornikova ile ilgili böyle böyle olmalı demiyor.
5: Bu konuda
2: yani
5: söylemesi...
2: cemaat yapısıyla ilgili bir operasyon var gündemde. Ona dair bir yorum getirmiş. Dolayısıyla... Siz değerlendirmeyebilirsiniz. Bu da sizin hakkınız bunun üzerinden de kişileri itibarsızlaştırmaya girmek doğru değil.
3: İçeriği konuşacaktık. Gite gite yani Cübbeli Ahmet Hoca işte Ahmet Mahmut Ünlü konuşuyor.
1: Hayır, şöyle bir endişe oluşur. Bakın her cemaatin binlerce milyonlarca mensubu var. İnsanlar şunu düşünmesin. Bakın bir ticari meseleyle çıktı. Çıkar amaçlı suç örgütü dendi. Ondan sonra oraya da gider buraya da gider. Herkes de bir gün bu işin hedefinde olur düşüncesi. Bakın bu yapıların merdiven altına inmesinin ana gerekçesi, bu yapıların böyle kapalı kutu haline gelmelerinin de ana gerekçesi ve devlete güvenmemelerinin de zaten sebebi. O yüzden devlet sürekli dilini dikkatli seçmeye çalışıyor ya, dini gruplarla hiçbir mesele, bunun alakası yok deniyor ya. Dikkat etmek lazım hakikaten.
5: Adalet Bakanı ilk gün çıkıp açıklama yapmadı mı?
2: Evet evet.
5: Dedi ki bu yapı Süleymancılar diye tarif edilen o dini grupla alakalı değil dedi. Burada bir finansal durum var. Burada bir suç örgütü, bir şebeke var. Biz bu şebekenin üstüne gidiyoruz dedi. Ha, bu şebeke daha sonrasından buraya evrilir. FETÖ'vari bir şey olur. Bu başka bir şey. Biz de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki buraya evrilebilir. Buraya dikkat edelim. Bunu da söyleyen zaten biz değiliz. İçişleri Bakanı.
2: Abi canım.
5: Yani onu İçişleri Bakanı söylüyor. Ve bunu da Ahmet Mahmut Ünlü de doğal olarak böyle bir yapıyı bildiği için, dışarıdan gözlemlediği için ve kendi... cemaatiyle de ilgili durumu daha iyi analiz edebildiği için Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaptığı tespiti de tartışabiliriz. Çünkü içeriden gören ve durumu içeriden izleyebilen bir kişi. Nasıl bu yapıların nasıl istihbarat örgütleriyle yan yana gelebileceğini gözlemleyebilir. Bizden daha iyi bilir. Çünkü o yapıları dışarıdan ve içeriden daha iyi görüyor.
3: Ayhan Bey'e bir gideyim. Ayhan Bey, bilmiyorum siz Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamalarını değerlendirmek ister misiniz ama ne düşündünüz?
6: Ya içeriğiyle ilgili şüphesiz dikkat çekici ifadeler yani ama Kemal Bey'in yani ben o kişiyi konuşmam diye ifadesi tabii ki kendi referans dünyası ile ilgili, o da hani anlaşılır bir durum. Dolayısıyla da hani içeriği tartışmak başka bir şey. Kişiyle ilgili yani bakış açımız, yaklaşımımız, referans alıp almayacağımız farklı bir şey. Ben izninizle konuyu birazcık hani şuraya getirmek istiyorum. Şimdi bu yapı yani daha öncesinde Süleyman Hilmi Tunahan'ın

0: damadı olan ve yani o kimliğini özellikle söylüyorum, yoksa hani bir özel siyasi adres göstermek için değil, ama yani Ahmet Arif Deniz Olgun, o suikast mi işte ölüm sebebiyle ilgili tartışma yaptığımız kişi, Anavatan Partisi'nin 20. dönem milletvekilidir. Yani böyle çok kriminal bir yapıdan bahsetmiyoruz. Sonuçta siyasi arenada merkez sağ bir partinin milletvekiliydi bu yapının lideri, 2016'ya kadar, 16'da hayatını kaybeden kişi. Sonrasında bu yapı içerisinden iki yeğen, yani Ahmet Arif Deniz Olgun'un iki yeğeni, kız kardeşinin oğlu Alihan Kuriş ve erkek kardeşinin oğlu Fatih Süleyman Deniz Olgun. Şimdi yani Fatih Süleyman Deniz Olgun da Adalet Kalkınma Partisi'nin 20. dönem milletvekiliydi. Ama 2016 sonrasında daha çok işte şimdi bu operasyonun muhatabı olan Alihan Kuriş etkili oldu yapı içerisinde. Şimdi burada zaten gözaltına alınan kişi sayısına baktığınızda bütün bir yapının hedef alınmadığı çok açık. Yani ben hani binlerle ifade edilen sadece Türkiye'de yurt sayısı dediğimde, herhalde bunun yöneticileri de her bir yurtta en az ikişer üçer kişi varsa, yani binlerce insandan bahsediyoruz. Ya burada tepede bir ekonomik ilişki ve bu ilişkinin muhtemelen dış bağlantıları bir süredir devletin dikkatini çekmiş ve incelemeye alınmış. Bir de tabii bu yapı nasıl ortaya çıktığı noktasında da birkaç şeyi belki yanlış anlaşılma olmaması için düzeltmemiz gerekiyor. Ya toplumsal hayatta boşluk varsa ihtiyaca cevap veren örgütlenmeler, bunlar bir cemaat olabilir, bir lobi olabilir, bir kulüp olabilir, sonuçta o boşlukta varlık kazanır. Şimdi Anadolu'da yani özellikle köylerde liselerin olmaması dolayısıyla lisede okumak isteyen öğrenciler ilçeye geldiklerinde bir yurtta kalma ihtiyacı duyarlar. Eğer ailenin ekonomik durumu çok iyi değilse, yani özel bir ev kiralama falan gibi imkanı yoksa, oralarda, ilçelerde bırakın yani liseler için devlet yurdunun olmasını, ya bizim Türkiye'de büyük şehirler dışında yakın tarihe kadar küçük illerimizde bile yurtlar yoktu. Yani üniversiteler yaygınlaşınca Kredi Yurtlar Kurumu ve sonra özel yurtlar açıldı. Şimdi lisede bir öğrencinin okuyabilmesi, yani ilkokulu köyünde okumuş, ortaokul, liseyi eski sistem üzerinden söylüyorum, ilçesinde okuyacak kişinin kalabileceği en ekonomik yer, özellikle yoksul insanlar açısından, bu yurtlardır. Şimdi bu yurtlar zaten Kur'an kursu ruhsatıyla çalışmıyor. Bir şeyi düzeltelim orada.
1: Evet.
0: Kur'an kursları 2010'lu yıllardan sonra özellikle çıkarılan yönetmelikle tamamı ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetimine verildi. Buralar yurt aslında esas itibariyle, ama yurtta kalan öğrencilere bir eğitim, Kur'an eğitimi yapılıyor. Dolayısıyla bir barınma ihtiyacının karşılanması, bunun en minimum yani ekonomik ölçülerle sağlanması, çünkü yani bu yapı Anadolu'da özellikle üreticiden, çiftçiden sadece nakit destek değil, yani sadece nakdi değil, aynı yardım da toplar çok ciddi biçimde. Tahıl toplar, işte üzüm üretilen yerlerde üzüm toplar. Hemen hemen her bölgede bu yurtlar için aynı yardımlar da toplanır. Dolayısıyla giderlerinin büyük kısmı zaten yani o yardımlarla yürüdüğü için oradaki öğrenciler de daha ekonomik koşullarda orada kalırlar. Bu arada kaldıkları yurtta da bir Kur'an eğitimi alırlar. Şimdi bunu yani gayet tabii buraya kadarki kısmıyla inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, din eğitimi, din öğrenimi özgürlüğü kapsamında ele alabiliriz. Ama eğer yukarıda buralardaki para akışını yöneten bir merkez, yani parayı kayıt dışı kullanıyor, kayıt dışı yönetiyor ve bunu da özellikle uluslararası bir takım ağlar içerisine dahil ediyorsa, bunun yani güvenlik konusu olarak ele alınması, izleme ve yargılama konusu yapılması, bütün bir topluluğu, oralarda kalan öğrencileri, oralarda yetişenleri, oralara yardım edenleri falan hani aynı töhmet altına bırakmadan ele almamız gerekiyor. Bu kadarını söylemek isterim şimdilik.
2: Teşekkürler. Bir yandan bu iddialarla ilgili de şöyle söylemiş Alihan Kuriş, onu da aktarayım. Yani kendisine sorulduğunda ifade verirken, ben Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleri olarak

0: kendimi nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Bu hususlar beni ilgilendirmez diyor. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğimi bilmiyorum. Bunlar beni ilgilendirmez derken burada neyi kastetti bilmiyorum ama mesela bu Fatih Süleyman Denizoğlu'ndan bahsedildi evet. Az önce. Şimdi bu burada bir takım başka iddialar da var kendisi.
1: Burada
0: de...
1: galiba Sena Hanım Mehdilik tartışmasına bir gönderme yapıyor.
0: Yani acaba

0: Sanırım bir gönderme yapıyor. Sanırım öyle, çünkü yani tabii bu birazcık hani inanç, din istismarına girebilecek bir alan. Yani sonuçta gayet tabii din, inanç, özgürlüğü bir yerden sonra bir takım işte muğlak ve istismara açık şeylere dönüşebilir. Yani Mehdilik kurumu tabii ki bu Şii inancında, Sünni inancında farklı anlamlar ifade ediyor. Ama yani biraz hani lahyusel bir alan, sorgulanamayan, hesap sorulamayan, bir kurtarıcı, bir hani dini kurtarıcı müceddidliğin ötesinde, yani bir din yorumu yapmak, içtihat yapmanın, işte o çağın inanca dair sorunlarını çözmenin ötesinde bir rol yüklediğinizde, artık onun hani hesaba çekilmesi, işte gelir giderin denetlenmesi, işte kaynağın kullanımının hesaba çekilmesi çok mümkün olmuyor. Galiba bunu soruyorlar herhalde emniyet ya da savcılık sorgusunda. O da bu benimle ilgili atfedilen şeyler bilmiyorum. Yani ama işte ben sadece bu talebelerin kanaat önderiyim diyor. Ama ya bu kısmı doğrusu çok hani kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü genellikle bu tip yapılarda bu inanç, bu yaklaşım son derece yüksek motivasyon sağlar. Yani nedir o? İşte yani Mehdi dediğiniz, sonuçta insanlık bunalıma girecek. Muhtemelen ya büyük bir dünya savaşı çıkacak. İşte dünya o krizi yaşarken sizi kurtarabilecek bir hat, sizi kurtarabilecek bir lider, bir kanaat önderini takip ediyorsunuz. Dolayısıyla hani ona dönüp bu parayı nereye harcadın? Bu parayı işte niye kendi kasanda tutuyorsun? İşte bu parayla niye kendine mülk aldın falan gibi soruların sorulması imkansız hale gelir. Bu sınır da bence birazcık inanç özgürlüğünden din istismarına, din üzerinden, inanç üzerinden maddi kaynak oluşturma alanına doğru kayar.
1: Öyleyse soruyu okuyalım.
2: Buyurun.
1: Soru şu, yani verilen cevaptan çok farklı. Liderliğini yaptığınız çıkar amaçlı suç örgütü hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanunu muhalefet suçu kapsamında yakalandınız. Bu çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili detaylıca açıklamanızı yapınız dedikten sonra az önce söylediğiniz işte tüm dosya ve evrakları tarafıma bilgi sahibi oldum. Orasını hızlı geçeyim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, ben de onları severim. Kur'an-ı Kerim hizmetlerini dedemin usulü üzerine devam ettirmek en önemli vazifemdir. Aynı zamanda bu konuda sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderiyim. Ancak yukarıda iddia edilen suçlamalarla alakalı kimseye emir ve talimat vermedim. Dolayısıyla tarafıma isnat edilen asılsız suçlamaları kabul etmiyorum diyor. Şimdi burada tabii şu var. Bize Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin talebeleri derler meselesi. Kendi işlerinde bu şekilde ifade ediyor olabilirler, bunu bilemem ama genellikle onlar kendilerini Süleymanlılar olarak ifade ederler. Toplumda da Süleymancılar olarak dile getirilir bu. Burada tabii çok net bir şekilde aslında kendisinin de vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan para aklama suçlamasına dair verdiği yanıta baktığımız zaman kendisini bu yapının başında konumlandırdığını ve diğer Kur'an kurslarının veya sivil toplum kuruluşlarının da önderliğini yaptığını ifade ediyor. Bu açıdan baktığımızda da aslında yarın bir gün buraya dair çıkacak farklı noktalarda kendisi bir şekilde bir sorumluluk içerisinde olacaktır. Ama burada tamamen kendisine yöneltilen suçlamaları bertaraf etmek adına bence teknik bir savunma yapmış diyebilirim. Yani avukatların yönlendirmesiyle.
2: Şimdi bazı iddialar da konuşuluyordu ya, az önce bahsettim. Hatta Ayhan Bilgen, biraz sonra size de gelirim. Zannederim o iddialarda ben de bir parça... ne dediniz, tam şimdi dediğinizi yanlış ifade etmek istemem ama... değerlendirilmesi gerektiği tarafındayım gibi bir söyleminiz oldu. Bu nasıl bir cemaatti? Buradan ayrılan ve bir takım iddiaları ortaya atan bu grup kim? Bu kişiler kim? Şimdi bugünkü durumda bu cemaate temiz duygularla bağlı olanlar kimi ne gerekçeyle takip ediyor? Bir bölünmüşlük hali var mı yok mu? Mesela biraz daha arka planına dair bilmek istiyorum. Oradan devam edelim.
1: O zaman şöyle anlatalım. Tabii bir bölünmüşlük var ama bölünmüşlük az önce Ayhan Bey'in de ifade ettiği şekilde Deniz Olgun, Fatih Deniz Olgun'un tarafında çok küçük bir taban ama

0: ağırlıklı olarak Alihan Kuriş'in şu anda kontrolünde bir taban olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani bunun oranlamasını yapacak olursak da %90-95 Alihan Kuriş lehinde bunu ifade edebilmek
1: taban
0: mümkün.
1: Dediğiniz,
0: taban dediğimiz aslında
1: Süleymancı olarak tabir edilen cemaatin içindeki mensupları diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Bakın peki, yani o yapıya tabi olduğunu söyleyenler. Burada tabii tabanın bir suç isnadıyla karşı karşıya değiliz. Biz de bunu söylemiyoruz ama bu yapı çok kolektif hareket edebilme potansiyeline sahip. Ondan bahsediyoruz. Yani işte şuradan alışveriş yapacaksınız. Bunu sorgulamadan, neden burası söyleniyor şeklinde sorgulama yapmadan bunu uygulamaya alabilme potansiyeline sahip. Veya kendisini bu gruptan tabir eden birisi seçim öncesinde şu partiye oy vereceksiniz dediğinde de bunu sorgulamadan yapabilme potansiyeline sahip bir yapıdan bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Tabii ki istisnalar vardır işin içerisinde. Dolayısıyla o yapının başında koşulsuz itaat meselesini de ön plana çıkartmış bir potansiyeli gören insanları da bir takım yapılar kontrol etmek ister. Şöyle düşünün, yani bir sözünüzle 10 bin, 100 bin kişiyi yönlendirebilme potansiyeline sahipseniz ciddi bir gücü elinizde tutuyorsunuz demektir. Dolayısıyla yapı baştan sağlam bir zeminde başlamış olabilir, doğru bir şekilde ilerliyor olabilir. Kur'an hizmetlerini ortaya çıkarmak ki bunun da oluşumuna da bakmak lazım. Yani siz bir şeyi engellediğinizde onun karşısında da bu tarz yapıların büyümesi de çok normal bir şekilde gerçekleşir ki 28 Şubat sürecinin FETÖ'nün büyümesine ne kadar büyük bir etki ettiğini, bu tarz yapıların ne kadar büyük bir etkiyle büyümesini sağladığını unutmamak lazım. Dolayısıyla Alihan Kuriş döneminden sonra 15 Temmuz'da istediğini alamayan FETÖ'nün arkasındaki güçlerin bu yapıyla temasa geçerek bu yapıyı yönlendirmesi altına alma ihtimali güçlü. Bunun yanı sıra FETÖ'den belki yakalanamayan ama bir takım yerlerde pozisyon olan kişilerin de bu yapıyla beraber hareket edebilme potansiyeli güçlü. Çünkü aynı yerden beslenme ihtimalleri güçlü görüldüğü için değerlendirme yapılıyor şu anda. Ben açıkçası çok uzun olmayan bir vadede, çünkü bir süredir takip ediliyor. Uzun olmayan bir vadede daha net sonuçları karşımıza göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi bu mal varlığına ilişkin bazı tespitler var. Sizinle onlara bir bakalım mı Merve Hanım? Kuriş ailesinin mal varlığı. Burada ağırlıklı ve anne, baba, Alihan Kuriş ve kardeş üzerinde bu taşınmazlar görünüyor. Gayrimenkullerin toplam 191 adet aktif taşınmazları varmış. Bu ağırlıklı anne Ayşe Gülderen Kuriş üzerinde. Bu kadar taşınmaz bunlar neler, nerelerdeler? Ne biliyoruz bunlara dair? Nasıl bu taşınmazlar elde edilmiş bu kadar fazla?
2: İşte zaten aslında bilinmiyor. Mesele o. Az evvel de biraz bu cemaat yapılarının, daha doğrusu cemaat yapısı demeyelim ama para toplayan, bağış toplayan yapılar desek çok daha doğru olacak. Bunların o para döngüsüne aslında bakmak lazım. Hep aynı yere geliyorum gibi oluyor ama cemaat diye fiziki bir varlık olmadığı için işte nakdi olarak ya da banka yoluyla vesaire bağış yapmak isteyen ya da işte sadakasını, fitresini, kurban bağışını vesairini buraya göndermek isteyenler.
0: Bankayı çok fazla kullanmadan ağırlıklı yani o yurtlarda kalan talebelere verdikleri zarfların içerisinde aileler tarafından doldurulması ve kurban bağışlarını da onlara bir hedef koyarak 10 tane kurban getir diyerek hocaları tarafından aslında potansiyeli artırılmaya çalışılan bir yapı.
2: Evet ama muhtemelen var ya yani bu arada bankayı orada kullanmıyorlar ama ticari tarafta bu kadar çok şirketleri olduğu için bir şekilde o paranın kayıt içerisine de geçmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir ciddi anlamda kayıt dışı para var. Bir yerde de bu kadar çok ticari aslında şirket var ve şirketlerin bir kısmı önemli bilinen şirketler. Yani paravan diyeceğimiz şirketler de değil.
1: Aktif paravan, şirketler.
2: Evet aslında cirosu biraz olan, bilinen yüksek şirketler daha çok büyük şirketler, cirosu yüksek şirketler daha çok. Şimdi bu yapıyla alakalı söylemiyorum her şey iddia aşamasında ama böyle kara para aklama meselelerinde de kayıt dışı parayı sisteme sokma meselelerinde de daha çok tercih edilir. Çünkü paravan şirket zaten gözükür. Naylon olduğu için anlaşılır. Daha gerçekten cirosu yüksek şeylerin içerisinde, şirketlerin içerisinde o hacmin içerisinde, bilançonun içerisinde bir şekilde yedirilir. Neden bu kadar çok ticari yapılanması var sorusunun da cevaplarından bir tanesi olabilir. Şimdi bu taşınmazlar meselesi. Bir kısmı evet ev, arsa, şu, bu gibi şeyler. Bir kısmı da

0: İşte yurttur, odur, budur.
1: Tam onların onu soracaktım. Kısmı... Yani bu 191 aktif taşınmaz ya, apartman olabilir, daire, dükkan neyse ama yurt olarak kullanılan yerleri de kapsayan bir sayı
0: mı? Tabii tabii, ama düşünün işte insanlar buraya yaptığı desteği, yardımı, bağışı vesaire annesine, babasına, kardeşine... Şahsına da göndermiyor. Sonuçta hayır için gönderiyor gerçekten. Hı-hı. Burası için. Hani ben sana emanet ediyorum ve bu parayı işte oradaki Kur'an kursundaki öğrenciler için, yurtta kalan çocuklar için, işte ne bileyim eğitim faaliyetleri için vesaire kullanırsın diye. Hani en kötüsü kurban amacının dışındakileri söylüyorum. Gönderiyor, elden veriyor vesaire diyelim. Şimdi bir şekilde günün sonunda en basit haliyle söyleyelim. Hadi ev arsa alınmasını... Bir kenara koyduk. Parayı değerlendiriyoruz amacıyla yapılıyor olsun. Yurt binası. Günün sonunda bir yurt binasını diktiğinizde bunun tapusunun birisinin adına kaydolması gerekiyor. Doğru mu? Cemaat diye bir tüzel kişilik yok. Hukuken böyle bir varlık yok. Dolayısıyla vakıf üstüne yapabilirsiniz. Tabii. Dernek üstüne olur, yapabilirsiniz. Olur, şirket yapayım. Üstüne ya bir tüzel kişilik üstüne yapabilirsiniz ama bu tarz kapalı yapılarda çoğunlukla şahsın üstüne yapılıyor. Yani o da yani hocamızdan daha çok güvenebileceğimiz kim var? Hani ona burada emanet ediyoruz düşüncesiyle.
1: Fark edelim.
0: Yapıyor.
1: Anne, baba ve kardeşin üzerine ağırlık mesela. Evet. Eş yok. Ya da başka bir akraba yok. Annesi, babası ve kardeşi var
0: başka
1: sadece.
0: Da yani var bence mı? Biraz daha geniş çevre çıkabilir. Bu şu anda yani iddia makamının bizimle paylaştıkları.
2: Sena Hakan,
0: bence daha fazlası vardır.
2: Belirtilmeyen şeylerden bir tanesi de kasada bulunan 3 milyon dolar değerinde bir çek. Yani çekler.
0: Evet.
2: Yaklaşık 134-135 milyon değerinde çeklerin de olması. Bu da bize aslında şurayı hatırlatıyor. Hani çeklerini belki ticarette kullanmış olabilirler, oradan elde etmiş olabilir ama bir taraftan da FETÖ'nün bağış toplarken esnaftan çek olarak da bağışını alması ve bunu da ticari sistemin içerisinde değerlendirmesi meselesi var. Yani burada henüz ödemesi belki yapılmadığı için çok fazla dikkate almıyoruz ama 3 milyon dolar değerinde de bir çekin kasada muhafaza edildiğini
1: onu bir gayrimenkulle yani gayrimenkul nedeniyle taşınmasının yani
0: satışı gerçekleşmemiş bir gayrimenkul alımına dair deniyor olduğunu ama yani söylüyor. Hani tam olarak bilmiyoruz. Bu arada yani bu kadar ciddi bir yapıyı yönetiyorsunuz. Üst düzey yöneticilerinizin bir gizli havar haberleşme ağı var ama sizin cep telefonunuz bile yok. Olacak iş değil hakikaten. Yani şöyle düşünün. Hem ticari tarafı var hem de yurtları osu buzu ciddi bir şey cemaat
1: tabii,
0: yapısı.
1: Çok ciddi
0: ya
1: bir
0: ofis telefonuyla
1: sistemi çeviriyorsunuz.
0: Olacak bir iletişim değil
1: yani
0: zaten.
1: Konuşmanız gerekli. En basit Antalya'daki yurtla ilgili bir şey olduğunda arayacaksanız ulaşılabilir olmanız gerekir diye.
2: Kendi ticaretiniz için bile dediği gibi olsa
1: tabii.
2: Sadece bu ticaretleri yürüten birisiyseniz dahi sizin üzerinize
0: ya bir
2: telefonu olması gerekir.
0: Ya bir telefonu
2: yani.
0: Evet. Olur. Yani ulaşılabilmek evet. Ya da ulaşabilmek bugün artık...
1: Sizce var, neden yok?
0: Ya var telefonu canım. Olmaz olur mu? Ya kullandığı bir telefon, birkaç telefon
3: mesela
0: vardır
3: Haluk
0: ama
3: Haluk
0: üzerine
3: Levent'in
0: değil.
3: De yoktu bundan mesela. Çok... Üstüne kayıtlı bir sim kartı.
0: Ne?
3: Haluk Levent'in de üstüne
0: tabii
3: kayıtlı
0: yani
3: bir sim kartı
0: yoktu. Tabii yani böyle biraz garip
3: genelde,
0: tabii yani. Bence bir telefon var
3: bu tür
0: henüz ortaya çıkıyor.
1: Kendi adına değil ama bir telefonu var diye
0: tabii
1: düşünüyorsunuz.
0: Ki yani yani kendi adına değildir. Yanındaki en sadık kişilerden bir tanesinin üzerine ya da birkaç tanesinin üzerine kesin bir... Ya olmamasının mümkün olduğunu düşünmüyorum.
2: Bu şundan dolayı olur sevgili Sena Alkan. Genellikle bu tarz sorunlu konuların içerisinde bulunan şahıslar kendi üzerlerine hat almazlar. Niye? Dinlenmemek için. Yani devlet olası ki böyle bir durum söz konusu olduğunda doğrudan o kişiyi değil de böyle üçüncü, dördüncü çok akla gelmeyecek isimler üzerinden hatlar alınır ve onların üzerine o hat yapılarak o telefonlar kullanılır ki biraz hedef bulmakta zorlaştırılsın.
3: Bu da örgütlü bir yapının sadece suç örgütü yani o çıkar amaçlı suç örgütü.
2: Tedbir de, dediğimiz mesele.
3: Evet bu başka bir yöne evrildiğini de gösteriyor. Yani bu planlı, programlı sadece işte bir cemaat yapısı olarak değerlendirmememiz gerektiğini de gösteriyor.
2: Bugün biz yolsuzluk soruşturmalarında en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesinde HTS baskaydı.
3: Mesela bir
2: şimdi
3: örnek.
2: X bir şahsın adına alınmış ama başka birisi kullanıyor o telefonu. Hep o şahıs neredeyse onun adına gözükecek. Hukuki bir veri olarak söylüyorum. Yani can üzerine

0: alınmış bir hattı ben kullanıyorsam, ben suç işlenen yerlerde aslında HTS verisi üzerinden canın orada olduğunu gösteriyorum demektir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hedef, tabii, hedef saptırmak için de önemli bir parametre.
2: Ofis telefonum vardı, ben oradan konuşuyorum demiş.
3: Çok yani Türk ya, hayatın olağan akışına aykırı. Yani bu arada mesela Ekrem İmamoğlu da hatırlattı. Bu arada son dönemde operasyonlarda hep bu telefon meselesi ön plana çıkıyor. Geliyor Ekrem İmamoğlu da mesela ilk verdiği telefon aslında kendi kullandığı telefon değil. Kullandığı telefon sonra ortaya çıkmış mıydı? Hatırlıyor musunuz?
0: Kimin?
3: Ekrem İmamoğlu'nun ilk verdiği telefon kendi kullandığı evet, telefon çıktı. Değildi mesela. Çıktı. Bayağı bir zaman sonra çıkmıştı. Ben bu çekmecede telefonun bulun. Bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani o numarayı bilenler vardır. İfade tutanaklarından bir şekilde ya da sorgularda çıkar ve o telefon eğer bir yerde aktif olursa bulunur diye tahmin ediyorum.
1: Peki bu yurt dışına çıkan 100 milyar lirayı aşan tutardan bahsediliyor evet. çeşitli yöntemlerle. Şöyle bunun altına şu notta düşmüşüz MASAK tespitinden kesin suç yönü olduğu henüz mahkemece sabitlenmemekle beraber böyle bir şüpheli işlem hacmi var 100 milyar lirayı aşan. Nereye gidiyor olabilir? Yani mesela Köln'de işte bir kompleks yapmışlar. Buraya gidecek bir para gibi bir para mı bu? Nasıl bir para? Buralara gidecek
3: paralar. Vallahi şimdi oralarda da aslında para toplanmıyor değil. Oralarda sadece yapılar var ve Türkiye içerisinden gelen para oraya akıyor diye anlatamayız.
1: Orada da ayrıca toplanıyor
3: olabilir
1: diyorsunuz.
3: Hatta mesela bu yapının normalde cemaatlerde olmaz ama mesela bu yapıda bir aidat sistemi de varmış. Özellikle Almanya'da düzenli aidat ödeme gibi durumların da olduğu söyleniyor. Belki de Alman bürokrasisine uyum sağlamak için, işlerini kolaylaştırmak için vesaire olabilir bilmiyorum. Ama düzenli aidat orada toplandığını öğrendim. Ha yani bu paranın bir kısmı oraya gitmiş olabilir, sağdan sonra farklı ülkelerden gitmiş olabilir ama... Bu rakam cidden çok yüksek bir rakam. Aynı zamanda yani tam olarak yani mesela elden giden yani nakdi olarak gidenin bu olduğunu düşünmüyorum. Mesela bu kriptoyla mı gitti, normal yollarla mı gitti biraz enteresan hakikaten. O yüzden çok... mesela işlem hacmi çok büyük.
1: Yani hakikaten çok büyük. Devasa meblağlar ve taşınmazlar da hakeza öyle.
3: Yani bir evde işte 200 kilogram 250 kilogram altın yani hani hakikaten normal altın. Değil gerçekten normal değil.
1: Bunun piyasa değeri de 1,5 milyar liraya yakın.
3: Bu arada bunu da şeyde denemez de tabii evde bulunan nakdi paralara vesaire. Ha denebilir mesela düğünlerde takıldı falan. Bu da bu arada para aklamanın en mantıklı yollarından bir tanesi. Sisteme sokmanın da en mantıklı yollarından bir tanesi yani.
1: Yani
3: çok ciddi kayıt
1: dışı büyük bir düğün yapıyor olmanız lazım. Yani bilmiyorum. Hani belki
4: düğünde olacak bir şey değil zaten.
1: Yani öyle düğünlerde 27.548.376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası. 27
4: ve bu sadece bir kişide ve sadece devletin savcılığın bulduğu bu daha bilinmeyen işte 100 milyar TL'den bahsediliyor. Daha bilinmeyen
0: 206 kilo kimya şirketinin deposunda çıktı. İşte burada 27 milyon lira var.
3: O kimya deposu da galiba kardeşi orada yönetim kurulunda ortağı. Değil mi? Değil mi? Ortaklarından.
0: Yönetim kurulu üyesi olarak geçiyor. Şirket ortağı. O aynı kişi Hilmi Tuna Kuriş. Alihan Kuriş'in de şirketi olan %49 ortağı. Yani oradaki mimarlık şirketinde, inşaat ve mimarlık şirketinde %49 ortağı.
3: Ve o kadar çok hisse, şirket vesaire var ki işte sorguda mesela sahip olduğu şirket... değerli şirketlerden bir tanesinin hissesini hatırlamıyor. İşte %7-7,5 falan diyor galiba. Çıkan rakam yok %5 civarında diyor. %37,5 çıkıyor. Kardeşine yakın zamanda devrettiği şirketin hissesiyle ilgili. Ya biraz şunu hissettim ben tutanakları okurken. Kolay para. Kolay ya kazanılmamış para ile ilgili bence gerçekten aklında tutamıyor. Yalan söylemek için değil ama ne kadar
1: pek çok şey bilmiyorum.
3: Ne kadar hissesi ne kadar yok gibi çünkü kolay para kendisinin parası değil ve bunların hesabını kitabını yapabilecek durumda değil zaten.
1: Paradan bağımsız pek çok soruya da bilmediğine dair açıklamalar yapmış. O mesela yani savcılık ifadesine dikkat çeken bir nokta. Bir de şunu fark ettim tüm konuklarım için geçer. Şöyleymiş böyleymiş diye konuşuyoruz. Yani sanki biraz acaba bu...

0: Benim merak ettiğim bir yere kaydı böyle olunca. Biraz ezoterik, içerisinin çok bilinmediği bir yapıdan mı bahsediyoruz burada? Yoksa hani yani bu anlama gelirmiş, ben de bunu yeni öğrendim gibi bir yaklaşım oluyor ya. Biz bilmiyor muyuz kendi içlerinde işleyişlerini vesairelerini?
1: Kapalı bir
0: Biraz
1: yapı,
0: kapalı
1: çok
0: bir yapı
1: kapalı.
0: mı?
1: Şimdi yani şöyle, aslında Nakşibendi tarikatından geliyorlar. Sonuçta bu iş böyle silsile kollar, yani farklı yollara ayrılıyor. O yüzden biraz böyle mesela cemaat içlerinde de rekabetler olur. Cemaatler arasında da rekabetler olur. Bazen tatlı olur, o ayrışmalarda bu işler sertleşir. Ya bu işin geçmişi hakikaten dinler kadar eski. Çünkü yani inanç olduğu müddetçe bu ayrışmalar olmuş. Çünkü yoruma da dayalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar ve okuyoruz hepimiz, ama herkesin oradan çıkardığı anlam aynı olmuyor. İşte düşünün, daha işte çok dindarım diyordu, en doğru benim diyordu. İşte ya mesela Adnan Oktar da öyle diyordu günün sonunda, ve iki çok farklı uçtan bahsediyoruz. Günün sonunda herkes kendi yolunu da doğru yol olarak
2: Mesela
1: buluyor.
2: ilginç şeylerden birisi, güzel bir hatırlatma yaptın Şebnem. Adnan Oktar mesela nereye toz kondurmazdı? İsrail'e. Bu yapının da İsrail aleyhinde herhangi bir açıklaması veya bir yaklaşımı, Gazze meselesiyle ilgili hiçbir tutumu söz konusu değil. Mesela bu kadar özellikle bir takım gıda ürünlerinin alınması konusunda kendi tabanını motive eden bir yapının en azından boykot konusunda bir hamle yapmasını
1: Ben ama biraz
2: beklerdiniz.
1: onu şöyle
2: O da
1: gözaltına
0: alınan bir
1: görüş
0: var. Beyan etmiyor gibi geldi bana. Bilmiyorum.
1: Bu yapılar böyle şey, tarikatlar şeydir ya, sufi ekolüdürler. Ve sufiler aslında her şeyin daha böyle açık olduğu, daha böyle selefi vahabilerden ayırmak için söylüyorum. Siyasetle ilişkileri o kadar sert değildir. Ama bu yapılar tabanı dizginleyebilmek için siyasetle olan mesafeyi de kendileri koyuyor. O yüzden mesela dışı etkiye de yukarısı doğrudan maruz kalıyor ve aşağıya onu asla anlatmıyorlar. Yani işte şu partiye oy vereceksin, bugün işte şu şekilde konuşacaksın, camiye gitmeyeceksin, Gazze konusunda ağzını açmayacaksın falan. Ve bunların hep alt metinleri dolduruluyor. Yani mesela şöyle diyebilirler, bilmiyorum, gerçekten kapalı bir yapı ve o yapının içerisinden tanıdığım kimse de yok. O yüzden hani böyle bir şey söylersem doğru olmaz. Ama tahminim şu, öngörüm, izlenimim şu. Mesela Gazze meselesiyle ilgili şuna inandırabilirler. Biz bekliyoruz, İmam-ı Mehdi Hazretleri çıkacak ve bu sorun çözülecek derse ve bunu tekrar ederse insanlar buna inanır. Hele bir de bunu duyduğum için söylüyorum, kendilerinden çıkacağını düşünürlerse zaten o aydınlık gelecek. Ve biz bunu sakince bekleyelim. Bu biraz aslında gerçekten de siyaset çok yapmasınlar, konuşmasınlar, sorgulamasınlar diye olan da bir şey. Bunun biraz fazlası.
0: Ama yani az önce Ferhat Murat dedi ki hangi partiye oy vereceklerine kadar
2: mesajla gidiyor.
0: Kendilerine dikte edilen
1: sorgulanamıyor.
2: Ve benzeri yapıda da özellikle Erdoğan karşıtı had safhada olduğu için o Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların da olabildiğince mevcut hükümet karşısında pozisyon alması adına da bir zemin oluşturuyorlar. Bunu da görmemiz lazım. Yani o sosyolojiyi de oradan bir şekilde beslemeye çalışıyorlar. Şimdi dediği konu çok doğru. Bakın, kendilerini Müslümanlar içerisinde öyle yüksek bir mertebede görüyorlar ki bazı ses kayıtları ben de dinledim. Bazı hocaları şu anda yapının başındaki Kureyş'i peygamberin haşa temsilcisi olarak görüp ileri de dediği gibi Mehdi
3: İki
2: ve
3: peygamber
2: benzeri süreçlerle...
3: Yetkisi.
0: Pardon, tekrar söyleyin Kemal Bey.
3: İki peygamber yetkisinde görüyorlar.
2: Evet,
3: Hazreti
2: iki peygamber yetkisinde.
3: Hazreti İsa yetkisinde.
2: Yani o mehdilik sürecini
3: Hatta
2: tam onu
3: Diyanet
2: söyleyecektim.
3: Hatta bunu Başkanı Mehmet Görmez anlatmıştı. Mehmet Görmez anlatmıştı bunu. Evet.
0: Çok özür dilerim. Kemal Bey bir onu açsın. İki peygamber yetkisinde dediğiniz ne demek?
3: Şöyle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Arif Ahmet Deniz Olgun vefat ettiğinde Alihan Kureyş'e ve cemaatlerine taziye ziyaretine gidiyor. Bunu da kendisi anlattı zaten. Taziye ziyaretine gidiyor. Orada Kureyş'le otururken, Alihan Kureyş'le otururken diyor ki, yahu senin olduğun ortamda, orada senin cemaatinden insanlar fetva veriyorlar.

0: liderimize yani sana iki peygamberin yetkisi birden verilmiştir diyorlar. Sen de buna itiraz etmiyorsun kardeşim. Bu nasıl iş diyor. O da diyor ki hocam ben mimarım, ben din işlerinden anlamam ki, hocalar söyledi, ben dinandım. Ben de bir şey diyemedim.
1: Yani bu
0: Yani
1: biraz şey
0: kendisi
1: meselesi.
0: de
1: Şeyh uçmaz,
0: aslında
1: mürit uçurur meselesine doğru
0: bir
1: gidiyor
0: dini,
1: işte.
0: evet kendisinin de aslında çok yüksek bir dini eğitiminin olmadığını, bu meselelerden anlamadığını, kendisinin mimar olduğunu, tamamen miras gereği de orada olduğunu, yani bir
2: Ama
0: cemaate başlık
2: yani
0: edecek
2: af buyurun,
0: ehliyetin
2: mesela bu açı
0: kendisinde
2: savcılık
0: olmadığını da
2: ifadesinde
0: söylüyor
2: ben
0: aslında.
2: varisim,
3: Evet.
2: temsilciyim, kanaat önü. Ben
3: Ama
2: mimarım
3: bunun
2: da
3: aynısı
2: diyebilirdi.
3: ama şu da var. Çok özür. Burada mesela talebesiyim diye geçmiyor. Normalde o talebe ifadesi geçmesi lazım
2: Bir yerde
3: çoğunlukla. Yani
2: geçiyorsa şuradan
3: temsilci
2: buyurun size bir
3: olmak,
2: bakalım.
3: varis olmak ve soyundan gelmek yetmemesi gerekir. Bilmiyorum Ferhat Murat, ben öyle
1: Şimdi
3: biliyorum.
1: normalde
3: Talebelik
1: bu
3: önemlidir.
1: iş
2: Torunuyum,
1: tabii.
2: varisiyim ve temsilcisiyim Süleyman Hilmi Tunahan'ın diyor.
1: Evet.
2: Kanaat önderiyim diyor. O kanaat önderi olduğum grubun ismi de Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebeleri. Ben kendimi böyle
1: İşte
2: nitelendiriyorum.
1: onların kanaat önderiyseniz bir kere hoca olmanız gerekire getiriyor. Şebnem'in söylediği mesele de biraz o. Burada şöyle bir nokta var. Yani özellikle 2016'da, ya 15 Temmuz'un sonrasında Deniz Olgun'un ölümünden sonra Fatih Deniz Olgun bu yapının başına geçmesin diye özellikle annesi tarafından 75-80 yaşındaki o yapının önde gelen hocalarına Alihan Kuruş'un elinin öptürüldüğü ve doğrusu bu doğrultuda da aslında işte kendilerini çok üst bir mertebede gören bu yapının lideri pozisyonuna getirildiği ve farklı, az önce de söylediği gibi Kemal Bey'in, peygamber yetkilerini uhdesinde taşıdığından bahsettirilerek, bu yapıya siz tabi olursanız, eğer o yapının başındaki kişi de size tırnak içinde haşa şefaat ederse siz cennete gidersiniz noktasında bir veri ortaya koyuyorlar. Zaten tehlikeli kısmı burası. Ama şurayı sorgulaması lazım insanların. Madem Gazze meselesinde Mehdi olarak haşa bu kişi işin başına gelecek ve problemleri çözecekse, bunun çözüm noktasının Almanya olmaması gerekiyor. Almanya'nın Köln şehri ve oradaki diğer Avrupa ülkelerinin olmaması gerekiyor. Alman şansölyesinin olmaması gerekiyor. Basit bir mantıkla
3: Ya
1: gittiğimiz
3: çok
1: zaman
3: özür
1: da bunu
3: dilerim.
1: anlamak lazım.
3: Almanya meselesiyle ilgili bir şey okudum ama gerçekten komplo teorisi olabilir. Yani Nazilerin tekrar geri döneceğine dair bir inanç olduğu söyleniyordu. Tamam,
0: Evet.
3: yani gerçekten hiç
2: Nasıl
3: inanasım
2: yani?
3: gelmedi ama bugüne kadar
0: Evet,
3: konu yani
0: öyle bir inanış var.
3: onların inandığı ve döndüklerinde de şeyi kendi liderlerini, cemaatin liderini de en üst, yani şey dini olarak en üst mertebeye
1: Otorite.
3: getireceklerine dair bir şey de var. Yani hani çok,
2: yani
3: evet çok uçuk ve buna
1: ezoterik.
3: ben çok
1: Evet,
3: inanmıştım
1: çok
3: ama
1: ezoterik, bunu
3: bu da
1: söyleyebiliriz yani.
3: konuşuluyor mesela.
2: Yani
0: Evet,
2: az
0: var.
2: önceki soru, ya
0: Doğru.
2: o ezoterik mi? Evet, ezoterik o halde. Yani çok
1: Evet.
2: karmaşık, anlamadım. Şimdi Naziler nereden çıktı, o ne? Kafam karıştı.
3: Almanya, neden
0: Alman
3: Almanya
0: devleti
3: deyince birden
0: deyince
3: aklımda uyandı. Çünkü yayın başından
2: ya
3: beri
2: bütün
3: bu
2: bunlar
3: okuduğum,
2: acaba böyle
3: çıldığım
2: ortaya
3: şey neydi
2: atılan,
3: acaba diye düşünüyorum.
2: bu gözaltılarla beraber ortaya çıkan bir takım böyle iddialar, öylece ortaya atılan şeyler mi, yoksa hakikaten
1: Ya
2: bunların
1: bunlar
2: bir dayanağı
1: şöyle,
2: var mı? Yani
1: var,
2: bu
1: bazı yerlerde de var. Şimdi mesela birçoğunu tenzih ediyorum
2: çünkü
1: ama
2: böyle durumda çok şey de konuşulur, iddia
1: Şeyh
2: edilir oluyor,
1: Uçmaz
2: komplo
1: mürit uçurur
2: teorisine kayıyor
1: meselesi
2: ya.
1: var. Mesela bazı cemaatlerde o söylenir. İşte hani işin özünden uzaklaşma meselesi. Yani evet, bir tarikat demek, tarik yol demektir Arapça. İslam'ı daha doğru yaşanması adına insanlara manevi telkinlerin ve desteklerin yapıldığı bir yolda gitmesini tesis etmek. Dolayısıyla tasavvufta da tasavvuf ehli zikirlerle dünyevi meselelerden uzaklaştırıp kalbinin daha ön planda olduğu, daha dünyadan kendini sıyırıp dünyevi meseleler üzerine yoğunlaşmadığı bir yoldur. Esasen baktığınızda budur. Tasavvufun özünde bu vardır. Allah aşkını ön plana koymuş, diğer sevdaları, aşkları bir tarafa itmektir. Ama şimdi burada şunu
3: Şimdi
1: görüyoruz.
3: hatırladım, çok özür dilerim. Tamam, şimdi oturdu. Şöyle diyorlar. Hitler aslında Müslümandı. Naziler bir gün geri gelecek. Yani İsrail Devleti'ni onlar yıkabilirin
1: Ha.
3: altyapı.

0: Almanya'daki
1: sıkıntısı.
0: büyük yapılanmanın da tabanını oluşturuyor. Bakın korkunç bir şeyden bahsediyorum ama bu çok acayip.
1: Yani geleceğim nokta şu. Buna inananlar olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu az önce anlattığım manevi yol, yani tarikat dediğimiz meselede işin ahiret tarafını daha iyi geçirmek adına insanlar burada bir yönelim içerisinde bulunabiliyorlar ama ibadetleri yerine getirmeden.
2: Hani bu ne kadar hani...
1: Bunu sorgulamıyoruz.
2: Bunu sor, evet.
1: Ama başka
2: ama
1: bir yere geleceğim.
2: Bu istismar,
1: bak.
2: Yani bu onların dini duygularını istismar noktasına kayıyorsa işte orada o tartışma
1: başlıyor. Zaten
2: işte
1: iş oraya geliyor, istismara.
2: Yani buna inanabilir biri ama bunun bu duygusu istismar ediliyorsa.
1: Evet. Şimdi bak, geleceğim nokta şurası. Özellikle bazı cemaatler içerisinde, işin tepe noktasını söylemiyorum ama aşağıda cemaatlerinin diğer cemaatlerden daha iyi olduğunu vurgulamak adına işte az önce söylenen iki peygamber yetkisi farklı ve benzeri şeyler ve bunun yanı sıra sen vefat ettiğinde sorgu sualde şeyhin gelecek seni kurtaracak şekilde insanlara bir vaatte bulunulması ve bu noktada da işin biraz kolayına kaçılıyor gibi bir pozisyon karşımıza çıkması sonucunda bu tarz bir şey ortaya koyduğunda inanan sahibi olabiliyor. Yani normalde İslam'ın şartı belli. Kur'an-ı Kerim'de yazanlar belli. Farzlar belli, haramlar belli. Bunlara asgari seviyede uyduğun zaman ya da azami seviyede bunlara dikkat ettiğin zaman zaten aslında belirli bir dinin gereklerini, vecibelerini yerine getirmiş oluyorsun. Ama bunun yanı sıra belki buralarda problemi olanların daha ahiret hayatını düşünerek daha pozitif bir noktada yer almak amacıyla ortaya konan şeylere inanma kapasiteleri de artıyor. O yüzden hani biz bir din alimi değiliz. Bir fetva vermiyoruz, şu iyidir, bu kötüdür diye ama toplumda da bunları duyuyoruz. İşte bizim şeyhimizi şöyle şöyle görmüşler. Şimdi baktığınızda mantıksal bir çerçevede çok fazla dikkate alınabilecek bir şey değil ama şeyhin de belki
3: ama
1: haberi yok.
3: Görünce,
1: etrafının da haberi yok ama aşağıda görünce... böyle bir değişik bir pazarlama mı diyelim ya da belki işte kendi
3: görüntü açık
1: psikolojik problemlerinden kaynaklı bir veri ortaya konabiliyor.
3: Boşluğa bakıyorlar, evet. Ve oraya el sallıyorlar yani bu.
2: O şeyhlerine mi el sallıyorlar?
3: İşte artık bilmiyoruz yani ne duyguyla ne şeyle yapıyorlar bunu.
0: Bu konuyla ilgili işte yanlış bir şey konuşuyorsunuz. Alihan Kuruş'a drone'la selam gönderildi orada diye. Onu da tam anlayamadım. Drone'la selam, yani drone'a el sallıyorlarmış. Ha,
3: drone, o yukarıdan çekiyor.
1: Sonra ona izletilecek o zaman. O,
0: yani biz bilemiyorum. Ya, sonuçta yani, bir şeydir. Bu bir yorumdur. O yüzden
2: önemli. Eğer öyleyse drone yukarıdan onları çekiyorsa hani evet, doğru. Burada destek için, sana destek için burada toplandık gibi bir görüntüye.
1: Ama drone da hiç kareye yansımamış. Hani böyle evet, bir en azından.
2: O tarafı çekmiyorlar. Çekmemiş.
1: Şöyle.
2: O tarafı göremedim.
1: Şimdi ben videosunu izlediğimde de şimdi drone'un hepimiz bazı organizasyonlara gidiyoruz, doğru, bir sesi var ama şey. Mantıksal çerçevede en doğrusu o.
3: Evet,
1: öyle doğru, olabilir. Doğru,
2: öyle olunca bir... biraz daha en azından açıklanabilir.
3: Açıklanabilir mi,
2: bir
3: hale
2: bürünmüş
3: yoksa boşluğa el sallayan.
2: Kemal Özkiraz, buyurunuz, sizden hızlı bir değerlendirme alayım ve Ayhan Bilgen'den de son bir değerlendirme. Sonra reklama gideceğim çünkü. Buyurun.
4: Ya şöyle bir şey var, hani boşluğa el sallama meselesiyle ilgili. İnsanlara bir şeylere inandırdıktan sonra İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Tabii görüntüden çok anlaşılmıyor. Belki de çok daha makul bir şey söylemişlerdir. Yani ne bileyim ruhumuzu selamlayalım vesaire demişlerdir. Bu sadece dini gruplarda da değil. Yani sekülerlerde de güneşi selamlama gibi şeyler de var. Yani bunu yapınca kendi içerisinde tutarlı hissediyorsa, kendini iyi hissediyorsa... Her dinde, her cemaatte böyle ritüeller olabiliyor. O yüzden oradaki insanların böyle zekası ile ilgili falan bir şey olarak, sorun olarak görmüyorum bunu ben. İnsanlar bazı şeylere inandığında gerçekten başka insanlara, dışarıdan bakanlara çok saçma gelen işler yapabiliyorlar. Ama biraz önceki değerlendirmeden gidersek, evet Alihan Kuruş özelinde ama birçok cemaat ve tarikatta cemaat ve tarikat liderlerini zaten ruhani görüyorlar, çok üst mertebelerde görüyorlar, Mehdi görenler var, Mesih görenler var, o yüzden sadece bu cemaat özelinde bunu tartışmak bir çözüm de getirmez bize. İnsanlara zaten ne dersek diyelim

0: 100 tane örnek olsa aynı şekilde 101. cemaatin mensubu gene kendi liderini öyle görmeye devam edecek. Biraz en başa dönmemiz lazım. Orada herhalde bütün konuklarda hemfikirdik, madem bitirmek üzereyiz. Çünkü hemfikir olduğumuz yerden dönelim. Bu tip yapıların artık gizlenmek zorunda olmadığı ve devletin de bunları çok daha etkin şekilde denetleyebildiği bir sistemi bir şekilde kurmak gerekiyor.
1: Buyurun Ayhan Bilgen.
0: Yoksa daha çok yaşarız.
1: Son sözü size de vereyim. Sizden de hızlı bir değerlendirme alalım.
2: Yani ben de tam evet Kemal Bey'in bıraktığı yerden benim yani bu dosyayla ilgili en çok dikkatimi çeken şey evrak imhası. Yani bir inanç grubu, bir hizmet için yola çıkmış bir topluluk evrak imha etmeye ihtiyacını niye hisseder? Evrak imha makinesini niye bulundurur? Yani sonuçta siz hani çok özel, gizli bir hizmet yürütmüyorsunuz. Yasal dernekler var 80 civarında. Bunları koordine ediyorsunuz. Ticari ortaklıklarınız var. Bu paraları buralarda değerlendiriyorsunuz. Şimdi evrak imha etme ihtiyacı duymanın kendisi aslında işi kriminal hale getiriyor. Ben yani denetimden başka bir çare olmadığını düşünenlerdenim. Tam da yasaklar bu işi daha kapalı ve daha hesap sorulamaz pozisyona getirdi. Onun için hani bu bir statü tartışması için belki Türkiye'de erken olabilir ama zaten hiçbir şeyi yok dediğinizde yok olmuyor. Tam tersine denetlenebilen alanın, şeffaf alanın dışına çıkıyor. Ya burada tabii hani bir inanç sorgulaması için falan söylemiyorum ama yani Hazreti Peygamber ve onun işte yakın arkadaşlarına baktığınızdaki hesap verilebilirlikle bugünkü yapılardaki hesap vermeme eğilimi çok ilginç. Yani Hazreti Ömer hutbeye çıkıyor. Cemaat diyor ki işte üzerindeki elbiseyi nasıl aldın diyor. O da dönüyor oğluna, Abdullah'a dönüyor. Diyor ki sen açıkla diyor. O da diyor ki işte ikimize düşen kumaşı birleştirdik. Babama elbise yaptık. Şimdi ya bu yapıların bu kadar kapalı, bu kadar gizli, bu kadar işte mali güç biriktirip yığıp ama bunu kendi cemaatinden, toplumdan saklıyor olmasının kendisi bence sağlıksız bir örgütlenmeyi, sağlıksız bir durumu ortaya koyuyor. Ya bu galiba yine tabii ki devletin inançlar karşısında tarafsızlığı, inanç özgürlüğü ama mutlaka inanç istismarını önleyecek biçimde de şeffaflık ve denetlemeyi zorunlu kılıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Pek çok noktasıyla ele aldı, bildiğimiz ölçüde vakit el verdiği ölçüde konuştuk. Can Özçelik, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat, Kemal Özkıraz ve Ayhan Bilgen, çok sağolunuz katıldığınız için. Kısa bir ara.
3: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
4: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
3: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler, günaydınlar değerli izleyiciler. 18 Ağustos Salı sabahındayız artık ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmeye Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte katkısı bulunan devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulacak. Bakanlardan oluşacak kurul, ihtiyaç dahilinde alt komisyonlar da kurabilecek. Yürürlüğe giren kanunla PKK-KCK terör örgütü fiili varlığına son verecek. Her türlü silah ve mühimmat teslim edilecek. Ardından fesih sürecinin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
3: Raporundan sonra
1: örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Çerçeve yasayla örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumları

0: takımlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Türk milletinin vakarının ve özgürlüğünün...
0: Erdoğan açıklamasında başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil. Kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı da uyarı yaptı.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
5: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
5: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
4: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
2: Suriye, terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuşan sözcü, 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade etti. Sözcü, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirtti. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyen Özel, umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi ifadelerini kullandı.
6: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
2: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçen seçimde AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi.
4: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
7: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

0: İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
1: Asuman Şen.
0: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Osman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, emrinizdeyiz.
3: Tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Başardık. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde söylemlerinin suç unsuru oluşturmadığını belirtti. Üzerine atılı suçlamaları da reddetti. Ertürk sevk edildiği mahkemece de tutuklandı. Örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kureyş'in ifadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunan Kureyş hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde bulunan altınların ise düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söyledi. Aylık gelirini ise 380 bin TL olarak belirtti.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kureyş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kureyş suç örgütü soruşturması kapsamında Kureyş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kureyş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kureyş evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti.
5: Aylık gelirim ortalama 380 bin TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığı maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
0: Kureyş'e ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kureyş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
6: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
0: Kureyş'e soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kureyş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yok.

0: doktor ifadesini kullandı. Kuriş'in eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuriş'in gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuriş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim dedi.
2: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
0: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
2: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
0: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
2: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
2: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana... Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
3: mutlu oldu,
2: çok mutlu oldu.
0: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
2: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
0: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
1: Kayseri'de 30 yaşındaki adam otel odasında tartıştığı kadını önce bıçakladı, ardından da 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
0: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Şey ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Can Şey iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Canşey'nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.

0: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. Dört ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
1: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim. Dosyaların...
0: Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında

0: sağlık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
1: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
0: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
0: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'yi F-35 satışından MEK anlaşmasına kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyen Erdoğan, Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesaj ifadesini kullandı.
3: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
4: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
5: Temennimiz odur ki...
3: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
5: Şu anda biz tabii...
3: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
4: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
5: Bu konuda tabii...
3: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
4: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasını almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
5: Şu anda bir defa...
2: ABD'li İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlediğini söyledi. The largest
6: drug price decrease. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
7: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
6: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim...

0: kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamada ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hem küresel ekonomiyi hem bölge ülkelerini olumsuz etkiliyor. Başbakan Ali Ezzeydi'nin açıklamasına göre en fazla etkilenen ülkelerden biri Irak. Irak basınının aktardığına göre Zeydi, Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak ekonomisine etkileri de ele alındı. Zeydi, petrol ihraç etmek için tek bir geçidin esiri olamayız dedi. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesi 10 gündür kuşatma altında. Kusra Belediye Başkanı Vadi'nin açıklamasına göre İsrail askerleri Kusra'daki bir evi askeri karargaha dönüştürdü. Bazı görüntülerde de askerler ve işgalcilerin tokalaşıp sohbet ettiği görüldü.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere yönelik kuşatma sürüyor. Yaklaşık 13 kişinin temel ihtiyaçları erişime engelleniyor. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, 3 Filistinli aileye ait evlerin günlerdir kuşatma altında olduğunu söyledi. Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde evlere su, gıda ve elektrik ulaştırdığını aktardı. Bölgedeki durumu çok zor olarak niteledi. Belediye Başkanı'nın açıklamasına göre İsrail askerleri bölgeye işgalcileri çıkarmak için geldiğini söyledi. Ancak bunun yerine kuşatma altındaki evlerden birine el koydu ve askeri karargaha dönüştürdü. İsrail askerleri evde kaldı, işgalciler ise evin çevresinde durdu. Abdülazim Vadi, İsrail ordusu isteseydi işgalci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ifadelerini kullandı. Bazı görüntülerde de İsrail askerler ve işgalcilerin tokalaştığı ve sohbet ettiği görüldü. ABD'de yaşayan Filistin asıllı Amerikan Louis Rudy, Kusra'da bulunan evine ve ailesine ulaşmak üzere İsrail'e gitti. Rudy, havalimanında İsrail askerlerle işgalcilerin tokalaştığı görüntüler hakkında konuştu.
3: Dehşete düştüm. ABD yetkililerinden, büyükelçilikten bana koruma sağlamalarını ve yerleşimcileri köyümüzden ve bölgemden kalıcı olarak uzaklaştırmalarını istiyorum.
2: Kusra beldesinde İsrail işgalcilerin Filistin'e

0: Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatma eylemleri 9 Ağustos'ta başlamıştı.
1: Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyu 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyordu. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
2: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi.
3: Nehirden denize özgür Filistin.
2: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
4: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
2: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
5: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
2: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
1: Adı sık sık skandal açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Gazze'ye dair yeni skandala imza attı. Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesi gerektiğini iddia etti.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben-Gvir Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti. Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sunucu Braslavski sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi.
6: Ani afokh ta olam shezike. Ani iftekh lekha lishtadel ve lafokh ta olam kedey shezike. Ve alvay
2: Ben-Gvir röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten de Gazze'yi işgal etme çağrısı geldi. Bakan, İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Filistinlilerin bölgeden göçünün teşvik edilmesi gerektiğini iddia etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 binin üzerinde.
1: Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü anıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 1999 Marmara depremi sonrası afet yönetimindeki gelişmeleri Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'e anlattı. İzleyelim.
7: 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Tabii hafızalarda hala o canlılığını koruyor. Aradan geçen yıllar ülkemize başka depremleri de gösterdi. Tabii 17 Ağustos depremi aslında Türkiye'de bir anlamda bütün her şeyin değiştiği bir süreci başlattı. AFAD'dayız ve AFAD artık bütün bu organizasyonun yeni paradigmaların neredeyse çatı kuruluşu. Bugün AFAD Başkanı Sayın Ali Hamza Pehlivan'la beraberiz. Sayın Valim hoş geldiniz. Ben Sayın Valim diye hitap edeceğim çünkü siz aslında AFAD'ın başkanısınız ama aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kriz noktalarında da görev yaptınız hem Hakkari'de hem Şırnak'ta. 17 Ağustos'tan sonra Türkiye'nin deprem yönetmeliği, kurumların yapısı,

0: yapısı, felsefesi, birçok şey değişti. Çünkü biz bu yeni dünya koşullarında depremin ne olduğunun gerçeğiyle yüzleştik. 17 Ağustos'tan sonra hangi paradigmalar değişti, neler değişti ve şu an neredeyiz?
1: 1999 depremi ki biliyorsunuz Kasım ayında da aynı yıl Düzce'de bir deprem daha yaşanmıştı. Deprem ve afet gerçeğini bir kere daha hepimize tabii üzücü hadiseler vesilesiyle hatırlatmış oldu. Biz tabii AFAD olarak, afet yönetiminden sorumlu birim olarak 99 depremler ve afetlerle mücadele konusunda adeta bir milat gibi sayıyoruz. Çünkü 99 depreminden sonra afet yönetimi süreçleri daha yakından takip edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. Ve kurumsal kapasitelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, afetlerle mücadelede yöntem olarak yeni yaklaşımların ortaya konulması gerçeğini ortaya çıkardı. Nitekim 99 depreminden sonra bir yandan müdahale, iyileştirme çalışmaları devam ederken bir yandan devletimiz bu konuda çalışmalar başlattı. Örneğin yapı stokunun gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği ve bunun sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiği ortaya çıktı ve bu şekilde yapı denetimle ilgili yasal düzenleme yapıldı. Bir diğeri deprem sigortası, DASK olarak bilinen, şimdi doğal afetler sigortası olan bilinen sigortalama ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bunu zorunlu hale getirilmesi. Nitekim 99'da %5 oranındaydı DASK sigortalama oranı. Bugün ise bunun %58'lere ulaştığını görüyoruz.
0: AFAD olarak siz toplumsal desteği nasıl sağlıyorsunuz? Bir de gönüllüler konusunda sanatçılarımıza, toplumun önde gelenlerine, medya kurumlarına nasıl ulaşıyorsunuz?
1: Biz her yaşadığımız bu tür büyük hadiselerden sonra gönüllülük sayımızın, gönüllü sayımızın arttığını görüyoruz. Örneğin 2023 depremi öncesi 600 binlerdeyken şu anda 1 milyon 600 binin üzerinde internetten girip ben de afetlerle mücadelede varım, ben de AFAD gönüllüsü olmak istiyorum diyen vatandaşımız var. Bundan dolayı da az milletimize müteşekkiriz. Ben inanıyorum ki bütün ülkemiz aslında bu konuda hassastır. Tabii bu kaydi anlamda gönüllülük. Gönüllülerimizin sisteme dahil olmasıyla ilgili de tabii eğitim programlarımız var Çetin Erbey. Örneğin bu 1.6 milyonun üzerindeki rakam içerisinde 286 bin vatandaşımız online eğitimlerini almış ve temel AFAD gönüllüsü dediğimiz AFAD gönüllümüz olmuş.
0: AFAD, Türkiye'nin güncel fay hatlarını tespit etmiş mi?
1: Şu anda teknolojik olarak şu gün, şu saatte, şu olacaktır demek için öyle elimizde teknolojik olarak bir ifadeniz yok. Ha, meteorolojiye bağlı yağmur, sel, taşkınlarla ilgili tahminler yapılabiliyor. Biz de bilgilendirme yapıyoruz. AFAD deprem mobil uygulamamız var. Mesela burada bütün Türkiye'nin deprem tehlike haritası var, toplanma alanları var. Oradan vatandaşlarımız hem E-Devlet'ten hem de oradan girip bakabiliyorlar. Ha, öncesinde şunu sordunuz, diri faylar, fay hatları. Bu konuda da MTA ile çalışıyoruz örneğin. MTA geçtiğimiz ay kamuoyuyla da paylaştı. Deprem tehlike haritası güncellendi. Bu da gene hem dijital platformlara da yansıtıldı. Orada şu anda diri fay sayısı 480-485 civarındayken 700 olarak kamuoyuna duyuruldu.
0: Biri İstanbul'da işte çok yakında çok büyük bir deprem olacak diyor. Öbürü sakin olun, hiçbir şey yok, rahat olun diyor. Ya da bir açıklama geliyor, Elazığ'da olacak, işte Muş'ta çok büyük deprem olacak. Hep farklı farklı açıklamalar geliyor. Bu bilim adamlarıyla zaman zaman bir araya gelip ortak bir görüş, ortak bir çizgi oluşturabilme imkanı var mı?
1: Resmi açıklamaları yapma yetkisi afetlerle ilgili AFAD'ımızda. O yüzden biz bunu yaparken muhakkak hocalarımızla istişare ederek, örneğin geçen sene Sındırgı depremlerini yaşadık. 2 ay arayla 6.1 ağzım sanmayacak büyüklükteydi. İşte İstanbul depremi. Orada da bilim kurulumuza açıklamalar yaptırdık. Elbette biz de çıkıp Sayın İçişleri Bakanımız olsun, zaman zaman belki AFAD Başkanı olarak bizler o dönemde de o açıklamalar ama...

0: Muhakkak o istişare mekanizması, istişareden kastım hocalarımızın değerlendirmelerini alıyoruz. Dolayısıyla biz bu konuya şöyle yaklaşıyoruz. Bilim insanlarımız bununla ilgili çalışsınlar, bilgiler bizlerle de paylaşsınlar. Ama biz kendimizi de tabii koordinasyondan sorumlu bir birim olarak ve bütün kurumlar bir saniyeyi bile boş geçirmeyelim. Ne kadar hazırsak o kadar az tedirgin olacağız.
1: Kamuoyunun merak ettiği depreme dair birçok konuyu konuştuk. Ben özellikle Sayın Başkanıma, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
2: Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan dayı ve yeğenini arama çalışmaları 5. günde de devam ediyor. Karadere Köyü mevkiinde Perşembe günü yaşanan olayda sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan hala bir haber yok. Dayı ve yeğenine ulaşmaya çalışan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 147 kişilik ekip derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor. Aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gönül'ün vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Erdoğan, AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23. ve 24. dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun dedi. Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'na toprağa verilecek. Türkiye vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti. 3 bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacak.
3: Turistik seyahatler, iş gezileri. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonsa Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını vurguladı. Hedefler doğrultusunda ilerliyoruz, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz, dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından bütçe verilerini değerlendirdi. Faiz dışı bütçe fazlasının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığının altını çizdi. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranını %87 seviyesinde tuttuklarını belirtti. Mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz, dedi. Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.
3: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına

0: İlişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına %6,45 zam yapıldı. Ankara-İstanbul bilet fiyatı 930 liradan 990 liraya çıktı. Zamlı tarifeye göre Ankara-Eskişehir bileti 511, Ankara-Konya bileti 458, Ankara-Sivas bileti 1000 lira oldu. Konya-İstanbul yüksek hızlı tren bileti ise son artışla 1442 liraya yükseldi. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine 15 Ocak'ta %19,23 oranında zam yapılmıştı. İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
0: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
1: Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı eski kocasının saldırısına uğramış, 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden dönen kadın serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
2: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
0: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin hedefi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
2: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
0: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
2: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
2: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarım bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
0: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir şey söylemeyecek misin?
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
0: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahip...

0: birbirine girdi. Murat H. yanındaki bıçakla Pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yunanistan'ın turistik Şifnos adasında helikopter düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Şifnos adasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen helikopterden dumanlar yükseldi. Ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kazanın nedeniyle ilişkin soruşturma ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yine bir muhabiri azarladı. Muhabire birkaç kez sessiz olmasını söyleyen Trump, "Sen gürültücü birisin ve yalan haber yapıyorsun," dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada bir muhabire çıkıştı. Birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Ardından hangi kurum için çalıştığını sordu.
3: Quiet. Who are you with?
4: I'm with CNN.
3: Fake news.
2: CNN muhabiri Kristen Holmes konuşmaya devam edince ABD Başkanı tepkisini sürdürdü.
3: You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet.
2: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN muhabirlerine ilk tepkisi değil. Daha önce de sahte haberler yaptıklarını belirtmişti. CNN muhabiri Kathleen Collins ise sessiz olmasını ve kendinden utanmasını söylemişti.
1: İngiltere Başbakanı Andrew Burnham'ın göreve geldiği ilk ayda bir talihsiz yaşadığı iddia edildi. Politico'nun iddiasına göre Burnham kendisini Trump'ın özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. Şüpheler üzerine de yetkililere haber verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles'la mesajlaştığını sandı. Şüpheli mesajlar gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanlış kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. İddiayı Avrupa basını ortaya attı. Politico'ya konuşan 4 farklı kaynak, İngiltere Başbakanı Burnham'ın kendisini Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını söyledi. Mesajların ne kadar sürdüğü ya da içeriği hakkında bilgi verilmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Politico'nun haberine ilişkin ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz ifadesini kullandı. Kaynaklar Burnham'ın başbakan olduktan sonra birkaç mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia etti. Ancak bunların hiçbir önem taşımadığını kaydetti. İddiaya göre Burnham, söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Geçen yılda kimliği belirsiz bir kişi Wiles olduğunu iddia ederek senatörlere ve iş insanlarına mesaj atmış, Beyaz Saray ve FBI olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
1: Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif, annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi yeni şampiyonluklara ulaşmak.
0: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
5: Kasım ayında Budapeşte'ye gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
0: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
6: Annemle başladığım bu yolculuk tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
0: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
1: Değerli izleyiciler, İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. 2000 arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam, yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehir.

0: de ısı sıcaklıklarının, adacıklarının da oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişebiliyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklığı ölçtü. Bakın komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıktı? Siz bu haberimizi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
2: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
3: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
1: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü. Kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
2: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşme ile ilgili.
1: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
5: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yükseliyorsa karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
6: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
1: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
6: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephetindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
7: Tabii Ataköy ile buranın arada sıra dağlar var.
4: Gerçekten de öyle. Ataköy ile Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
1: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
4: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
2: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
8: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
4: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
1: Kağıthaneye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
9: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlamıyor o nedenle.
1: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
4: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
2: Yeşil alanları özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
6: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece.

0: derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli. Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydınlar değerli izleyiciler. 18 Ağustos Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünyadan ve yurttan gelişmeleri sizlere aktaracağız ki bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Evet, üniversite sınavına giren öğrenciler için kritik açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçları yksonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. YKS tercih süreci tamamlandı diyen Ersoy, yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Evet, tekrar etmiş olalım. Milyonlarca öğrencinin beklediği bir haberdi ve 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yine üniversite sınavına giren öğrenciler için kritik o açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler de bu sonuçları hemen tekrar etmiş olalım. yksonuc.osym.gov.tr adresinden bu sonuçlarına ulaşabilecekler. Tabii böyle internette özellikle herkesin bir anda yüklenmesiyle erişimde sıkıntılar da yaşanabilir. Onu da belirtmiş olalım. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. YKS tercih süreci tamamlandı dedi Ersoy. Ekledi, yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum ifadesinde bulundu. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süresi yeni bir imkan olacaktır ifadelerinde kullandı. Bizler de hayırlı uğurlu olsun diyoruz YKS sınavına giren tüm öğrenciler için. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte katkısı bulunan devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Bakanlardan oluşacak kurul, ihtiyaç dahilinde alt komisyonlar da kurabilecek. Yürürlüğe giren kanunla PKK-KCK terör örgütü fiili varlığına son verecek, her türlü silah ve mühimmat teslim edilecek. Ardından fesih sürecinin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
3: Raporundan sonra
2: örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar

0: Bunlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Çerçeve yasayla örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Türk milletinin vakarının ve
0: Erdoğan açıklamasında başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Gizli kapaklı iş söz konusu değil. Kanun bir af düzenlemesi değil dedi. Provokasyonlara karşı bir kez daha uyardı.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Terörsüz Türkiye milletimizin eseri olacak dedi. Pazarlık iddialarına sert tepki gösterdi.
5: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimizle onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmamıştır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın bir af olmadığının altını çizdi.
5: Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından lelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması kritik önemde olacaktır.
4: MHP lideri İmralı'nın önümüzdeki dönemlere sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Provokasyonlara karşı uyardı. Şüphesiz bit nefesat çıkarmak, iftirayla gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır. Bunlara karşı gerekli önlemler alınacaktır dedi.
2: 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti değerli izleyiciler. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı. 25 yıldır sizinle
4: Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
6: İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
4: Yeni Yol Partisi'nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. Üç isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Üç ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
7: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
4: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında...

0: sonrasında Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
1: CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları da ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da ilk gezilerine başlaması bekleniyor.
0: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Örgüt soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Glooper isimli gizli bir iletişim ağıyla haberleştiği ortaya çıktı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki Glooper nedir? Nasıl çalışır? Cevabı haberimizde.
2: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var. Mal madde hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Glooper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
3: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Hı. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanmış oluyor.
0: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
3: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş. Yani uygulama içerisindeki tüm yazışmalar, sesler, görüntüler uçtan uca şifrelendiğinden ki buna kriptoloji deniyor. Dışarıdan takip ya da dinleme yapılması söz konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
0: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
3: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.
1: Türkiye'nin en büyük depremlerinden birinin 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Binlerce cana mal olan o deprem hala hafızalarda. Depremde yakınlarını kaybedenler onları anmak için dün gece saat

0: 03.02'de yine sokaklardaydı. Birçok kentte anma töreni düzenlendi.
1: Tam 27 yıl önceye dönüldü. O acıyı dün gibi yaşayan depremzedeler yakınlarını anmak için buluştu.
2: 27 yıl önce aslında Türkiye'nin yakın tarihindeki en acı günlerden biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 17 binden fazla canı yitirdik Büyük Marmara depreminde.
1: On binlerce insanın da yaralandığı deprem milyonlarca insanı derinden etkiledi. Depremin merkez üssü Gölcük'te hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
3: Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. İşte yani ne olduğunu anlamadık ama yaşadık.
4: Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El Fatiha okuyoruz. Ve içeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz.
1: Sadece Gölcük'te değil, Yalova, Sakarya ve İstanbul Avcılar'da da anma törenleri düzenlendi. Yalova'da yüzlerce kişi depremde yitirdikleri için yürüdü. Acılar o günkü gibi tazeydi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüştü. Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Erdoğan görüşmede iki ülkenin başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edileceğini söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ABD Başkanı Trump'tan destek geldi. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'a teşekkür etti.
1: İnanılmaz, cesur ve çok önemli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum diyen Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

0: anlaşmayı cesur ve önemli bir adım olarak da niteleyen Trump, söz konusu 3 ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum dedi.
1: They were against no tax on tips, no tax.
0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Kardeş, Suudi Arabistan Krallığı ve

0: Trump'ın Güney Asya'da nükleer bir felaketi önlemek için cesur ve kararlı bir liderlik gösterdiğini de vurguladı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif 7 Ağustos'ta imza atmış, kolektif caydırıcılığı artırmayı amaçlayan anlaşmanın hiçbir ülkeye karşı olmadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı yapılacak bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ele aldı. Telefon görüşmesinde ayrıca ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum da konuşuldu. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi doldu. ABD Başkanı Trump çok yakında güzel şeyler olacağını öne sürdü. Tahran yönetimi ise ABD'nin savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer belgesi niteliğinde olduğunu savunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakat zaptında 60 günlük süreye değinen herhangi bir hüküm bulunmadığını söyledi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.

0: Yeniden yurda dönelim. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemi tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Ertürk, savcılık ifadesinde söylenmeyenin suç unsuru oluşturmadığını belirtti. Üzerine atılı suçlamaları da reddetti. Ertürk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Sözlü bir defa daha gösterdi ki montrö çok önemli.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıdı.

0: yaşayan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim dedi.
1: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
2: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
1: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
2: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
1: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
2: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
1: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
3: mutlu oldu,
1: çok mutlu oldu.
2: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
1: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
2: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
4: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
4: Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
4: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
6: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
4: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
6: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
0: Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'ın da aralarında olduğu 3 kişinin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buldan, Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvuru yaptıklarını söyledi.

0: dedi. Bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır diyen Buldan, hukuk devleti ilkesi gereği bu tür olaylarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Buldan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorunların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir dedi. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Ölenler yaşları 4 ila 13 arasında değişen 3 kardeş. Gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.
1: İddiaya göre emniyet şeridinde duruyordu. Nakliye kamyonu hafif ticari araca çarptı. Feci kaza 3 kardeşi hayattan kopardı. Kaza pazar günü İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari aracı Edirne yönünde emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Emrullah A yönetimindeki nakliye kamyonu araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 kişiden 13 yaşındaki Ecrin İçen'le kardeşleri 11 yaşındaki Mehmet Ali ve 4 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti. Çocukların annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ise kazada ağır yaralandı. Anne babayla 3 kişinin hastanede tedavileri sürüyor. Olayın ardından kamyon şoförü Emrullah A gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlendi. Fethiye Kaş'la Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.
1: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha deniz milli parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
0: Türkiye vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti. 3 bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacak.
1: Turistik seyahatler, iş gezileri. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyon ise Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
0: Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.

0: Temmuz ayında 207.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: İsrail ordusu Suriye Dera'daki köye baskın yaparak çok sayıda genci alıkoydu. Kuneitra'da ise İsrail'in alıkoymalarına karşı gösteri düzenlendi. Suriye basınının aktardığına göre İsrail ordusu yaklaşık 10 askeri araçla Dera kırsalındaki Abidin köyüne girdi. Baskın sırasında çok sayıda genci alıkoydu. İsrail'in daha önce alıkoyduğu kişilerin yakınları ise Kuneitra kırsalında eylem düzenledi. Ellerinde alıkolunan Suriyelilerin pankartlarını taşıdı. İsrail ordusu 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. İsrail Gazze'ye saldırmamalı diyen Trump, Hamas'ın silah bırakma sürecinde olduğunu söyledi. Trump'ın damadı Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
2: İsrail şu anda Gazze'ye saldırmamalı dedi. Hamas'ın silah bırakma sürecine devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in şu anda Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyleyen Trump, Hamas'la farklı bir iletişim kanalları olduğunu belirtti. Hamas, ABD Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Kasım, açıklama Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor dedi. Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması için İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Trump'ın damadı Kushner da Orta Doğu'daki diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geçen Kushner, Gazze'deki son durumu ele almak için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail basını görüşmede Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'la Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve diğer sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre Kushner ve Netanyahu Gazze'nin yeniden inşasının Hamas silahsızlandırılana kadar başlamayacağı konusunda anlaştı. Kushner daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Kushner Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Görüşmede Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye'nin de bulunduğu belirtilmiş, İsrail basınına göre yaklaşık 90 dakika süren görüşme çok verimli geçmişti. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ABD destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi

0: Suriyeli İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Açıklama İKB'ye anti terör biriminden geldi. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü iki İHA ile Erbil'deki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir denildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Barzani de saldırıyı kınayarak bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliği ile istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuyla ilgili açıklama yaptı. Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz dedi. Saldırıyı sahte bayrak tuzağı olarak niteledi. Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda Suudi Arabistan gemisi ve botları hedef alındı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin açıklamasına göre saldırılar Hudeydi açıklarında gerçekleşti. Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisiyle ona eşlik eden 4 askeri bot balistik füzelerle hedef alındı. Seri, gemiyle bazı botların tamamen yandığını, bazı botların battığını söyledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Suudi makamlarından da henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Husiler Temmuz ayında Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlatmıştı. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de söndürme çalışmaları sürerken Belçika son 100 yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor.
1: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasının etkisindeyken birçok bölgede orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda eş zamanlı başlayan iki yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin yanık veya dumandan etkilenme belirtileri gösterdiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına 50 itfaiye aracı, hava araçları, su tankerleri ve iş makineleri katılıyor. Yüzlerce kişi adadan tahliye ediliyor. Belçika ise son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından Hautfahne'de başlayan yangın yaklaşık 3000 hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 600 kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. İspanya'nın Aragon bölgesinde de bir haftadır devam eden büyük yangının söndürülmesine yardım eden bir asker hayatını kaybetti. Alevlerin bölgede yaklaşık 1000 yıllık bir manastırı tehdit ettiği belirtiliyor. Portekiz'de ise yangına müdahale eden 5 itfaiyeci araçlarının alev alması sonucu yaralandı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara müdahale sürüyor. Almanya ve Fransa'nın güneyindeki köylerde de yüzlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor. Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığı belirtiliyor. Aşırı sıcaklar yeni yangınların çıkmasına ve mevcut yangınların hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.
0: Kayseri'de 30 yaşındaki adam otel odasında tartıştığı kadını önce bıçakladı, sonra da 5. kattan attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybetti.
1: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Ş ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Can Ş iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Canşey'nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

0: Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı eski kocasının saldırısına uğramış 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden dönen kadın serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
2: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
0: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
2: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
0: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
2: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
2: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarın bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
0: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir şey söylemeyecek misin? Neden bıçakladın?
1: 12 yıl önce Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi geçtiğimiz yıl derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuştu. Soruşturma sonucu çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
0: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat H. yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun farkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
0: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
1: Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.
0: Yıldızı küçük yaşında parladı. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere

0: 36 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, Nashville ve Heroes gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı. 36 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. Bir Grammy ve iki altın küre adaylığı bulunan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, 1994'ten bu yana üyesi olduğu Oyuncular Sendikası, Hayden Panettiere'ın ani ölümü nedeniyle yas tutuyoruz mesajını paylaştı. Amerikan basını Panettiere'ın ölümüne dair polisin soruşturma yürüttüğünü aktardı. Ancak konuya dair henüz polis ve savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Hayden Panettiere, Mayıs ayında satışa çıkan This Is Me, A Reckoning adlı anı kitabında kızının 2014'teki doğumu sonrası depresyon ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığını anlatmıştı. Panettiere, kızının babası Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko ile Ukrayna'da yaşadığını söylemişti. Oyuncunun erkek kardeşi de 2023 yılında kalp büyümesi ve aort kapağındaki bir rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
1: Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıtı Arzu Kayan'ın haberinde.
2: Üç beş kuruşun da lafı olmaması lazım.
3: Vermeyin. Ayıp olur.
4: İsterim ya.
5: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
6: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
2: İade edilmeli mi?
3: Yani ayıp olur.
2: Kullanmam mı o eşyaları?
3: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
7: Vallahi bilmiyorum.
2: Sizin fikriniz?
7: Nişan atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
6: Yargıtay'ın son iştihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
8: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
9: İstemem, onda kalsın.
2: O kadar diyor.
9: Evet.
8: Tek istisnamız da aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
2: Peki tek taşı ister misiniz geri?
4: İsterim ya. İsterim yani.
2: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse.
6: Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
8: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
2: Bohça iade edilmeli mi?
7: Onu etsinler zaten.
2: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
4: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
2: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
5: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
8: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
1: Değerli izleyiciler, haftanın kültür sanat ajandasıyla biz veda ediyoruz. Bizden sonra Murat Güloğlu Gün Başlıyor da sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

Mutu efsane bir gece projesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Zengin repertuarı ve etkileyici performansıyla 20 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alıyor.

sürpriz bir turneyle sahnelere geri döndü. Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın, Pembe Mezarlık ve Makyaj gibi hafızalara kazınan zamansız şarkılarıyla 19 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da dinleyiciyle buluşuyor.

Beşiktaşçı yaklaşık 2 yıl aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında sahne alıyor. Geniş repertuarı ve renkli sahne şovuyla sevilen şarkılarını dinleyiciyle buluşturacağı konser 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Yaz başka, caz başka temasıyla oluşturulan konser serisi müzikseverlerle buluşuyor. Caz müziğin yenilikçi dilini başarıyla temsil eden genç ve dinamik topluluklardan oluşan program 16 Eylül'e kadar devam ediyor. 19 Ağustos'ta Teselli grubu AKM'de sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in yazdığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali izleyiciyle buluşuyor. Hürmüz'ün 7. kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan oyun, Anadolu Ateşi koreografisi ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahnede. Müzikal 18 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Margaret Thompson'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Temenos İç Deniz sanatseverlerle buluşuyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını da bir araya getiren sergi, antik Yunan'dan günümüze uzanan Temenos kavramını kutsal alan ve dönüşüm mekanı ekseninde ele alıyor. Seçki Ağustos ayının sonuna kadar Zeyrek Çinili Hamam'da ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe

Göztepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız değerli dostlar. Ve elbette ki saatlerimiz 7'ye doğru gelirken karşınızdayım. Bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Saat 10'a kadar Türkiye ve dünyada neler oluyor, neler bitiyor canlı bağlantılarla aktaracağız. Ama önce isterseniz gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Bakalım memleketin gazetelerinde neler var, neler yok. Hürriyet'ten başlayalım, devam edelim. Buyurunuz efendim. Beşinci katta vahşet başlığı dikkat çekici. Hemen bakıyoruz. Kayseri'de bir otel, Grand Royal adlı bir otelden bahsediyoruz. Korkunç bir cinayete sahne oldu Nurettin Can Şahin. Selin Gökhan'ı bıçakladı, 5. kattan attı. Cani çektiği videoyla da cinayeti itiraf etti deniliyor. 30 yaşındaki Nurettin Can Şahin ile 28 yaşındaki Selin Gökhan, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Grand Royal adlı otelin 5. katındaki odada konaklıyordu. İkili arasında önceki gece bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve Nurettin Can Şahin Selin Gökhan'ı arka arkaya bıçakladı. Ardından genç kadını kucakladı, 5. kattan odanın penceresinden attı ve bir taraftan da üzerine ağır eşyaları attığı odada bulunan cinayete tanık olanların haber vermesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Hayatını kaybetti Selin Gökhan. Gözaltına alındı Nurettin Can Şahin. O da tutuklandı deniyor. Öldürdükten sonra bir de video çekiyor ve vahşeti itiraf ediyor. Sonum cezaevi, ben de biliyorum şeklinde bir de not düşmüş. İnsanlığın geldiği nokta maalesef Hürriyet gazetesinde bu şekilde aktarılıyor. Yine bir kadın cinayeti diyelim. Hemen yanı başındaki haber başlığı, anlaşmayı konuştular. Erdoğan Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gece saatlerinde oldu efendim. İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerden notlar birazdan Habertürk ekranlarında da olacak efendim. İşte yerli ve milli telefon ilk tesis İstanbul'da kurulacak. Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı deniliyor efendim. Önce kendine bak komşu. İki yeni deniz parkı ilanı Yunanistan'ı karıştırdı. Biliyorsunuz dün aktarmıştık bu saatlerde. Türkiye, biri Fethiye ve Kaş açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de iki yeni deniz parkı ilan etti. Atina sallandı şeklinde bir ifade dikkat çekici. Eski sevgilisine 3 ay yaklaşamayacak kim? Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya. Mügeç'e ayrılığı kabullenemeyip taciz ve tehdit gerekçesiyle eski sevgilisi Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya'dan koruma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Ç.

Neticesinde Özkaya'nın ailesi ve yakın çevresine ulaşarak itibarını ve kadınlık gururunu zedeleyen beyanlarda bulunup ısrarla takip ettiğini ifade etti deniyor. Mahkemede tabii ki bu durumu haklı bulmuş. Evet, geçiyoruz Süleymancılarla ilgili haberlere. Tutuklanan Süleymancıların ya da Süleymanlıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Aylık gelirim 380 bin lira diyor. Babamdan kalan ve ticaretten kazandığım gayrimenkullerim var. Mimarlık ve inşaat firmam var. 200 kilo altın için de birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıyla çocuklarıma hediye verilen takılardır şeklinde bir ifade söz konusu. Bu arada İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün de yine annesi tarafından satın alındığı belirtiliyor. Ailesinin adası varmış şeklinde duyuruluyor bu haber. İmamoğlu'nun savunma hakkı kısıtlanamaz. 7 Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci celse ilk duruşması için Silivri cezaevindeydi. Mahkemenin İmamoğlu'na savunma için belirsiz bir tarih ve süre öngörmesini rezaletin dik alası sözleriyle eleştirdi. Savunma hakkı kısıtlanamaz vurgusu yaptığı duruşma sonrasında Özgür Özel'den böyle bir açıklama geldi gördüğünüz üzere. Bir taraftan da Menderes Belediyesi kavgalı dövüşlü hadiselerin ardından AK Parti'ye geçti deniliyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de bir Bahçeli'den bir mesaj söz konusu. Evet, logonun hemen altındaki haberlere bakalım. Futbolla ilgili önemli bir gelişme. Fenerbahçe Lyon karşısında bugün ter dökecek. 17 yıl sonra şayet turu geçerse Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalacak deniyor. Fenerbahçe, gözümüz kulağımız bu maçta olacağız inşallah diyelim. İlk haftada iz bırakanlar ve Süper Lig'e dair olarak özellikle teknik direktörler, teknik adamlar performanslarıyla değerlendirilmiş ve Hürriyet'te haber başlığı arasında yerini almış diyelim. Türk Gün Gazetesi'ne geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, söyleşisi devam ediyor. İkinci bölümünde de bölgenin anahtarı Türk barışı şeklinde bir ifade dikkat çekici. Türkiye'nin yeni ufku, milli birliğin gücü, terörsüz Türkiye'den nihai hedefe doğru tarihi adım. Ve Milliyetçi Hareket Partisi politikaları dediğim gibi Türk Günü'nde bakalım nasıl yer buluyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Orta Doğu'daki sinsi planların böylelikle bozulduğu ifade ediliyor ve bu yasadan sonra en büyük sorun bir taraftan güvenlikken düzen, adalet ve istikrarın sağlanacak olması dikkat çekici deniyor. Gelecek asırların müjdesi olarak da aktarılmış. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan arkadaşlarımız Devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili olarak bir canlı bağlantı yapacağız. Röportajı da MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptı. Bunu bir kez daha aktaralım. Ahlat'ta zafere doğru Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanda hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu da yine Türk Günü'nün haber başlıkları arasında diyelim. Milliyet Gazetesi'ne geçelim hemen Türk Günü'nün ardından. Dersimiz eş seçimi. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi için de eğitim programları düzenlenecek imiş. Evet, artık böyle bir dersimiz var. Doğru eş nasıl seçilir şeklinde. 339 bin kişi evlilik öncesi eğitim programından yararlandığı deniliyor. Evlilik öncesi ve sonrasında sunulmak üzere eş seçiminden evliliğin ilk yıllarına kadar olan dönemleri gözeterek modüler yeni bir eğitim programı oluşturmayı planlıyormuş bakanlık. Kendini tanıma, benzerlikler ve farklılıklar, iletişim ve güven, sorun çözme becerisi gibi başlıkların eğitimin temel konuları arasında yer alması öngörülüyormuş. Bu arada teknik eğitim de verilecekmiş. Aile yaşamında karşılaşılan sorunları çözme becerilerinin geliştirilmesi, empati, aktif dinleme, öfke

öfke kontrolü, problem çözme ve sağlıklı iletişim teknikleri gibi aile içi ilişkileri güçlendirecek konulara ilişkin eğitimlerde verilecek denilmiş. Aslında ilkokuldan başlaması gerekiyor bu eğitimlerin. Malumunuz özellikle kadınlara karşı neler oldu, neler yaşandı hep beraber gördüğümüz şu dönemde. Yarısı görücü usulü evliliklerin öyleymiş. İlk evliliklerin %48'i neredeyse görücü usulü ve kendi rızasıyla olarak da ifade ediliyor uzman psikologlar tarafından. Mekke Anlaşması dünyaya mesajdır. Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Mısır'a da kapı açıklıyor ve Trump'la da görüşmesi yine yerini almış Milliyet gazetesinde. Çerçeve yasa resmi gazetede Erdoğan'sa hayırlara vesile olsun demiş. Ve Atina'yı karıştıran hamle yine az evvel diğer gazetelerde okuduğumuz gibi Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alanı ilk kez Deniz Milli Parkı olarak belirleyerek Yunanistan'ın oldu bitlerine karşı önemli bir manevra alanı açtı. Türkiye Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da da geniş bir yankı buldu. Efendim Öcalan, Abdullah Öcalan için şart çağrısı. Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kanunu'nun bir af olmadığını, örgütün silah bırakmasının ön şart olduğunu vurguladı. Abdullah Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bu bir. İki, yeni parti liderinden bir açıklama var. Adalet ayak altına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun davasında savunma hakkının kısıtlandığını, duruşma salonunun mesafe bariyerlerle etkisizleştirildiğini, adaletin ayaklar altına alındığını söyledi. Özgür Özel, tarih önünde sorumlulukla yargılamanın parçası olacaklarını vurguladı. Bu da siyasetten yansıyan haber başlıkları. Evet, altınlar düğün takısı suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in sözleri savunmasından notlar. Yeni nesil 4 suç örgütüne mali tedbir. Adalet Bakanı'ndan ifadeler efendim. Söz konusu örgütler aslında birçoğumuzun yakından bildiği Daltonlar, Barış Boyun, Gün Doğmuşlar ve Şapkalılar isimli örgütlermiş, çetelermiş. Ve 27 yıldır dinmeyen acı 17 Ağustos'ta meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 44.000 kişi de yaralandı. Büyük acının 27. yıl dönümünde Kocaeli ve Gölcük, Sakarya, Yalova, İstanbul Avcılar ve Bursa gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Saat 03.02'de deniliyor. Ve Fenerbahçe son virajda ifadeleriyle başarılar diliyor efendim. Milliyet gazetesi temsilcimize, bizler de aynı şekilde diyelim. Karar gazetesine geçelim. Ardından haberlerimize geçeceğiz. Saatimiz 7.10 geçerken vize krizi manşette. Ve sürpriz bir adım atılmış. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 6 kritere takılan vizesiz geçiş için yeni hamle deniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 6 başlıkta müzakere süreci başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarına siyasi iradeyi gösterin. Sizin de atmanız gereken adımlar var mesajı verildi deniyor. Avrupa Birliği'nin samimiyeti tartışma konusu deniyor bir taraftan da. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama gelmişti. Avrupa Birliği üyeliği ikinci planda şeklinde, ancak şimdi de böylesi bir adım atılmış durumda. Hadi inşallah diyelim bakalım. Acının merkez üstünde aynı saatte buluştular. Konumuz 17 Ağustos Marmara depremi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Özgür Özel'den mahkemeye bir tepki var. Korkularından savunma yaptırmıyorlar şeklinde. İBB davasında 40 gün geçti. İkinci duruşma gerçekleşiyor. Yenil Parti lideri Özgür Özel salona girmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Korkuyorlar dedi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı. Kendisi savunma yapmak istiyorum dediği halde yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde buna susma hakkı deriz demişlerdi. O kadar berbat durumdalar, kendi iddiaları o kadar savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. İşte biz de buna tanık oluyoruz şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Ve Trump F-35 sözünü tutsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yine Karar Gazetesi'nde yerini almış. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Glupur listesinde 3000 kişi. Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'de olduğu gibi Baylok benzeri bir sistemle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı deniliyor. FETÖ'vari bir organizasyon olarak

0: nitelendiriyor Akşam gazetesi. Alihan Kuriş suç örgütünü efendim. Ve Yunan'ı çıldırtan Mavi Vatan hamlesi diğer gazetelerde olduğu gibi yine yerini almış Akşam gazetesinde. CHP yeni parti yumruk yumruğa yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın yerine vekaleten AK Partili Asuman Şen seçildi. Biraz da tabii ki CHP'lilerin oylarıyla oldu bu. Antalya'da tüm ihaleler yeniden inceleniyor denilmiş ve İsrail'de Erdoğan korkusu afişe oldu şeklindeki ifade yine dikkat çekici diyelim. Dünya gazetesine bakalım. Bütçe Temmuz'da 3 etkiyle şaştı deniliyor. Faiz ve cari transferlerdeki hızlı yükselişe karşılık vergideki artışın %30'da kalması Temmuz'da bütçeyi 378 milyar liralık rekor bir aylık açığa sürükledi. 7 aylık kümülatif veriler özellikle 470 milyar liralık faiz dışı fazla sayesinde yönetilebilir bir bütçe tablosu sunsa da Temmuz ayı özelinde ciddi bir bozulma var. Personel giderlerindeki artış neredeyse %45 civarında. Sosyal güvenlik ödemelerindeki artış neredeyse %50'lerde. Kamunun mal ve hizmet alımlarındaki artışı %42 ve %34 olarak da sermaye transferlerindeki artış gösteriliyor. Evet, milli telefon yerli yazılım ve 3 modelle gelecek. Bu da ayrı bir bakış açısı ve başlık diyelim. Öte yandan iyimser piyasa metalleri ateşledi. Özellikle altın, gümüş ve bakır öncülüğünde yeni haftaya yükselişte başladığı ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi paraya dair, ekonomiye dair haberlerde bugünkü Dünya Gazetesi'nde yerini alan haber başlıkları arasında şöyle bir baktığımız zaman memlekette gazeteler işte siyasetten ekonomiye, spora bu haberlerle gündem oluyor. Bakalım bizde neler var? Elbette ki çok daha fazlası. Buyurunuz sıcak gelişmelerle beraber. Saatimiz 7 çeyrek geçerken bir sıcak gelişme Antalya'dayız. Zincirleme bir kaza yaşandı. 6 aracın karıştığı bu kazada 17 kişi yaralandı efendim. Kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Yusuf Yerli'nin kullandığı tur otobüsü Tekandıs kavşağında yaklaşıyordu. Yerli, Osman Nuri Erdoğan'ın kullandığı araca çarptı. Çarpışma zincirleme kazayı da tetikledi maalesef. Kazaya 6 araç karıştı. Tur otobüsündekilerle birlikte 17 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü. Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Tur otobüsündeki Ukraynalı yolcuysa şoförün uyuduğunu iddia ediyor. Kazaya dair soruşturma sürüyor. Az evvel elimize ulaşan görüntüler eşliğinde bu haberi aktardık. Bir can kaybı söz konusu değil. Dediğimiz gibi 17 yaralı var. Büyük geçmiş olsun, detayları aktarmaya sürdüreceğiz. Bir kez daha söyleyelim, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir kazadan söz ediyoruz. Ve 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Detaylara bakalım. Üniversite sınavına giren öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı ve yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara YKS sonuç ÖSYM.gov.tr adresinden erişebilecekler. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapabilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum diyor. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yine bir imkan olacaktır ifadelerini kullanıyor ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy. Ve devam edelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan söz ediyoruz. Resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte katkısı bulunan devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul oluşturulacak.

0: Bakanlardan oluşacak kurul, ihtiyaç dahilinde alt komisyonlar da kurabilecek. Yürürlüğe giren kanunla PKK-KCK terör örgütü fiili varlığına son verecek. Her türlü silah ve mühimmat teslim edilecek. Ardından fesih sürecinin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
1: Raporundan sonra
0: örgüt kurma, yönetme

0: 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Türk milletinin vakarının ve özgürlüğünün...
0: Erdoğan açıklamasında başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi.
2: Evet, Erdoğan'ın da dediği gibi vatana, millete ve tabii ki hayırlara vesile olsun diyelim. Özel bir, önemli bir telefon görüşmesine geçelim. Erdoğan, Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gece saatlerinde liderler görüşmede Türkiye, ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider, ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
2: Evet, önemli bir telefon görüşmesiydi, özellikle Mekke Anlaşması'nın ardından yaşananlar ve bir taraftan da buyurunuz bir haber başlığı, YPG'nin feshedilmesi hadisesi yakında açıklanacak. Yeni Birlik gazetesinden okuyalım. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan 29 Ocak mutabakatının uygulamasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söyledi. YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti Hilali. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çiziyor. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmış idi. Yeni Birlik gazetesinden okuyoruz. Türkiye'deki gelişmelerle eş zamanlı olarak YPG'de yakında açıklayacak kendini feshettiğini ve ardından da efendim yeni bir dönem en azından bu ülkelerde, bu bölgede başlayacak, oldukça önemli. Saatimiz 7.22'yi gösteriyor. Buyurunuz, son günlerde adından sıkça söz ettiren bir isimden bahsedeceğiz. Alihan Kuriş ve örgüt liderliği suçlamasıyla tutuklandı biliyorsunuz Alihan Kuriş. İfadesi ortaya çıktı. İddia konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savunuyor Kuriş. Hakkındaki suçlamaları da reddediyor. Evinde bulunan altınlarınsa düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu söylüyor. Aylık gelirini de 380 bin lira olarak belirtiyor.
3: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma konusu yapılanmada herhangi bir yönetici rolü bulunmadığını savundu. Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. Kuriş'in savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Kuriş, evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takılarıyla aile birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan etti. Aylık gelir

0: Giderim ortalama 380.000 TL civarındadır. Bunlar şirketten aldığım maaş ödemeleri ve kira geliridir. Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarımızdır. Ayrıca bunun dışında da çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Bunların tamamı benim aile birikimimdir.
1: Bu işe ait 3 katlı ev, arsa, ofis hissesi ve şirket ortaklıkları da ortaya çıktı. Ailenin 191 gayrimenkulü olduğu tespit edildi. Osman Aslan Ali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu. Milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Kuruş, cep telefonu kullanmadığını da öne sürdü.
0: Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hatlarıyla irtibat kurmaktayım. Benim adıma ya da başkası adına kullandığım başka hat yoktur.
1: Kuruş'a soruşturmaların kilit isimlerinden olan ve örgütün ticari, siyasi, bürokrat ilişkiler sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de soruldu. Kuruş, Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürdü. Kendisinin ayakkabı dükkanından 2 kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur ifadesini kullandı. Kuruş'un eski ortağı olduğu ve hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a devrettiği bir gıda firmasının mali hareketleri sorgunun en kapsamlı bölümünü oluşturdu. Kuruş'un gıda şirketine ortaklık oranı da ortaya çıktı. Kuruş, şirketle ilgili sorulara verdiği cevaplarda hisse oranını %5 olarak hatırladığını söyledi. Resmi kayıtta %37,5 çıktı.
2: Evet, soruşturma derinleştikçe görüyorsunuz yeni bilgiler, yeni görüntülerle beraber bize ulaşıyor diyelim. Adalet Bakanı'nın açıklamalarına geçelim. Çünkü Akın Güllek 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıkları ile gayrimenkullerine el konulmuş durumda.
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
3: Bakan Gürlek yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
3: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
5: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
3: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
5: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Evet, her gün yeni bir operasyona ya da birkaç operasyona uyanıyoruz. Elbette ki bu da sabah saatlerinde olduğu için genelde son dakika bilgisi olarak aktarıyoruz. İşte yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlar ve paylaşımları da oldukça aktaracağız efendim. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını hep beraber gördük ve duyduk. Öte yandan yeni parti genel başkanı Özgür Özel ne diyor bakalım. Geçtiğimiz gün Nevşehir'deydi biliyorsunuz ve ardından Silivri'ye geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasının duruşmasını takip etmek üzere buradaydı. Ekrem İmamoğlu için savunma hakkı engellendi diyor Özgür Özel. Umudumuz hukuksuzluğun giderilmesidir ifadelerini kullanıyor.
6: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık, kabul edeceğiz demişlerdi. Adalet dağıtacağını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar kendi...

0: iddiaları savunulamaz ve çürütülme müsait ki Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar. Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Yeni parti dimdik ayakta.
1: Evet, daha evvel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla buradaydı. Burası Silivri'ye giderdi. Şimdi yeni parti genel başkanı olarak bir taraftan da Ekrem İmamoğlu da CHP'den biliyorsunuz istifa edip yeni partiye katılmıştı. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde ilerliyor. Savunma hakkı engellendi diyor Ekrem İmamoğlu için Özgür Özel. Belediyelerde ne olup ne bitiyor bakalım. Menderes Belediye Başkanı tutuklu biliyorsunuz İlkay Çiçek. Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçti. Bu seçim yumruklar konuştu adeta. AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi.
2: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
3: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
4: Asuman Şen.
2: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Üç turda salt çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sine aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, evinizdeyiz. Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
1: Evet, aslında Etimesgut'ta yaşananların biraz da tersi Menderes'te yaşandı. Bir anlamda CHP acaba Cumhur İttifakı'na mı katıldı şeklindeki yorumlara da sebep oldu gördüğünüz üzere. Bakalım vatandaş ne diyecek, Menderes halkı bu konuda bir sözü var mı yok mu diyelim. Tabii yeni başkanları da hayırlı olsun, yeni başkan vekilleri daha doğrusu. Vekilim, görelim bundan sonra acaba başka belediyelerde de bu tür oy yaklaşımları gerçekleşecek mi? Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasisine bakalım. Telefon diplomasisinden söz ediyoruz. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İlk görüşme Arakçı ile yapıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ele aldı. Telefon görüşmesinde ayrıca ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum da konuşuldu doğal olarak. Bakan Fidan'ın telefon trafiği bununla da sınırlı değil. Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınmış durumda. Bu noktada Milliyet'teki bu haber dikkat çekici. 3 bakana Pakistan yıldızı verilecek. Ömer Bolat, Hakan Fidan ve Yaşar Güler'i görmekteyiz fotoğraf karelerinde. Türkiye-Pakistan ilişkilerine katkı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Ömer Bolat'a Sitarai Pakistan nişanı verilecekmiş. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari iki ülke arasındaki

0: ilişkilerin güçlendirilmesine ve diplomatik hizmetlere sağladıkları katkılardan dolayı dediğimiz gibi bu 3 üyeye Pakistan Yıldızı Sivil Devlet Nişanı'nın verilmesini onayladı deniliyor efendim. Pakistan'la Türkiye arasındaki derin ve kalıcı dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını yansıtan nişanın takdim töreni 27 Mart 2027'de yapılacak deniliyor. Ve Ömer Bolat, Hakan Fidan, Yaşar Güler, gördüğünüz gibi Pakistan'dan böylesi bir yıldız, bir madalya alacak imiş diyelim. Saatimiz 7.34'ü gösterirken devam edelim. Özellikle Hürmüz Boğazı, İran süreci ne oluyor ne bitiyor bakalım. Çünkü Brent petrolün varil fiyatında yine ciddi bir yükseliş söz konusu, aktaracağım rakamı bu haberin ardından. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresi dün doldu biliyorsunuz. Trump çok yakında güzel şeyler olacağını öne sürdü. Tahran yönetimi ise Amerika'nın savaş hedeflerine ulaşmakta başarısız olduğunu ve mutabakat metninin İran için bir zafer belgesi niteliğinde olduğunu savundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin süresi doldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la işler çok iyi gidiyor derken, Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, Haziran ayında çatışmayı durdurmayı ve 60 gün içinde tüm cephelerde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. Tarafların birbirini anlaşmayı ihlal etmekle suçladığı 60 günlük süre doldu. Trump çok yakında güzel şeyler olacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya işaret ederek düşmanlarımıza teslim olmadık. Amerika Birleşik Devletleri ile onur ve güç içinde mutabakata ulaştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyleyen İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savaş hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu savundu. Mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir zafer belgesiydi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakat zaptında 60 günlük süreye değinen herhangi bir hüküm bulunmadığını söyledi. İran ordusu ise Amerikan askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Aynı eylemi gerçekleştiren İranlı kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirten İran ordusu Başkomutanı Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu'dan çekilme çağrısını da yineledi. Trump ve Pezeşkian tarafından 17 Haziran'da imzalanan anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a uygulanan mali kısıtlamaların hafifletilmesi ve nükleer program konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin beklentilerin ana hatlarına ilişkin hükümler içeriyordu.
0: Evet, Trump yine bir iki bir ileri iki geri açıklamalarına devam ediyor. Herhalde sol yanından kalktı yatağın. Şimdi de çok güzel şeyler olacak diyor. Birkaç saat sonra ya da gün sonra o medeniyeti bitireceğiz şeklindeki açıklamaları da olabilir. İşte bir anlamda da İran tarafı düşmanımıza geçit yok diyor, direncini sürdürüyor. Brent petrol varil fiyatına bakmak lazım. 90 doların üzerine çıktı maalesef, 92 dolara doğru ilerliyor. Bu da işte akaryakıta gelecek zamların habercisi bir anlamda. Bakalım gün içinde nasıl seyredecek, hep beraber bunu da göreceğiz. İran'daki bu gelişmelerden sonra İsrail'e geçelim. Çünkü işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesi 10 gündür kuşatma altında. Kusra Belediye Başkanı Vadi'nin açıklamasına göre İsrail askerleri Kusra'daki bir evi askeri karargaha dönüştürmüş durumda. Bazı görüntülerde de askerler ve işgalcilerin tokalaşıp sohbet ettiği görülüyor.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere yönelik kuşatma sürüyor. Yaklaşık 13 kişinin temel ihtiyaçları erişime engelleniyor. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, 3 Filistinli aileye ait evlerinde

0: kentlerin günlerdir kuşatma altında olduğunu söyledi. Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde evlere su, gıda ve elektrik ulaştırdığını aktardı. Bölgedeki durumu çok zor olarak niteledi. Belediye başkanının açıklamasına göre İsrail askerleri bölgeye işgalcileri çıkarmak için geldiğini söyledi. Ancak bunun yerine kuşatma altındaki evlerden birine el koydu ve askeri karargaha dönüştürdü. İsrail askerleri evde kaldı, işgalciler ise evin çevresinde durdu. Abdülazim Vadi, İsrail ordusu isteseydi işgalci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ifadelerini kullandı. Bazı görüntülerde de İsrailli askerler ve işgalcilerin tokalaştığı ve sohbet ettiği görüldü. ABD'de yaşayan Filistin asıllı Amerikan Louis Rudy, Kusra'da bulunan evine ve ailesine ulaşmak üzere İsrail'e gitti. Rudy, havalimanında İsrailli askerlerle işgalcilerin tokalaştığı görüntüler hakkında konuştu.
1: Dehşete düştüm. ABD yetkililerinden, büyükelçilikten bana koruma sağlamalarını ve yerleşimcileri köyümüzden ve bölgemden kalıcı olarak uzaklaştırmalarını istiyorum.
0: Kusra beldesinde İsrailli işgalcilerin Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatma eylemleri 9 Ağustos'ta başlamıştı.
2: Yani ez cümle İsrail bildiğini okuyor efendim, gördüğünüz gibi bu topraklarda. Bu arada Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıktı Filistin konvoyu. 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyor idi. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
3: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi.
4: Nehirden denize, özgür Filistin.
3: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
5: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
3: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
5: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
3: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
2: Efendim devam ediyoruz. Saat 7.41'i gösteriyor tüm Türkiye'ye, dünyaya. Günaydın diyelim. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı var ama konu biraz farklı. Müze soyguncularından söz ediyoruz. Bu sefer İtalya'da denilmiş. İtalya'nın Messina kentindeki müzeden Rönesans döneminin önemli ressamlarından Antonello da Messina'ya ait 6 eser çalındı. Bunlardan ikisi müze çevresinde bulundu. Hırsızlık 15 Ağustos gecesi düzenlenen geçit töreni sırasında yapıldı. Yerel saatle 22'den, yani akşam 10'dan önce yüzleri kasklarla kapalı 3 veya 4 kişi müzeye girdi. Aralarında Messina'ya atfedilen 1473 tarihli 3 panelle Madonna, Çocuk ve Pieta'daki İsa eserlerinin yer aldığı çift taraflı panelinde bulunduğu 6 eseri çaldı. Milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eserse hala kayıp deniliyor. Paris Louvre Müzesi'ndeki hırsızlıktan sonra İtalya'daki bu Messina Müzesi'nde, daha doğrusu kentindeki bu müzeden, Messina kentindeki bu müzeden yine bir soygun gerçekleştirilmiş durumda. Bakalım ne zaman, ne şekilde bulacak İtalyan güvenlik güçleri. Ve mavi vatana geçelim. Dün aktarmıştık bu saatlerde bir sıcak gelişme olarak mavi vatanda ilk kez milli park alanları belirlendi. Bu ne ki diyeceksiniz, aktaralım. Fethiye Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguluyor.
3: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile

0: Antalya-Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
1: Az evvel gazetelerden de paylaştık. Atina'da bu konuda tepki ve tabii ki bir taraftan da kargaşa ve kaos hakim. Bakalım Atina ne yapacak? Hep beraber bunu da göreceğiz. Ancak oldukça olumlu ve güzel bir adım. Dışişleri Bakanlığı'nı kutluyoruz bu anlamda. Efendim devam edelim. Memleketteyiz, Gaziantep'teyiz. Burada yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif, annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi var. Yeni şampiyonluklara ulaşmak elbette.
0: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
2: Kasım ayında Budapest'e gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
0: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
3: Annemle başladım bu yolculuk. Tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
0: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
1: Evet, bu kızımızın ismini daha çok duyacağız başarılarıyla beraber. Efendim bir haber başlığı Akşam gazetesinden: yazılı yoruldum, istifa sayıldı deniyor. Detaya bakalım, başlıkta pek bir şey anlaşılmıyor, görelim. Yönetici olarak çalıştığı şirketin patronuna manen yıprandım, yoruldum diye sitem ifadeleri içeren e-mail atan kişi istifa etmiş sayılarak tazminatsız çıkarıldı deniliyor. Tam 3 senedir grup başkanı olarak çalıştığı şirketin sahibine elektronik posta gönderen bir işçi, son bir yılda bilinçli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını, rızası alınmaksızın priminin düşürüldüğüne dikkat çekti. İşçinin sitem dolu ifadelerini istifa olarak yorumlayan patron, yönetici pozisyondaki personelini tazminatsız kapı önüne koydu. Evet, kapı önüne koydu diye bir tabir de kullanmış Akşam gazetesi. Peki iş mahkemesinin kapısını çalan mağdur yönetici manevi olarak yıprandığı için bu durumu işverene e-posta olarak ilettiğini, ancak e-postanın istifa olarak yorumlandığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret, prim, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren, davacının e-postayla istifasını sunduğunu, kendisinin de aynı gün verdiği cevapla istifayı kabul ettiğini, davacının alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istedi deniliyor efendim. Ve süreç bu şekilde ilerken davalının iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sonlandığını ispat edemediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verildi deniliyor olay. Evet, bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetmiş. Davalı işveren kararı temyiz edince de devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi ve Yargıtay önceki kararı bozdu deniliyor. Dolayısıyla bu yazılı yoruldum ifadeleri istifa sayıldı. Kime ne göndereceksiniz, hangi cümleleri kuracaksınız, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz ve duyduğunuz gibi bu haberden de efendim. Peki devam edelim. 1999 Marmara depremi sonrası. Dün yıl dönümüydü. 27 yıl oldu dile kolay. Afet yönetimi en çok gündeme gelen konulardan biriydi. Depremin 27. yıl dönümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan,

0: o günden bugüne yapılan değişiklikleri ve gelişmeleri Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'e aktardı. Dinleyelim, izleyelim, sonra bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
1: 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Tabii hafızalarda hala o canlılığını koruyor. Aradan geçen yıllar ülkemize başka depremleri de gösterdi. Tabii 17 Ağustos depremi aslında Türkiye'de bir anlamda bütün her şeyin değiştiği bir süreci başlattı. AFAD'dayız ve AFAD artık bütün bu organizasyonun yeni paradigmaların neredeyse çatı kuruluşu. Bugün AFAD Başkanı Sayın Ali Hamza Pehlivan'la beraberiz. Sayın Valim hoş geldiniz. Ben Sayın Valim diye hitap edeceğim çünkü siz aslında AFAD'ın başkanısınız ama aynı zamanda Türkiye'nin en önemli kriz noktalarında da görev yaptınız. Hem Hakkari'de hem Şırnak'ta. 17 Ağustos'tan sonra Türkiye'nin deprem yönetmeliği, kurumların yapısı, felsefesi birçok şey değişti. Çünkü biz bu yeni dünya koşullarında depremin ne olduğunun gerçeğiyle yüzleştik. 17 Ağustos'tan sonra hangi paradigmalar değişti, neler değişti ve şu an neredeyiz?
2: 1999 depremi ki biliyorsunuz Kasım ayında da aynı yıl Düzce'de bir deprem daha yaşanmıştı. Deprem ve afet gerçeğini bir kere daha hepimize tabii üzücü hadiseler vesilesiyle hatırlatmış oldu. Biz tabii AFAD olarak, afet yönetiminden sorumlu birim olarak 99 depremler ve afetlerle mücadele konusunda adeta bir milat gibi sayıyoruz. Çünkü 99 depreminden sonra afet yönetimi süreçleri daha yakından takip edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. Ve kurumsal kapasitelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, afetlerle mücadelede yöntem olarak yeni yaklaşımların ortaya konulması gerçeğini ortaya çıkardı. Nitekim 99 depreminden sonra bir yandan müdahale, iyileştirme çalışmaları devam ederken bir yandan devletimiz bu konuda çalışmalar başlattı. Örneğin yapı stokunun gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerektiği ve bunun sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiği ortaya çıktı ve bu şekilde yapı denetimle ilgili yasal düzenleme yapıldı. Bir diğeri deprem sigortası, DASK olarak bilinen, şimdi doğal afetler sigortası olan bilinen sigortalama ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bunu zorunlu hale getirilmesi. Nitekim 99'da %5 oranındaydı DASK sigortalama oranı. Bugün ise bunun %58'lere ulaştığını görüyoruz.
1: AFAD olarak siz toplumsal desteği nasıl sağlıyorsunuz? Bir de gönüllüler konusunda sanatçılarımıza, toplumun önde gelenlerine, medya kurumlarına nasıl ulaşıyorsunuz?
2: Biz her yaşadığımız bu tür büyük hadiselerden sonra gönüllülük sayımızın, gönüllü sayımızın arttığını görüyoruz. Örneğin 2023 depremi öncesi 600 binlerdeyken şu anda 1 milyon 600 binin üzerinde internetten girip ben de afetlerle mücadelede varım, ben de AFAD gönüllüsü olmak istiyorum diyen vatandaşımız var. Bundan dolayı da az milletimize müteşekkiriz. Ben inanıyorum ki bütün ülkemiz aslında bu konuda hassastır. Tabii bu kaydi anlamda gönüllülük. Gönüllülerimizin sisteme dahil olmasıyla ilgili de tabii eğitim programlarımız var Çetiner Bey. Örneğin bu 1.6 milyonun üzerindeki rakam içerisinde 286 bin vatandaşımız online eğitimlerini almış ve temel AFAD gönüllüsü dediğimiz AFAD gönüllümüz olmuş.
1: AFAD, Türkiye'nin güncel fay hatlarını tespit etmiş mi?
2: Şu anda teknolojik olarak şu gün, şu saatte şu olacaktır demek için öyle elimizde teknolojik olarak bir ifadeniz yok. Ha, meteorolojiye bağlı yağmur, sel, taşkınlarla ilgili tahminler yapılabiliyor. Biz de bilgilendirme yapıyoruz. AFAD deprem mobil uygulamamız var. Mesela burada bütün Türkiye'nin deprem tehlike haritası var, toplanma alanları var. Oradan vatandaşlarımız hem E-Devlet'ten hem de oradan girip bakabiliyorlar. Ha, öncesinde şunu sordunuz, diri faylar, fay hatları. Bu konuda da MTA ile çalışıyoruz örneğin. MTA geçtiğimiz ay kamuoyuyla da paylaştı. Deprem tehlike haritası güncellendi. Bu da gene hem dijital platformlara da yansıtıldı.

0: Orada şu anda diri fay sayısı 480-485 civarındayken 700 olarak kamuoyuna duyuruldu.
1: Biri İstanbul'da işte çok yakında çok büyük bir deprem olacak diyor. Öbürü sakin olun, hiçbir şey yok, rahat olun diyor. Ya da bir açıklama geliyor, Elazığ'da olacak, işte Muş'ta çok büyük deprem olacak. Hep farklı farklı açıklamalar geliyor. Bu bilim adamlarıyla zaman zaman bir araya gelip ortak bir görüş, ortak bir çizgi oluşturabilme imkanı var mı?
0: Resmi açıklamalar yapma yetkisi afetlerle ilgili AFAD'ımızda. O yüzden biz bunu yaparken muhakkak hocalarımızla istişare ederek, örneğin geçen sene Sındırgı depremlerini yaşadık. 2 ay arayla 6.1 ağzım sanmayacak büyüklükteydi. İşte İstanbul depremi. Orada da bilim kurulumuza açıklamalar yaptırdık. Elbette biz de çıkıp Sayın İçişleri Bakanımız olsun, zaman zaman belki AFAD Başkanı olarak bizler o dönemde de o açıklamalar, ama muhakkak o istişare mekanizması, istişareden kastım hocalarımızın değerlendirmelerini alıyoruz. Dolayısıyla biz bu konuya şöyle yaklaşıyoruz. Bilim insanlarımız bununla ilgili çalışsınlar, bilgiler bizlerle de paylaşsınlar. Ama biz kendimizi de tabii koordinasyondan sorumlu bir bölüm olarak ve bütün kurumlar bir saniyeyi bile boş geçirmeyelim. Ne kadar hazırsak o kadar az tedirgin olacağız.
1: Kamuoyunun merak ettiği depreme dair birçok konuyu konuştuk. Ben özellikle Sayın Başkanıma, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Ben de sizlere teşekkür ediyorum.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Efendim bir kez daha günaydın, hoş geldiniz. Saat 7'den bu yana gün başlıyor da devam ediyor. Haber yolculuğumuz saatlerimiz 7.58'i gösteriyor. 18 Ağustos Salı sabahındayız. Gündemin nabzını tutmaya beraberce devam ediyoruz. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yönlendirebiliriz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecine dair Türk Gün gazetesine konuşmuştu. Bahçeli'den bugün de çok önemli mesajlar var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri neler söylüyor? Bakacağız ayrıntılar Habertürk editörü Mahir Kılıç'ta her sabah olduğu gibi efendim. İşte gördüğünüz gibi Türk Gün gazetesinin haber başlığı bölgenin anahtarı Türk Barışı şeklinde aktarılıyor ve Mahir Kılıç karşımızda. Evet öncelikle günaydın Mahir, neler anlatıyor bugün Devlet Bahçeli bu söyleşide?
1: Evet, günaydın. Bugünkü söyleşinin merkezinde de terörist Türkiye ve terörist bölge olduğunu belirtelim. Ve Türk Barışı vurgusu yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli terörist Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi oyunlarını bozduğunu belirterek bölgeyi de içine alacak şekilde Türk Barışı'nı inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Bahçeli, adalet ve istikrara dayanan Türk Barışı'nın Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatı olduğunu ifade etti. Türk'ün gazetesi verdi. O demeçte bölge ülkelerinde içine alacak şekilde geniş bir coğrafyayı kastettiğini ifade etti ve Türk Barışı'nın terörist bölgenin inşa etmesiyle birlikte binlerce kilometre uzaktan gelerek bölgedeki ülkelerin, halkların kaderiyle oynama döneminin artık geride kalacağını ifade etti. Emperyalizm mesajı verdi. Bu sözleriyle yine terörist Türkiye ile birlikte yeşeren terörist bölgenin emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurduğunu kaydetti MHP lideri. Ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesinde Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya etkinliği arttırması terörist Türkiye'nin hedefleri arasındadır dedi. Bahçeli yaptı o açıklamada. Ancak bunun için ön şartı mutlaka bütün bölgede terör örgütlerinin ortadan kalkması gerektiğini kaydetti. Sadece Türkiye değil, Irak ve Lübnan'da, Suriye'de de terör örgütlerinin mutlaka ve mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğunu söyledi Bahçeli yaptığı açıklamada. Bölge ülkelerinin bu nedenle kendi etkinliklerini artıramadığını ifade etti. Ancak Türkiye ise uyguladığı akılcı politikalarla, buna salık veren çabalar ile güven ve itibar edilen, dostluğu aranan bir ülke haline gelmiştir dedi. Bir kez daha belirtelim, MHP'li de Devlet Bahçeli, Türkiye'nin uyguladığı akılcı politikalar sayesinde dostluğu aranan bir ülke haline geldiğini kaydetti ve dış politikaya dikkat çekti. Terörist Türkiye sürecine vurgu yaptı. İç cephenin güçlendirilmesi, dış politikadaki gücün birbirini destekleyen iki önemli unsur olduğunu ifade etti Bahçeli. Verdiği röportajda yine yıllarca Alevi, Sünni, Türk, Kürt gibi söylemlerle milletimizin ayrıştırılmaya çalıştırıldığını belirtti. Ancak Türk milleti bu oyuna gelmemiştir dedi Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Terörsüz Türkiye ile farklılıklarımızın aramıza tefrikaya yol açmasına müsaade edilmeyecek. Ortak değerlerimizi besleyen ve zenginleştiren milli bütünleşme ülkümüz takip edecektir dedi. Ve terörist Türkiye sürecine karşı çıkanların asıl amacının da dışarıdan gelen emperyalist müdahalelerin artık son buluyor olması olduğunu kaydetti. Bu nedenle sürece karşı çıkıyorlar ifadesini kullandı. Terör ve demokrasinin, terör ve insan haklarının da bir arada olamayacağını kaydetti Devlet Bahçeli. Terörün olduğu yerde siyasetin olamayacağını ifade etti. Terörist Türkiye'de demokratik hukuk devletinin zaten tahkim edileceğini belirterek terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir dedi. PKK'nın silah bırakma açıklamalarına dikkat çekti. O açıklamalarda federasyon, yeni bir devlet, özellik, bağımsızlık ya da kültürlist gibi emellerden, planlardan bahsedilmediğini ifade etti. Bunun da Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olduğunu kaydetti. PKK'nın hiçbir şart sunmadan silahlarını tamamen bıraktığını ifade etti MHP lideri Devlet Bahçeli. Çerçeve yasa da geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilmişti. Gece saatlerinde resmi gazetede yayınlandı. Onunla birlikte artık yeni bir sayfanın açıldığı net bir şekilde ifade ediliyor. terörist Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçti. Dün de MHP lideri verdiği röportajda bu konuya dikkat çekmişti. Bugün biraz daha geniş bir perspektiften, geniş bir fotoğraftan sürece baktı ve Türk barışı vurgusu yaptı. Türk barışının bölge ülkelerinde içine alan bir istikrar adası oluşturma noktasında kritik bir adım olduğunu ifade etti. Bunun için önceliğin ama kesin önceliğin terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülke haline geldiğini ifade etti. Bölge ülkelerin ise terörden arınmadıkları için güven ve istikrar inşa edemediklerini söyledi. Bahçeli'nin konuşmasının devamında yıllarca Türkiye'nin Kürt, Türk, Sünni, Alevi şeklinde söylemlerle ayrıştırmaya çalışıldığını belirtti. Ancak Türk milleti bu oyuna gelmemiştir dedi.

0: ve bir kez daha iç cephe vurgusu yaptığı açıklamasında iç cephenin tahkim edilmesinin önemine dikkat çekti. İç cephesini güçlendiren, tahkim eden bir ülkenin dış politikada da daha güçlü olacağını söyledi Murat Güloğlu.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Türk Gün gazetesinde yayınlanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ikinci gününde, ikinci bölümünde ayrıntıları Habertürk editörü Mahir Kılıç bize anlattı. Elbette ki siyasette yansımaları olacaktır Devlet Bahçeli'nin gün boyunca. Diyelim, devam edelim yolumuza. Efendim, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına giren öğrenciler için beklenen bu açıklama oldukça önemli. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı diyoruz bir kez daha. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara YKS sonuç osym.gov.tr adresinden erişebilecekler. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini de kullandı ÖSYM Başkanı. Evet, sıcak gelişmelere devam edelim. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeyiz. İşçilerin kaldığı bir yatakhanede maalesef yangın çıktı. Yangın Çavuşoğlu mahallesinde bulunan inşaat şantiyesinde başladı. Gördüğünüz üzere işçilerin kaldığı konteyner yatakhane bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve ihbar üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun yangın nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükseldi. Polis bölgede hemen bir güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Neyse ki içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Bir can kaybı söz konusu değil. Ancak dediğimiz gibi yangın hali hazırda devam ediyor. Az evvel elimize ulaşan görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Geçmiş olsun diyerek. Ve gündemdeki soruşturma. Örgüt soruşturmasında tutuklandı biliyorsunuz Alihan Kuriş ve üst düzey yöneticilerinin Gluper isimli gizli bir iletişim ağı ile haberleştiği ortaya çıktı açıklama. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Peki Gluper nasıl çalışıyor, nedir? İzleyelim.
2: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de büyük para hareketleri var, mal madde hareketleri var. Gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Gloper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: Önce şifreyle giriliyor. Sonra tek kullanımlık kod geliyor. Biyometrik tarama yapılıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması da gizli iletişim ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgüt üst yönetiminin Gloper adında bir uygulamayı kullandığını açıkladı. Peki bu gizli haberleşme ağı nasıl kullanılıyor? Uygulamaya girebilmek için 3 ayrı güvenlik duvarından geçmek gerekiyor.
4: Birinci aşamada sadece kullanıcının bildiği gizli şifre girilmiş oluyor. İlk aşamada bu şekilde bir olay gerçekleştirmiş oluyor. İkinci aşamada işte bu kod girildikten sonra kullanıcının elindeki farklı cihaza tek kullanımlık OTP dediğimiz bir kod geliyor. Hı. Üçüncü aşamada artık kullanıcının parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verileri kullanmış oluyor.
3: FETÖ'nün kullandığı Baylok uygulamasına benzer çalışıyor. Uçtan uca şifrelemeyle dışarıdan dinleme engelleniyor.
4: Bir nevi burada bilmediğiniz bir alfabe söz konusu ve bu bilmediğiniz alfabe karşı tarafa gidiyor ve daha sonra karşı taraf tarafından çözülüyor. Burada kriptoloji kullanarak bir altyapı oluşturulmuş. Yani uygulama içerisindeki tüm yazışmalar, sesler, görüntüler uçtan uca şifrelendiğinden, ki buna kriptoloji deniyor, dışarıdan takip ya da dinleme yapılması söz konusu olmamış oluyor. Bu sayede çok rahat bir şekilde örgüt iç iletişimini sağlamış oluyordu. Tıpkı Baylok'ta olduğu gibi.
3: Uygulamadaki yazışmaların analiz edilmesiyle örgütün işleyişi, bağlantıları, para trafiği gibi yasa dışı faaliyetlerinin tespiti hedefleniyor.
4: Dijital ortam her ne kadar kontrolsüz gibi gözükse de unutmayın, bütün veriler, içerikler her zaman sunucularda kalır, depolanır. O detaylar şifre çözüldükçe, mesajlar, yazışmalar, görüntüler ortaya çıktıkça

0: bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğu da ayan beyan ortaya çıkacak.
1: Efendim, emekli Tuamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle bir soruşturma başlatıldı ve akabinde Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı ve savcılık ifadesinde söylemlerinin suç unsuru oluşturmadığını belirtti Ertürk. Üzerine atılı suçlamaları da reddetti. Sevk edildiği mahkemece de tutuklandı Ertürk. Evet, az evvel gazetelerden paylaştığımız haber detaylıca aktaralım. Şimdi Suriye terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuştu sözcü. 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade ediyor sözcü. YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını da kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirtti. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak tarihinde ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Evet, bizde yasanın onaylanması ardından YPG'den böyle bir hareket Suriye'de, dolayısıyla bölgede bambaşka bir alan açılıyor. Ve bu da canlı tanıklı olarak bizler görüyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 satışından Mekke anlaşmasına kadar birçok konuyu değerlendirdi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum diyor Erdoğan. Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma dünyaya önemli bir mesajdır ifadesini de kullanıyor.
2: Mekke anlaşmasının dünyaya mesaj olduğunu söyledi. Trump'ın F-35 sözünü tutmasını bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda F-35'lerden Mekke anlaşmasına kadar birçok başlığı değerlendirdi.
3: Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
4: Temennimiz odur ki...
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa da değindi. Temennim, barışın temini diyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Ücretsiz olarak açılırsa çok daha isabetli olacaktır dedi.
4: Şu anda biz tabii...
2: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
3: Elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
4: Bu konuda tabii...
2: Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, biz kapımızı kapamadık dedi.
3: Avrupa 53 yıldır Türkiye arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Alırlarsa ne ala, almazlarsa ne ala. Bizim önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama sürekli söylediğimiz gibi kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni yönetimle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Erdoğan, en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze için Türkiye'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İsrail basınında öne çıkan Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumu da değerlendiren Erdoğan, Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan kaçmaz dedi. Son dönemde İsrail merkezli gazetelerde Türkiye ile olası çatışma senaryoları yer almıştı.
4: Şu anda bir defa...
1: Evet, El Cezire'deki bu röportaj önemli. Bir taraftan da F-35 konusu hali hazırda gündemde ve gündemde kalmaya da devam edecek anladığımız kadarıyla. Verilen sözler var, yıllardır, aylardır bu sözler yerine getirilmiyor. Dün de gerçekleşti.

0: Daha doğrusu sabaha karşı gerçekleşen Trump-Erdoğan telefon görüşmesinde de muhtemeldir ki F-35'ler gündeme gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin ışığında bir Rus tehdidi var. Özellikle Avrupa'ya yönelik olarak akşam gazetesinden okuyalım. Rusya'dan NATO sınırına gizli İHA üssü olarak aktarılmış, fotoğraflarla da desteklenen bir haber. Haberi de The Telegraph İngiliz gazetesi aktarıyor efendim. Uydu görüntüleri ve sızdırılan belgelere dayandırdığı haberine göre The Telegraph'ın Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırları boyunca en az 10 yeni İHA üssü oluşturduğu tespit edildi. En az 10 üs oluşturmuş Rusya efendim. Haberde üslerde en az 59 yeni İHA fırlatma rayı tespit edildiği belirtilerek bunlardan yaklaşık 20'sinin Rusya'nın yeni nesil uzun menzilli kamikaze İHA'larının kullanımına uygun olduğu değerlendiriliyor. Tespit edilen 10 tesisten 7'sinin Kiev'e yönelik son saldırılarda kullanıldığı da belirtilmiş ve birinde bu tesislerden birinde aynı anda 1000'den fazla İHA'nın depolanabileceği de ifade ediliyor. Haberde Rusya'nın bazı üsleri ve fırlatma sistemlerinin hali hazırda Ukrayna'ya yönelik neredeyse günlük hava saldırılarında da aktif olarak yani kullanıldığı ifade edilmiş. Öte yandan özellikle Varşova'nın menzil içinde olduğu belirtiliyor. Biliyorsunuz bir NATO üyesi Polonya, Belarus'un Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırı bulunmakta. Ukrayna ise Romanya, Macaristan ve Slovakya ile sınır komşusu. Yani Moskova'nın önümüzdeki dönemde özellikle Doğu Avrupa'da daha kapsamlı hibrit saldırılara veya provokasyonlara başvurulabileceği de öne sürülmüş durumda. Özellikle Almanya'nın İHA'lar konusunda çekinceleri biliniyor idi demek ki. Hani bu haber de onun üzerine gelince aslında bu korkuda, bu endişede son derece haklı Avrupa. Bunu da aktaralım. Çünkü uydu görüntülerini işte manşet manşet, çarşaf çarşaf görmekteyiz gazetelerde. Bu arada 5 adet Türk F-16'sının Estonya'da hava polisliği görevi yaptığını da ifade edelim. Türk jetleri Romanya'da başlıklı haberin ayrıntılarında gözükmekte, duyulmakta. Yani sonbaharın gelişiyle beraber acaba bu İHA'lar ya da işte böylesi İHA üsleri ne kadar konumuz olacak, bunu da hep beraber görürüz. Efendim saatimiz 8.16'yı gösteriyor. Devam edelim. Trump'ın açıklamaları var. Gazze'deki, daha doğrusu Gazze ateşkes sürecini değerlendiriyor Trump. İsrail Gazze'ye saldırmamalı diyor. Hamas'ın silah bırakma sürecinde olduğunu da söylüyor. Trump'ın damadı Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu'yla da bir araya geldi.
1: İsrail şu anda Gazze'ye saldırmamalı dedi. Hamas'ın silah bırakma sürecine devam ettiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Fox News'a açıklamalarda bulunan Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti. İsrail'in şu anda Gazze'ye saldırmaması gerektiğini söyleyen Trump, Hamas'la farklı bir iletişim kanalları olduğunu belirtti. Hamas, ABD Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Hamas sözcüsü Kasım, açıklama Trump'ın Gazze'deki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösteriyor dedi. Trump'a Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması için İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Trump'ın damadı Kushner da Orta Doğu'daki diplomasi trafiğini sürdürdü. Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geçen Kushner, Gazze'deki son durumu ele almak için İsrail Başbakanı Netanyahu'yla bir araya geldi. İsrail basını görüşmede Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov'la Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da bulunduğunu yazdı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve diğer sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre Kushner ve Netanyahu Gazze'nin yeniden inşasının Hamas silahsızlandırılana kadar başlamayacağı konusunda anlaştı. Kushner daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Kushner, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmiş, Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüşmüştü. Görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye'nin de bulunduğu belirtilmiş. İsrail basınına

0: göre yaklaşık 90 dakika süren görüşme çok verimli geçmişti. Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ABD destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti.
1: Evet, kuşların adını çok duyuyoruz. Trump özellikle damadıyla bölgeyi şekillendirmeye gördüğünüz üzere devam ediyor efendim. İsrail ordusu.

0: Önce alıkoyduğu kişilerin yakınlarıysa Kuneitra kırsalında bir eylem düzenledi. Gördüğünüz üzere ellerinde alıkonulan Suriyelilerin pankartlarını da taşıdı akrabaları. İsrail ordusu 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti bir taraftan da. Evet, İsrail özellikle Suriye'nin güneyinden ve Lübnan'ın güneyinden ilerlemesini sürdürüyor. Her ne kadar haberlere konu olmasa da bu gidişat bu şekilde maalesef birçok yerde yerleşim alanı ve üste kurmuş durumda İsrail. Adı sık sık skandal açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'na bakalım, Ben Gvir. Gazze'ye dair yeni bir skandala imza attı. Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesi gerektiğini iddia ediyor.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gazze'de her gece 30 ila 40 kişiyi öldürmeleri gerektiğini söyledi. Ben-Gvir, Gazze'den serbest bırakılan esirlerden Rom Braslavski'ye röportaj verdi. İsrail ordusunun Gazze'de her gece saldırı yapması gerektiğini iddia etti. Ben-Gvir, Gazze'nin tamamının İsrail'in kontrolünde olmasını istediğini söyledi. Gazze'nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasp ederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve Filistinlilerin etnik temizliğini teşvik edeceklerini savundu. Sunucu Braslavski sözü Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasasına getirdi. Bakandan skandal bir istekte bulunan eski esir idam cezalarını kendisinin infaz etmek istediğini söyledi. Ben-Gvir röportajın devamında İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları kötü muameleyi de övünerek anlattı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'ten de Gazze'yi işgal etme çağrısı geldi. Bakan, İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Filistinlilerin bölgeden göçünün teşvik edilmesi gerektiğini iddia etti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 binin üzerinde.
0: Biliyorsunuz Ekim ayının sonunda İsrail'de de seçimler var. Dolayısıyla oradaki kamuoyunu aktif tutabilmek için böylesi demeçlere, provokasyon demeçlerine yer vermeye gayret gösteriyor aşırı sağcı İsrailliler. Ancak bölgeyi ateşe attıklarının farkında değil. Ancak dediğimiz gibi 2-3 ay daha bu adamların bu sözlerini çekmek durumunda kalacağız anladığımız kadarıyla. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı yani İngiltere'nin Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi yaptı. Trump'tan önce görüştü. Türkiye, Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı bu önemli görüşmede. İletişim Başkanlığınca paylaşıldı detaylar. Buna göre Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını da belirtti. Cumhurbaşkanı görüşmede iki ülkenin başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesi ile güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edileceğini söyledi. Evet, şöyle bir baktığımızda İngiltere'de başbakanlık koltuğunda sürekli bir değişim söz konusu. İşte 8 yılda 7 başbakan ya da 9 yılda 8 başbakandan söz ediyoruz. Bakalım bu yeni gelen başbakan da ne kadar o koltukta oturacak, merak konusu. İngiltere'de siyaset kaynıyor dolayısıyla. Gelelim İstanbul'a. İstanbul Havalimanı'ndan yeni bir rekor var. Sabiha Gökçen havalimanı da bol bol rekorlar kırarken İstanbul Havalimanı'ndan da böylesi rekor ifadeler gelmekte. Ulaştırma ve Altyapı

0: Bakan Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta yani yine bir pazar günü 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı ifadesini kullandı ve kırılan bu yeni rekorlar havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu diyor. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da günlük yolcu sayısı yine 16 Ağustos pazar günü ilk kez 180 bini aştı. 181 bin neredeyse kişiye ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre havalimanında pazar günü 958 uçuş gerçekleştiriliyor. Günlük uçuş ve yolcu trafiğinde de yeni rekor kaydedilmiş durumda. Anladığımız kadarıyla her pazar özellikle okullar açılana kadar bu rekorlar kırılmaya devam edilecek. Neden? Çünkü bir taraftan da Körfez ülkelerinde malum hava trafiği çok azaldı. Dolayısıyla o azalma İstanbul'a kaymış gibi gözüküyor. Malum İran savaşı sürdüğü sürece de rekor üzerine rekor gelmeye devam edecek İstanbul'da hava limanlarında. Saatimiz 8.25'i gösterirken devam edelim. Hava limanlarından söz ediyoruz. Türkiye vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti diyebiliriz. Avrupa ile ilişkilerde ağırlıklı olarak bu konu tabii gündemde. Üç bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı sağlayacakmış.
1: Turistik seyahatler, iş gezileri. Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorluklar son yıllarda önemli bir sorun başlığı olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin yeni bir yaklaşımın devreye sokulacağını belirtti. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile 2013'te imzalanan vize serbestisi diyaloğunda tamamlanması gereken 6 kritere yoğunlaşılacak. Bu konudaki çalışmalar Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından yürütülecek. Avrupa Birliği ile istişare ve koordinasyonsa Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yılmaz, kurumlarımız tarafından Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumlarıyla istişareler yapılacak ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda yıllardır bekleme pozisyonunda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda birlikte çalışma konusundaki irade teyit edilmiş, Türkiye'nin eyleme geçmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.
0: Evet, vize konusunda, daha doğrusu Schengen vizeleri konusunda bir hareket olur mu, olmaz mı? Bütün bunları zaman içinde hep beraber gördük. Evet, iyi niyetli adımlar ama bakalım Avrupa tarafı bu durumu ne diyecek, hep beraber göreceğiz diyelim. Devam edelim yolumuza. Ömür boyu forma desteği. Dikkat çeken bir haber başlığı Hürriyet gazetesinden. Gençler Birliği tribününde Fenerbahçe forması giydiği için tepki gören henüz 4 yaşındaki minik Göktuğ'un forması diğer taraftarların isteği üzerine zorla çıkarılması gündem olmuştu. Gençler Birliği tribününde dediğimiz gibi yaşananların ardından Merve Özbey şarkıcı. Evet, ondan da minik Fenerbahçe taraftarına destek geldi. Özbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik taraftara ömür boyu Fenerbahçe forması göndereceğini açıkladı. Ömrün boyunca bütün formalarını ben alırım küçüğüm şeklinde böylesi bir destek vermiş. Hürriyet gazetesinden de bunu paylaşıyoruz. O şahıssa Gençler Birliği taraftarı olduğu iddia edilen o şahıssa koskoca köklü bir kulübün malum böylesi güzel tarihine gölge düşürmek durumunda kaldı yaptığı hareketle. Ömür boyu hatta tribünlerde olmaması gerekiyor. Buradan Göktuğ'a da bir sevgi selam gönderelim. Başkan Aziz Yıldırım da kendisini ve ailesini bugün oynanacak, akşam oynanacak Lyon karşılaşmasına davet etmişti. Muhtemeldir ki statta göreceğiz kendisini. Devam edelim. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven'den söz edelim. Yaşananları anlattı o da. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim dedi.
2: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
1: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkarttırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.

0: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
1: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
0: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
1: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
0: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
2: mutlu oldu,
0: çok mutlu oldu.
1: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
0: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
1: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
3: Evet, gördüğünüz ligler başladığı ilk hafta gerçekleşti bu hareket. O Gençler Birliği tribününde oturan Ş.A. isimli şahsın ifadesini de hep beraber gördük, duyduk. Aklımıza dalga geçer tarzında bir ifadesi söz konusu. Bir kendini ya da birkaç kendini bilmez tarafından özellikle yapılan bu hareket sonrası futbolda, sporda birleştirici gücün olduğunu unutmamalıyız. Böylesi provokasyonlara da gelmeliyiz. ŞA gibi kişilerin tribünlerde olmaması gerekiyor. Bu da herhalde verilecek cezaların başında olacaktır diyelim. Devam edelim buyurunuz. İzinsiz yabancı okullar için denklik kararı başlıklı bir haber. Dikkat çekiyor son gün. Yılın son günü 31 Aralık yani yasal statüsü olmaksızın Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrenciler için ara sınıflardan ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçme başvurusunda bulunanlara denklik belgesi düzenlenecek. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek denklik belgeleri izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların tanınması veya bu okulların faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edilmesi anlamına gelmeyecek deniliyor. Uygulamayla öğrencilerin bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçişlerinin sağlanması ve eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri amaçlanıyor denilmiş. Dolayısıyla son gün 31 Aralık daha var demeyin. Şimdiden başvurunuzu gerçekleştirin diyelim. Kayseri'ye doğru yol alalım. Efendim, 30 yaşındaki bir adam Kayseri'de, gazetelerin manşetlerinde de okuduk maalesef, kan dondurucu bir haber. Otel odasında tartıştığı kadını önce bıçaklıyor Kayseri'de bir adam. Sonra da onu 5. kattan atıyor. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybediyor.
1: Genç kadını bıçaklayıp otel odasından attı. Bununla da yetinmeyen adam oteldeki eşyaları da kadının üzerine fırlattı. Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Nurettin Can Ş ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nurettin Can Ş iddiaya göre Selin Gökhan'ı önce bıçakla yaraladı, sonra da kaldıkları otelin 5. katından attı. Kadının üzerine odada bulunan eşyaları da fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otelin asma katına düşen 28 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Selin Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Genç kadının ölümüne neden olan Nurettin Canşey'nin olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Maalesef kan donduran detayları aktarmak zorunda kaldık. Bir kadınımız daha hayattan bu şekilde koptu gitti. Efendim saatimiz 8.34, buyurunuz. Antalya'dan güzel bir haber. Mavi bayrakta dünya birincisiymiş Antalya'mız. Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Antalya'nın 233 mavi bayrakla dünyada açık ara birinci olduğu ifade ediliyor. Türkiye genelinde mavi bayrakla dalgalanan plaj sayısı bu arada 577'den 580'e yükseldi. 580 plaj, 30 marina, 26 bireysel yat ve 18 turizm teknesi olmak üzere 650 4 mavi bayrak sayısıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada 3. sırada yer alıyoruz. Türkiye'den ilk 20 listesine 5 şehir giriyor. Antalya 1. Muğla 3. İzmir 9. Balıkesir 11. Aydın'da 15. sırada yer almış listede. İspanya'dan 8, Türkiye'den 5, Fransa'dan 3, Yunanistan'dan 2, Portekiz ve Hırvatistan'dan da 1 şehir bulunuyor mavi bayrak konusunda. Dediğimiz gibi Antalya'da, Türkiye'de daha doğrusu Antalya'da 233 mavi bayrak söz konusuyken Girit'te 154, öte yandan Muğla'da 110, Halkidiki'de ki birçoğumuz çok yakından biliyor 102 mavi bayrak taşıyan plaj söz konusuymuş ama tüm bunların yanında kirlilik uyarısı da söz konusu. Bu kadar mavi bayrak olup deniz kirliliğini konuşmak acı diyor Recep Yavuz. Efendim kendisi Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı. Dünyada en çok mavi bayrağı sahip şehir açık ara Antalya, İspanya, Fransa değil, açık ara Antalya. Antalya en çok mavi bayrağa sahip olup günlerdir deniz kirliliğini konuşuyorsa bu durum son derece üzücü diyor efendim. Bir tarafta güzel bir haber ama bu haberi gölgeleyen bir de kirlilik uyarısı dikkat çekiyor. Eminiz ki gereken yapılacaktır diyelim. Devam edelim. Haberlerimize İstanbul'dayız, Beyoğlu'ndayız. Bir pitbull köpeğinden söz edeceğiz. Çünkü sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
1: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey, yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Evet, pitbull gibi köpeklerin doğasında var işte bu durum ama bir taraftan da esas suçlu, ortada bir suçlu aranıyorsa şayet pitbull değil onun sahibi ve böylesi nüfusun bir hayli fazla yoğun olduğu, nüfus sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde dolaştırılması apayrı bir konu. Elbette ki bir ceza sürecine de girilecektir, büyük geçmiş olsun diyelim. Ancak pitbull bunu yaptı, şunu yaptı diyerek de bu tür hayvanları dışsallaştırmamak gerekiyor. Efendim her 100 üniversite mezunundan 43'ü alanı dışında çalışıyormuş. Posta gazetesinden öğreniyoruz. Detaylara bakalım. YKS tercih dönemi 10 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite adayları yerleştirme sonuçlarını beklerken denilmiş gazetede ki o da artık belli oldu. Tercih ettikleri bölümlerin staj, mezuniyet sonrası iş olanakları ve ücret düzeyini de şimdiden değerlendiriyor denilmiş. TÜİK'in bir araştırması söz konusu. Buna göre ücretli çalışan lisans mezunlarının %43.3'ü, ön lisans mezunlarının ise %49.2'si öğrenim gördükleri alanın dışında bir iş yapıyormuş. Konuyla ilgili olarak bakıldığı zaman TÜİK verilerine göre yine konuşuyoruz. Diploma kariyer uyumunun en yüksek olduğu 3 alan sağlık ve refah, yani %80.4, iş yönetim ve hukuk, o da yaklaşık %80'lerde, eğitim de yaklaşık %65 sıralarında olurken en düşük olduğu alansa %7.8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon olduğu deniliyor. Yani her 100 üniversite mezunundan 43'ü, yarıya yakını neredeyse alanı dışında çalışıyormuş. Üniversitelerin bu anlamda bir anlamı kalmıyor.

0: gördüğümüz kadarıyla tıp okuyorum, gidip başka bir yerde çalışıyorsam bu da büyük bir sorun. Öte yandan staj imkanının önemli olduğu da yine gelen bilgiler ve duyurulan haberler arasında diyelim. Ve devam edelim, bir azarın haberini aktaracağız. Nasıl, ne şekilde? Konunun özünde, başrolde Trump var. Bir muhabiri azarladı. Muhabire birkaç kez sessiz olmasını söylüyor Trump. Sen gürültücü birisin ve yalan haber yapıyorsun diye de suçladı muhabiri.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada bir muhabire çıkıştı. Birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Ardından hangi kurum için çalıştığını sordu.
2: Quiet. Who are you with?
3: I'm with CNN.
2: Fake news.
1: CNN muhabiri Kristen Holmes konuşmaya devam edince ABD Başkanı tepkisini sürdürdü.
2: You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet.
1: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN muhabirlerine ilk tepkisi değil. Daha önce de sahte haberler yaptıklarını belirtmişti. CNN muhabiri Caitlin Collins ise sessiz olmasını ve kendinden utanmasını söylemişti.
2: Quiet. Who are you with?
0: Basın istemeyen sorular soruluyorsa sessiz ol şeklinde gücünü de kullanarak, koltuk gücünü de kullanarak böylesi bir Trumpizm sergilemeye devam ediyor Trump. Maalesef önümüzdeki yıllar içinde de biraz olacak gibi gözüküyor bu. Ancak Kasım ayındaki seçimlerde her şey biraz değişebilir. Efendim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisiyle istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere iki kamikaze insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlendi. Açıklama antiterör biriminden geldi IKBY'nin. Saat 00:28'de İran tarafından bomba yüklü iki İHA ile Erbil'deki Başbakanlık Özel İstihbarat Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir deniliyor bu açıklamada. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı da belirtiliyor. Barzani de saldırıyı kınıyor. Bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgenin güvenliği ile istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı konuyla ilgili bir açıklama yaptı hemen. Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz dedi. Saldırıyı sahte bayrak tuzağı olarak niteledi.
4: Hem Amerika ve hem İsrail
0: Evet, sahte bayrak tuzağı büyük ihtimalle göstergeler İsrail'e doğru. Hep beraber göreceğiz gün içinde ne olacak, ne bitecek. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı: Ebola en ölümcül seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bu ölümcül seviyenin yükselişte olduğunu söylüyorduk ki en ölümcül seviyeye ulaştığı ifade ediliyor. Kongo'dan geliyor haberler. Kongo'da devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükselmiş durumda. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-20 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olduğu deniliyor. 101 yeni vakayla birlikte toplam kesinleşmiş vaka sayısı da 5000'e doğru ilerliyor. 4.945 vaka sayısından söz ediliyor. Cuma günü yapılan açıklamada salgının her 30 dakikada bir kişinin ölümüne yol açtığı uyarısında bulunmuştu Birleşmiş Milletler. Mevcut salgına yol açan nadir görülen varyantın ise henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor. Hayvanlardan insanlara bulaşan virüs kan, vücut sıvıları ve enfekte yüzeylerle temas yoluyla yayılmaya devam ediyor. Ebola gördüğünüz gibi Kongo'da en ölümcül seviyeye ulaşmış durumda. Şayet bir Kongo seyahati düşünüyorsanız bu aralar yapmamanızda büyük fayda var diyelim. Devam edelim haberlere. Yine İngiltere'deyiz. Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptı demiştik. Yeni başbakan biliyorsunuz Andy Burnham. Ve Andy Burnham'ın göreve geldiği ilk ayda bir talihsizlik yaşadığı iddia edildi. Politico'nun iddiasına göre Burnham kendisini Trump'ın özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. Şüpheler üzerine de yetkililere haber verdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles'la mesajlaştığını sandı. Şüpheli mesajlar gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanlış kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.

0: that I am the sixth person.
1: İddiayı Avrupa basını ortaya attı. Politico'ya konuşan dört farklı kaynak, İngiltere Başbakanı Burnham'ın kendisini Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını söyledi. Mesajların ne kadar sürdüğü ya da içeriği hakkında bilgi verilmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Politico'nun haberine ilişkin ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz ifadesini kullandı. Kaynaklar Burnham'ın başbakan olduktan sonra birkaç mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia etti. Ancak bunların hiçbir önem taşımadığını kaydetti. İddiaya göre Burnham, söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Geçen yılda kimliği belirsiz bir kişi Wiles olduğunu iddia ederek senatörlere ve iş insanlarına mesaj atmış, Beyaz Saray ve FBI olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
2: Bakalım, dediğimiz gibi İngiltere Başbakanı bu koltukta daha ne kadar oturabilecek daha diyoruz. Çünkü işte az evvel de söyledim, neredeyse 8 yılda 7 başbakan ya da 9 yılda 8 başbakan değiştiren bir ülkeden söz ediyoruz. Koskoca İngiltere siyasetinde işte bunlar yaşanıyor. Peki bir dünya turuna çıkalım, eylemlerden sellere, dünya genelinde neler oluyor derlediğimiz haberlere şöyle bir bakalım. Mesela ilk durak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kenti. Burada bir kez daha göçmen karşı protesto söz konusu idi. Göstericiler pankartlar taşıdı, sloganlar attı. Eylemciler sınırlarda daha sıkı kontroller yapılmasını istiyor. 3 milyon göçmenin yaşadığı bu ülkede işsizlikse en büyük sorun. İşte bu nedenle sıklıkla benzer eylemler düzenleniyor Güney Afrika Cumhuriyeti'nde diyelim. Güney Amerika'ya doğru ilerleyelim. Peru'dayız. Ülke hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkisi altında kaldı Peru. Bu da başta Lima olmak üzere çok sayıda bölgede sel meydana geldi ve su kanalizasyon sistemleri çöktü. Evler ve araçlar gördüğünüz gibi suya gömüldü adeta. Bazı yerlerde de toprak kaymaları yaşanıyor Peru'da. Arjantin'e geçiyoruz hemen. Vahşi kedi operasyonu vardı burada. Başkentten 75 kilometre uzaklıktaki bir hayvanat bahçesinde aslanlar ve kaplanların uygunsuz şartlarda yaşadığı tespit edildi. Tabii ki ülkedeki aktivistler bunun üzerine hemen harekete geçti. Hayvanların 15'inin Güney Afrika'ya, 15'inin de Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edilmesiyle olay çözüldü efendim. Buna da vahşi kedi operasyonu dediler. Ve Avrupa'dayız, Belçika. Yine bildiğimiz gibi ülkede omlet festivali düzenlendi. Kasalarca yumurta alana getirildi. Devasa tencerelerde de pişirildi. Dev Omlet Festivali adıyla anılan bu festivalde tam 7200 yumurta kırıldı. Her yıl Ağustos ayında düzenleniyor. Omlet Festivali bir kez daha tabii çok büyük bir ilgi gördü diyebiliriz. Omlet Festivali'nden notları görüyoruz. Efendim, peki Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Omlet Festivali'nden Chicago'ya geçelim. Brookfield Hayvanat Bahçesi'nden efendim bu görüntüler. Yeni üyesi ilk kez basının karşısına çıkmış durumda. Hayırlı olsun. Sincap maymunu Gizmo ve baba Sandy'nin yavrusu işte bu kadar yakından görüntülenebildi. Yavru bir an olsun annesinin sırtından inmedi. Ona da sıkı sıkıya sarıldı. Evet, dünyada genel olarak ilgimizi çeken haberlerden bir derleme yaptık, sizlerle paylaştık deyip gelelim memlekette ne oluyor ne bitiyor. Yargıtay boşanma davalarında düğün takılarıyla ilgili verdiği yeni kararla kuralları yeniden değiştirdi diyebiliriz. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak? Altın, para ve pahalı hediyeler acaba kimde kalacak? Arzu Kaya bunun yanıtını aradı.
3: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
4: Vermeyin. Ayıp olur.
5: İsterim ya.
6: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştahı adıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
7: Aldatan mesela bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
8: İade edilmeli mi?
4: Yani ayıp olur.
8: Kullanmam mı o eşyaları?
4: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
9: Vallahi bilmiyorum.

0: Sizin fikriniz?
1: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
0: Yargıtay'ın son içtihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
2: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
3: İstemem, onu da kalsın.
0: O kadar diyor.
3: Evet.
2: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
0: Peki tek taşı ister misiniz geri?
4: İsterim ya. İsterim yani.
0: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyecekse. Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
2: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
0: Bohça iade edilmeli mi?
1: Onu etsinler zaten.
0: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
4: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
5: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
0: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
2: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
6: Evet, yıllardır konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz bu konuları. Efendim, İstanbul'u mu ser geçen gün daha da kalabalıklaşıyor malumunuz. İki bina arasındaki pencere mesafesi de artık metrelerle ölçülür hale geldi. Üstelik çoğu mahallede binalar bitişik nizam. Yani hava sirkülasyonu bile yok. Bu da şehirde, yani İstanbul'da ısı adacıklarının oluşmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da sıcaklık değerleri sokaktan sokağa bile değişebiliyor. Habertürk ekibi de İstanbul'un farklı semtlerinde sıcaklıkları ölçtü. Bakın, komşu iki semt arasındaki sıcaklık değerleri ne çıkmış görelim. Daha sonra bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
7: Burası Şirin Evler. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor.
8: Gölge alanlarla güneş altı çok büyük fark ediyor.
9: Gölgeye girmeye çalışıyor insan yani güneşte.
7: Burası da Ataköy. Sıcaklık 2 derece birden düştü.
10: Hızlı nüfus artışı, yoğun kentleşme, azalan bitki örtüsü, kentin değişen dokusu ve hızla artan betonlaşma sıcaklığı da doğrudan etkiliyor. Hatta öyle ki sıcaklık artık değil ilçeden ilçeye, semtten semte bile değişiyor.
8: Asfaltlar, koyu zeminler ve yüzeyler yer seviyesinde havayı ısıtıyor. Isı adası dediğimiz şey direkt şehirleşmeyle ilgili.
7: Burası Şirin Evler. İstanbul'da yapılaşmanın en yoğun olduğu semtlerden biri. Termometrelerimiz şu anda 31 dereceyi gösteriyor. Ancak asfaltın ve betonun da etkisiyle hissedilen sıcaklık bunun çok üzerinde.
11: Binalar iç içe, çok yakın. Şurada yükselirse karşı tarafın nefes alışını duyuyorsun.
12: Buradan geriye doğru baktığımızda hemen karşımıza bir bina çıkıyor. Artık buradaki rüzgarın o tarafa geçmesi mümkün değil yani.
7: Elimdeki bu fotoğraf Şirin Evler'de şu anda bulunduğumuz sokağın ısı haritasını gösteriyor. Bunu günün en sıcak anında çektik, öğle saatlerinde. Ve ısı haritasına baktığımız zaman asfaltla araçların üzerindeki sıcaklığın neredeyse 60 dereceye ulaştığını görüyoruz.
12: Asfalt en başta ısıyı çok çabuk alan bir mekanizmadır. Sonra bina cephesindeki koyu renklerimiz, sonra çatıda kullandığımız malzemeler, kiremitler bile inanılmaz şekilde ısıyı emer böyle.
13: Tabii Ataköy'le buranın arada sıra dağlar var.
10: Gerçekten de öyle. Ataköy'le Şirin Evler komşu iki semt. Ama sıcaklık bu iki semt arasında da hissedilir derecede farklı.
7: Burası da Ataköy. Az önce Şirin Evler'de bulunduğumuz sokağa yaklaşık 4 kilometrelik mesafede yer alıyor. Ancak sıcaklık 2 derece birden düştü.
10: Peki bu sıcaklık farkının sebebi tam olarak ne?
8: Ağaçlık alanlar gölge oluşturuyor. 13-15 dereceden fazla fark ettiği anlar, saatler yakalayabiliriz.
14: Burada da malumunuz çok yüksek katlı binalar yok ya da araları çok açıklıklı. Yeşil alan korunmuş.
10: Ve İstanbul'un iki kalabalık semti, Çeliktepe ve çok yakınındaki 4. Levent. Bu iki semt arasında da sıcaklık değerleri birbirinden farklı.
7: Kağıthane'ye bağlı bu semtte yapılaşma çok daha yoğun. Binalar birbirine oldukça yakın ve yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Termometreler ise 29 dereceyi gösteriyor.
3: Çok binalar dip dibe ve herhangi bir hava sirkülasyonu sağlanmıyor o nedenle.
7: Çeliktepe'den yola çıktık ve sadece 2,5 kilometre uzaklıktaki 4. Levent'e geldik. Ancak termometredeki sıcaklık 1 derece düştü.
10: Peki şehirleri serinletmek mümkün mü?
8: Yeşil alanları, özellikle büyük ağaçları koruyarak etki alanlarını, gölge alanlarını artırmak, genişletmek gerekiyor.
12: Bütün ilçelerde bu hava koridorlarını ortaya çıkaracağız. Bu hava koridorlarına göre de yeşil bantlar üreteceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Evet, gün başlıyor, devam ediyoruz. Saatlerimiz gördüğünüz gibi 9'u gösteriyor. 18 Ağustos Salı sabahında olduğumuzu bir kez daha ifade edelim ve yine gündemde ön plana çıkacak bir açıklamanın devamı. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, terörsüz Türkiye ve bölge hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı.

0: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşamayı Türk Gün gazetesine değerlendirmeye devam ediyor Bahçeli. Bölgede Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istediğine dikkat çekerek, hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur dedi. Bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğunu belirtiyor. Devlet Bahçeli bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söylüyor. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı diyor MHP lideri. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor Devlet Bahçeli.
1: Gerçek değil. Çünkü sınıflı bir toplum yapısını...
0: Efendim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte katkısı bulunan devletin tüm kurumlarına da teşekkür etti.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildikten sonra gözler resmi gazeteye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girdi. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Bakanlardan oluşacak kurul, ihtiyaç dahilinde alt komisyonlar da kurabilecek. Yürürlüğe giren kanunla PKK-KCK terör örgütü fiili varlığına son verecek. Her türlü silah ve mühimmat teslim edilecek. Ardından fesih sürecinin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
4: Raporundan sonra...
3: Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Çerçeve yasayla örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
5: Türk milletinin vakarının ve özgür...
3: Erdoğan açıklamasında başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz dedi.
0: Beklenen bir gelişmeydi. Resmi gazetede yayımlandı. Bundan sonra özellikle vekillerin çıkıp tek tek anlatması gerekecek vatandaşa ki plan da o şekilde ilerliyor. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları da açıklandı. Üniversite sınavına giden öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara YKS Sonuç ÖSYM gov.tr adresinden erişebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Gece saatlerinde liderler görüşmede Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
1: Evet, bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Antalya'dayız efendim. Zincirleme bir kaza oldu maalesef. 6 aracın karıştığı bu kazada 17 yaralı söz konusu. Kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Yusuf Yerli'nin kullandığı tur otobüsü Tekandıs kavşağına yaklaşıyordu. Yerli, Osman Nuri Yerdoğan'ın kullandığı araca çarptı. Çarpışma zincirleme kazayı da tetikledi maalesef. Kazaya 6 araç karıştı. Tur otobüsündekilerle birlikte 17 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü. Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Tur otobüsündeki Ukraynalı bir yolcu şoförün uyuduğunu iddia etti. Kazaya dair soruşturma sürmekte. Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde işçilerin kaldığı yatakhanede bir yangın çıktı. Bu da son dakika bilgisi olarak aktarabiliriz. Yangın Çavuşoğlu mahallesinde bulunan inşaat şantiyesinde başladı. İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun yangın nedeniyle gökyüzüne işte bu şekilde dumanlar yükseldi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı hemen. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Neyse ki içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Evet, yeni gelişmeler bunlar. Sıcak gelişmeleri aktardık. Siyaset diyelim. Uzun zamandır bahsetmiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nden il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Gelen bilgi bu yönde. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacakmış. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibariyle de il gezilerine başlaması bekleniyor.
2: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'li gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'li il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
1: Evet, uzun süredir vatandaşın içine çıkmadı Kılıçdaroğlu. Bakalım nasıl bir etkiyle, tepkiyle karşılaşacak? Eleştiriler, övgüler ne olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada transferlere bakalım. Spordan ya da futboldan bahsetmiyoruz. Siyasetteki transferler dikkat çekici. 3 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280

0: milletvekiline ulaştı bu yer değiştirmelerle. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı 19'a düştü. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa etti ve Yeni Yol grubuna katıldı.
1: 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
2: İzmir milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
1: Yeni Yol Partisi'nden İzmir milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. 3 isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. 3 ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
3: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
1: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
0: Evet, milletvekilleri parti yer değiştiriyor, belediye başkanları aynı şekilde. Herhalde tarihin hiçbir döneminde bu kadar yer değişikliği ya da transfer gerçekleşmemişti. Tarih bugünleri de yazıyor elbette. Bir taraftan da Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'ın da aralarında olduğu 3 kişinin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bir başvuru gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı Buldan. Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul aracı Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvuru yaptıklarını söylüyor Buldan. Bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır diyen Buldan, hukuk devleti ilkesi gereği bu tür olaylarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının zorunluluk olduğunu belirtiyor Buldan. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorumluların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir, diyor. Evet, siyasetteki gelişmeler, bir taraftan da Adalet Bakanlığı'na yapılan bir başvuru ve diğer taraftan bir kadınımızın daha feryadı, bakalım duyabilecek miyiz bu sefer? Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski kocasının biliyorsunuz saldırısına uğramış, tam 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden döndü kadın. Serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istiyor şimdi.
4: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
1: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
4: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
1: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
4: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
1: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
4: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer

0: Bıraktı, işi kesinlikle bırakın.
1: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Bir şey söylemeyecek misin? Neden bıçakla...
3: Evet, olası bir afta çıkacak mı? Ya da bu kez bu hanımefendinin sesi acaba duyulacak mı? Yoksa diye bir cümlede devam edebilir. Hep beraber göreceğiz. Kadınlarımızı yaşatmamız gerekiyor efendim. 12 yıl önce Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu, hatırlayınız. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü de tutuklandı. 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kayboldu Hüseyin Okumuşoğlu. Ve Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuş. Soruşturma sonucu çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemi tamamlandı, adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, memleketin bu kriminal kan donduran detaylara sahip gündeminden başka haberlere geçelim. Buyurunuz. Rumları kızdıran Kıbrıs haritası olarak aktarılıyor. Akşam gazetesinden okuyalım. CENTCOM'un yayınladığı bir haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterilmesi Rumları kızdırdı denilmiş ki Kıbrıs haritasının nasıl yer aldığı da yine gazetede aktarılıyor efendim. CENTCOM biliyorsunuz ABD Merkez Komutanlığı X hesabından 16 Ağustos'ta yani pazar günü 6 ülkeye ve Arap Denizi'nde görev yapan ABD donanmasına ait bir uçak gemisinin 10 günlük Orta Doğu gezisiyle ilgili bir paylaşımı yapıldı. Paylaşımda Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının yer aldığı haritada dediğim gibi Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterildiği görülüyor. Haritadaki görüntü Güney Kıbrıs Rum yönetiminin rahatsızlığına neden oldu. Rum basınında Amerika'ya ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na yönelik tepki gelirken konuya Dışişleri Bakanlığı müdahale etsin denildi. Öte yandan 2022 Mart'ında İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya ilişkin yayınladığı bir videoda yine Kıbrıs'ın benzer bir şekilde haritası yer almış. Rum tarafının müdahalesi sonucu video kaldırılmış ve yenisiyle değiştirilmiş idi. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri bu kez sağlam duracak mı bu haritada, ama bir taraftan da Kıbrıs o kadar belirgin bir şekilde iki ayrı devlet gibi gösteriliyor ki gerçekten muhtemeldir ki bundan sonraki planlarda bu şekilde mi acaba ilerlenecek sorusu akıllara geliyor. Diyelim ABD ve İran arasındaki ateşkes sürecine bakalım. Çünkü 2 aylık yani 60 günlük ateşkesin süresi doldu. Dün itibariyle gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi tabii. Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler diyor. Tahran yönetimi ise Amerika'nın mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlediğini söylüyor.
4: Drug price decrease.
5: Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
6: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
5: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamada ise ABD'nin mutabakat

Fakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada, diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlığı

Tabii yeni gelişmeler bu yönde. İran söz konusu olunca hemen petrol fiyatlarına bakmak gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve elbette ki 90 doların üzerine çıkması gerçekten düşündürücü ve korkutucu. %1'lik neredeyse bir artış var. 91-92 dolar seviyesinde. Uzun bir süredir 90 doların bu kadar üzerine çıkmamıştı. Hep beraber göreceğiz efendim, motorine, benzine zaten gelen zamlardan Hürmüz Boğazı'nda neler olup bittiğini görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hem küresel ekonomiyi hem bölge ekonomilerini, ülkeleri olumsuz yönde etkiliyor malum. Başbakan Ali Ezzeydi'nin açıklamasına göre en fazla etkilenen ülkelerden biri Irak. Irak basınının aktardığına göre Zeydi, Petrol Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Irak ekonomisine etkileri de ele alındı. Petrol ihraç etmek için tek bir geçidin esiri olamayız diyor Başbakan Zeydi. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri ifadelerini kullanıyor. Evet, komşumuz Irak etkileniyorsa elbette ki bizim de etkilendiğimiz gayet açık. Zaten dediğimiz gibi motorun fiyatları şimdi konuşuluyor. 100 dolara doğru giderse acaba 100 liranın üzerine çıkar mı, kendisini atar mı motorun fiyatları? Hürmüz Boğazı bu anlamda son derece mühim. Paradan söz etmişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruduklarını ifade ediyor. Hedefler doğrultusunda ilerliyoruz, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz diyor Bakan Şimşek. Yine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bütçe verilerini değerlendirdi. Faiz dışı bütçe fazlasının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığının altını çizdi. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranını %87 seviyesinde tuttuklarını belirtti Şimşek. Mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz demeye de devam ediyor Bakan Şimşek. Peki altın fiyatları gündemde bir taraftan, piyasalar yeni günü nasıl karşılıyor bakacağız ama buyurunuz, FED faiz beklentisi altın fiyatını yükseltti şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekici. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin FED, Amerikan Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması değerli metale destek verdi deniyor. Spot altın binde 4 artışla 4391 dolar seviyesine yükseldi. Altının gramı dün 6768 liradan işlem gördü denilmiş. Amerika'da geçen hafta açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in gelecek ay faizi değiştirmeyeceğine yönelik tahminlerde güçlendi deniliyor. Diyelim hemen bu açıklamaların, bu bilgilerin ışığında piyasalardaki son duruma bakalım. Bak nasıl güne başlıyor. 14.000 üzerine attı biliyorsunuz BIST 100 endeksi kendisini. 14.132 puandan güne başlıyor. Dolar artık 48 lira diyebiliriz herhalde. 47 lira 90 kuruştan işlem görmekte, her gün 10 kuruş ekliyor üstüne. Euro'da ise küçük de olsa bir düşüş var. 55 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Zira dolar euro paritesinde bir düşüşte söz konusu, 1.15 seviyelerinde. Faize bakalım hemen, 40.86 puanda faiz. Altının onsu gördüğünüz gibi bir yükseliş halinde ancak küçük de düşüşler söz konusu. 4.397 dolardan işlem görüyor ki Brent petroldeki yükseliş korkutucu. Dediğim gibi efendim 91-92 dolar seviyelerinde, ABD ham petrolü de 85-86 dolar seviyelerinde an itibariyle. Altına bakıyoruz, gram altın 6.767 liradan işlem görüyor. 11.064 lira çeyrek altın, 22.129 lira yarım altın, tam altının ederi ise 44.138 lira. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda bu rakamların seyri biraz daha farklı olabilir ama piyasalar yeni günü işte bu rakamlarla karşılıyor. Yatırımcısına bol kazançlar getirmesini dileyelim ve devam edelim. Temmuz ayında 207.508 yeni araç trafiğe çıktı memlekette. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşmış durumda. İkinci el piyasasında da geçen ay 907.846 araç el değiştirdi.

0: Temmuz ayında 250.508 taşıtının trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.746.396 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38'ini otomobil, %9,4'ünü kamyonet oluşturdu. Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %19,4'lük bir azalma yaşandı. Temmuz ayında ikinci el piyasasında 907.846 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %41 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: Evet, yine benzinli araçlar tabii hibritle beraber gündemin en ön planında efendim, araç satışında. Bir taraftan da özellikle yeşil enerji ile ilgili rekor üzerine rekor gelebilir deniyor. Temmuz ayında Posta Gazetesi'nden okuyoruz detayları. Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte rekorlar kırılmaya devam ediliyor denilmiş. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin yayınladığı verilere göre Türkiye Temmuz ayında üretilen toplam elektriğin %58,44'lük kısmına denk gelen 20.300.000 megawattlık elektrik üretimi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Bu oran 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Temmuz ayında kaydedilmiş en yüksek yenilenebilir enerji payını temsil ediyor. Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji ise Temmuz'da yenilenebilir kaynaklardan üretilen toplam elektriğin %2,49'luk kısmına denk gelen 504.829 megawattlık elektrik üretimini tek başına gerçekleştirmiş efendim. Hepimizin bildiği bir şirketten söz ediyoruz. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılarken enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve daha düşük karbonlu bir üretim yapısına geçişi hızlandırmak en önemli önceliklerimiz arasında diyor Cengiz Enerji CEO'su Ahmet Türkoğlu efendim. Dolayısıyla yeni yeşil enerjiden rekor üzerine rekor gelmesi son derece mühim. Zira sınıflandırmak, sepeti güçlendirmek gerekiyor enerji üretimi anlamında. Peki bir zam haberini aktaralım. Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına geldi bu zam. %6,45 oranında Ankara-İstanbul bileti fiyatı efendim 930 liradan böylelikle 990 liraya çıkmış durumda. Zamlı tarifeye göre Ankara-Eskişehir bileti 511 lira, Ankara-Konya bileti ise 458 lira oldu. Ankara-Sivas bileti ise 1000 lira oldu. Konya-İstanbul yüksek hızlı tren bileti ise son artışla 1442 liraya yükselmiş durumda. Yüksek hızlı tren ana hat ve bölgesel tren biletlerine 15 Ocak'ta %19,23 oranında bir zam yapılmış idi. Evet, Ocak ayında bir zam yapıldı. Şimdi de bir Temmuz ayında yapılan zam mı, Ağustos ayında yapılan zam mı görüyoruz. Acaba ücretlerde de yine aynı şekilde bir ara zam yapılacak mı beklentisi vardı. Özellikle hem emeklilerimizde hem de asgari ücretlerde. Dolayısıyla diğer iş kollarına da yansıyor bu zam beklentisi. Ama anladığımız kadarıyla böyle bir zam beklentisi var ama olmadı. Efendim Yeni Şafak buyurunuz, sahte emlak ilanlarına ceza yağdı diyor. Bakalım bu habere ilişkin olarak detaylar nedir? Elektronik ilan doğrulama sistemi sosyal medyada yer alan sahte emlak ilanlarına geçit vermedi. Ticaret Bakanlığı sisteme entegre olmayan ve kurallara aykırı ilan paylaşan iki sosyal medya uygulamasına Nisan ayında 4 milyon, Temmuz'da ise 10 milyon lira idari para cezası kesti. Bakanlık sosyal medyadaki emlak paylaşımlarını da yakından takip ediyor diyelim. Sahte emlak ilanlarına daha da anladığımız kadarıyla ceza yağacak bir taraftan da görünen o. Çünkü o kadar fazla görüyoruz ki bu ilanları sosyal medyalarda, dolayısıyla ceza yağacaktır. Ve farklı bir haber. Mavi Vatan'da ilk kez milli park alanları belirlenmiş durumda. İlk kez diyoruz. Fethiye Kaş.

0: ile Kuzey Ege'de belirlenen iki alan Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Dışişleri yetkilileri kararın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguluyor.
1: Mavi Vatan için önemli bir karar alındı. Türkiye'ye ilk kez deniz milli park alanları belirledi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanıyla Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha deniz milli parkı olarak ilan edildi. Bu iki alan 50 milli parkın bulunduğu Türkiye'nin ilk deniz milli parkları oldu. Deniz parklarının yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Dışişleri yetkilileri kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunun altını çizdi. Yetkililer kararın Türkiye'nin karasularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıttığını belirtti.
0: Bakalım Yunanistan nasıl bir şekilde karşılık vermeyi planlıyor? Gazetelerde paylaştık ya da sosyal medyada görüyorsunuz bir taraftan bir tepkinin olduğu açık ama Atina'dan gelecek haberler bu anlamda mühim ve son derece önemli. Mavi Vatan'da yapılması planlanan bundan sonraki hareketler şimdi bekleniyor elbette. Ve yerli milli telefondan söz edelim. Hürriyet gazetesinde aktarılmış işte yerli ve milli telefon şeklinde duyuruluyor haber. 1. 5 ve 6 maddede toplanıyor. Kamuya özel 3 modelden oluşacakmış efendim. Biri sadece kamuya özelmiş, bunu aktaralım. İkinci sırada 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtımı yapılacak deniyor. Tüm modellerde uydu anteni bulunacakmış. Herkesin satın alabileceği fiyata sahip olacak deniyor. İlk etapta tabii ki İstanbul'da üretilecek ve yazılımı ve işletim sistemi yerli olacak deniyor. İşte dediğimiz gibi 3 farklı modelden bahsedilmiş. Birisi tamamen kamuya, kamu çalışanlarına özel olarak ifade ediliyor. Kriptolu sistemle korunacak, üst seviye özelliklere sahip olacak. Sadece kamu çalışanları tarafından kullanılacak ve satın alınabilecekmiş. İkinci olarak da erişilebilir bir model olarak tasarlanıyormuş. Yeni yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Diğeri ise daha üst donanım versiyonu olarak vatandaşın beğenisine sunulacak imiş. Bu da gördüğünüz gibi yerli ve milli telefondan gelen ilk bilgiler ama 2027'nin ilk çeyreğinde görücüye tabiri caizse çıkacak, merakla bekliyoruz. Ve Avrupa kıtası diyelim, sıcaklık rekorları malum peş peşe kırılıyor, kırılmaya da devam ediyor. Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadelede sürmekte. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de söndürme çalışmaları sürüyor. Belçika son yüzyılın en büyük yangını ile şimdi mücadele etmekte.
1: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasının etkisindeyken birçok bölgede orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda eş zamanlı başlayan iki yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin yanık veya dumandan etkilenme belirtileri gösterdiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına 50 itfaiye aracı, hava araçları, su tankerleri ve iş makineleri katılıyor. Yüzlerce kişi adadan tahliye ediliyor. Belçika ise son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından Hautfahner'e başlayan yangın yaklaşık 3000 hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 600 kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. İspanya'nın Aragon bölgesinde de bir haftadır devam eden büyük yangının söndürülmesine yardım eden bir asker hayatını kaybetti. Alevlerin bölgede yaklaşık 1000 yıllık bir manastırı tehdit ettiği belirtiliyor. Portekiz'de ise yangına müdahale eden 5 itfaiyeci araçlarının alev alması sonucu yaralandı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara müdahale sürüyor. Almanya ve Fransa'nın güneyindeki köylerde de yüzlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor. Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığı belirtiliyor. Aşırı sıcaklar yeni yangınların çıkmasına ve mevcut yangınların hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.

0: Avrupa ormanları alev alev gördüğünüz gibi söndürülme çalışmaları sürüyor. Neyse ki biz bu yıl çok daha iyi bir durumdayız. Peki rotamızı farklı bir noktaya çevirelim bu noktada. Orta Amerika ülkesi Costa Rica'dayız. Zira orada durum Avrupa'ya kıyasla çok farklı. Çünkü ülkede tropikal dalgalar nedeniyle hayat durma noktasına gelmiş durumda. Yani Avrupa ormanları yanarken Costa Rica gibi ülkelerde de tropikal dalgalar söz konusu. Şiddetli yağışlar sele oluyor. Sele neden oluyor? Ülkenin kuzey bölgesi ve Karayip kıyılarında su baskınları yaşanıyor. Çok sayıda yol göle dönmüş durumda. Ulusal Acil Durum Komisyonu 3 farklı kentte 495 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı da 862 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. Yani Costa Rica'yı sel bastı ya da sele teslim diyebiliriz bu görüntülerden sonra. Efendim geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyerek Güney Kore ile düzenlenen ortak tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatını verdi. Trump yaptığı açıklamada Seul yönetiminin İran konusundaki tutumunu eleştiriyor çünkü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Kore ile yapılan ortak tatbikatları azaltma talimatı verdi. Karara, Kuzey Kore lideriyle iyi ilişkilerini gerekçe gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin her yıl yaptığı tatbikat başladı. 27 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan ortak tatbikata 18 bin Güney Kore askeri katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikata katılmasından memnun olmadığını belirten Trump, Amerikan askerlerinin katılımını sınırlama kararı aldı. Tatbikatın masraflarının büyük bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'nin ödediğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu hatırlatan Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye uygunsuz ve düşmanca bir mesaj verdiğini söyledi. Bu nedenle Savunma Bakanı Hegseth'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin tatbikata katılımını sınırlama talimatı verdiğini belirtti. Amerikan Başkanı Güney Kore lideri Lee ile İran konusunda yaptığı bir konuşmayı da hatırlattı. Lee'ye İran'ın nükleersizleştirme operasyonumuza katılmak ister misiniz diye sorduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi. Trump ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk Amerikan lideri olmuştu.
0: Evet, Trump'tan önce Putin de bir hayli fazla övmüştü efendim Kuzey Kore liderini. Muhtemeldir ki ondan görüp yapıyor Trump bunları. Bir taraftan da Suudi Arabistan'la ilgili bir haber var. İlk kadın başkonsolosu işte görmekteyiz. Amerika'nın Houston kentinde göreve başlayacak efendim. Vefa Bint Abdullah El Merzuki, Suudi Arabistan'a atanmış ilk kadın başkonsolosu oluyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre El Merzuki atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti. El Merzuki'nin Houston başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos görevine getirilmiş oldu deniliyor. Herhalde bundan sonra da devamı gelecektir. Zira Suudi Arabistan'daki bu değişim bu şekilde kendini daha da göstermeye başladı. Diyelim memleketteyiz elbette ki maalesef diyerek başlayacağımız haberlerden bir tanesi. İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
1: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
0: Tabii olan yine çocukları oldu. İyi bir şekilde tutturulsaydı şayet şu an arkadaşlarımız yine oyununa devam ederlerdi. Ama yine iş bilmezdik, yine ihmal gördüğünüz gibi devrede oldu maalesef. Can kaybı yok neyse ki efendim. Şimdi Yunanistan'ın turistik Stifnos adasında helikopter düştü. Bunun haberini aktaralım. 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Stifnos adasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen helikopterden dumanlar işte bu şekilde yükseldi. Ardından bir de yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştığı kazanın nedenine ilişkin soruşturmada sürüyor. Son durum bu şekilde. Ve Yunanistan'ın adasından geçiyoruz. Meta için dönüm noktası başlıklı habere. Milliyet gazetesindeyiz. Facebook ve Instagram'ın sahibi biliyorsunuz Meta şirketi. Amerika'da 30 eyalet tarafından açılan ve şirket için şimdiye kadarki en büyük tehditlerden biri olarak görülen davaya karşı karşıya deniliyor. Bugün başlıyor bu dava. Jüri yargılamasında eyaletler Meta'nın çocukları ve gençleri platformlarına bağımlı hale getiren tasarım özellikleri kullandığını ve çocuk gizliliği yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor. 1.4 trilyon dolar tazminat istiyor davacı. Instagram ve Facebook'un temel özelliklerinin değiştirilmesini istiyorlar. Meta şayet davayı kaybederse Instagram ve Facebook baştan yazılabilir. Talepler arasında beğeni sayılarının kaldırılması, otomatik video oynatmanın kapatılması, Instagram Stories gibi kaybolan içeriklerin kaldırılması, genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi, görünümü değiştiren filtrelerin kaldırılması, birden fazla hesap açılmasının engellenmesi yer alıyor imiş. Dolayısıyla Instagram'ı Instagram yapan ya da Facebook'u Facebook yapan unsurların tamamen ortadan kaldırılması anlamına geliyor ki hep beraber göreceğiz bu davanın seyri tüm dünya ülkelerini ve kullanıcıları etkiliyor doğal olarak. Efendim, Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyu 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyor idi. Irak hükümeti geçişe izin vermedi. Aktivistler de Türkiye'ye geri döndü.
1: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi.
2: Nehirden denize özgür Filistin.
1: Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden Türkiye'den Irak'a girdi.
3: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
1: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
4: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
1: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
0: Evet, Irak acaba bu aktivistlere neden yol vermedi, izin vermedi? Bunu da konuşmak, tartışmak lazım ve Hollywood'a ilerleyeceğiz efendim. Genç bir yıldız kaydı, işte görmektesiniz, Hayden Panettiere. 36 yaşında hayatını kaybetti. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hatırlıyoruz. Hafızalara kazınmıştı bu oyuncunun, ölüm nedeni de açıklanmadı henüz.
1: Yıldızı küçük yaşında parladı. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, Nashville ve Heroes gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı. 36 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. Bir Grammy ve 2 Altın Küre adaylığı bulunan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken 1994'ten bu yana üyesi olduğu Oyuncular Sendikası Hayden Panettiere'ın ani ölümü nedeniyle yas tutuyoruz mesajını paylaştı. Amerikan basını Panettiere'ın ölümüne dair polisin soruşturma yürüttüğünü aktardı. Ancak konuya dair henüz polis ve savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Hayden Panettiere, Mayıs ayında satışa çıkan This Is Me, A Reckoning adlı anı kitabında kızının 2014'teki doğumu sonrası depresyon ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığını anlatmıştı. Panettiere, kızının babası Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko ile Ukrayna'da yaşadığını söylemişti. Oyuncunun erkek kardeşi de 2023 yılında kalp büyümesi ve aort kapağındaki bir rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
0: Ve bağlı olarak ölümleri bu ara çok görüyoruz ve duyuyoruz. Çok dikkat etmekte büyük fayda var efendim. Ve devam edelim yolumuza. Kayıp tablo bakanlıkta çıkmadı şeklindeki bir haber. Dikkat çekici Hürriyet'te yeni parti ressam İbrahim Çallı'nın 12 Eylül darbesi sonrası Ankara yarı açık cezaevinde bulunan ve kaybolan 1926 tarihli Atatürk portresinin peşine düştü. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bulunduğu yer tespit edildi mi sorusunu yöneltti. Bakan Ersoy envanterde kayıtlı olduğuna dair bir bilgiye rastlanmadı karşılığını verdi. Peki bu önemli tablo nerede, kimlerin elinde acaba? Yakın zamanda eminiz ki ortaya çıkacaktır diyelim. Sporla devam edelim. Türkiye 17 yaş altı kız milli takımı 2026 U7 kızlar dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldular.
5: Türkiye U17 kız voleybol milli takımı dünya ikincisi. 17 yaş altı kız milli takımı 2026 FIVB U17 kızlar dünya şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu. Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 kızlar dünya şampiyonasında Türkiye final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-23, 25-11 ve 25-23'lük setler sonucunda 3-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Rüya takımında yer alan millilerimizden Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzoncic ise en iyi orta oyuncu seçildi.
0: Evet, geleceğin filenin sultanlarının başarılarını elbette ki bol bol paylaşacağız. Ellerinize sağlık diyoruz ve geçelim futbola, çünkü bugün çok önemli bir karşılaşma var biliyorsunuz. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Olympic Lyon'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu maçı kazanarak rövanş maçı öncesi tabii ki avantaj elde etmek istiyor.
5: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe playoff turu ilk maçına çıkıyor. Fransız ekibi Olympic Lyon'la eşleşen Sarı Lacivertliler rakibiyle ilk maçını Kadıköy'de oynayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. İkinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe bir sonraki turda ise Avusturya'nın Sturm Graz takımını saf dışı bıraktı. Elemelere 3. turdan başlayan Olympic Lyon ise Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olympic Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca olacak. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol atan Brezilyalı futbolcu oldukça formda bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde UEFA kadrosundan çıkarıldı. Sakatlığı süren kaleci Mert Günok da ilk maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçında forma giyemeyen Ederson ise Olympic Lyon maçında görev yapabilecek. Fenerbahçe Lyon maçıyla Avrupa Kupalarındaki 305. karşılaşmasına çıkacak. Sarı Lacivertliler 304 müsabakada 121 galibiyet, 117 mağlubiyet, 66 beraberlik elde etti. Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
0: Evet, Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz ve geçiyoruz bir diğer haberimize. Kısa sürede forma girmek isteyenler ve vücut geliştiricilerin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından her daim tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemiyle ilgili yeni bir akım varmış. Dry scooping denilen o akım, bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Devre'nin haberinden öğreneceğiz. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Esra Toptaş para gündemle karşınızda olacak. Yeni gelişmelerle yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
7: Bir ölçek. Ağzıma atıyorum. Böyle alıyorum.
6: riskler taşıyor maalesef.
7: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
8: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başlatıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
9: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
7: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
10: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
6: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
11: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
6: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
10: Evet, alıyorum.
6: Neler içiyorsunuz?
10: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
7: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
11: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
12: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
9: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
12: Hayır, bilmiyorum.
7: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
11: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Ve artık saatler 10 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla ve her zaman olduğu gibi bugün de yine gündem yoğun. Hemen Ankara'ya dönelim. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Tüm ayrıntılar Buse Genç Türk'te. Buse günaydın, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, 10 Ağustos Pazartesi günü çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti ve yasalaşmıştı. Yasalaşmasının ardından da dün gece resmi gazetede çerçeve yasa kanunu, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Peki sıcak bir gelişme, onu da paylaşalım. İki kurulun kurulması gerekiyor çerçeve yasanın yürürlüğe girmeden önce. Peki nedir bu iki kurul? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul kurulacak. Buna dair de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sıcak bir gelişme, sıcak bir açıklama geldi. Esra Toptaş, Yılmaz o açıklamasında şunu ifade ediyor. Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanan kanun hayırlı olsun ifadelerini kullandı Yılmaz. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurulun kanunun yayınlanmasıyla birlikte, yani dün gece kanunun yayınlanmasıyla birlikte kurulduğunu belirtti. Yani artık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki o kurul kurulmuş oldu ve kurul üyesi bakanlar ve kurumlarında kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlattığını açıkladı.

0: açıkladı. Cevdet Yılmaz ve kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini de kamuoyuna paylaştı. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesis sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır dedi. Ayrıca kurul üyelerinin gündeme getirebileceği ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde değerlendirmelerin yapılabileceğini de paylaştı. Cevdet Yılmaz, kurulumuz milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak ve kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir ifadelerini kullandı Cevdet Yılmaz. Oldukça sıcak bir gelişme. Dün kanunun yayımlanmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul da kurulmuş, oluşturulmuş oldu ve 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda da esas ve usul ve esaslar, silahları bırakmaya dair fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlarda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki bu kurulan kurulda peki kimler var? Hemen detayları paylaşalım. Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Başkanı yer alıyor bu kurulda ve artık kurul oluşturulmuş oldu. Peki ne yapacak? Ne görev üstlenecek bu kurul? 24 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacak ama silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek an be an bu sürece dair koordinasyonu da sağlayacak ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından da artık kanunun dün gece yayınlanmasıyla beraber de ilk toplantısını yapacak. Bir hafta sonra yani 24 Ağustos'ta bu ilk toplantıda fesih sürecine dair alt komisyonlar ele alınacak. Bir diğer kurulsa mecliste bir izleme komisyonu oluşturulacak Esra Toptaş. İzleme ve irtibat kurulu adı verilecek bu kurula ve siyasi parti temsilcileri yer alacak. Sandalye dağılımına göre bir temsiliyet bekleniyor. Bu komisyonun içerisinde MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararını resmi gazetede yayınlanmasının ardından da yani en erken Ekim ayında bir toplantı yapması bekleniyor MGK'nın. Henüz toplanacağı tarih net değil. Bu Kasım aylarına da sarkabilir. Başka bir tarihte olabilir ama MGK'nın yapacağı ilk toplantıda da silah bırakmaya dair teyit ve tespit süreci ele alınacak. Buna ilişkin kararsa ancak PKK terör örgütünün silah bırakmasının ardından bir karar alınacak. Yani o silah bırakmanın teyidi ve tespiti yapıldıktan sonra MGK'nın kararının da resmi gazetede yayınlanması gerekecek. Bu kararın da resmi gazetede yayınlanmasının ardından artık kanun, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girebilecek ve bundan sonra başka bir süreç başlayacak. Bu sefer de 6 ay içerisinde kanundan, düzenlemeden yararlanmak isteyenler başvurularını yapacaklar. Peki kimleri kapsıyor kanun? Onun da detaylarını paylaşalım. Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma dosyalarını ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerini kapsıyor. Bu kapsamda da bu kararlar, dosyalar ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak ve örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik de bir ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenirken 15 yıldan daha fazla olan suçlarda ise soruşturma ve kovuşturmalarsa 10 yıl daha ertelenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece saatlerinde kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından bir mesaj paylaştı. Peki o mesajda neler söyledi Cumhurbaşkanı? Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ve açıklamasında başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımı yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlik yönetmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıkladı. O sıcak açıklamayı da paylaştık sizlerle, son dakika gelişmesini. Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul oluşturuldu ve sürecin takip edilmesini sağlayacak olan bu kurul ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak ve alt komisyonlar ele alınacak. Kurul üyelerin gündeme getirebileceği ve kurumlar arasındaki koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirme yapabilecek Esra Toptaş diyelim ve süreç bundan sonra gözler işte o kurulun ilk toplantısında, yani 24 Ağustos'ta yapılacak toplantıda olacak ve alt komisyonların oluşturulmasında olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum.

0: 10 dakika ekranlarınızda Buse detayları aktardı. İlk toplantı 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak, oluşturulan kurul tarafından. Ve devam edelim şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi MHP lideri Bahçeli. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşamayı Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirdi. Bahçeli bölgede Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiğine dikkat çekti. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur dedi. Bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğunu belirten Bahçeli, bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı dedi. MHP lideri terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şimdi efendim İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik şeker soruşturması başlatıldı. Son dakikayı verdik ekranlarınıza. Bu kapsamda 26 adrese baskın yapıldı. 47 şüpheli de ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları Emre Aytekin'den dinliyoruz. Emre.
1: Evet Esra Toptaş, soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmalara yönelik şeker soruşturması başlattı. Bu kapsamda da 47 şüpheli çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın detaylarına bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu'nun incelemelerinde bazı firmaların şeker kanununda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi. İç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazı şeker niteliğindeki ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Ayrıca bazı ürünlerin gerçek niteliğinin glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimlerle faturalandırılarak gizlendiği, faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim eden ürün arasında farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul merkezi 8 ilde eş zamanlı adli işlem başlatıldı ve 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli de çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı. Bu soruşturma bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçlarından yürütülüyor. Bakan Gürlek soruşturmaya ilişkin bir mesaj da paylaştı. Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını evet verecektir dedi. Bir kez daha belirtelim. İstanbul peki Cumhuriyet Başsavcılığı nişasta bazlı şeker üretimi ticareti yapan bazı firmalara yönelik şeker soruşturması başlattı. Bu kapsamda da şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli evet çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakikanın detaylarını aktardı bize. Şimdi yine bir sıcak gelişme var. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına giren öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara internet adresinden erişebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için Ek tercih süreci yeni bir imkan olacak.

0: olacaktır ifadelerini de kullandı. Evet, şimdi ekonomiyi konuşacağız tabii. Bir konuğum var. Ekonomi Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Günaydın. Nasılsınız?
1: Efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam öncelikle piyasalara bir bakalım. Güne nasıl başladı? Sonrasında da başlık başlık değerlendirelim. Dolarda yükseliş var. 47.92 seviyesinde artık. Euro'da 55.48 noktasında. Euro'da küçük bir düne göre düşüş var. Devam edelim tabii. Petrol var, altın var. Piyasaların diğer enstrümanları, altının onsu 4398 oldu. Brent petrol $91 seviyesinde. Petrolde de biraz yükseliş var. Tabii o beklenen ABD-İran müzakeresi uzadıkça biraz sonra soracağım hocam size de. Evet. Ve altına bakalım. Gram altında 6777 seviyesinde bir düşüş var. Geçen hafta zaten bir düşüş olmuştu, bir düşüş seyri. Sonra haftaya yükselişle başlamıştı. Şimdi bir parça yine düşüş var. Çeyrek altın 11 bin lira seviyesinde, hatta aştı 11 bin 79 lira. Bir de tam altına bakalım. 44 bin 181 lira seviyesinde tam altında. Hocam öncelikle şu tabloyu yorumlayarak başlayalım, ne dersiniz?
1: Evet, tabii. Burada öncelikle dikkat ettiğimiz petrol fiyatları. Petrol fiyatları, Brent petrol $91 civarına çıktı. Çünkü Trump hükümeti mutabakatta ısrar etmeyeceğini duyurdu.
0: Evet.
1: Aslında bu beklenen açıklamalar. Trump hükümetinin bu mutabakatta ne kadar ısrarcı olacağı ve ateşkesi ne süre devam ettireceği belirsizdi. Çünkü bunu kalıcı barışa evirmiyorlar bildiğiniz gibi. Onu çok önce tahmin ediyorduk evrilmeyeceğini. Çünkü iki tarafın üzerine uzlaşabileceği zemin yok. Tabii bir de İsrail olduğu için dışarıdan bu çatışmanın tarafı olarak böyle bir zemin bulmak çok zor. Dolayısıyla mutabakatla, yani 60 gün, 30 gün belirli sürelerle ateşkes devam ettirme politikası yürütüyorlar. Tabii böyle olunca da bu kontrollü bir kaotik yapıda meydana getiriyor. Tırmandırarak veya dozajı hafifleterek, ama finansal piyasaların genel itibariyle $75 $100 arasında bir petrol fiyatı beklentileri dahilinde. Bu bir sürpriz fiyat değil. Ancak tabii dalgalı seyretmesi, volatil seyretmesi diğer yatırım araçlarını yakından ilgilendiriyor, onların fiyatlamasını. Altının fiyatı, yani dolar endeksi, doların değeri buna göre fiyatlanıyor ve aynı zamanda altın gibi emtia buna göre değer alıyor. Böyle baktığımızda petrol fiyatlarının bu seyirde gideceğini, 85-90 dolar arasında bu seneyi sürdüreceğini tahmin edebiliyoruz.
0: Yani yeniden 120 doları bu, görmez.
1: Hayır, bu çatışma
0: miyiz?
1: Dozajında görmez, ama çatışma yayılırsa görebilir. Ama çatışmayı yayacak olan bir taraf yok. Yani ABD çatışmanın yayılmasına yönelik hamleler yapmıyor. İran tarafından da ancak Yemen üzerinden İran'ın reddettiği ama uzantıları proxy dediğimiz örgütler Kızıldeniz üzerinde de ticareti engellemeye Suudi Arabistan'ı sıkıştırarak devam ederlerse petrol fiyatları biraz daha artıyor. Ama bu kontrollü seyrediyor, onu vurgulayalım. Kontrolden çıkma nasıl olabilir? Başka bir tarafın çatışmaya müdahil olması olabilir. Böyle bir ihtimal yok şu an. Dolayısıyla kontrollü olarak devam edecek. Bu kontrollü seyrine belirliyor. ABD'nin stratejik rezervlerinin, yani petrol stoklarının seyri belirliyor. Çünkü ABD enflasyonunu bu etkiliyor. Eğer bu rezervler çok düşerse Trump tırmandırmayı kesiyor ve petrol fiyatları aşağı doğru inmeye başlıyor. Dolayısıyla biz böyle bir yönetim görüyoruz finansal piyasalarda haricen şok. Dolayısıyla bu tırmandırmayla gideceğiz. Nereye kadar? Muhtemelen seçime kadar. ABD seçimlerine kadar. Trump hükümetinin desteği de düşüyor bildiğiniz gibi. Çünkü bu bir çözüme ulaşmıyor. ABD burada net ihracatçı olduğu için kazanç sağlıyor. Onu da vurgulayalım. Enerji ihracatçısı konumunda bildiğiniz gibi bize ve Avrupa'ya, Avrupa hükümetlerine sıvılaştırılmış gaz satmak konusunda ikili birçok anlaşmaya vardılar. Bu bizim ve belki Avrupa'nın da bazen zararına olacak olsa bile, tabii siyasi düzlemde olan anlaşmalar olduğu için biraz daha onu ayrı tutmak gerekiyor. Dolayısıyla net ihracatçı ve kazanç sağlıyor, ama dünya açısından

0: küresel büyüme açısından bu kadar kazançlı olduğu söylenemez. Çünkü Uzak Asya'da petrol bağımlısı ülkeler üretim süreçlerinde maliyetlerinin yukarı gittiğini görüyorlar. Çin bunu absorbe edebiliyor yüksek kapasiteye sahip olduğu için, ama Japonya gibi ülkeler pek absorbe edemiyor gördüğümüz kadarıyla. Bu da küresel enflasyonu besliyor. Küresel enflasyonun beslenmesi de biraz önce gösterdiğiniz altın fiyatlarının 4400 dolarlar civarında gitmesine yol açtı. Bu seyir devam edecektir bu şekilde. Ama fiyatlarda zıplama gösterecek bir emare değil bu. Düşük hızda artışını sürdürecek gibi gözüküyor. Çünkü küresel enflasyonda uzun dönemli beklentiler bozulmuş durumda. Onu da vurgulayalım. Yani enflasyonda kısa dönemli ülkeler arasında çeşitlense de uzun dönemli yüksek enflasyon devletlerin borçluluğu kanalıyla bozulmuş durumda. Kısa dönemde de ABD için enflasyon iyi ama bizim gibi ülkeler için enflasyon kötü. Onu da ayırt edelim, söyleyelim. Bu tabii borçlanma faizlerine de bir aydır yaklaşık olarak büyük bir baskı yaratıyor. Daha önce tahmin ediyorduk ama bir aydır iyice görünür oldu. Devlet tahvilleri çok yüksek faize ulaştılar. Bu sürdürülebilir mi ya da sürdürülebilir kavramını burada kullanmak kısa dönem, orta dönem için pek isabetli değil, ama biraz daha uzun bakış açısıyla bakan yatırımcılar için uzun dönemli tahviller ABD ve Japonya, Avrupa gibi biraz sıkıntı yaratacak seviyelere ulaştı. Talebinin düştüğünü görüyoruz. Bundan çıkmak için bir yol henüz yok. ABD Merkez Bankası da bu ikilemin içinde. Onu da belki konuşuruz.
1: Tabii.
0: Fed'in kararları.
1: Fed'in kararlarını soracağım ama şimdi siz de hem petrol fiyatına dikkat çektiniz, hem işte Orta Doğu'daki karışıklık, ABD-İran arasındaki belirsizlik. Tabii petrol, hatta dedim 120 dolar olur mu, piyasanın böyle bir beklentisi var mı? Piyasa neyi satın aldı? Tabii petrolün artması demek her şeye zam demek.
0: Tabii, evet.
1: Biz de enflasyonla mücadele eden bir ülkeyiz ve dolayısıyla tüketiciler olarak da böyle bir soru var aklımızda. Bundan sonrası için hocam.
0: Tabii bu petrol bağımlısı bizim gibi ithalatçısı ülkeler için büyük bir sorun. Çünkü bütçeden bunu desteklemenin bir sınırı var. Belirli oranda desteklendi Eşel Mobil ile beraber. Ama petrol fiyatlarında 85-86 doların üzeri seviyeler Merkez Bankası'nın da beklentisini aşan, yani referans aldığı değerin üzerinde kalıyor. Dolayısıyla Eşel Mobil'in devam etmemesi, kademeli azaltılması ve petrol fiyatları üzerinden maliyetlere büyük ölçüde tekrar yayıldığını göreceğiz. Bu enflasyonu besleyecek. Aylık olarak da %2 civarında minimum bir enflasyon resmi olarak beklememiz gerekiyor. Tabii ekonominin içine yayıldıkça bu fiyat artışları bu daha da fazla olabilir. Onu söyleyelim, çünkü resmi enflasyonla hane halkının çarşıda pazarda kendi ölçümlediği ve yüzleştiği fiyat artışları çok başka. Bunların da arttığını göreceğiz. Özellikle tarım gıda ürünleri başta olmak üzere bizim gibi ürünlerin üretildiği yerle satıldığı yer arasında taşımacılığı petrol bağımlı yapıyorsanız ve araya da birçok bu yüzden aracı giriyorsa, böyle bir sistem geliştirdiyseniz ve bu sistem, aslında onu da vurgulayalım, ekonomik olarak isabetsiz, böyle bir sistem geliştirdiyseniz verimsiz, bu enflasyona sebebiyet verecek mutlaka. O yüzden önümüzdeki günlerde bu petrol fiyatlarındaki yüksek seyirin enflasyon beklentilerini biraz daha bozduğunu göreceğiz.
1: Görebilir miyiz?
0: Gıda başta olmak üzere hane halkının büyük çoğunluğunu bütçenin %25 civarı etkileyen, o da minimum diyelim. Çünkü gelir düştükçe daha fazla bir etki alanına sahip ve ulaştırma. Bu görünen kalemler haricinde ikinci etkilerin de olduğu, bunun her yere girdiği ekonomik sektörlerde fiyat artışlarını mutlaka göreceğiz. Bir de şu var, üretimde kullanılan girdilerin petrokimya bağımlısı olduğunu düşündüğümüzde, sadece yakıt olarak kullandığınız değil, gübreleme vesaire gibi petrokimya ürünleri de bundan oldukça etkilenecek. Çünkü ekonomi büyük ölçüde orta teknolojide olduğu için bizde bu ürünlere bağımlı seyrediyor. Petrol fiyatları ve çatışmanın bizim üzerimizdeki etkisi daha fazla.
1: Şimdi önümüzde tabii sonbahar, işte okullar açılacak, bir takım giderler olacak, işte her sonbahar, her Eylül'de konuşuyoruz, kira giderlerinin artması vesaire.

0: Dolayısıyla bir hareketlenme piyasada olabilir diye bir
1: olacaktır çünkü bir beklenti var. Bu varlık sahipleri de bu fiyat dalgasını bekledikleri için, kestirebildikleri için kendi elindeki varlıkların da fiyatını arttırmayı tercih edeceklerdir. Bu kira olabilir, başka varlıklar olabilir. Dolayısıyla bunu da büyük şehirlere böyle bir yoğun nüfus dönüşü olduğunu ek üniversitelerle

0: metrekare başına yoğun insan yaşayan ülkemizdeki bölgelerde fiyatları daha da arttıracak. Çünkü bir taşımacılık faaliyeti şehrin en kılcal damarlarına kadar girmeyi gerektirdiği için daha fazla yakıt harcamayı gerektiriyor tabii ki. Dolayısıyla bunu göreceğiz.
1: Hocam, FED'i o zaman son olarak sorayım. FED'le ilgili tahmininiz, öngörünüz ne acaba? Faiz artırımı yapmaz mı acaba? Yaparsa ne olur, yapmazsa ne olur tabii, hem altında evet, hem dolarda.
0: FED faiz artırımı yapmayacak, böyle bir sinyal vermiyor. Evet. Ama piyasalar, finansal piyasalar bir 0,25 bas puanlık bir artırım beklentisi içindeler, bu dalgalansa da. Çünkü FED enflasyonun biraz düştüğünü görüyor. Kısa dönemli fiyat hareketleri ABD'de yüksek değil. Bir de ekonomi büyümesinde devam ediyor. İş gücü piyasası da öyle çok sıcak değil. Yani insanları çok fazla sayıda işe alıp ücretlerin arttığı bir piyasa yok, dengede. Bunu bozmayacaktır ama FED'in karşılaştığı sorun daha orta uzun dönemli ve daha büyük bir sorun. Çünkü FED, ABD hazinesi kısa dönemli borçlanmayı tercih ediyor. Çok büyük bir bütçe açığı var. Çok yüksek bir faiz ödemesi var. Borç verenler ABD hazinesine artık düşük orandan borç vermek istemiyorlar. Asıl sorun bu. Ve bunu yönetmeye çalışan bir ABD hazinesi var FED ile beraber. Tabii tek başına bunu yönetmesi çok zor. Çünkü karşı tarafta Japonya, onların tahvilleri var. Yaşlanan bir Japonya var. Onun borcunu ödeyeceğine dair endişeler de var. Büyük gelişmiş ülkelerin borçluluğuna dair endişelerin biraz yükseldiği ve onların da bu borcu yönetmekte zorlandığı bir dönemin içindeyiz. FED bu seviyede faizleri yükseltir ise eğer, bu söylediğimiz dengeyi daha da kötü bozacaktır. O yüzden ABD hazinesi bunu çok kısmi önlemlerle bastırmaya çalışıyor ama bunu başaramadığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem böyle bir çelişkinin içinde kalacaklar. Artırılmayan faizler ama piyasanın arttırdığı borç faizleri şeklinde. FED'in gitmek istediği yer, sözlü yönlendirmeyi kaldırdıktan sonra piyasaların riski kendisinin fiyatlamasını istiyor. Yavaş yavaş bunun içine girdik. Bu bizim gibi ülkelerin de borç faizlerini yükseltmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla borçluluğun ve faiz ödemelerinin ana konu olduğu, hükümetlerin fazla harcama yapmasının artık sorun olarak görülmeye başladığı bir döneme girdik. 15 yıl önce bunu Covid'de dahil olmak üzere piyasalar pek umursamamıştı. Ama şimdi bu büyük bir yönetilmesi gereken sorun, ama içinden nasıl çıkılacağı henüz net değil.
1: Başta da ABD ekonomisini zor günler bekliyor, onu anlıyoruz.
0: Uzun dönemde, yani onlar bunu bildiğiniz gibi hem rezerv para oldukları için hem finansal sistemin mimarisi kendi ellerinde oldukları için çözebiliyorlar ama öteleyerek çözüyorlar. Dolayısıyla ABD için böyle bir yıkım vesaire gibi hayali şeyler düşünmeye gerek yok. Evet. Onu söyleyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olunuz. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz. Ve devam edelim şimdi haberlerimize. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
2: Aç kapıyı öderken!
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
3: Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
3: Gürlek, suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
5: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
3: Bakan Gürlek,

0: yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
1: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'ın da aralarında olduğu 3 kişinin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buldan, Adalet Bakanlığı bünyesindeki faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvuru yaptıklarını söyledi. Bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır diyen Buldan, hukuk devleti ilkesi gereği bu tür olaylarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Buldan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerine ilişkin soruşturmanın etkin yürütülmesi, sorumluların tespiti ve yargı önüne çıkarılması yönündeki hukuki süreç takip edilecektir dedi. Ve şimdi CHP'deki gelişmelerle devam edelim. CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla da il gezilerine başlaması bekleniyor.
3: Kongre takvimi, örgütlenme çalışmaları, yol haritası. CHP'de gözler il başkanları toplantısına çevrildi. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ağustos ayı bitmeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere güncel tüm siyasi başlıklar masada olacak. Toplantının ana gündemi ise gelecek ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Kurultay takvimi değerlendirilecek. Örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor. Diğer yandan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ardından gelecek ay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Anadolu turuna başlaması bekleniyor. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları il gezilerinin CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak Doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor. 200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.
2: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçen seçimde AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekili seçildi.
3: Tutuklanan başkanın yerine vekil seçildi. Menderes Belediyesi'nin başkan vekili AK Partili aday oldu.
4: Barış Gürsoy 12, Asuman Şen 15 oy almıştır.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek, 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Çiçek, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.
5: Asuman Şen.
3: Meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi. Salon boşaltılırken zaman zaman gerginlik yaşandı. Toplantı bir saat gecikmeli başladı. Oylamalar sırasında da gerginlik eksik olmadı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP meclis üyeleri yeni partiyle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterip ikinci tur oylamasında salonu terk etti. CHP grubunun dönmesiyle seçim devam etti. Üçüncü turun oy sayımında ise oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi esnasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma zabıta ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

0: 3 turda salt çoğunluk sağlanamayınca 4. tura gidildi. Kullanılan 28 oydan biri geçersiz sayıldı. Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy geçerli 27 oydan 12'sini aldı. 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Osman Şen başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, evinizdeyiz. Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
2: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk tutuklandı. Ertürk hakkındaki soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen başlattı. Gerekçe olarak emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gösterildi. Ertürk hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Ertürk gözaltına alındı. Ertürk savcılık ifadesinde söylemlerinin suç unsuru oluşturmadığını belirtti. Üzerine atılı suçlamaları da reddetti. Ertürk sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
3: Bir defa daha gösterdik ki Montrö çok önemli.
2: Ve para gündemin bu bölümünde de dünya gündemine dönelim şimdi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesi 10 gündür kuşatma altında. Kusra Belediye Başkanı Vadi'nin açıklamasına göre İsrail askerleri Kusra'daki bir evi askeri karargaha dönüştürdü. Bazı görüntülerde de askerler ve işgalcilerin tokalaşıp sohbet ettiği görüldü.
4: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere yönelik kuşatma sürüyor. Yaklaşık 13 kişinin temel ihtiyaçları erişime engelleniyor. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, 3 Filistinli aileye ait evlerin günlerdir kuşatma altında olduğunu söyledi. Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde evlere su, gıda ve elektrik ulaştırdığını aktardı. Bölgedeki durumu çok zor olarak niteledi. Belediye başkanının açıklamasına göre İsrail askerleri bölgeye işgalcileri çıkarmak için geldiğini söyledi. Ancak bunun yerine kuşatma altındaki evlerden birine el koydu ve askeri karargaha dönüştürdü. İsrail askerleri evde kaldı, işgalciler ise evin çevresinde durdu. Abdülazim Vadi, İsrail ordusu isteseydi işgalci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ifadelerini kullandı. Bazı görüntülerde de İsrailli askerler ve işgalcilerin tokalaştığı ve sohbet ettiği görüldü. ABD'de yaşayan Filistin asıllı Amerikan Louis Rudy, Kusra'da bulunan evine ve ailesine ulaşmak üzere İsrail'e gitti. Rudy havalimanında İsrailli askerlerle işgalcilerin tokalaştığı görüntüler hakkında konuştu.
5: Dehşete düştüm. ABD yetkililerinden, büyükelçilikten bana koruma sağlamalarını ve yerleşimcileri köyümüzden ve bölgemden kalıcı olarak uzaklaştırmalarını istiyorum.
4: Kusra beldesinde İsrailli işgalcilerin Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatma eylemleri 9 Ağustos'ta başlamıştı.
2: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele de tabii devam ediyor. Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de söndürme çalışmaları sürerken Belçika son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasının etkisindeyken birçok bölgede orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nda eş zamanlı başlayan iki yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin yanık veya dumandan etkilenme belirtileri gösterdiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına 50 itfaiye aracı, hava araçları, su tankerleri ve iş makineleri katılıyor. Yüzlerce kişi adadan tahliye ediliyor. Belçika ise son yüzyılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından Hautfahner'e başlayan yangın yaklaşık 3000 hektarlık alanı etkiledi. Yaklaşık 600 kişiye evlerini terk etmeleri söylendi.

0: İspanya'nın Aragon bölgesinde de bir haftadır devam eden büyük yangının söndürülmesine yardım eden bir asker hayatını kaybetti. Alevlerin bölgede yaklaşık 1000 yıllık bir manastırı tehdit ettiği belirtiliyor. Portekiz'de ise yangına müdahale eden 5 itfaiyeci araçlarının alev alması sonucu yaralandı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara müdahale sürüyor. Almanya ve Fransa'nın güneyindeki köylerde de yüzlerce kişi evlerinden tahliye ediliyor. Batı Avrupa'nın kayıtlardaki en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığı belirtiliyor. Aşırı sıcaklar yeni yangınların çıkmasına ve mevcut yangınların hızla yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.
1: Ve tekrar yurt gündemiyle devam ediyoruz. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan dayı ve yeğenini arama çalışmaları 5. günde de devam ediyor. Karadere köyü mevkiinde Perşembe günü yaşanan olayda sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan hala bir haber yok. Dayı ve yeğenine ulaşmaya çalışan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 147 kişilik ekip derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor. Aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz hastanedeki tedavisinin ardındansa taburcu edildi. Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı eski kocasının saldırısına uğramış, 8 yerinden bıçaklanmıştı. Ölümden dönen kadın serbest kalırsa beni öldürecek diyerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.
2: Daha önceden de tehdit ediyordu. Bıçakla evimi basıyordu, kovalıyordu. Çocuklarıma da zarar vereceğimi söylüyordu.
0: Kefen gönderdi. Sana mezar yeri aldım diye tehdit etti. Sonunda evi basıp defalarca bıçakladı. Eski eşinin herifi olan kadın günler süren yaşam savaşını kazandı.
2: Başka kadından yaşamasını istemiyorum. Zaten ölümden döndüm ben. Şans eseri ölümden döndüm.
0: Olay Adana'da meydana geldi. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı bir süredir eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından tehdit ediliyordu. İddiaya göre hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı verildi. Arif Tanrıkulu 9 Ağustos'ta evini bastığı kadını 8 yerinden bıçakladı.
2: Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
0: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan, akciğerinde kalıcı hasar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve 6 gün boyunca komada kalan Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı.
2: Adalet yerini bulsun, savcılarımızdan, hakimlerimizden bunun içeriden dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarım bıraktığı işi kesinlikle bırakın.
0: Saldırının ardından kaçan zanlı yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Bir şey söylemeyecek misin? Neden bıçakladın?
1: 12 yıl önce Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuştu. Soruşturma sonucu çeşitli adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan 16 şüpheliden 13'ü ise tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
0: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şeyh'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey, yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şeyh'in

0: şeyi bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki bazı taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı küçük çocuğu güvenli alana taşıyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven yaşananları anlattı. O anları anlattı. O küçük titreme gerçekten üzücüydü. Sadece çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim dedi.
2: Zordu. Çünkü devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu.
0: Gözlerinde endişe, kalbinde korku vardı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında formasız çıkartırılan minik taraftarı polis güvenli alana taşıdı.
2: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sadece o çocuğun oradan sağlam bir şekilde çıkarılmasını hedef edindim kendime.
0: Başkent Ankara'da oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde Fenerbahçe forması giyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki forma zorla çıkarttırılmıştı. Polis araya girdi. Önce babayı sakinleştirdi.
2: Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
0: Ardından çocuğa polis tişörtü giydirildi.
2: Neden ayrılıyoruz diye sorduğunda bana seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
3: mutlu oldu,
2: çok mutlu oldu.
0: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, minik çocuğun formasına tepki gösteren şahısla göz göze geldiği o anları da anlattı.
2: Kendisine şunu söyledim, tepki göstermiş olabilirsin ama şiddete veya bir suç teşkil edecek söylemlere erişmediği sürece tadında bırakması gerektiğini söyledim. Tepkisini burada sonlandırması gerektiğini, bundan sonra yapmış olacağı bir hareketin belki bir çocuğun, belki benim veya bir başka vatandaşımızın canına mal olabileceğini söyledim.
0: Skandal olayın ardından tepkiler peş peşe gelmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Gençler Birliği taraftarı Ş.A.'ya ev hapsi cezası verildi. Ş.A. baba ve oğlunu korumak için ya formanızı çıkarın ya da dışarı çıkın şeklinde uyarıda bulunduğunu, fiziksel bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.
1: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu. O sırada çocuklar da içindeydi.
0: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
1: Efendim, Yargıtay boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili verdiği yeni kararlarla kuralları değiştirdi. Artık düğünde hangi takı kime takıldıysa o takının sahibi de o kişi olacak. Peki evlilik gerçekleşmeden eğer nişan bozulursa ne olacak? Soru bu. Altın, para ve pahalı hediyeler kimde kalacak? Yanıtı Arzu Kaya'nın haberinde.
4: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
5: Vermeyin.
6: Ayıp olur.
7: İsterim ya.
8: Yıllardır boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri, düğünde takılan altınlar kimin? Yargıtay'ın yeni iştihadıyla bu soruya yanıt geldi. Ancak evlilik gerçekleşmeden nişan bozulursa ne olacak?
4: Aldatan mesele.

0: Ya bir taraf olsa bile hediyelerin geri iadesini talep edebiliyor.
1: İade edilmeli mi?
2: Yani ayıp olur.
1: Kullanmam mı o eşyaları?
2: Yani insan içine sindiremez ki normal bir insan.
3: Vallahi bilmiyorum.
1: Sizin fikriniz?
3: Atmadım ben. Ama ben kadın olarak takılarımı vermem. Koca erkek tarafı beni boşuyorsa ben takılarımı vermem. Vermeyin.
1: Yargıtay'ın son içtihatıyla boşanma halinde takıların kimde kalacağı artık belli oldu. Geline takılanlar kadında, damada takılanlar erkekte kalacak. Ancak evlilik gerçekleşmeyip nişanlılık bozulursa ne olacak?
0: Hediyelerin iadesi söz konusu olacaktır. Burada da hediyelerin alışılmışın dışında bir hediye olmasını Yargıtay ve kanun arıyor. Ev olabilir, araba olabilir, takılar, ziynet eşyaları olabilir. Bunların hepsinin iadesi söz konusu olacak.
4: İstemem, onu da kalsın.
1: O kadar diyor.
4: Evet.
0: Tek istisnamız aslında nişan yüzüğü. Nişan yüzüğünün geri iade etmeme hakkına sahip nişanlılar.
1: Peki tek taşı ister misiniz geri?
5: İsterim ya. İsterim yani.
1: Arada bir kavgaya sebebiyet vermeyeceksin. Peki hediye elden çıkmışsa? Ücretini geri ödemek mümkün ama her hediye için aynı şey geçerli değil. Mesela nişan çiçeği, çikolatası gibi hediyelerin geri iadesi mümkün değil.
0: Gelin bohçasıdır, damat bohçasıdır gibi kullanılan, tüketilebilen eşyaların geri iadesi mümkün olmayacaktır.
1: Bohça iade edilmeli mi?
3: Onu etsinler zaten.
1: Aldığınız çiçek ve çikolatanın iadesini ister miydiniz?
5: Yok, onu istemezdim, o kadar da değil.
6: 3-5 kuruşun da lafı olmaması lazım.
7: Peki sadece nişanlı çift mi hediyenin iadesini isteyebilir?
0: Örneğin hediyenin iadesini talep edecek kişinin anne babası veya anne babası gibi davranan kişilerin de karşı taraftan hediyelerin iadesini isteyebilme ya da düğün masrafları olmuş olabilir, nişan için bir yer tutulmuş, organizasyon masrafları yapılmış olabilir. Bunların maddi tazminat adı altında geri istenebilmesi mümkün.
8: İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın göreve geldiği ilk ayda bir talihsizlik yaşadığı iddia edildi. Politico'nun iddiası şu: Burnham kendisini Trump'ın özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. Fakat şüpheler üzerine de yetkililere haber verdi.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles'la mesajlaştığını sandı. Şüpheli mesajlar gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanlış kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. İddiayı Avrupa basını ortaya attı. Politico'ya konuşan 4 farklı kaynak, İngiltere Başbakanı Burnham'ın kendisini Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını söyledi. Mesajların ne kadar sürdüğü ya da içeriği hakkında bilgi verilmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Politico'nun haberine ilişkin ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz ifadesini kullandı. Kaynaklar Burnham'ın başbakan olduktan sonra birkaç mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia etti. Ancak bunların hiçbir önem taşımadığını kaydetti. İddiaya göre Burnham, söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Geçen yılda kimliği belirsiz bir kişi Wiles olduğunu iddia ederek senatörlere ve iş insanlarına mesaj atmış, Beyaz Saray ve FBI olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
8: Kısa sürede forma girmek isteyenler ile vücut geliştiricilerin tercih ettiği sporcu takviyeleri sağlık açısından tabii her daim tartışma konusu olmuştur. Şimdi de o takviyelerin kullanım yöntemiyle ilgili yeni bir akım var. İşte o akım bakın nasıl büyük riskler barındırıyor. Buse Deviren'in haberi.
10: Sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
11: Bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum.
10: Riskler taşıyor maalesef.
12: Performansı artırıp kas yapmak isteyenler çok kullanıyor. Amaç daha hızlı forma girmek olsa da tehlikeleri çoğu zaman görmezden geliniyor. Şimdi de suya karıştırılmadan tüketiliyor.
13: Kolay bir şekilde ve hızlı bir şekilde kana karıştığını düşünerek direkt ölçeği direkt alıp ağzına ilk başta atıp ardından sonrasında suyu içiyorlar.
14: Takviye gıdalar maalesef çok kullanılıyor ve dengesiz ve oransız bir şekilde kullanılıyor.
12: Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan tehlikeli bir akım var. Adı dry scooping. Antrenman öncesi toz takviyelerin suyla karıştırılmadan doğrudan

0: ağza atılıp yutulması anlamına geliyor. Yöntem tehlikeli ve hatta hayati risk bile barındırıyor.
1: Ben genelde suyla karıştırmadan içiyorum. Bir ölçeği direkt ağzıma atıyorum.
2: Protein tozları ya da spor öncesinde alınan toz takviyeler, özellikle sosyal medyada yayınlanan o videolardan sonra işte bu şekilde bir ölçek alınıp sporcular tarafından ağza atıldıktan sonra üzerine sadece su içiliyor ve işte bu şekilde spora geliniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, bu kalp ritim bozukluğuna sebep olabilir.
3: Yapılan çalışmalarda tansiyon dengesizlikleri, ritim bozuklukları, en tehlikelisi ise kazayan akciğerlere kaçması ve solunumun durmasına kadar, boğulmaya kadar giden riskler taşıyor maalesef.
2: Spordan önce veya sonra takviye alıyor musun?
1: Evet, alıyorum.
2: Neler içiyorsunuz?
1: Pre-workout içiyorum, BCA içiyorum, protein tozu içiyorum.
0: Kanada'da 16 ile 30 yaş arasındaki 2731 kişiyle yapılan araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Gençlerin %16,9'unun son bir yıl içinde dry scooping yöntemini kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde %21,8 çıktı. Üstelik sosyal medyada geçirilen süre arttıkça bu yönteme başvuranların sayısı da artıyor.
3: Tabii gençlerin zaman kazanmak için yaptıkları bir çözüm. Biraz da sosyal medya fenomenlerinin yaptığı bir akım.
4: Genelde bir ölçek ağzıma atıyorum, böyle alıyorum. Arkasından su içiyorum.
2: Bunun zararlı olduğunu biliyor musunuz?
4: Hayır, bilmiyorum.
0: Uzmanlar toz halindeki takviyelerin sıvıyla tüketilmesi şart diyor.
3: Hem mideden yavaş yavaş emilmesi, dokulara spor sırasında ve sonrasında karışmasını desteklemek için sıvı tüketimi çok önemli.
5: Peki bu saati kapatalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Efendim yeniden günaydın Habertürk ekranlarından. Para gündeme devam ediyoruz. Bu arada saatlerde artık 11 olmak üzere. Gaziantep'in Nurdoğa ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Nurdoğa kesimi kömürler mevkiinde meydana geldi. Turan Delikanlı İdaresi'ndeki Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan tır arkadan çarptı. Feci kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır. 17 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve bir sıcak gelişme, bir sıcak operasyon. Şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal eden firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Şirket yöneticisi 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle bazı firmaların nişasta bazlı şekerde kota ve iç piyasa satış pazarlamalarını, sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi.

0: yavşatmıştır ifadelerini kullandı. 12 maddelik çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber ilk toplantı da yapılacak önümüzdeki hafta pazartesi ve ilk toplantıda ne görüşülecek? Kurulun çalışma usul ve esasları ele alınacak. Silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul üyelerin gündeme getirebileceği ve kurumlar arasındaki koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada kurulumuz milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Ve kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir. Mesajlarını da verdi Cevdet Yılmaz. Kurulda kimler bulunuyor? Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile beraber MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri yer alıyor kurulda. İlk toplantıda da bu isimler bulunacak ve silah bırakma sürecini takip edecek Terörsüz Türkiye Kurulu kurumlar arasında koordinasyonu da sağlayacak. Yılmaz Başkan'daki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu oluşturulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilecek olan bu komisyonda siyasi parti temsilcileri yer alacak ve sandalye dağılımına göre partiler temsil edilecek. Dağılım gözetilecek bu komisyonda önümüzdeki günlerde toplantısını yapması ve oluşturulması bekleniyor. Meclis Başkanlığı himayesinde yine bu süreçte takip edilecek. Her iki kurul arasında da bir koordinasyon sağlanması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun da sonbahar aylarında ilk toplantısını yapması bekleniyor. Ve yapılacak ilk toplantıda silah bırakma süreci değerlendirilecek. Ancak hemen karar alınmayabilir. Silah bırakma ilişkin teyit ve tespitin yapıldığına dair teyit ve tespit yapıldıktan sonra MGK kararını alacak ve MGK'nın bu ilanı, bu kararı resmi gazetede yayınlanacak. Ancak bu kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlüğe girmiş olacak ve bu süre zarfında da 6 ay içerisinde kanundan yararlanmak isteyenler başvurularını yapabilecekler. Gözler artık önümüzdeki hafta Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısında olacak. Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmelerin detaylarını senden dinledik. Şimdi derinlemesine konuşalım başkentin gündemini. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör karşımızda olacak. Nasuhi, günaydın, hoş geldin, nasılsın?
2: Günaydın, teşekkür ederim Esra, sağ olasın. Hafta yine hareketli devam ediyor. Yazı zaten evet. Bu hareketlilik biraz sonra biter, birkaç hafta sonra biter diye geçirdik. Yazın da sonuna geliyoruz neredeyse.
1: Evet, şimdi bugüne de zaten sıcak gelişmelerle başladık. Biraz önce Buse o sıcak gelişmeleri aktardı ama sana sormak istediklerim var tabii detayları. Çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dün akşam itibariyle, gece itibariyle çerçeve yasada tanımlanan kurulun da kurulduğu açıklandı. Bu sabah ilk toplantıda 24 Ağustos pazartesi günü. Peki bundan sonra acaba süreç nasıl işler adım adım?
2: Şimdi yasa yürürlüğe girdi her şeyden önce. Hani burada dün akşam bu resmi gazetedeki şey yayınlandıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı imzası yayınlandıktan sonra şöyle hafif bir kafa karışıklığı oldu. Yani bu imzadan sonra mı hani geri dönüşlerle ilgili süreç başlayacak diye? Elbette öyle değil. Ama yasanın yürürlüğe girdiğini nereden görüyoruz? Az önce bu senin de aktardığı, senin de altını çizdiğin kurulla birlikte görüyoruz. Yani o kurul zaten yasa metninde vardı ve dün resmi gazete, dün gece resmi gazete yayınlanmasının ardından kurul teşekkül etmiş oldu hukuki ifadesiyle ve ilk toplantısında 24 Ağustos'ta yapacak. Fakat süreçteki başka adımlar, dolayısıyla da çerçeve yasadaki bazı maddeler ancak teyit ve tespit mekanizmasının sunduğu raporlar Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabul edilip onaylanıp resmi gazetede tamamdır diye yayınlandıktan sonra, yani hangileri mesela asıl o beklenen hani geri dönüşler, teslim oluşlarla ilgili süreçler. Yani böyle iki başlı bir işleyiş var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuracağı bir komisyon var. Onun da yeni yasa yılında kurulması muhtemeldir. Zaten onun fonksiyonlarıyla Terörsüz Türkiye Kurulu'nun fonksiyonları birbirinden farklı. Terörsüz Türkiye Kurulu aslında bu yasanın işleyişiyle ilgili de bir anlamda tam yetkili. Bütün bu görüşmeleri, süreçleri izlemek, gerekirse yerinde takip etmek, gerekirse alt kurullar oluşturmak Esra. Bütün bunlara haiz yetkileri var. O bakımdan bu son derece geniş kapsamlı. Katılımcılarına baktığımızda da zaten bunu gayet net bir biçimde görebiliyoruz. Yani güvenlik bürokrasisinden çok kritik

0: bakanlara kadar çok önemli isimlerin yer aldığı bir kurul bu. Bu takvim nasıl işler? Hani orası, hani süre konusu, yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacaksa eğer bunun nihai noktası ve sonrasında da o geri dönüşlerle ilgili yasal sürecin işlemesi, Ekim ayının sonundaki Milli Güvenlik Kurulu'nda olma ihtimali var mı? Yani işleyişte bir sorun olmazsa, zaten Ağustos'un yarısını geçmiş durumdayız, bir de Eylül var. Bu 1,5 aylık sürede aşağı yukarı bu işleyiş tamamlanmış olabilir. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun kendisine, Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen teyit ve tespit raporlarını, evet bu tamamdır, ikna edicidir, yeterlidir dediği anda da Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak kararla işleyiş başlayacak Esra. Yani genel çerçevesi böyle. Sorun
1: Evet.
0: Varsa tabii ki devam
1: Evet,
0: edebiliriz
1: tabii
0: orada.
1: Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da sormak isterim sana. MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne süreci de değerlendirdi. Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi Bahçeli. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur ifadesini kullandı. Nasıl değerlendirirsin bu mesajları, Bahçeli'nin açıklamalarını?
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin dün itibariyle Türk Gün Gazetesi'ne verdiği demeçler devam ediyor. Bugünkünde senin özellikle ikinci olarak aktardığın kısım, hedef parçalanmış, ben de buradan okuyorum, ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye, teröristi Türkiye'li bu sinsi planları bozmuştur. Bu ne demek? Bunun arka planında şöyle bir şey var Esra. Hepimizin aslında çok iyi bildiğimiz ama zaman zaman gündemin telaşında biraz arka planda kalan bir konu bu. Bizim coğrafyamızda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki hesaplaşmaların ne yazık ki bitmediğine dair kuvvetli bir tez var. Ben de buna katılanlardanım. İkinci Dünya Savaşı bu işleri düzeltmek yerine daha da tuhaflaştırdı. Ve etrafımızda bir sürü devlet adı altında ama tam olarak devletleşmemiş yapılar oluşturdu. Fakat bu yetmediği gibi 1990'lı yıllar itibariyle daha böyle devletimsi, yarı devlet bir takım yapılar oluştu. Bunlar merkezi devletleri de tehdit eden unsurlar haline gelmeye başladı. Birçok örneği var ama bir anlamda PKK'nın kalkışmasının da beraberinde getireceği hedef kitinde bu da vardı. Yani bir devletimsi yapı, yarı devlet, işte federasyon, nasıl söyleyeyim, bir bölgesel yönetim vesaire gibi. Şimdi bütün bunların merkezi devletleri tehdit etme meselesindeki en ana hedef Türkiye. Yani bu devlet dışı aktörler doğrudan Türkiye'yi tehdit eden hale gelmişti. Aynı zamanda bölgeyi tehdit eden. İşte bakalım İran'ın vekil aktörleri, Irak'taki Haçlı Şabi, Suriye'dekiler belli ölçüde tasfiye oldular. Başka ülkelerde var. Bütün bunlar bölgesel istikrarı, barışı alt üst ediyor. Ve Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği gibi bu bölgenin sorunu da istikrar. İşte Türkiye'nin bu planları bozma meselesi şu. Yani bu merkezi devletler, en başta bu bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye olmak üzere, terörsüz bölgenin inşa edeceği o barış atmosferinde bu tür yapılara yer olmayacak. Yani Bağdat'ta kendisindekileri tasfiye edecek, Şam'da kendisindekileri tasfiye edecek. Türkiye'de bir daha kendi etrafında, sağında, solunda bu tür yapılanmalara izin vermeyecek. Ben Sayın Bahçeli'nin bu ifadesini çok hayati bir değerlendirme olarak görüyorum şahsen. Nacizane şunu da söyleyebilirim. Bunlar öyle kolay da teslim olacak yapılar değil. Ama şu da görüldü. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu gördüğünün söyleyebilirim. Bu serseri alanlar da deniliyor. Böyle bir tabiri de var literatürde. Serseri alanlardaki devlet dışı aktörlerin yarattığı atmosfer, işte İran-ABD savaşında ABD'nin bizatihi kendisini de vurdu. Yani öyle bir gün geliyor, sizin oyuncaklarınız sizi de vurmaya başlıyor. Öyle bir ifadeyle aktarmış olayım.
1: Evet. Bu arada tabii siyaset Ankara'da her bakımdan hareketli. CHP cephesi de var. Onu da sormak isterim sana. CHP'de il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında da kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Tabii soru şu, kurultay takvimi nasıl işler, ne zaman olur, kurultay ne dersin, nasıl?
0: Şimdi biliyorsun Kurultay meselesi iki boyutlu tartışılıyordu daha öncesinde. Yeni parti kuruluncaya kadar ve Yargıtay'dan o beklenen erken karar da çıkmayınca onlar partileştiler. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. Artık hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kurultay talepleri söz konusu değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten onlar varken de kendi kurultay takvimini yürütüyordu. Eylül ayında bu takvim başlamasını öngörüyordu.

0: Zaten illerde, ilçelerde o hareketlilik devam ediyor Esra. Bu toplantının gündeminden bir tanesi de eksik olan il başkanlarını vesairenin tamamlanması ve ondan sonra bütün il başkanlarıyla birlikte bir toplantı yapılarak kongre takviminin hızlandırılması. Şimdi Eylül'de başlayan bir takvim, yani 81 il, yaklaşık 900 küsür ilçede ne zaman tamamlanır? Bu tamamen eş zamanlı olarak ne kadar kongre yaptığınıza bağlı. Yani il ilçe kongrelerinden bahsediyorum Esra. Yani isterseniz bunu Aralık sonunda da, isterseniz Ocak başına da geçiştirebilirsiniz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi içinde bunun arka planda şöyle bir sorusu da var. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Yani genel başkan adayı olacak mı? Yoksa öteden beri konuşulan isimler, bir üçüncü yolu temsil eden isim, bunlar adaylıktan ilan edecekler mi? Bence kurultay takvimi hızlanacaktır ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bu tartışma da devam edecektir. Dikkatlerden kaçmamıştır. Mesela çerçeve yasa konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kendi isimleriyle, yetkili isimleriyle imza attı ilk etapta. Ama partinin tamamı oylamada eşlik etmedi, katılmadılar. O rakam da öyle çok sıradan bir rakam değildi. O bakımdan ben Cumhuriyet Halk Partisi içinde de çok büyük bir tartışmaya dönüşeceğini düşünmesem de bir genel başkanlık tartışmasının böyle dipten dibe olduğunu da söyleyebilirim, aktarabilirim.
1: Bu arada Nasuhi, biraz önce haberlerde Kemal de verdik, Kılıçdaroğlu Anadolu turuna da çıkacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibariyle il gezilerine başlaması bekleniyor. Nereden başlar acaba bu gezilere? Bu bilgi var mı? Ve tabii göreve geldiğinden bu yana hep sokağa çıkmamakla eleştiriliyordu. O bakımdan bu şehir gezileri, il gezileri de dikkat çekici olacaktır galiba. Ne dersin?
0: Evet, ya sembolik anlamı olan bir şehirden başlanacağı söyleniyor. Onu henüz alamadım. Daha doğrusu bir tahminim var mı, aktarmamış olayım. Ama bu gezinin başka bir mahiyeti var, onu söyleyeyim. Bu çok o açıdan önemli. Çok önemli bir şey söyledin Kemal Kılıçdaroğlu. Sokakta olmamak, sokağa çıkarsa çok büyük tepki alacaktır vesaire gibi bir takım eleştirilerin hedefi oluyordu. Şimdi bu doğrudur değildir. Bizim insanımız sokakta gezen liderlere bu tür tavırlar içinde olmaz. Sorusunu sorar, tepkisini gösterir ama Kemal Bey'in sanıyorum bu gezilerinin aynı zamanda biraz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini de kitlelere anlatmakla ilgili bir tarafı olabilir. Yani bir anlamda böyle bir akil bir takım insanlarla da gittiği illerde buluşacağına dair de bir duyumum var. Yani belli kanaat önderleriyle vesaire. Ama diğer yandan tabii ki şöyle bir gündemi var. Yani sokağa çıktığında bir Cumhuriyet Halk Parti'nin ona soracağı ilk soru terörsüz Türkiye olmayacaktır, dış politika olmayacaktır. Neden bu durumdayız? Hani mutlak butlandan sonra parti niye böyle bir bölümle yaşadı? Anladığım kadarıyla gidip sokakta, sahada, il teşkilatlarında yine tekrar ifade etmiş olayım. Görüşecekleri kanaat önderlerine nasıl bir siyaset anlayışına sahip olduklarını anlatacaklar. Kapsamlı bir gezi olması bekleniyor. Hemen hemen pek çok ili kapsayan bir geziden söz ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından.
1: Nasuhi, son olarak da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i sorayım. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Yeni partiden yeni kararlar bekleniyor mu? Beklenti ne acaba?
0: Şimdi yeni partideki temel tartışma şu. Ayrıldık. Çok ciddi sayıda milletvekiliyle geldik. Yani taban bizim tarafımızdan, onların kendi tezleri olarak da ifade ediyorum. Biz daha büyük bir kitleye hitap edebiliyoruz. Muhalif enerjiyi biz topluyoruz. Ama parlamentodaki hikayede, yani çerçeve yasanın çıkış sürecinde genel başkan kanaatini belirtmesine rağmen çok sayıda arkadaşımız çekimser değil ya da katılmama şeklinde değil, bizatihi red oyu verdi. Yani partiyi üç parça gibi düşünürsek bir parçası evet dedi, kalan iki parçası ise red oyu verdi, kırmızı oy verdi. Şimdi bu tartışma Özgür Özel'in partiye hakimiyeti, partinin kurumsal kimliğinin oluşması, bir ideolojik omurgasının olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yani MYK'nın teknik konuları olabilir ama asıl hikaye şu anda Özgür Özel'in partideki bu dağınıklık havasını gidermek için bazı mesajlar vermesi. Hani sonrasında milletvekilleri birlikte mesajlar verdiler falan ama sonuçta siyaset sonuçlarla değerlendirilebilecek bir hikaye ve parlamentoda parçalı bir görüntü verdiler. Bence onların bugün itibariyle MYK'daki gündemlerinin asıl konusu da bu olacaktır. Yani Özgür Özel liderliğinde biz ana muhalefet partisi olarak yola devam ediyoruz. Bir bölünme, bir ayrışma söz konusu değildir içimizde diyeceklerdir. Ama bu mesajlar gerçeği tam olarak kuşatır mı, kuşatmaz mı, onu görmek için elbette zamana ihtiyacımız var.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum çok kıymetli katkıların için. Nasıl
0: ben teşekkür ederim Esra.
1: Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakal.

0: Evet, şimdi Suriye'den bir açıklama var. Onunla devam edelim. Suriye terör örgütü YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali tarafından yapıldı. Suriye basınına konuşan sözcü 29 Ocak mutabakatı kapsamında YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını ifade etti. Sözcü YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti. Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Üç milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmasıyla birlikte mecliste sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti 280 milletvekiline ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol grubu vekil sayısı da bu arada 19'a düşmüş oldu. Grubun düşmemesi için CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap ikinci kez partisinden istifa ederek Yeni Yol grubuna katıldı.
1: Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin vekil sayısı 280 oldu.
2: İzmir milletvekili Sayın Mustafa Bilici.
1: Yeni Yol Partisi'nden İzmir milletvekili Mustafa Bilici, İyi Parti'den Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın milletvekili Ömer Karakaş istifa etmişti. Üç isim 25. yıl törenlerinde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Üç ismin katılmasıyla AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Meclisteki son tabloya göre Yeni Parti'nin 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP'nin 44, Yeni Yol'un 20, İyi Parti'nin 27 milletvekili bulunuyor. Ayrıca bağımsız 10 vekil bulunurken Yeniden Refah ve Hüdapar'ın 4'er, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile MHP'nin 2'şer, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DSP'nin ise birer sandalyesi bulunuyor.
3: Yeni anayasa yalnızca siyasal bir...
1: Mecliste grup kurmak için en az 20 milletvekili gerekiyor. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi'nin vekil sayısı 19'a düşmüş, grup kurma yeterliliği kaybedilmişti. Ancak CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek ikinci kez Yeni Yol grubuna katıldı ve vekil sayısı yeniden 20'ye ulaştı. 2023 yılında Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra da grubun düşmemesi için Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Yeni Yol grubuna katılmıştı.
0: 9 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. Türkiye'nin yeni İran büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin odağındaki İran'da büyükelçi değişikliğine gidildi. Tahran Büyükelçiliği'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan getirildi. Kararname doğrultusunda ayrıca Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo ve Botswana'ya yeni elçiler atandı. Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen'le Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı. Ve şimdi de ABD ile İran arasındaki gelişmelerle devam edelim. Tabii 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla birlikte gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Taraflar tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok fakat teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi.
4: Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.

0: de çok sayıda silahımız var.
1: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamadaysa ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
2: Ve yeniden yurt gündemiyle devam ediyoruz. İzmir'de 46 yaşındaki baba evlat katili oldu. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle başlayan tartışma aile faciasına dönüştü. Olay akşam saatlerinde Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre BK ile oğlu Furkan K arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 46 yaşındaki adam oğlunu pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlat katili olan baba olayda kullanılan silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Ve Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan dayı ve yeğenini arama çalışmaları 5. günde de devam ediyor. Karadere köyü mevkiinde perşembe günü yaşanan olayda sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'ndan hala bir haber yok. Dayı ve yeğenine ulaşmaya çalışan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 147 kişilik ekip derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüyor. Aracı kullanan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ve şimdi İstanbul'dayız. Beyoğlu'nda bir pitbull sokakta gezdirilen küçük cins bir köpeğe saldırdı. Ardından da köpeğin sahibi de pitbull'un sahibini yaraladı.
3: Pitbull küçük köpeğe saldırdı. O köpeğin sahibi pitbull'un sahibini bıçakladı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İsmet Ramazan Şen'in sahibi olduğu pitbull, eşiyle yürüyüşe çıkan Murat Hey'nin teriyer cinsi köpeğine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da pitbull bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpekler ayrıldığında bu defa da sahipleri birbirine girdi. Murat Hey yanındaki bıçakla pitbull'un sahibi İsmet Ramazan Şey'i bıçakladı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haberimiz var şimdi sırada. ABD'de uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
4: Dövme de

0: kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişi de kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
1: Bunlar. 1.000 liraya dövme olmaz
0: öyle. Olmaz, mümkün değil.
2: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
3: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
2: Amerika'da FDA'nin yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
4: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
3: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
2: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
0: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
2: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
0: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
1: Mesela evlerde dövme yapılması.
0: Yani evde dövme yapılmaz. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
1: Bir yönetmeliğiniz var mı?
0: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
2: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
4: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyon ısı artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
0: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığına, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
5: Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.
6: Yıldızı küçük yaşında parladı. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, Nashville ve Heroes gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı. 36 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. Bir Grammy ve iki altın küre adaylığı bulunan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken, 1994'ten bu yana üyesi olduğu Oyuncular Sendikası, Hayden Panettiere'in ani ölümü nedeniyle yas tutuyoruz mesajını paylaştı. Amerikan basını Panettiere'in ölümüne dair polisin soruşturma yürüttüğünü aktardı. Ancak konuya dair henüz polis ve savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Hayden Panettiere, Mayıs ayında satışa çıkan This Is Me, A Reckoning adlı anı kitabında kızının 2014'teki doğumu sonrası depresyon ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığını anlatmıştı. Panettiere, kızının babası Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko ile Ukrayna'da yaşadığını söylemişti. Oyuncunun erkek kardeşi de 2023 yılında kalp büyümesi ve aort kapağındaki bir rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
5: Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek için yola çıkan Filistin konvoyu 6 gündür Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında bekletiliyordu. Irak hükümeti geçişe izin vermeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
6: Batı Şeria yeni Gazze olmasın diye yola çıktılar. Irak'ta girişine izin verilmeyen konvoy geri geldi. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıktılar. Hedeflerinde Batı Şeria'ya ulaşmak vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geçen aktivistler 11 Ağustos'ta Habur sınır kapısı üzerinden

0: Türkiye'den Irak'a girdi.
1: Bu yolculuğun temelinde 3 ana gaye vardı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını yeniden merkeze taşımak, Batı Şeria'daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstererek vicdan sahibi tüm insanları harekete geçirmek.
0: Filistin konvoyu Irak'ın İbrahim Halil sınır kapısında 6 gündür bekletiliyordu. Geçişe izin verilmeyince aktivistler Türkiye'ye geri döndü.
1: 6 günlük yaptığımız eylemler, açıklamalar, mücadeleler neticesinde bugün itibariyle saha eylemlerini sonlandırıp hukuki ve dijital alanda mücadeleye devam edeceğiz.
0: Basın açıklaması yapan konvoydakiler daha sonra Silopi'den ayrıldı.
2: Türkiye yapay zekada 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının artırılması, teknik altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının kamudan özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Türkiye yapay zeka alanında yeni bir döneme giriyor. 2021 yılında yürürlüğe konulan ve 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin ardından 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planın öncelikli hedeflerinden biri insan kaynağı. Yapay zeka farkındalığı artırılacak, nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve yapay zeka alanındaki yetkinlikler geliştirilecek. Yapay zeka teknolojilerinin altyapıları güçlendirilecek. Bu kapsamda veri ve hesaplama altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli teknik kapasitenin artırılması amaçlanıyor. Yapay zekanın kullanım alanında genişleyecek. Kamu kurumlarında ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Türkiye'de uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosistemi oluşturulacak.
2: 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına giren öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara internet adresinden erişebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayları kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum dedi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır ifadelerini de kullandı. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek. Şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ümraniye Kavacık Beykoz arası raylı sistem hattı projesinin yapım sürecini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek. Boğaza paralel bir şekilde uzanacak, yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak şekilde planlanan hat, Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak. Ve şimdi kahve fiyatları diyelim. Türkiye'de kahve fiyatları artışta. Hatta öyle ki fiyatlar çoğu ülkeden daha pahalı. Ekonomist Beste Uyanık'ta başka ülkelerle Türkiye arasındaki kahve fiyatlarını mukayese etti.
3: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir, bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz, ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
4: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti ama etiler

0: Bir de içtiği kahve kadar pahalı değildi.
1: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
2: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü. Kahve kimileri için bir uyanma aracı, kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
1: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
3: 190 artı 30 lirada yağsız süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
4: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
2: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
1: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz değil.
5: ABD Başkanı Trump diyelim şimdi. Donald Trump yine bir muhabiri azarladı. Muhabire birkaç kez sessiz olmasını söyledi Trump. Sen gürültücü birisin ve yalan haber yapıyorsun dedi.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada bir muhabire çıkıştı. Birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Ardından hangi kurum için çalıştığını sordu.
7: Quiet. Who are you with?
8: I'm with CNN.
7: Fake news.
6: CNN muhabiri Kristen Holmes konuşmaya devam edince ABD Başkanı tepkisini sürdürdü.
7: You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet.
6: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN muhabirlerine ilk tepkisi değil. Daha önce de sahte haberler yaptıklarını belirtmişti. CNN muhabiri Caitlin Collins ise sessiz olmasını ve kendinden utanmasını söylemişti.
7: Quiet. Who are you with?
5: Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi yeni şampiyonluklara ulaşmak.
9: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
10: Kasım ayında Budapest'e gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
9: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
11: Annemle başladım bu yolculuk. Tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
9: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
5: Ve böylece bugün de para gündemin sonuna geldik. Az sonra Selengül Dayıoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe playoff turu ilk maçına çıkıyor. Fransız ekibi Olympic Lyon'la eşleşen Sarı Lacivertler rakibiyle ilk maçını bugün Kadıköy'de oynayacak. Müsabaka saat 22'de başlayacak. İkinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe bir sonraki turda ise Avusturya'nın Sturm Graz takımını saf dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olympic Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca olacak. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol atan Brezilyalı futbolcu oldukça formda bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde UEFA kadrosundan çıkarıldı. Sakatlığı süren kaleci Mert Günok da ilk maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçında forma giyemeyen Ederson ise Olympic Lyon maçında görev alabilecek. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Olympic Lyon'la karşı karşıya gelecek bu akşam. Sarı Lacivertler'de karşılaşma öncesi dün teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu basın toplantısı.

0: aslında konuştu.
1: Son oynadığımız maçtan gece yarısı İstanbul'a geldik. Dün ufak bir recovery yaptık. Bugün bu akşam bir antrenmanımız olacak. Dün güzel bir gün geçirdik ekibimizle beraber. Sabahtan akşama kadar iş tesisten çıkmadık. Hep beraber çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik, irdeledik. Daha önceden de zaten onların oynadıkları maçlarını takip ettik. Hepsini biliyoruz. Çok fazla maç oynamasalar da hazırlık maçları. İki tane hazırlık maçı oynadılar. İki tane de Sparta maçını izledik. Hep beraber aramızda yarınki stratejilerimizi belirledik. Maçta neler yapmalıyız, neler olmalı diye. Onları gerçekleştirdik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız.
2: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
0: Süper Lig'e puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Victor Osimhen'in arkasına genç bir golcü almayı planlayan Sarı Kırmızılılar, Norveçli Alexander Sørloth'u da gündemine aldı.
3: Çorum FK karşısında alınan beraberliğin ardından transfer haritasını güncelleyen Galatasaray hücum hattına dev bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Normalde kadro planlamasında artı 4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir forvet arayışında olan Sarı Kırmızılılar, vites yükselterek gözünü Atletico Madrid'in Norveçli yıldızı Alexander Sørloth'a dikti. Ayrılığa sıcak bakan 30 yaşındaki golcüyle ilk temas kuruldu. İspanyol kulübü kapıyı 40 milyon eurodan açarken Galatasaray yönetimi bonservis bedelini makul seviyelere çekebilmek adına pazarlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Dursun Özbey'in 23 yaş altı bir oyuncuya yüklü meblağlar ödemeye sıcak bakmadığı, bu nedenle kendini kanıtlamış bir isme bonservis harcaması yapmayı düşündüğü öğrenildi. Daha önce Türkiye'de Trabzonspor formasını terleten Norveçli yıldızın maaş beklentisi ise çifthanelerde. Geçen sezon Atletico Madrid'le 54 maça çıkan Sørloth 20 gol 1 de asist üretti.
0: Trabzonspor Darwin Núñez transferinde mutlu sona çok yakın taraflar arasında anlaşma sağlanırken son prosedürlerin ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
4: Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo Mavililer Muhammed Salah transferi sonrası bir başka dünya yıldızı Darwin Núñez'i kadrosuna katmak istiyor. Uruguaylı yıldızın transferinde son viraja girildi. Hem El Hilal hem de Núñez'le yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Núñez bir sezon boyunca kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek. Oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Suudi Arabistan kulübü ödeyecek. Sürecin uzamasına neden olan konuysa Núñez'le El Hilal arasındaki vergi detayı. Trabzonspor yönetimi Núñez'in kulübüyle uzlaşmasını bekliyor. Diğer yandan Suudi Pro Lig yönetiminin bu transfere onay vermesi gerekiyor. O konuyla ilgili de prosedürler tamamlanmak üzere. Darwin Núñez'in transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Geçen sezon El Hilal formasıyla 24 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 9 gol 5 asist üretti.
0: Milli yüzücü Defne Kurt Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt para yüzme 100 metre serbest finalinde mücadele etti. Kurt 59-21'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli yüzücü daha önce şampiyonada 50 metre serbestte de yarışmış ve 27-13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı. Böylece Defne Kurt Avrupa şampiyonasını bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı.

Evet, çok güzel bir haber. Defne'yi de tebrik edelim. Başarılarının da devamını dileyelim. Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. 18 Ağustos Salı bugün günlerden, ben Sena Alkan. 2 saat boyunca en sıcak haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yasası resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul da mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü yapılacak. Neler bekleniyor, bir bakalım haberde.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
2: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair de bilgi verdi.
2: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
1: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

0: yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte kanunda yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir değerlendirme, bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayımlanan bu kararın ardından sosyal medya hesabından gelin bakın ne dedi çerçeve yasaya dair. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan devletimizin kurumları ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandığı resmi gazetede çerçeve yasaya dair yayınlanan o kararın ardından. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunun altını çizdi. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi. Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çeken bir açıklaması var. Bir de ona bakalım.
0: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
2: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
3: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin hüçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
0: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
1: Şimdi bu kanun yürürlüğe girdi. Kanunda tanımlanan kurul ilk toplantısını haftaya pazartesi yapacak dedik. Bir konuklarımızla konuşalım. Bu kurul toplandığında ne yapacak? Bundan sonraki süreçte adım adım ne bekliyoruz? Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve yazar Tarık Çelenk bizimle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Selamlar.
1: Çok teşekkürler. Nevzat, bir bize anlatır mısın? Şimdi bu kurul aşaması ne anlama geliyor? Biz bundan sonra önümüzdeki hafta pazartesi ve sonrasında adım adım ne göreceğiz?
4: Sena, şöyle, öncelikle tabii Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Bir parantez kapanıyor. Gerçekten önemli bir eşikti. Güvenin, normalleşmenin ve yasal adımların atılması gerektiği hep ifade ediliyordu bu üçlü mekanizmanın. Ve bundan sonra artık toplumsallaşma kısmı başladı. Dolayısıyla da bunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi tabii çok sayıda bilgi kirliliği oluştu. Yani hem bu süreç içerisinde hem bu kurullarla ilgili. Öncelikle şimdi bu baş, yani kanunun çıkmasıyla birlikte PKK'ya üye olmuş birisi ve geçmiş yıllarda silahlı eylemlere katılmış birisi, terör hadisesine bulaşmış bir kişi kişisel olarak başvuruda bulunacak. Ve kişisel olarak başvuruda bulunduktan sonra bunun durumu, İstihbarattan gelen rapor, Devletin Adalet Bakanlığı'ndaki veri tabanında orada burada olan şeyle birlikte incelenecek ve bunun başvurusu adli mekanizmalarla değerlendirilecek. Bunlar içerisinde siyasete bulaşmak isteyenler ve örgüt üst yönetiminde olan

0: ve benzeri yapılarla ilgili bu Cumhurbaşkanlığı'nda kurulan kurur bunun izlemesini ve tırnak içinde söyleyeyim bunun iznini verecek. Ve örneğin bu yasadan yararlanmış birisi hakkında herhangi bir şey açılmak istendiğinden de bu kurul adres olacak. Yani bazen memurlarla ilgili bir izin almanız gerekir ya adli şeylerden, onun üst kol şeyinden. Dolayısıyla da bu yasa içerisinde bu Cumhurbaşkanlığı'ndaki kurulun böyle bir vasfı olacak. İkinci bir vasfı, Cumhurbaşkanlığı'ndaki kurul, ki siz bir önce haberde ifade ettiniz, yani bu alt kurullara ihtiyaç duyulacak büyük ihtimalle. Bu işin Adalet Bakanlığı kısmında, adli mekanizma kısmında, örneğin uluslararası anlamda, çünkü bunların bir kısmı biliyorsun Irak'tan gelecek, bir kısmı belki Suriye üzerinden gelecekler, daha tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bir uluslararası kısmı var. Bunun eş güdümünü sağlayacak ve bununla ilgili olarak da İbrahim Kalın Başkanlığı'nda oluşan bir mekanizma vardı. Hatırlarsanız Bağdat, Erbil ve Ankara üzerinde. Bunlarla ilgili mesela şöyle bir noktada ben gelmek istemiyorum ama Irak'ta kalmak istiyorum tarzı bir yaklaşım içerisine girenlerle ilgili de bir mekanizmanın oluşması ve bunun takip edilmesi gerçekleşecek. Diğer taraftan bunun toplumsallaşması noktasında atılması gereken adımlar, işte belli şeylerin görüntülerinin çıkmaması, tırnak içinde söylüyorum şımarıklığın ortaya çıkmaması, birilerinin süreci sabote etmemesi ve bütün bunlarla ilgili de bir toplumsal hassasiyet noktasından bir inşa sürecine girilecek. Ama ağırlıklı olarak bu kurum biraz önce bahsettiğim şekilde bir şekilde bu sürecin tamamını elde tutmuş olacak, eş güdümü sağlamış olacak. Aynı zamanda belli örgüt üst düzey yönetimleri için yarın karşımıza çıkacak olan herhangi bir durumda bu kurul bunun cevabını vermiş olacak, bunun iznini vermiş olacak.
1: Peki, birazdan başka sorularım da var, oradan devam ederiz ama Tarık Çelenk, sizden de bir değerlendirme alayım. Yani anlaşılan o ki bu bir süredir hangi adım atılacak, ne zaman atılacak, nasıl atılacak derken ona ilişkin göreceğimiz bütün pratikteki gelişmeleri izleyebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Bununla beraber siz ne bekliyorsunuz mesela örgüt kanadında?
2: Şimdi şöyle, örgüt kanadından önce bu kurulda sanıyorum bir de Aile ve Sosyal İşler Bakanı olacaktı. Ben yanılmıyorsam o arada eksik zikredildi. Çünkü orada önemli bir tarafı, bu sürecin bir tarafı. Çok yönlü bir süreç. Hem ekonomik yönü olan, hem psikolojik yönü olan, hem sosyal yönü. Ve bu kurul, bana sorarsanız, bu işin öznesi artık hukukileşmiş ve belki de bu çerçeve yasa tamamen bu kurulun oluşması öznesi üzerine inşa edildi ve bütün işleri bunlar bu kurulu yapacak ve bu kurulun hareket alanı çok ve yeni ek şeyler de oluşturabiliyor. Bir sürü yetkileri olacak. İlk önce ona vurgu yapmak lazım. Tabii yani örgüt baştan itibaren kabul etmiş durumda. Zaten işte silahları bırakılması, belki silahların bir kısmını bıraktılar ve hatta bazı söylentiler var. Ekim ayında Milli Güvenlik Kurulu bunun teyidini yapacak. Ama silahlar nereye gitti, nasıl oldu, herhalde devlet daha iyi bilir.
1: Ha, silah zaten bırakıldı diyorsunuz.
2: Belki bırakmışlardır. Yani büyük kısmı Nevzat daha iyi bilir o tip gelişmeleri. Yani tabii devletin kayıtları olan bir konu. Ama herhalde bu konuda bir şekilde bir güvence var ki bu yasa çıktı ve bunun takibi şu anda ilgili yetkililerce hızla yapılmakta. Ekim ayında da Milli Güvenlik Kurulu belki teyit şeyinde verebilir deniyor. Bilmiyorum. Bunlar hep tabii şey bilgileri ama sonuç itibariyle yani şu anda örgüt tarafında bir problem yok. Ama bunun tabii şu anda işte bunun toplumsallaşması ve kurulun bunun yönetmesi ve bunun toplumsallaşacak sivil alana ne kadar gidecek? Bunlarla ilgili artık problemler var ama bunun dışında tabii dikkat edersiniz bölgede Hamas silah bıraktı Trump'la beraber. İşte hatta bugün sizde de haberleri vardı. Trump da teyit ediyor bir şekilde. Yani bölge yeni bir yapılanmaya gidiyor ve Sayın Bahçeli'nin de işte gazeteye verdiği demeçte de aynı şekilde bölgeyle ilgili bir vurgusu var. Bu bölgedeki işte Türkiye'nin yumuşak gücünün daha etkin hale gelmesi, bu yeni süreçte kendi bu gelişmeleri milli çıkarlarına uygun değerlendirmesiyle ilgili de tabii bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekiyor.
1: Hı hı. Birkaç teknik soru o zaman Nevzat, hatta belki soru cevap da yaparız. Silah zaten bırakıldı mı? Biz bunun teyidini mi göreceğiz önümüzdeki ay yapılacak MGK'da Ekim ayında?
0: Sena, şöyle aslında vatandaş anlasın diye ifade edeyim. Şimdi çok bilgi kirliliği var dediğimde, hatırlarsan bu kanun çıktığı andan itibaren herkes gelecek tarzı böyle bir dezenformasyon kampanyası yürütülmüştü. Bunun böyle olmadığının altını çizmek lazım. Şimdi bu kurul, yani

0: Daha doğrusu bu kanun çıktıktan sonra bu kanunla birlikte Milli Güvenlik Kurulu PKK'nın terör örgütü olmasında ilgili bir karar almadığı sürece şu an sürecin devam ettiğinin altını çizmek gerekiyor. Yani nedir bu karar? İlgili kanun çerçevesinde ifade edilen şey şu: PKK, KCK alt türevleri dahil bunların silah bırakılmasının güvenlik makamlarınca teyit edilmesi, oluşturulacak olan raporun Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması, hı hı. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar doğrultusunda örgütün artık terör örgütlüğünden çıkarılması ve bu sürecin bu noktaya getirilmesi. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, kanuni çerçeve içerisinde örgüt üyeliği örgütle birlikte ortadan kalkacağı için esasında biz çok sayıda yargılamanın, biz çok sayıda farklı unsurun kendiliğinden otomatik olarak düşeceğini göreceğiz. Üçüncü mesele, sayılar 232 olarak ifade edilen örgüt üst düzey yöneticileri, ki bunların 40 tanesi henüz yönetici olarak geçiyor. Bunlarla ilgili durumu ne olacağı, bunu da zaten yasa Abdullah Öcalan'la birlikte çok net bir şekilde ifade etti. Ama yarın toplumsallaşma devam eder, bu PKK'nın silah bırakma teyidi devam eder ve bir gerçek şekilde normalleşme sağlanırsa, bunlarla ilgili işte Cumhurbaşkanlığı Kurulu bunlarla ilgili bir başvuru durumunda bir kararı verebilir.
1: Peki, ama o başvuru buraya kadar anladım ama merak ettim şu. Mesela bu görüntüler sembolik. Hatta sen de oradaydın. Silah bırakma sürecinin başladığına dair ilk görüntülerdi. Biz bu süreçte, yanlış hatırlamıyorsam, ne zamandı? Nisan ayı mıydı? Mayıs ayı mıydı? Hatırlayamıyorum. Ama sonraki süreçte acaba bu ilerledi mi? Yani şu anda silah bırakıldı, MİT bunu teyit etti ve bu süreçte miyiz? Yoksa o süreç yeni mi başlıyor? Duraksamış mıydı?
0: Şöyle, duraksamamıştı. Çok yavaş ilerliyordu. Biz bu görüntülerden sonra 3 mağaranın boşaltıldığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Devletin yetkili organları açıkladığı için biliyoruz. Daha sonra bu mağaraların bir kısmının devam ettiğini biliyoruz. Boşaltılmasının, Türkiye sınırına yakın belli kampların boşaltıldığını biliyoruz. Ama tam anlamıyla silahların örgütün bütün ekipleri tarafından bırakıldığı ile ilgili, hani şu ana kadar %100 tamamıyla bıraktılar değil. Bu bir süreç ve devam ediyor. Dolayısıyla da bu mekanizma eğer çok hızlı biçimde devam ederse, biraz önce Tarık abinin de ifade ettiği gibi, örgüt aldığı kararı çok hızlı biçimde uygularsa, zaten bu süreç çok açık ifade edeyim 20 günlük 30 günlük bir süreçtir.
1: Bu kadar kısa
0: yani
1: süre,
0: bunu eğer çok hızlı ifade ederse. Nasıl?
1: Bu kısa sürebilir eğer süreç
0: biraz önce o mekanizmaya atıp yapmamın sebebi o. Hı hı. Zaten o mekanizmalar kuruldu. Diyelim ki Irak'taki birinin silahı nereye bırakılacağıyla ilgili çok konuşuluyordu ya. Hani silah nereye bırakılacak? Burada asıl olan şey, o silahı bıraktığını sözlü olarak ifade ettiği, yazılı olarak ifade ettiği kısmı fiili olarak da göstermesi. Ve dolayısıyla onu Iraklı makamlara teslim eder, orada bambaşka bir yere teslim eder, orada bir sorun yok. Burada belki sorun çıkabilecek alanlardan bir tanesini açık konuşmak lazım. Şimdi Suriye sahasında herhangi bir sıkıntı yok. Onlar da silah bıraktıklarının zaten eklemleme yapacağını merkezi hükümeti ifade ettiler. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Irak'la ilgili zaten örgüt kararı, Abdullah Öcalan kararı çok net. Burada belki ufak bir sorun çıkarsa İran'daki PEJAK üzerinden bir sorun çıkabilir. Ama ben onun da çok çıkma ihtimalini görmüyorum. Dolayısıyla sürecin 3 ayağını görmek gerekiyor. Birinci ayağı örgüt üyeleri cezaevindeki olan süreç. İkincisi, elinde silah olanların silahı bırakması. Bu sadece Kandil'de değil, aynı zamanda Suriye'de, aynı zamanda İran'da olan bir süreç. Hı hı. Üçüncü mesele de, eğer bu karar çok hızlı harekete geçirilirse, ben Ekim ayında MGK'nın bu kararı alma ihtimalini çok güçlü görüyorum. Fakat çok açık ifade edeyim, şu ana kadar sahada yansıyan bilgilerde bu yasa bekleniyordu. Bir güvensizlik ortamı vardı. Hani devlet bu adımı atar mı, gerçekten bu yasa çıkar mı tarzı bir yaklaşım. Dolayısıyla da bu güven ortamının şu an tesis edildiği görülüyor ve ben sürecin, eğer bir akamete uğramazsa, süreci provoke etmek isteyenler, burada da dikkatli olmak gerekiyor gerçekten. Belki şunu tartışmak lazım. Yani evet, iç kamuoyunda iç cepheyi güçlendirdik ama uluslararası arenada bütün devletler bu konuda hemfikir mi? Bence değiller. Hani burada da çok açık ifade etmek lazım. Sadece İsrail'i kastetmiyorum. Yani bu süreci de orada görmek lazım. Ama ben süreç normal şekilde devam ederse Ekim ayına yetişme ihtimalini çok güçlü görüyorum.
1: Peki sana bir iki soru daha. Örgütün üst kademe yöneticileri ne olacak? Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak?
0: Şimdi Abdullah Öcalan'ın ilgili durumuyla ilgili yasa zaten belli. Fakat uzun süre içerisinde tekrar ifade ediyorum. Yani bu normalleşme sağlanırsa

0: Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu'na bir başvuruda bulunursa bu değerlendirilecektir. Burada herhangi bir sıkıntı yok ama kısa vade içerisinde çok açık net oluşan yasa içerisinde Abdullah Öcalan ve örgüt üst düzey yöneticilerinin buradan yararlanmayacağı çok net ortaya çıkıyor. Fakat bu yararlanmayacaklar anlamına gelmiyor. Bu bir süreç. Bu süreçte iyi niyetin ortaya konması, sürecin toplumsallaşması, rayına girmesi ve sonrasında da bu durumun değerlendirilmesi zaten konuşuluyor. Bahsettiğim örgüt üst düzey yöneticileriyle ilgili 3 senaryodan bahsediliyor. Birinci senaryo Irak'ta kalmaları. Yani mahmur tarzı herhangi bir kamp olabilir. Bu kamp içerisinde hatta barış kampı ismi falan verileceği de falan söyleniyordu bir ara. Böyle bir şeyin olma ihtimalinden söz ediliyor. İkinci kısmı Abdullah Öcalan'ın da belirleyeceği bazı isimlerin cezasını çekme noktasında Türkiye hatta Öcalan'ın yanına gelme ihtimalinden söz ediliyor. Üçüncüsü de daha önce İran KDP'sinde olduğu gibi Avrupa'ya da serbest dolaşım hakkını kapsayan bir dolaşım hakkıyla Irak ve Avrupa arasında bir mektup okumadan bahsediyor. Ama altını çizeyim, bu en son aşama. Yani bu aşamadan önce gelmesi gereken 3 temel aşama var. Bir, PKK'da bir şekilde Türkiye'de bu yasa çıktığı andan itibaren bunun başvurusunu. İkincisi, suça karışıp karışmayanların oranının ortaya çıkması. İkinci mesele, cezaevinde örgüt üyeliği, işte hasta olanlar ve benzeri durumlarla ilgili sürecin işlemesi. Üçüncüsü de silah bırakmanın teyidi ve bu mekanizma ile birlikte örgütün fesih kararının MGK'da alınması.
1: Teşekkürler. Tarık Bey, siz de söylediniz, buna Nevzat da değindi. Toplumsallaşma, sürecin toplumsallaşması. O noktada bir takım sorunlar var dediniz. Mealen öyle not aldım, bilmiyorum. Yanlışsa lütfen düzeltin. Bu toplumsallaşma böyle yani hani toplumsallaşma dediğimiz şey neticede kendiliğinden toplumun bir şey kabul etmesiyle olabilecek bir şey ya. Burada teşvik edici ne olabilir? Toplumsallaşmasının önünde bir engel mi görüyorsunuz? O sorunlar neler sizce? Neden tam anlamıyla toplumsallaşma olamadı?
2: Yani bu tabii 5 dakikanın sürelik cevap değil takdir ederseniz. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu süreç içinde Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarma sürecine dikkat etmek lazım. Nevzat daha iyi bilir o konuyu. İkinci mesele şey çok önemlidir. Suriye'ye işte YPG'nin entegre olması, silahlarını merkez orduya bırakması, işte bir kadın birliği falan meselesi vardı. Onun çözülmesi. Bu da çok önemlidir. Bugün yani hatta Hamas'ın silah bırakımı, Amerika'nın burada güvence sahibi olması meselesi de Orta Doğu'daki gelişmeler açısından dikkate değer konular, birbirine paralel konular diye görmek gerekiyor. Toplumsallaşmaya gelince, toplumsallaşmanın en büyük sorunu, yani işin açıkçası burada konuşalım, şeffaf olmaması. Yani şimdi buradaki süreç, bu kurul, şimdi bir sürü komplo teorileri üretiliyor. Yani işte bu işin, ya şimdi sadece adamlar pişman oldular, bıraktılar demekler, bu çözülmüyor malumat. Bu sürecin Türkiye'deki ulus devlet geleneğine, Sayın Bahçeli'nin de işte gazetede yazdığı gibi bireysel, yani grup hakları değil de bireysel haklarla olan bir demokratikleşme sürecine ve toplumun temel kaygıları olan işte işte bölünme, parçalanma vesaire, işte ciddi özellik konuları vesaire, bunlar konusundaki bu sürecin yapıcı ve onarıcı bir hikayesinin iknasına gerekiyor. Yani ama bu sadece bakın bunun ismini böyle koyduk, işte dayanışma, kardeşme koyun süreç değil bu falan filan değil. Yani bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin işte Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana olan Kürt sorununu uzlaşarak bir ilgili terör örgütünün, ilgili siyaseti terörle uygulayan örgütün terör kartını elinden alarak kendi merkez devlet, devletin bütünlüğü ve anayasanın güvencesi halinde çözmek olduğunun iknası gerekiyor. Bu çok da zor bir şey değil. Yani ona biraz zaman var. Ama bunun pratik sorunları var tabii. Yani şimdi mesela işte Habur meselesine hep devamlı veriyoruz ya örnek. İşte geldiler, elbiselerini bile değiştirmediler. Yani burada süreç yönetiminde ciddi zaaflar oldu yıllar önce. Tabii bunlar deneyim, tecrübe konuları. Bunlar oldu. Bir alanda tabii üçüncü göz meselesi var. Ve toplumu belki akil adamlar manasında kullanmadığım bir şey ama yani toplum temel problem siyasette de bu tip konulardaki temel problem krizler açmak güvendir. Siz güveni nasıl test edeceksiniz? Tekrardan mı, ikna ederek mi, kendi tutarlılığınızdan mı? En makul çözümü de kendi tutarlılığınızdan bu güveni üretebilmeniz lazımdır. Bunun yönetimi olması lazım. Bir de tabii sadece Türk sokağı, ya Türk sokağı dediğim, yani Türkçülük hassasiyeti olan ve de ulusalcılık hassasiyeti sokak değil, Kürt sokağı bu sürecin, bir de onları da yönetmek lazım.

0: lazım. Yani her şey hesapta ya da kağıtta olduğu gibi gitmiyor Kürt sokağı açısından da. Bunlar çok sofistike konular ama bir işe başlanınca da bunlara da sıra gelecektir diye düşünüyorum.
1: 11 Temmuz 2025'miş bu görüntülerin ortaya çıktığı tarih Nevzat. O tarihten bu yana hadi çerçeve yasanın gelişini de katalım. Sence toplumun bakışı nereden nereye geldi ve nereye gider gibi?
2: Sena şöyle, ben önce bir şey ifade edeyim. Ben tabii uluslararası derken Avrupa Birliği ve Amerika'yı kastetmiyorum. Çok açık ifade edeyim. Biraz İsrail ve İngiltere'ye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda sadece İsrail'i ifade etmiyorum. Bir İngiltere'nin tavrına da bakmak gerekiyor. İkinci kısmı toplumsallaşma meselesinde ilk ortaya çıktığında büyük bir heyecan vardı. Gerçekten o heyecan daha sonra kendisini şüpheye bıraktı, sorguya bıraktı, güvensizliğe bıraktı. Ve projenin kendisine ciddi anlamda bir destek söz konusuyken projeye duyulan güvenle ilgili çok ciddi sıkıntı vardı. Yani ona bir makas aralığı sürekli olarak ifade ediliyordu. Kamuoyu araştırmalarında onu çok net ifade ediyordu. Fakat daha sonra özellikle İbrahim Tarık abi de ifade etti. Yani Türk mahallesinde sürece duyulan güvensizlik, Türk mahallesinde PKK'ya duyulan güvensizlik karşılıklı olarak yükseliyordu. Ve bu süreç içerisinde tırnak içinde söylüyorum, kim kimi kandırıyor soruları çok net ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve bu doğal olarak da sürecin toplumsallaşması ve desteğin noktasında bir rezerv oluşturuyordu. Fakat daha sonra yapılan açıklamalar, işte örgütün pesi kararı noktasında,

0: savaşıyla birlikte bu bariyerin tekrar oluşturmaya başlandığını gördük. Ve dolayısıyla da çok açık ifade edeyim. Ben İsveç'ten tut Diyarbakır'a kadar dolaştığım bütün sokaklarda aynı şeyi duyuyordum.
1: Ne söylüyorlar sana? Şu anda dolaştığında ne söylüyorlar? Ya bütün yaz bir yandan saha çalışması da yapıyorsun biliyorum. Ne duyuyorsun sokaktan sen?
0: Sen Alkan, çok açık ifade etmek lazım. Yani bu güven hala tam anlamıyla oluşmuş değil. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani birinci sebebi mesela örneğin Yozgat'ta bu meselenin gözükme biçimiyle Diyarbakır'daki gözükme biçiminin aynı olmadığını görüyorsunuz. Ama ikisinin temel bir unsuru söz konusu. O da güvensizliğin ortaya çıkardığı bir bakış açısı var. Birinci bakış açısında güvensizlikte ya örgüte güven olmaz tarzı bir yaklaşım vardı. İkinci kısımda işte bunun siyaseten getirisi götürüsü ne olur? Bu bunu engeller mi? Dolayısıyla da Demirtaş üzerinden bir okuma biçimleri vesaire bunda bir güvensizliği oluşturuyordu. Fakat son bu yasanın çıkmasıyla birlikte özellikle bu resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte çok açık ifade edeyim. Birçok insanın evet bu noktada artık yavaş yavaş geri dönüş olmayabilir sorularının muhatabı olduğunu görmeye başladık. Yani çok açık ifade edeyim. Bu yasa meselesi gündeme gelene kadar hani sürekli olarak bir geri dönüş olabilir, birileri bir şekilde bozabilir, bu bozulabilir tarzı bir yaklaşım söz konusuydu. Fakat şu an geldiğimiz aşama içerisinde yavaş yavaş bu güvenin oluşmaya başladığını görüyoruz. Ama tam anlamıyla toplumsallaşma desteğinin arzu edilen noktada olmadığını biliyoruz. Fakat bunun sebepleri içerisinde çok açık net şunu görmek gerekiyor. Evet, şeffaflık meselesi çok konuşuldu. Belki daha farklı yöntemlerle uygulanabilirdi, bu tartışılabilir. Ama ikinci mesele sürecin çok hızlı biçimde ele alınma isteği. Yani dünya örnekliğine baktığınızda aslında biz jet hızıyla gidiyoruz. Çok açık ifade etmek lazım. Yani dünyada insanlar, örgütler, devletler 2-3 yıl sadece bir masa etrafına gelme noktasında biliyorsun toplantılar yapıyorlar falan vesaire. Bu oluşmaya başladı. Üçüncü mesele tabii bu iş sadece Türkiye meselesinden ziyade işte içerisinde Suriye'yi de, İran'ı da, Irak'ı da, belki İsrail'i de kapsayan bir mesele haline geldi. Yani sadece PKK'nın silah bırakma meselesi, iç kamuoyunun meselesi olmadı. Aynı zamanda uluslararası bir meselenin boyutunu getirmeye başladı. Ve dolayısıyla da bu süreç şu an inşa ediliyor. Ha, bu toplumsallaşma hızlı biçimde sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Peki nasıl sağlanabilir? Birincisi vatandaşın ne kazandığını görmesi lazım. Yani temel mesele, mesela örnek söyleyeyim. Ben bunu tartıştığımda tırnak içinde söylüyorum. Çok zarar oluyor ama ya şimdi bir emeklinin kendi meselesi işin ekonomik boyutu. Evet, terör onu ilgilendiriyor, ülkenin geleceği onu ilgilendiriyor ama mesela bu meselede bir emeklinin ne kazandığını emekliye anlatmanız lazım. Mesela bir örnek vereyim, ben bunu hep ifade ediyorum. Ülkenin batısında bir insana harcanan güvenlik limitiyle ülkenin doğusunda bir insana harcanan güvenlik limiti arasında 9 kat fark var. Şimdi bunu bu insana anlattığınızda parasının nereye gittiğini anlamaya başladığında ikna etme şansınız olur. İki, acıları yarıştırmamak lazım. Üçüncüsü, kim kazandı kim kaybetti sorular üzerinden bir muhataplık oluşturulmaması lazım. Dördüncüsü, şımarıklık oluşmaması lazım. Beşincisi, kişisel kariyerlerin bu sürecin önüne geçmemesi gerekiyor. Altıncısı, gerçekten bunun bir devlet projesi olduğu ve hepimizin geleceğini ilgilendiren kısmı görmek gerekiyor. Yedincisi, en önemlisi, biraz önce Tarık abiye sorduğun mesele belki de, bunun demokratikleşmenin bir anahtarı olduğunu görmek gerekiyor. Yani ben şuna karşıyım, çok açık ifade edeyim. Evet, bu ülkede bir Kürt sorunu var, bu inkar edilemez ama şimdi bu noktayla onu yan yana getirdiğinizde tamamıyla bu sorun çözülmeden ona odaklanma şansınız olmuyor. Onu demokratik ortamlarda normalleşme siyasetinde konuşma şansınız olmuyor. Dolayısıyla da silahın ortadan kalktığı, şiddetin ortadan kalktığı, terörün ortadan kalktığı bir yerde siz demokratikleşmenin anahtarını bu yasa üzerinden çok hızlı aşabilirsiniz.
1: Kol kola gider, paralel hareket eder diyorsun.
0: Evet, ben bu süreç tamamlandıktan sonra ben Türkiye'de demokratikleşme adımlarının, tartışmalarının, ortamının daha da hızlanacağını, daha önemlisi siyasi paradigmanın değişeceğini, herkesin olması gereken yere çekileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her iki değerli konuğuma da Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve yazar Tarık Çelenk. Çok sağ olun. Devam edelim haberle. Giresun'da sağanak yağışın ardından sele kapılan iki kişi kaybolmuştu. Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olay 13 Ağustos gecesi Keşap ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken Karadere Köyü mevkiinde derenin taşması sonucu sele kapılmıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Mehmet

0: Akaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kaybolmuştu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni aracın bulunduğu yere 100 metre mesafede balçık içerisinde bulunduğu, dayısı Mehmet Akkaya ise arama çalışmaları sürüyor. Şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği iddia edilen firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama yapıldı. Şimdi detayları alalım. Elif Yavuz aktaracak. Elif.
1: Sabah saatlerinde başlatıldı bu soruşturma. Sena Alkan, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu ve nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir. Ve bunu da gizlemek için glikoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırma yaptıkları ortaya çıktı. Ve bu kapsamda 26 adreste 25 şirkette arama ve el koyma kararı uygulandı. 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Mücadele Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyon ve soruşturma Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir ve Gaziantep illerinde yürütülüyor bu soruşturma. Halk sağlığını ve tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine başlatıldı soruşturma ve bu kapsamda yönetici konumundaki 47 kişinin ifadeye çağrılması bekleniyor. İncelemelerde piyasaya sürülmemesi gereken ve kota ihlali yapan kişilerin bunu kamufle etmek için kotası olmayan ve sürülmesine müsaade edilen glukoz, nişasta ve fruktoz benzeri isimlerle faturalandırarak yaptıkları ticaretleri gizledikleri ortaya çıktı ve bu kapsamda hem devleti zarar uğrattıkları gerekçesiyle hem de kota aşımı yaptıkları gerekçesiyle 47 kişi ifadeye çağrıldı. 6 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı soruşturma ve 25 iş yerinde arama ve el koyma kararı uygulandı Sena Alkan.
0: Elif Yavuz aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
2: Aç kapıyı öderken!
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
3: Bakan Gürlek yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
3: Gürlek suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
5: Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
3: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
5: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
0: Dokuz ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. Türkiye'nin yeni İran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin odağındaki İran'da büyükelçi değişikliğine gidildi. Tahran Büyükelçiliğine Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan getirildi. Kararname doğrultusunda ayrıca Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo ve

0: Botswana'ya yeni elçiler atandı. Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Bir bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesi 10 gündür kuşatma altında. Kusra Belediye Başkanı Vaden'in açıklamasına göre İsrail askerleri Kusra'daki bir evi askeri karargaha dönüştürdü. Bazı görüntülerde askerler ve işgalcilerin tokalaşıp sohbet ettiği görülüyor.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere yönelik kuşatma sürüyor. Yaklaşık 13 kişinin temel ihtiyaçları erişime engelleniyor. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, 3 Filistinli aileye ait evlerin günlerdir kuşatma altında olduğunu söyledi. Belediyenin uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde evlere su, gıda ve elektrik ulaştırdığını aktardı. Bölgedeki durumu çok zor olarak niteledi. Belediye başkanının açıklamasına göre İsrail askerleri bölgeye işgalcileri çıkarmak için geldiğini söyledi. Ancak bunun yerine kuşatma altındaki evlerden birine el koydu ve askeri karargaha dönüştürdü. İsrail askerleri evde kaldı, işgalciler ise evin çevresinde durdu. Abdülazim Vadi, İsrail ordusu isteseydi işgalci İsraillileri gözaltına alabilir veya bölgeden çıkarabilirdi ifadelerini kullandı. Bazı görüntülerde de İsrail askerler ve işgalcilerin tokalaştığı ve sohbet ettiği görüldü. ABD'de yaşayan Filistin asıllı Amerikan Louis Rudy, Kusra'da bulunan evine ve ailesine ulaşmak üzere İsrail'e gitti. Rudy havalimanında İsrail askerlerle işgalcilerin tokalaştığı görüntüler hakkında konuştu.
3: Dehşete düştüm. ABD yetkililerinden, büyükelçilikten bana koruma sağlamalarını ve yerleşimcileri köyümüzden ve bölgemden kalıcı olarak uzaklaştırmalarını istiyorum.
2: Kusra beldesinde İsrail işgalcilerin Filistinli ailelerin evlerine yönelik kuşatma eylemleri 9 Ağustos'ta başlamıştı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, Gazze'deki son durumu ele aldığı görüşmelerini tamamladı. Önce Hamas'la, daha sonra İsrail'le görüştü. Hatta İsrail Başbakanı'yla 4 saate dayanan bir görüşme yaptığı ifade ediliyor. Barış planının uygulanması konusunda ilerleme sağladı mı? Görünen o ki çok da sağlayamadı.
4: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner, Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşaat çalışmalarının başlamamasını

0: talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kuşner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
0: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kuşner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
1: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things. And so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
0: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
2: İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiği ilk ayda bir talihsizlik yaşadığı iddia ediliyor. Politico'nun iddiasına göre Burnham kendisini Trump'ın özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı ve şüpheler üzerine de yetkililere haber verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles'la mesajlaştığını sandı. Şüpheli mesajlar gerçeği ortaya çıkardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanlış kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. İddiayı Avrupa basını ortaya attı. Politico'ya konuşan 4 farklı kaynak, İngiltere Başbakanı Burnham'ın kendisini Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığını söyledi. Mesajların ne kadar sürdüğü ya da içeriği hakkında bilgi verilmedi. İngiltere Başbakanlık Ofisi, Politico'nun haberine ilişkin ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz ifadesini kullandı. Kaynaklar Burnham'ın başbakan olduktan sonra birkaç mesaj alışverişinde bulunduğunu iddia etti. Ancak bunların hiçbir önem taşımadığını kaydetti. İddiaya göre Burnham, söz konusu kişinin gerçek olmadığından şüphelendi ve durumu derhal ilgili makamlara bildirdi. İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği de olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Geçen yılda kimliği belirsiz bir kişi Wiles olduğunu iddia ederek senatörlere ve iş insanlarına mesaj atmış, Beyaz Saray ve FBI olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump yine bir muhabiri azarladı. Muhabire birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Sen gürültücü birisin ve yalan haber yapıyorsun dedi. Bakalım o anlara.
3: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada bir muhabire çıkıştı. Birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Ardından hangi kurum için çalıştığını sordu.
3: Quiet. Who are you with?
5: CNN.
3: Fake news.
4: CNN muhabiri Kristen Holmes konuşmaya devam edince ABD Başkanı tepkisini sürdürdü.
3: You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet.
4: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN muhabirlerine ilk tepkisi değil. Daha önce de sahte haberler yaptıklarını belirtmişti. CNN muhabiri Kathleen Collins'e sessiz olmasını ve kendinden utanmasını söylemişti.
3: Quiet. Who are you with?
5: I'm with CNN.
2: 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite sınavına giren öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme tercihinde bulunan öğrenciler sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yüksek öğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor. Verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır dedi. İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayacak yeni metro hattı için önemli bir adım atıldı. Beykoz, Kavacık ve Ümraniye metrosunun yapımını Ulaştırma ve

0: Altyapı Bakanlığı devraldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni kararla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz arası raylı sistem hattı projesinin yapım sürecini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Boğaz'a paralel bir şekilde uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak şekilde planlanan hat Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerini birbirine bağlayacak. Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Dünya sıralamasında açık ara Antalya birinci. Peki mavi bayrağın turizme katkısı ne? Bizim için anlamı ne? Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bizi bekliyor. Hem de o mavi bayraklı plajlardan birinde. Yasin, nedir bu mavi bayraklı plajlar? Hem turizme nasıl bir katkısı var? Hem de biz yerli turistler için nasıl bir anlamı var?
1: Evet, sen aslında her yılın Ağustos ayında dünya çapında mavi bayraklar dağıtılır ki mavi bayraklar deniz suyu temizliği, çevresel faktörler, atık yönetimi, bazı hizmetler, işte can kurtaran gibi birçok hizmetin de aslında arasında bulundurduğu bir değerlendirme oluyor. 1987'den beri geliyor. Bu yılda o mavi bayraklar dağıtıldı. Türkiye dünya çapına baktığınız zaman İspanya ve Yunanistan'dan sonra dünyada ülke sıralamasında 3. oldu. Ama Antalya, şu anda bulunduğumuz Konyaaltı sahili de işte o Antalya'daki eşsiz plajlardan bir tanesi. Burada da mavi bayrak sayısı oldukça fazla ki Türkiye, dünyada da Antalya son yıllarda olduğu gibi bu yılda 2026 yılında da birinci olmuş durumda. Şu anda Konyaaltı sahilindeyiz. 12 kilometrelik bir sahil burası. Burada da birçok noktada mavi bayrağı görmeniz mümkün. Mavi bayrağın dışında mavi bayrak panosu var. Hemen panonun yanına gideceğiz. Hem orada vurgulanıyor mavi bayrağın buraya verilmesi ve kriterler aslında vurgulanıyor. Az önce bahsettiğim gibi aslında ilk kriterimiz deniz suyu sıcaklığı. Ben şimdi hemen buradaki panoyu da ele alarak size anlatacağım. Yüzme suyu kalitesi ki belirli periyotlarda yüzme suyu analizleri yapılıyor. Çevre yönetimi var. Eğitim ve bilinçlendirme bu buradaki vatandaşlar için, yine tatilciler için geçerli. Panolarda uzun uzadıya aslında anlatılıyor buradaki deniz suyunun ve yine atık yönetiminin nasıl olacağı. Çevre yönetimi temizlik odaklı bir kriter bu. Ve yine alt tarafa geldiğimizde güvenlik ve hizmet diyor. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Burada da, burası da çok önemli bir kriter. Can kurtaran gibi engelsiz, engelli bireylerin aslında olanaklarıyla alakalı birçok kriter yer alıyor. Tabii bunun turizme katkısını aslında nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz, genel olarak turizmciler şu şekilde bakıyorlar konuya. Mavi bayrak aslında bir tercih, tek başına bir tercih nedeni değil ama o lokasyonu tercih etmeniz için kolaylaştırılan bir etken. Yani daha çok tercih edilmesini aslında takviye sağlayabiliyor ki şu an mavi bayrağın olduğu noktaya bakıyoruz. Hemen Mustafa, önce şemsiyelerin olduğu bölümler var. Burası Konyaaltı sahili. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin plajı, yine özel plajlarda var. Sadece kamu plajlı, kamu kurum plajlarına değil, özel plajlara da veriliyor mavi bayrak. Plajların dışında denizin üzerindeki unsurlar da mavi bayrak alabiliyor. Örneğin Türkiye'de 60 tane tekne, turizm teknesi de mavi bayrak aldı. Bunun dışında marinalar var. Marinalar da yine çok sayıda marina da mavi bayrak alıyor. Tabii az önce dünya sıralamasına baktığımızda İspanya, Yunanistan ve Türkiye dedik. İtalya bizden sonra geliyor ama Antalya birinci sırada şehir bazında. Sadece mesela Antalya değil dikkat çeken, Türkiye'deki illerde Muğla'da var. Yani hakkını yemeyelim Muğla'nın da. Muğla'da üçüncü sırada yer alıyor. Yine Muğla'nın dışında İzmir, Aydın ve Balıkesir'de aslında dünyadaki ilk 20 mavi bayrağa sahip en fazla ilk 20 kentten 5'i Türkiye'de bulunuyor. Tabi Antalya başı çekiyor ama dediğim gibi Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'de de bu sayılar fazla. Tabi turizm açısından az önce belirttiğimiz gibi tercih ve o lokasyonu değerlendirmek için kolaylaştırma sunuyor.

0: ki bunu daha çok Avrupalılar biliyor. Mesela Avrupalılar buraya geldiğinde emin olun sahile baktığında gözleri mavi bayrağı arıyor. Çünkü niye? Mavi bayrak bir yandan da güven kişiye hissettiriyor. Çünkü mavi bayrağın olduğu yerde ulaşım olanakları vardır ki zaten bunlar kriterlerde değerlendirilmiştir, testlere tutulmuştur. Temizlik kesinlikle temiz bir algı vardır. Bunu da dediğim gibi yine mavi bayrak veriyor. Çevresel olarak mesela bir acil bir sağlıkla ilgili bir ihtiyacınız oldu, bir ilk yardım ihtiyacınız oldu. Aslında o da mavi bayrak kriterinin içinde. Yani insan sağlığı da değerlendirmeler arasında o insan sağlığının erişebileceği toplumun bu noktalara gelen kişilerin ihtiyaç duyduğu sağlıkla ilgili konulara erişmekte de buralar kolaylık sağlıyor. Bahsettiğim gibi engelliler için ayrı bir parantez açıyorum. Çünkü mesela bu plajlarda örnek vereyim Mustafa hemen bak bu yolu gösterelim. Engelli vatandaşlarımız da bu yolu kullanıyor. Denizin olduğu noktada da onların denize girmesi için özel araç ve gereçler var. Yani engelli vatandaşlarımızın da denizden yararlanması için bazı kriterler var. Bu kriterleri de tamamlamanız gerekiyor. Son yıllarda bir de şöyle bir şey var. Çevresel atık yönetimi aslında bu da değerlendirmeye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu zaten Türkiye'nin son yıllardaki atık yönetimiyle ilgili almış olduğu kararlar ve uygulamaların neticesinde mavi bayrak sayısına da etkide bulundu. Yani işte Türkiye her geçen yıl üzerine birer tane daha koyuyor. Önemli kriter dediğimiz gibi mavi bayrak turizm lokasyonları, destinasyonları açısından tercihi kolaylaştıran bir etken. Dileriz ki bu sayı her zaman artar. Şu anda dünyada ilk üçteyiz ve böyle de devam edelim diyelim sana.
1: Yasin Anzerli Antalya'dan aktardı. Devam edelim haberle. Amerikan Başkanı Trump, Kaliforniya'da dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen 16 yaşındaki can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırlayacağını söylemişti. Dün ağırladı ve can kurtaran için dedi ki o gerçek bir kahraman. Ben olsam yapar mıydım bilmiyorum, yapmazdım dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, çocuğu ölümden kurtaran can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Ben olsam kurtarmazdım ifadesini kullandı.
3: He's a real hero. You know when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably.
2: Kaliforniya'daki plajda Temmuz ayı sonlarında yaşanan olayda dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki Nathaniel Ray'in yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams koşmuştu. Kurtarma anlarına ait görüntüler kısa sürede viral olmuş, can kurtaran kahraman ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump, can kurtaranı ve 10 yaşındaki çocuğu Beyaz Saray'da ağırladı. Ryder'ı işaret ederek, ben olsam kurtarır mıydım bilmiyorum dedi.
3: He's a real hero. You know when you see that, I don't know if I'd do it, I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day, I don't know.
2: Kurtarma anlarına ait görüntülerde şiddetli dalgaların iki çocuğun üzerinden geçtiği, ikilinin bir noktada tamamen gözden kaybolduğu ve sonrasında yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. İkinci can kurtaranın da yardımıyla Ryder ve Nathaniel sağ salim kıyıya çıkarılmıştı.
1: Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
2: Yıldızı küçük yaşında parladı. Heroes dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Hollywood'un genç yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, Nashville ve Heroes gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı. 36 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun vefatını ailesi duyurdu. Bir Grammy ve iki altın küre adaylığı bulunan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmazken 1994'ten bu yana üyesi olduğu Oyuncular Sendikası Hayden Panettiere'in ani ölümü nedeniyle yas tutuyoruz mesajını paylaştı. Amerikan basını Panettiere'in ölümüne dair polisin soruşturma yürüttüğünü aktardı. Ancak konuya dair henüz polis ve savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Hayden Panettiere, Mayıs ayında satışa çıkan This Is Me, A Reckoning adlı anı kitabında kızının 2014'teki doğumu sonrası depresyon ve alkol bağımlılığı sorunları yaşadığını anlatmıştı.

0: Jair kızının babası Ukraynalı boksör Vladimir Klitschko ile Ukrayna'da yaşadığını söylemişti. Oyuncunun erkek kardeşi de 2023 yılında kalp büyümesi ve aort kapağındaki bir rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
1: Bu haber gün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Bir aranın ardından gün ortası ikinci saat dilimiyle devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 17 kişi de yaralandı. Kaza Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana geldi. Turan Delikanlı İdaresi'ndeki Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Feci kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun'da sağanak yağışın ardından sele kapılan iki kişi kaybolmuştu. Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olay 13 Ağustos gecesi Keşap ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken Karadere köyü mevkiinde derenin taşması sonucu sele kapılmıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kayboldu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni aracın bulunduğu yere yaklaşık 100 metre mesafede balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya ise arama çalışmaları sürüyor. Ticaret Bakanlığı yıl içinde yapılan denetimlere dair verileri paylaştı. Fahiş fiyat nedeniyle toplam 400 milyon liralık ceza kesildiği vurgulandı. Açıklamada ilk 7 ayda toplam 34 milyon ürünün denetlendiği ifade edildi. Otomobil, otomotiv, emlak, kuyum sektöründen firmaların da aralarında bulunduğu toplam 282 bin şirkete 1 milyar 870 milyon liralık ceza kesildiği belirtildi. Irak'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomik etkileri sürerken İran'la yaşanan gerilimde gündeme oturdu. Bağdat yönetimi petrol ihracatı için alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın yarın Irak'a gideceği açıklandı.
1: Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomiye etkilerini ele aldı. Başbakan Zeyli, Hürmüz'ün kapatılmasından en çok etkilenen ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Irak, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ekonomik faturasını hafifletmek için alternatif arıyor. Irak Başbakanı, petrol ihracatı için yeni güzergahlar geliştirilmesinin artık zorunluluk olduğunu belirtti. Tek bir geçidin esiri olamayız dedi. Irak'ın gündeminde İran'dan düzenlendiği belirtilen İHA saldırısı da vardı. Bomba yüklü 2 Hadid 110 tipi İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'nin Erbil'in Selahaddin ilçesindeki özel ofisini hedef almıştı. Saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüşerek Tahran'dan net ve resmi bir tutum istedi. Hüseyin, İran'ın önceki saldırıları bölgedeki muhalif gruplara gerekçe göstererek savunduğunu, ancak bu kez kritik noktaların hedef alındığını belirtti. Saldırının bölgedeki gerilimi artıracağı uyarısında bulundu. Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda Es-Sadr da İran devrim muhafızlarına seslendi. Irak topraklarını vurmayın. Irak'ın herhangi bir yerine yapılan saldırılar kabul edilemez. Bu durum düşmanları sevindirecek bir şeydir dedi. Gerilimin ardından diplomasi trafiği de hızlandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf üst düzey bir heyetle 19 Ağustos'ta Irak'a gidecek. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan

0: gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgem yok ama teslimiyet bayrağını çekmeliler dedi. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiğini söyledi. The largest
1: drug price decrease. Umman önümüze çıkarsa onları fena halde bombalarız dedi. İran devrim muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını söyledi.
2: Benim İran konusunda bir zaman çizelgem veya acelem yok. Tahran yönetiminin teslimiyet bayrağını çekmesi gerekiyor. İran tarafı kumarda iyi bir oyuncu ama son nefesini veriyor. ABD'nin deniz ablukası onlara ekonomik baskı oluşturuyor. İran'da mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık, hala orta seviyede çok sayıda silahımız var.
1: İran devrim muhafızları ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada da Umman'ın pek iyi davranmadığını ancak onlarla ilgileneceklerini söyledi. İran'ın ise bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Devrim muhafızları Trump'ın gizli iletişim kanalları olduğu iddiasını yalanladı. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Birleşik Arap Emirlikleri gemisine alıkoydu. İranlı üst düzey yetkiliden gelen açıklamadaysa ABD'nin mutabakat zaptını tamamen uygulaması için birkaç haftalık süre belirlendiği belirtildi. Sürenin arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletileceği aktarılan açıklamada diplomasi başarısız olursa tüm İranlı kurumlar Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede gerilimi tırmandırmaya hazır olacak denildi. İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen saldırgan bir politikaya dönüştürmeye karar verdiği kaydedildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Trump yönetimi İran'a karşı daha önce görülmemiş ekonomik yaptırımlar hazırlıyor. Çin'deki bağımsız rafineri ve bankalara yaptırımlardan kara ablukasına kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise İran'ın ABD ile mutabakata vardıktan sonra savaş hazırlıklarını hızlandırdığı öne sürülüyor. Haberde İranlı yetkililerin son iki ayda müzakerelere bel bağlamaktansa daha büyük bir savaşa hazırlandığı değerlendiriliyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner Gazze'deki son durumu ele aldığı görüşmeleri tamamladı. Önce Hamas'la daha sonra da İsrail'le görüştüm. Barış planının uygulanması konusunda ilerleme sağlayamadı.
3: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının başlamamasını talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kushner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
4: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
3: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kushner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
4: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
3: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritası

0: anlaşmasını kabul ettiğini açıklamış. İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
1: İsrail savaş uçakları Suriye'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre saldırı gece 3 sularında yapıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili saldırıyı İsrail'in yaptığını aktardı. Havaalanına 8 saldırı yapıldığını ifade eden yetkili pistin ve atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını açıkladı. Rejimin devrilmesinin ardından İsrail Suriye genelindeki silah ve füze depolarıyla stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletmişti. Bir süredir saldırı haberi gelmiyordu İsrail'den Suriye'ye ama Suriye'nin kuzeyinde Ebu Zuhur askeri havalimanını vurduğu bilgisi ajanslara düştü. Türkiye Mavi Vatan'da tarihi bir karara daha imza attı. İlk kez milli deniz parkları ilan edildi. Peki Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen deniz milli parklarının önemi ne? Bakalım yanıtına.
2: Bu haritadaki işlenen alanlar resmi gazetedeki deniz milli parklarıyla beraber esasen resmi bir statüye ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.
0: Mavi Vatan'da stratejik bir karar daha alındı. Deniz Milli Park alanları belirlendi.
2: Türkiye, uluslararası anlamda denizlerin korunmasına yönelik taahhütlerini, buna yönelik vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koyan bir açılım yapmış oldu.
0: Türkiye tarihinde ilk defa denizde milli park alanları ilan edildi. 3 park için Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege seçilip Ege ile Akdeniz'de stratejik bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, ilanın neden önemli olduğunu Habertürk'e anlattı.
2: Ölçek anlamında da 24 bin kilometre kareye tekabül eden yeni alanlarla beraber Türkiye uluslararası anlamda deniz çevresinin korunmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye şu anda COP31'e ev sahipliği yapma sürecinde. İklim değişikliği ile ilgili dünyanın bütün gözlerinin odaklanacağı ülkemizde deniz milli parklarıyla Türkiye'nin denizlerin korunması, denizlerdeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerine verilen önemin altının çizilmesi noktasındaki çizmiş olduğu bu vizyon ayrı bir önem değer atfetmektedir.
0: Başkara, Yunanistan'ın da Ege ve İyon Denizi'nde iddiasıyla belirlediği deniz milli park ilanının da hukuki olmadığını belirtti. Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
2: Bu bakımdan ülkemiz deniz çevresinin korunması gibi uluslararası bir alanda işbirliğine açık olduğunu devletimizin tüm yetkili makamlarının ağzından dile getirmiş olmakta. Ama buna rağmen Yunanistan tarafından özellikle egemenliği tartışmalı alanlarda, kendi egemenliklerinin bulunmadığı alanlarda yapmakta oldukları hukuki dayanaktan yoksun girişimleri de kabul etmiyor. Buna yönelik de zaten hiçbir hukuki geçerliliği olmayan girişimleri de bir anlamda uluslararası bakımdan da dayanaktan yoksun hale gelmiş oluyor.
1: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından örgütün haberleşme uygulaması Glupra dair yeni bir açıklama var. Nedir o açıklama? Neler biliniyor bu uygulamaya dair? Bir Emre Aytekin'e gidelim, Ankara'dan bize anlatsın. Emre, söz sende.
3: Sena Alkan, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Diyarbakır'da bu uygulamaya ilişkin ilk bilgiyi paylaşmıştı. Çıkar amaçlı suç örgütü lideri Alihan Kureş ve örgütünün Glopur adındaki uygulama sayesinde iletişimi sağladığını ifade etmişti. Bu uygulama standart bir uygulama değil. Yani herhangi bir uygulama marketinde bunu indiremiyorsunuz. App Store veya Play Store'da bunu indirmek mümkün değil. Özel bir davet üzerine gönderilen link aracılığıyla bu uygulamaya erişim sağlayabiliyor kullanıcılar. Dışarıdan tamamen erişime kapalı bir uygulama. Özel ve gizli bir dataya sahip, ayrıca veri işleme ve dosyalama yapabilme özelliğine sahip bir uygulama. Erişim için 3 ayrı güvenlik aşaması var Glopur uygulamasına. Bunları şifre, biyometrik veri ve harici onay oluşturuyor. Yani şöyle, uygulamanın şifresini bilseniz bile bu uygulamadaki Kullanıcının şifresi bilinse bile burada biyometrik doğrulama devreye giriyor. Bu doğrulamanın yapılmasıyla birlikte de harici onay istiyor. Yani farklı bir kişiden veya sistem üzerinden bir yetkilendirme yapılması gerekiyor. 3 aşamanın tamamlanmasıyla birlikte kullanıcı bu uygulamaya giriş yapabiliyor. Sadece yetkilendirilmiş kişiler bu uygulamaya

0: uygulamaya erişim sağlayabiliyor. Şöyle bir dikkat çekici detay daha var. Bu uygulama sadece iletişim için kullanılmıyor. Bazı veriler de depolanıyor bu uygulama sayesinde. Yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili de hesapların bu Glopper uygulaması üzerinden tutulduğuna dair de emniyet birimlerinin tespitleri var. Yine örgüt içerisinde iletişimin de uygulama sayesinde yapılıyor demiştik. Şifreli e-postalar yöntemiyle hem uygulamayı kullanıyor örgüt ve örgüt üyeleri hem de bu uygulama içerisinde şifreli e-postalar aracılığıyla iletişimini sürdürüyor. Aynı zamanda uygulama sadece bir iletişim aracı değil, pek çok veriyi de depolayan, barındıran bir uygulama. Geçtiğimiz gün Alihan Kuriş'in bu uygulamaya dair ifadesi de ortaya çıkmıştı. Şu ifadeleri kullanmıştı. Glopper diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir hat yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an için hatırlamıyorum demişti. Yani Glopper uygulamasını kullandığına ilişkin iddiaları da reddetmişti. Alihan Kuriş, Glopper uygulamasının yeni detayları bu şekildeydi.
1: Emre Aytekin Ankara'dan o detayları aktardı. Teşekkürler Emre. Şimdi konuşalım, bu nasıl bir uygulama ve dahası ne biliyoruz? Kim benimle? Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin. Çetiner hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi çok fazla uygulama ve bu uygulamaların böyle uçtan uca şifreli mesajların silinebildiği sistemler ya da öyle ki Amerikan yetkililerin bile kendi operasyonlarını kendi aralarında konuştuğu bazı, şimdi isimlerini vermeyelim ama indirilebilen yazışma şeyleri var, aplikasyonları var. Ama ne gerekçeyle sence bu Alihan Kuriş suç örgütü kendi böyle bir mekanizma geliştirme ihtiyacı duymuş olabilir?
2: Şimdi Sena, normal şartlarda aslında bu tip yazılımları ya da bu tip programları doğrudan Hindistan'dan, Pakistan'dan çok düşük maliyetlerle yaptırabiliyorsunuz. Yani siz eğer böyle bir programı Almanya'dan yaptırmak isterseniz çok pahalı. Hmm. Bunu İspanya'dan, İtalya'dan yaptırmak isterseniz, ki burada da yapılabiliyor. Bu ülkelerde de var ama buralarda daha pahalı. Ama Hindistan görece daha maliyeti ucuz, daha uygun. Hatta bazı bilişim uzmanlarıyla konuşuyorum. Üçte bir fiyatına Hindistan'da bu tip programları yaptırabiliyorsunuz. Ve daha da önemlisi Pakistan ondan daha da ucuz. Hmm. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti devletin içindeki kurumlar da dahil olmak üzere ya da Avrupa'daki birçok kurumda kendi özel bazı yazışma programlarını yaptırabiliyorlar. Buna özellikle emniyet gibi, jandarma gibi kurumlar ve yurt dışında yine keza aynı şekilde kurumlar bunu yapabiliyorlar. Ama şimdi başka, yani devlet dışı aktörlerin ya da devlet dışı yapıların, devlet dışı örgütlerin ya da cemaatlerin böyle bir şeye yeltenmesi akıllarda tabii bir sürü soru işareti oluşturmaya başlıyor.
1: Ne konuşuyor olabilir? Yani şimdi, ne konuşuluyor olabilir de bu kadar bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuş olabilir?
2: Şimdi
1: sadece kendilerine
2: mesela
1: has,
2: şöyle
1: kendilerine
2: söyleyeyim
1: mahsus.
2: Ben hep bu yazışmalarla ilgili şunu konuşurum, söylerim. Mesela Türkiye'de de bazı bürokratlarımız, örnek veriyorum, WhatsApp yazılımını kullanıyorlar. Şimdi bu yazılımlar aslında dünyanın büyük istihbarat örgütlerinin de neredeyse veri kaynağı, bilgi kaynağı haline dönüşebiliyor. Yani işte Telegram ya da ne bileyim ki bu konuda mesela Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Rusya, Çin gibi devletler birçok, yani halka açık olan yazılımları dahi yasaklamış durumda. Bırak hani böyle kapalı devre sistemleri, halka açık olanları dahi yasaklıyorlar. Neden? Çünkü bunlar başlı başına birer veri konumunda ve istihbarat örgütlerinin faydalanabildiği yapılar konumunda. Şimdi burada tabii şunu çok iyi değerlendirmek lazım. Devlet ve devlet içi aktörler bu tip yazılımlar yapabilirler. Bu tip yazışmalar yapabilirler. Bunlar ihtiyaçtır. Hatta resmi görüşme bandı olarak kullanabilirler. Ama dışarıda çok büyük bir holding değilse, çok büyük bir şirket yapılanması değilse, o zaman kafalarda soru işareti oluşturmaya başlar. Neden? Çünkü cemaatler genel itibariyle ya da daha böyle STK görünümlü yapılar, yani hayır işi yapıyor görüntüsüyle çalışırlar. Şimdi halktan para toplayanlar, İşte kurbanlık deri toplayanlar derken esnaftan para toplayanlar, şimdi bunların genel karakteristik özelliği nedir? Bu toplanan yardımların, paraların genel itibariyle halk için kullanılmasıdır. Yine
1: yardım
2: toplum için yardım amaçlı kullanılmasıdır.

0: Bazı yapılar bakıyoruz ki bu işi mali anlamda çok güçlü hale dönüşecek yapılara dönüştü ki eğer kontrol edilemez hale geldiyse kendi kontrolünde tutabilmek için işte bu tip yazılımları kurarak biraz da yasa dışı bir pozisyona kendilerini çekebiliyorlar.
1: Şimdi nitekim, az önce açtık, buraya da geldi. Yeni detaylar. Dışarıdan erişime tamamen kapalı. Bu şu mu demek? Sen ben bir şekilde bunu indiremeyiz.
0: Şöyle Sena, bakın bu dördüncü nesil, yeni nesil dediğimiz çeteler var. Bunlar da şimdi benzer yazılımlar kurmaya başladılar. Kendi aralarında konuşabilmek için. Hatta bazen Telegram'ı bile açık kanal olarak kullanabiliyorlar. Fakat bu tip yazılımlarda şöyle bir özellik var. Bunları sen işte Apple Store'a girip alamıyorsun. Ya da Google'dan girip işte bunu indiremiyorsun. Genel itibariyle bir oyunun ekinde ya da bir internet sitesinin ekinde size doğrudan indirme olanağı sağlıyor. Ama sadece indirmekle kalmıyor. Sizin bunu indirebilmeniz için telefonunuza indirseniz bile bu sistemi doğrudan kayıt altına almanız için bir referans kodunuzun olması gerekiyor. Ve siz o referans kodunu aldıktan sonra sadece içeriye, yani birinci kapıyı açmış oluyorsunuz. O kapıyı açtıktan sonra da size bu sistemin operatörünün başında bulunan kişi bir odaya, yani daha böyle net anlaşılsın diye söylüyorum, sizi bir odaya yerleştiriyor. Bu oda, örnek veriyorum, işte bu tip örgütlenmelerin, bu tip yapıların, örnek veriyorum, Konya yapılanmasının içerisinde ya da Almanya yapılanması içerisinde, Hollanda yapılanması içerisindeki bir noktaya sizi koyuyor ve siz o yapı içerisindeki yazışmalarda birbirinizi görebiliyorsunuz. Tabii
1: sadece.
0: Bunlar da yani şimdi yayınlanan ya da kamuoyunda konuşulan rakamlar 3300 kişi. Bu tip yapılar genel itibariyle daha kontrpiyas çalışırlar. Dolayısıyla 3300 kişinin bu yazılım sistemi içerisinde birbirini görmesi çok mümkün değil. Ama daha kontrpiyas, yani aynı oda içerisinde olanlar, öyle tarif edeyim. Örnek Konya yapılanması, Hollanda yapılanması, Almanya yapılanması, bunlar her biri kendi içindeki odalardır. Sadece en üstte yönetici statüsünde ya da sıfatında olan görevlendirilmiş veya da yetkilendirilmiş kişiler birbiriyle iletişim kurabiliyorlar. Onun dışında iletişim kurabilme formatı genel itibariyle aynı odanın içerisinde olan, yani aynı şehirde, aynı yapının içerisinde ya da aynı şirket yapısı içerisinde. Çünkü bu tip yapılarda...
1: Yani kompartmanlara ayrılmış
0: aynen,
1: çünkü yani ben gidip o 3300 kişiden A kişisine, B kişisine, Z kişisine yazamıyorum.
0: Yazamıyorsunuz.
1: Sadece yazabileceğim kadar...
0: Yetkilendirdiğiniz kadar alana girebiliyorsunuz. Örneğin bu tip yapılarda biz bunu daha önce Baylok'ta da gördük. İşte bir
1: benziyor
0: kitap...
1: Benziyor mu? İkisi sence birbirine?
0: Çok birbirine benziyor. Hatta şöyle bir yorum bile bugün dinledim. Acaba bir FETÖ yapılanmasından buraya sızıntı oldu, bu akıl onlardan mı geldi yorumları bile yapılıyor şu anda. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Sadece bu yazılım yeterli değil. Şimdi bu yazılım bir server var. Bu server nerede?
1: Önemli bir soru. Şimdi, yani o bilgilerin
0: tabii ki yani bu kadar, yani siz sadece bu yazılımı Hindistan'dan yaptırdınız. Tamam. Bu yazılımı da bir yerde tutan bir server vardır. Bu server nerede? Bunu da bulmak gerekiyor. Eğer bu server'ı bulursanız o zaman elinize şöyle bir avantaj geçecek. Bu tip yapıların kendi aralarındaki yazışmalar, çünkü şu an sadece yapı içerisinde, bu sistem içerisinde olanları yakaladığınız zaman cep telefonlarındaki veriler üzerinden, ki bu da işte Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilişim alanında çalışan uzmanları tarafından çıkarılacak sonuçlarla.
1: Sence bir parça çözülmüş müdür? Yani mesela emniyetteki bilişim uzmanları bunun nasıl bir sistem olduğu, serverının nerede olduğu, kimlerin içerisinde olduğu, neleri konuştuğunu biliyor mudur da biz bugün böyle bir sistemin kullanıldığını duyuyoruz? Yoksa mesela Baylok'ta uzunca bir vakit almıştı çözülmesi. Öyle mi olur bu sistemin çözülmesi
0: de? Şöyle, Baylok'ta sürenin uzun olmasının nedeni Sena genel itibariyle çok sayıda Baylok üyesinin olması ve mahkemelerde Baylok kullananların verilerinin dosyalanması gerekiyor. Yani siz sadece Baylok kullanıcısı olduğunuz için savcılık size sen Baylok kullanıyor musun demesi yeterli değil. Aynı zamanda o yazışmaların da tamamı neredeyse dosyalara eklendi. Şimdi bu çok uzun, geniş ve detaylı bir çalışmayı gerektiriyor. Yani A şahsının ya da B şahsının Baylok sahibi olması

0: yapılması ve Bylaw'un içerisindeki veriler. Şimdi Bylaw'da şöyle bir avantaj vardı. Bylaw'un serverı istihbarat yapılanması içerisinde değerlendirildi, analiz yapıldı ve neredeyse Bylaw'un içindeki bütün veriler
1: çözüldü.
0: Yani mahkemeler daha sonra kimin hakkında Bylaw'la ilgili bir veri istese anında hemen o şahsın serverdan girilip adına kullanılabilir.

0: o kompartmanlar arasındaki ilişkiler hepsi net bir şekilde çıkartıldı. Burada tabii önemli olan şimdi aynı mantık, aynı felsefe, aynı bakış açısıyla hazırlanmış bir sistem. Tabii buradaki daha az sayıda bir kullanıcıdan bahsediliyor. Tabii eğer server bulunursa daha kolay çözülür. Çünkü biliyorsun Bylog'da neredeyse yüz binleri aşan bir rakamdan bahsediliyordu. Dolayısıyla
1: kullanıcı olarak.
0: Tabii kullanıcı olarak.
1: Anlamak adına bu 3300 kişi içerisinde biri var. Bu sistemi, bu yazılımı kullanıyor ve istihbarat bu tabii kişiyle ki, temas tabii halinde ki, tabii ki yani. Ve onun aracılığıyla bu sisteme dair her şeyi görüyor. Bu
0: yok,
1: o zaman
0: sistemin her şeyini göremeyebilirler. Çünkü sistemin her şeyini görebilmeniz için server'ı ele geçirmeniz lazım.
1: Ya da bu sistemin ne olduğunu anlayıp aynen, en azından o kişinin tabii erişebildiği içerik, kadarıyla bilgiye
0: aynen,
1: erişebiliyor.
0: Aynen. Bu belki birkaç kişidir. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle bir yazılımdan haberdar olmaması imkansız. Yani dünyanın ilk 4 istihbarat teşkilatından biri konumdaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Bylog gibi bir sistemi çözdüğü bir ortamda bunu görmezden ya da görmemiş olması imkansız. Yani illa ki bu sistemi biliyorlardır ve bu yapının nasıl kullandığına dair ellerinde çok somut veriler de var. Ve bu yapıyı server'ı bazen de şöyle bir şey olur Sena. Siz bunu bilirsiniz, sistemi görürsünüz. İçerideki haber alma elemanlarız. Çünkü bu bir kişiden ibaret olmaz. Yani koskoca bir yapıdan bahsediyoruz. İşte milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Altından bahsediyoruz. Ticari şirketlerden bahsediyoruz. Ve ülke dışında yapılanmaları var. Özellikle Avrupa'da. Şimdi Avrupa gibi bir yapıda Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da böylesine devasal bir sermaye yapı. Yani illaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birinci derece radarında olan bir sistemdir. Ama burada önemli olan şu, bir kez daha söylüyorum. Hı hı. Bu 3300 kişi, çünkü burada biraz daha anladığım kadarıyla Bylog'dan bazı dersler çıkarmışlar. Çünkü buraya herkesi almamışlar. Sadece yapının içerisinde kimler hangi stratejik konumlarda oturuyorsa onlar sisteme dahil edilmiş. Fakat Bylog'da FETÖ'nün neredeyse bütün üyeleri sisteme dahil edilmiş. Yani örnek veriyorum, Antep yapılanması Antep kompartmanında, Mardin yapısı Mardin kompartmanında, Ankara yapısı Ankara kompartmanında, Kazakistan Kazakistan kompartmanında, Irak Irak kompartmanında, Almanya Almanya kompartmanında, Amerika Amerika kompartmanında. Fakat burada yapı kendi kurumlarını, şirketlerini ve özellikle para trafiğinin içinde olanları bu sisteme dahil etmiş.
1: Süzerek da, daha tabii, belirli daha, bir grup daha,
0: ama
1: dahil
0: bu edecek. Da çözülür mü? Dolayısıyla bu gözaltına alınan, hakkında tutuklama kararı çıkanlar, bunlar arasında mutlaka itirafçılar çıkacaktır. İlla ki bunu deşifre edenler çıkacaktır. Daha da önemlisi telefon kayıtlarından, telefon sisteminden, çünkü kullandığımız her telefon sadece bir GSM operatörü değildir. Her cep telefonu bir e-mail sistemi vardır.
1: Tam bir de onu dolayısıyla söyleyeyim. Bir dijital ayak izi var ki hele bu çağda, bu yani şeyde gelinen
0: uçtan
1: noktada
0: uca,
1: yapay zekasını vesairesi.
0: Yani böyle hani
1: çözülmemesi bir şeyin artık
0: değil. Yani mesela bize de
1: neredeyse
0: çok
1: imkansız gibi geliyor bana,
0: hani
1: bilmiyorum.
0: Çok anladığım
1: bir konu olmamak üzere.
0: Şu dinlenebilir mi, şu bakılabilir mi? Sonuç itibariyle elimizde kullandığımız bu cihaz sadece bir telefon değil.
1: Çok daha fazlası.
0: Bu bir dijital ve içerisindeki çok argüman, yani biz birçok uygulamayı indiriyoruz, birçok uygulamayı kullanıyoruz. Bu uygulamalar içerisinde sadece Türk istihbaratı değil, yabancı istihbaratlar da bunu çok rahatlıkla başka yazılımlar üzerinden takip alabilir. Sonuç itibariyle bir e-mail kullanıyoruz. O e-mail nitekim mahkemeler yasal takipleri başlattıkları zaman e-mail üzerinden başlatıyorlar. Dolayısıyla bu e-mailler üzerinden gerek işte örgütün başındaki şahıs olmak üzere diğer 3300 kişinin cep telefonlarının uçtan uca, bu çok önemli bir şey. Sadece cep telefonuyla yaptıkları görüşmeler değil, aynı zamanda WhatsApp'tan uçtan uca yaptıkları görüşmeler, işte FaceTime gibi, Telegram gibi ya da işte bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz yazılım gibi uçtan uça yapılan her şey görünür.
1: Çok teşekkür ediyorum Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin. Çok sağ olasın Çetin Er. Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim haberle. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

0: Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme, ekranlarınıza getiriyoruz son durum olarak. Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. Görüntüler ajanslardan, haber merkezimize gelen görüntüler, yaralıların yolcu minibüsünden çıkarıldığı anları da görüyorsunuz. O noktada yine ekiplerin müdahalesini görüyorsunuz. 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralananların 4'ü ağır, eldeki bilgiler bunlar. Yaralılar hastaneye kaldırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Bu bilgi haber merkezimize ulaştı. 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralı. Çok sıcak bir gelişme. Dolayısıyla haber merkezlerinden gelen görüntüler de dakikalar önce kaydedilmiş görüntüler desek yeridir. Minibüsten yolcuların hastanelere transfer edildiği, taşındığı görüntüleri görüyorsunuz. Yine yolcu minibüsüne an itibarıyla orada sağlık ekipleri tarafından yolcuları çıkarmak adına yapılan müdahaleyi de görüyorsunuz. Bütünüyle ters dönmüş yolcu minibüsü. En azından benim görüntülerden gördüğüm o. Yine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anların görüntüsünü de görüyorsunuz. Maalesef geçtiğimiz dakikalarda da yine gün ortasında bir yolcu otobüsünün kaza haberini vermiştik. Bir minibüsün de şarampole devrildiği haberini veriyoruz. Maalesef üzüntü verici gelişmeler, özellikle karayollarında minibüs şarampole devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı bilgisi geldi. Sebebi bilinmiyor henüz, neden bu minibüs şarampole doğru yuvarlandı. O noktada ne yaşandı henüz onun bilgisi yok, ama hava şartları öyle en azından güneşli ve açık bir hava olarak görünüyor. Görüntülere yansıyan o. Bakın en azından yaralananların taşındığı anların görüntüsünün hızlıca haber merkezine gelen görüntüler arasında olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim haberle. Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasına yansıdı.
1: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İnternet kullanıcısını hedef alan dolandırıcılar 801 kişiyi kandırarak 116 milyon lira kazanç sağladı. Gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Eskişehir merkezli 19 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtan şüpheliler vatandaşları internet altyapısı değişikliği bahanesiyle kandırdı. 801 kişinin yaklaşık 116 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında 90 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest. İzmir'de 46 yaşındaki baba evlat katili oldu. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle başlayan tartışma bir aile faciasına dönüştü. Olay akşam saatlerinde Gazi Emir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre BK ile oğlu Furkan K arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 46 yaşındaki adam oğlunu pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Kağan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlat katili olan baba olayda kullanılan silahla birlikte polis merkezine gitti, teslim oldu. Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
1: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Çekmeköy'de bir siteye kurulan şişme oyun alanı az kalsın faciaya yol açacaktı. Oyun parkı rüzgarla birlikte uçtu ve o sırada çocuklar da içindeydi.
1: Çocuklar içindeyken yerinden sökülüp uçtu. Metrelerce savruldu. Hem çocuklar hem de aileleri büyük panik yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine şişme oyun parkı kuruldu. Çocuklar içeride oynarken aileleri de dışarıda onları izliyordu. Ancak birdenbire rüzgar çıktı. Oyun parkı havalanıp uçtu. Çocuklar da parkla birlikte metrelerce savruldu. Aileleri panikle yardıma koştu. Olayda 3 çocuk yaralandı. Oyun parkı da siteden kaldırıldı.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı.
1: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada ileri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
2: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
1: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
0: Türkiye yapay zekada 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının arttırılması, teknik altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının kamudan özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Türkiye yapay zeka alanında yeni bir döneme giriyor. 2021 yılında yürürlüğe konulan ve 2021-2025 dönemini kapsayan ulusal yapay zeka stratejisinin ardından 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planın öncelikli hedeflerinden biri insan kaynağı. Yapay zeka farkındalığı artırılacak, nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve yapay zeka alanındaki yetkinlikler geliştirilecek. Yapay zeka teknolojilerinin altyapıları güçlendirilecek. Bu kapsamda veri ve hesaplama altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli teknik kapasitenin artırılması amaçlanıyor. Yapay zekanın kullanım alanında genişleyecek. Kamu kurumlarında ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Türkiye'de uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosistemi oluşturulacak.
0: Yara izlerini kapatmak ya da daha estetik görünmesi için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Bir bakalım Öznur Kaysi Çetinler'in haberinde detaylara.
3: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
4: Bunlar... 1000 liraya dövme olmaz o
3: yüzden. Olmaz, mümkün değil.
5: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
6: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
5: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
7: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
6: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
5: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
3: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
5: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
3: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
4: Mesela evlerde dövme yapılması.
3: Yani evde dövme yapılması. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
4: Bir yönetmeliğiniz var mı?
3: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
5: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
7: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu sartışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
3: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
0: Dünyada düşüyor ama Türkiye'de kahve fiyatları artışta. Hatta öyle ki artık fiyatlar Türkiye'de çoğu ülkeden daha pahalı. Ekonomist Beste Uyanık da başka ülkelerle Türkiye arasındaki kahve fiyatlarını mukayese etti.
5: Tamam.
8: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz. Ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir. Bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz. Ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
9: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti. Ama Etiler'de içtiği kahve kadar pahalı değil.

0: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
1: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü. Kahve kimileri için bir uyanma aracı. Kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
0: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
2: 190 artı 30 lirada yağsız süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
3: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
1: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
0: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz.
4: Onca uyarıya, yüksek miktardaki cezalara rağmen trafikteki kavgalar maalesef bir türlü son bulmuyor. Şimdi iki ayrı yere, Denizli ve Kocaeli'ye gideceğiz. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
6: Seni var ya gebertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
7: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
7: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
7: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
6: Seni var ya gebertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
7: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
8: Kanki yani tam şey geldi, tam da üstüne geldi, kusura bakma.
4: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma, sosyalleşme imkanı arttı. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı sağlamıyor tabiatıyla. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonlarını bir kenara bırakıldı. Çevrim dışı etkinliklerde bir araya geliyor. Bu ara bu popülerleşmiş. Peki ne yapıyorlar bu etkinliklerde? İrem Şimşek'in haberinde bir izleyelim.
9: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
10: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
11: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
7: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
9: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
12: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
13: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
7: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
14: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
12: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
4: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
15: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
14: Kısa süreliğine, mesela 2 saat. İnsanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
7: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri,

0: Müzikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
1: Katılımcılarımız bir iki saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
2: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
0: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
2: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
3: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
0: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
1: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
4: Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki piyanist Elif, annesinden öğrendikleriyle İtalya'da düzenlenen yarışmada birinci oldu. Anne ve kızın yeni hedefi yeni şampiyonluklara ulaşmak.
0: Annesinden etkilendi. Piyanonun başına oturdu. Öğrendikleriyle Avrupa'da zirveye çıktı. Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasya Çavdar, piyano öğretmeni olan annesinden yıllarca ders aldı. Kendini geliştirdikten sonra yarışmalara katıldı.
5: Kasım ayında Budapeşte'ye gittik yarışmaya. Orada da birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildi. 40 yıl oldu Çernobil patlamasının. Orada senfoni orkestrayla çaldı.
0: Elif Çavdar son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası müzik yarışmasına katıldı. 11 yaşındaki piyanist 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincilik ödülünü kazandı.
6: Annemle başladığım bu yolculuk tabii ki de devam edecek. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben farklı okullara gideceğim. Farklı ülkelere de gidebilirim.
0: Elif annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Elif'in yeni hedefi başarılarını dünya sahnesinde devam ettirmek.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde kar amacı gütmeyen bir grup Amerikan hükümetinde görev yapanların servetlerini inceledi. Yayınlanan rapora göre hükümette görevli 57 kişinin serveti 100 milyon doların üzerinde. Bu sayı, bu rakam, bu meblağ önceki 3 başkan dönemindeki toplamın 4 katından fazla.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir rapor Trump hükümetini mercek altına aldı. Rapora göre Trump'ın kabinesinde serveti 100 milyon dolara aşanların sayısı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla. Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı raporda Amerikan hükümetinde serveti 100 milyon dolara aşan 57 kişi yer aldı. Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının da yürütme organında üst düzey görevde olduğu belirtildi. Rapora göre Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick ile Eğitim Bakanı McMahon 1 milyar dolara aşan servetleriyle kabinedeki en zengin isimlerden. Raporda bir Amerikalının yıllık 65 bin dolar kazandığına işaret edilerek hükümetle halk arasındaki uçurumun giderek derinleştiği savunuldu. Trump hükümetiyle eski hükümetler de karşılaştırıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Bush'la Biden dönemlerinde en az 100 milyon dolar serveti olan yetkili sayısı yalnızca 5'ti. Obama döneminde ise bu sayı 3'te kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa rapordaki listelemeye dahil edilmedi. Forbes dergisinin listesine göre Amerikan Başkanı'nın kişisel servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Serveti 800 milyon dolara aşan ve bir dönem Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk da listede yer almıyor.
4: Bu gün ortasında bugünlük sona verdi. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süperkaya karşınızda olacak. Yarın 12'de biz yine buradayız, bekleriz.

0: 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 18 Ağustos Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Sivas'ın Su Şehri ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi öldü, 4 kişi ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza Sivas Su Şehri Karayolu'nun Gemi Deresi Çokrak Köyü mevkiinde meydana geldi. Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ve terörsüz Türkiye sürecinde bir aşama daha geçildi. Mecliste kabul edilen yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte katkısı bulunan devletin tüm kurumlarına teşekkür etti. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cevdet Yılmaz kendisinin başkanlık edeceği kurulun da kurulduğunu duyurdu. İlk toplantı için tarih verdi. Şimdi detayları bize Buse Gençtürk aktaracak. Buse.
1: Ayşe Süberker, çerçeve yasa dün gece saatlerinde resmi gazetede yayımlandı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Terörsüz Türkiye Kurulu da kuruldu. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Açıklama Yılmaz'dan geldi. Kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu ifade eden Yılmaz, kurul üyesi bakanlar ve kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlattığını da paylaştı. Ve 24 Ağustos'ta yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun yanı sıra kurulun altında kurulacak alt komisyonlarda ele alınacak fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak bu alt komisyonlar. Kurul üyelerinin gündeme getirebileceği ve kurumlar arasındaki koordinasyon gerektiren hususlar üzerine de değerlendirmeler yapabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da konuya dair yaptığı açıklamada kurulumuz milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon için çalışacak ifadelerini kullandı. Kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi Cevdet Yılmaz. Kurulda kimler bulunuyor? Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanı ile beraber MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri kurulda bulunuyor. Yine ilk toplantıda bu isimler yer alacak ve değerlendirmeler yapılacak. Kurul silah bırakma sürecine dair fesih sürecini takip edecek ve kurumlar arasındaki koordinasyon da sağlanacak. Yılmaz başkanlığında kurulan kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu oluşturulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilecek. Bu komisyonda meclisteki siyasi partilerin temsilcileri yer alacak. Sandalye dağılımına göre bir dağılım söz konusu olacak. Şunu da ifade edelim. Önce gruplardan isim talep edilmesi bekleniyor. Yani meclis başkanlığı gruplardan, parti gruplarından isimleri

0: talep edecek ve kurulda görevli olacak isimlerin belirlenmesinin ardından da ilk toplantının takvimi belirlenecek meclisteki izleme komisyonuna dair. Milli Güvenlik Kurulu'nun da sonbahar aylarında ilk toplantısını yapması bekleniyor. O toplantıda örgütün silah bırakmasına dair süreç değerlendirilecek ve silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin yapılmasının ardından MGK'nın kararı resmi gazetede yayınlanacak. O kararın yayınlanmasının ardından da yeni süreç başlayacak ve 6 ay içerisinde düzenlemeden yararlanmak isteyenler başvurularını yapabilecek. Peki kanun kimleri kapsıyor? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda suçlarını işleyenleri, soruşturma ve kovuşturma dosyalarını, kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerine ilişkin dosyaları kapsıyor. Bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlaması halinde kaldırılacak. Çerçeve yasayla örgüt mensuplarından ceza alanlara yönelik bir ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenirken 15 yıl ve daha fazla olan suçlarda ise 10 yıllık bir erteleme söz konusu olacak. Ayşe Süberker şimdi gözler önümüzdeki hafta yapılacak o toplantıda.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunun altını çizdi. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi. Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne de dikkat çekti Bahçeli.
2: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
3: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
4: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin hüçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
2: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
1: CHP ve yeni partinin mecliste kullanacağı odalarda belirlendi. Yeni düzene göre iki parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
2: Yeni partinin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi. Meclis Başkanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce milletvekillerinin toplantıları yaptığı oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
1: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen Amerikan Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
2: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi.

0: We could, we have total control over the strait. Now they can be a nuisance.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi.
0: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak bu ülkenin kendileri için sorun olmadığını belirtti. Pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Trump anlaşmaya varılması konusunda şüphelerini dile getirirken Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. Hürmüz Boğazı ve bölge genelinde gerilimin tırmanmasına hazır olduğunu belirten yetkili, diplomasinin başarısız olması halinde Amerikan deniz ablukasını kırmak amacıyla zamanında ve hassas bir askeri saldırı düzenlenebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Açıklamalar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
2: Irak'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomik etkileri sürerken İran'la yaşanan gerilim de gündeme oturdu. Bağdat yönetimi petrol ihracatı için alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın yarın Irak'a gideceği açıklandı.
1: Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomiye etkilerini ele aldı. Başbakan Zeydi, Hürmüz'ün kapatılmasından en çok etkilenen ülkelerden biriyiz ifadelerini kullandı. Irak, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ekonomik faturasını hafifletmek için alternatif arıyor. Irak Başbakanı, petrol ihracatı için yeni güzergahlar geliştirilmesinin artık zorunluluk olduğunu belirtti. Tek bir geçidin esiri olamayız dedi. Irak'ın gündeminde İran'dan düzenlendiği belirtilen İHA saldırısı da vardı. Bomba yüklü 2 Hadid 110 tipi İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'nin Erbil'in Selahaddin ilçesindeki özel ofisini hedef almıştı. Saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüşerek Tahran'dan net ve resmi bir tutum istedi. Hüseyin, İran'ın önceki saldırıları bölgedeki muhalif gruplara gerekçe göstererek savunduğunu, ancak bu kez kritik noktaların hedef alındığını belirtti. Saldırının bölgedeki gerilimi artıracağı uyarısında bulundu. Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda Es-Sadr da İran devrim muhafızlarına seslendi. Irak topraklarını vurmayın. Irak'ın herhangi bir yerine yapılan saldırılar kabul edilemez. Bu durum düşmanları sevindirecek bir şeydir dedi. Gerilimin ardından diplomasi trafiği de hızlandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf üst düzey bir heyetle 19 Ağustos'ta Irak'a gidecek. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Amerika'nın Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şeybani ile Barak'ın İstanbul'daki görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler de değerlendirildi. Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları görüşüldü. Giresun'da sağanak yağışın ardından sele kapılan iki kişi kaybolmuştu. Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olay 13 Ağustos gecesi Keşap ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken Karadere köyü mevkiinde derenin taşması sonucu sele kapılmıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kaybolmuştu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni aracın bulunduğu yere 100 metre mesafede balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya ise arama çalışmaları sürüyor. Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasına yansıdı.
2: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
2: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları, kripto varlıkları ve gayrimenkullerine el konuldu.
3: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütlerine mali darbe vuruldu. 4 ayrı yapılanmanın kiralık kasa, banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Kalemin bitmeyen mesaisini bilirim.
3: Bakan Gürlek yeni nesil suç örgütlerine kapsamlı bir mali soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulmuştur.
3: Gürlek suç örgütlerinin mali ağıyla da mücadele edileceğinin altını çizdi.
5: Suç örgütleri

0: Kütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.
1: Bakan Gürlek, yasa dışı hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
0: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Evet, yeni nesil çetelere yönelik operasyon böyle. Hem o mali soruşturmanın detaylarını konuşacağız, hem de Arzu Kaya bize soruşturma dosyasının dikkat çeken bölümlerini anlatacak. Merhaba Arzu, hoş geldin.
3: Merhaba, teşekkürler.
2: Evet, bir mali operasyon olarak biliniyor ama bu insanların kriminal özelliklerini de biliyoruz değil mi? Şimdi bir anlat istersen, bunlar son zamanlarda, özellikle son 2 yıldır çok ciddi şekilde konuştuğumuz gruplar, örgütler. 818 şüpheliden bahsediyoruz. Nedir detaylar?
3: Çok ciddi bir soruşturmadan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi dalga dalga zaten operasyonlar düzenlenip peyderpey davalar açılıyordu. Ancak suç örgütlerinin eylemlerine yönelikti bu davalar. İlk kez Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mali ayağına da bir darbe indirdi aslında bu suç örgütlerinin. Hangi suç örgütlerinden bahsediyoruz? 4 büyük suç örgütünden: Barış Boyun, Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Şapkalılar. Bu çetelerden bahsediyoruz ve bu çetelerin hem örgüt liderleri, hem yöneticileri, hem de üyelerinin, toplamda 810 kişinin hesaplarına, mali hesaplarına blokö konuldu. Sadece hesaplarından bahsetmiyoruz. Alacak vereceklerine, şirketteki hisselerine ve aynı zamanda Bitcoin hesaplarına da el konulmuş oldu soruşturma kapsamında. Ve gerçekten ciddi de tespitler yer alıyor.
2: Yani bankada hesapları, kripto varlıklar, kasalar, gayrimenkuller, dolayısıyla bu yönetici kadrosuna yönelik bir mali operasyon. Şimdi bu örgütlere de bir tek tek bakalım. Barış Boyun'la bir hangisi geliyor bilmiyorum ama bir bakalım. Ya, Gündoğmuş suç örgütü. Peki, onunla bir başlayalım. Ne yapıyor bu? İnsan kaynağı 15-20 yaş arası gençler. Yani aslında bütün bu örgütlerin ortak noktası biraz da bu değil mi?
3: Kesinlikle. Yani hepsi 15-25 yaş arası. Daha genç, ailesiyle problemler yaşayan, aynı zamanda ekonomik durumu kötü, tırnak içerisinde kaybedilmiş gibi görülen çocukları biz kazanalım, biz ukdemize geçirelim ve örgüt adına faaliyet sürdürmelerini sağlayalım diyorlar. Ve temelde de aslında gençler üzerinden örgütün de korkutucu gücünü dışarıdaki tüm vatandaşlara göstermiş oluyorlar.
2: Ne yapıyorlar yani?
3: Tehdit, yağma, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme gibi birçok suçu işliyorlar ve bu şekilde de aslında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini hem üzerlerine geçiyorlar, hem de bitcoinler şeklinde de atlama girişimlerinde bulunuyorlar. Gençleri de aslında örgüte kazandırma yöntemleri de çok ilginç. Hem sosyal medyadan, hem işte orada motosikletlerle birlikte lüks bir yaşam, işte çeşitli rap, isyankar şarkılarla o kaybedilmiş çocukları kendilerine çektikten sonrasında sen bizim kardeşimizsin, seni yurt dışına götüreceğiz diyerek çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. O kayıp, sözde kayıp, tırnak içerisindeki kayıp çocuklar da işte suça karışmış oluyorlar ve çetenin artık bir üyesi oluyorlar. Yani seni boşuna mı yedirdik içirdik, sen artık bizim için işe çıkacaksın deyip bu şekilde eylemlerde rol alıyorlar.
2: Çocukları onu yapıyorlar ama bunların da bir özelliği, bilinen yeraltı örgütlerine taşeronluk ve tetikçilik yaparak büyümüşler. Şimdi bunların hepsinin, birazdan bakacağız öteki de gelince, yani farklı yöntemleri var ama tabii aynı noktaya geliyoruz. Burada bilinen yeraltı örgütleri herhalde, bunlar da devlet biliyor yani.
3: Tabii ki, kesinlikle. Zaten operasyonlar devam ediyor. Gündoğmuşlarla ilgili de ilginç bir detay da var. Bu hakimliğin kararı, mali olarak hesaplara bloke koyduğunda hakimlik dikkat çekici tespitler yapıyor. Onlardan biri de intihar savaşçısı gibi çocukları kullanıyorlar şeklinde. Nasıl bir yani? Tespit var.
2: Ne yaptırıyorlar? Yine saldırı.
3: Saldırı, işte çeşitli uyuşturucu maddeler veriyorlar, o şekilde akıllarını da bulandırıyorlar ve aslında ölüme gönderiyorlar. Yani intihar savaşçısından biraz da
2: bir
3: belki
2: ara intihar
3: hakimliğin
2: bombacıları vardı. Evet. Irak Savaşı zamanında hatırlayacağız, Afganistan zamanında da, bunlar da daha farklı. Evet. Şimdi öteki örgüte de bir bakalım, o nasıl acaba devşiriyor? Barış Boyun çok konuşuldu değil mi, bu Barış Boyun?
3: Evet, zaten yurt dışından finanse edilen
2: kaçtı
3: ve yönetilen bir örgütten bahsediyoruz, suç örgütünden, ama hala faaliyeti çok aktif bir şekilde devam ediyor. Cezaevinden mektup göndererek yönetimi devretti. İtalya

Medya'dan aslında faaliyetlerini buradaki örgüt yöneticilerine, kendinden daha alt kademede bulunan insanlara mektuplar göndererek, şifreli mesajlarla aslında talimatlarını hala iletiyor.

0: Bilinen yeraltı örgütlerine taşeronculuk ve tetikçilik yaparak büyüyor dedik. Bu da rakip grupları bünyesine katarak ya da yok ederek büyüyor. Dolayısıyla aslında biz bu bahsettiğimiz örgütlerin birbirinin ayağına da bastığını görüyoruz diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle, zaten birkaçı da aslında beraber hareket ediyor. İşte diyor ki ben Barış Boyun'layım, ben işte Daltonlarlayım, ben bilmem kimlerleyim. Yani küçükleri aslında yutarak yuta yuta büyüdükleri bir sistem olarak da belirleniyor. Barış Boyun'larla ilgili tespit de bu şekilde aslında.
0: Bir de ne deniyor? Gerçi sen önce söyledin, avukatlar aracılığıyla gizli mesajlarla veriyor ama bu da çok dikkat çekici.
1: Çünkü birçok örgüt üyesi aynı zamanda cezaevinde ama hala aktif olarak cezaevindeki çözülmelerini de önüne geçebilmek için ben senin ailene bakacağım, ben senin arkandayım, örgüt senin yanında, bir şekilde onları hala halkanın içerisinde tutabilmek için aslında avukat kadroları da var bunların. Aslında çok geniş yayılmış bir suç örgütünden bahsediyoruz. Bütün hücrelere nüfus etmiş ve avukatlar aracılığıyla da işte cezaevinden çeşitli talimatlar gönderiyorlar ve onların çözülmesinin önüne geçmek için de hala o şekilde eylemleri de devam ediyorlar.
0: Ama dolayısıyla aslında bunların hepsi tek tek de tespit edilmiş vaziyette. Yani biz bunları kabaca başlığa çıkardığımıza göre bu avukatların da kim olduğu, hangi ailelere ya da işte hangi insanlara paralar gönderildiği de bu operasyona dahil edilmiş vaziyette değil mi?
1: Evet, yani aslında biz suç örgütlerinin yöntemlerini ve eylem çeşitlerini hep konuştuk biz aslında. Mali ayak yönünden verilmiş bir mahkeme kararını konuşuyoruz. Normalde mahkeme kararları gördüğümüzde dosyalarda mal varlığına el koyuyorum diyor. Çok da fazla gerekçe göstermiyor hakimlik. Ama hakimlik bu dosya özelinde, suç örgütleri dosyası özelinde çok ciddi tespitler yapmış ve şu anda zaten o tespitleri konuşuyoruz.
0: Evet, çok ciddi çalışılmış anlaşılan.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve Daltonlar, onlar ne yapıyorlar? Bunlar özel olarak mı seçiliyor? Ne oluyor? Öyle denmiş. Özellikle suça bulaşmış çocuklar seçiliyor.
1: Evet, bazılarının yöntemi demin konuştuklarımızın mesela sosyal medyayı aktif kullanarak oradan kendilerine gelmesini sağlama noktasında beklentileri var. Daltonların yöntemi ise suça bulaşmış olan mahalledeki özellikle o çocukları seçiyorlar. Ve yine tabii ki hepsinin ortak noktası küçük yaşta olması.
0: Bu şimdi konuşuyoruz, hani bir geri gelebilirsek Daltonlara, bu İstanbul vurgusu var çünkü Daltonlarda değil mi? Yani o İstanbul genelinde operasyonlarını sürdürüyor.
1: Bunun hücre evleri var aslında, evet. O da çok ilginç. Hücre evi dedikleri de zaten örgütün hem finansmanının hem silah gücünün hem elemanlarının beyninin yıkandığı ve eylem sonrası da elemanların o şekilde oraya getirilip muhafaza edilip saklanması noktasında çok ciddi hücre evi yapılanmaları var ve bunları da özellikle kısa süreli tutuyorlar ve kiralık
0: sürekli
1: yer değiştirme ve sonuçta da bulunmanın önüne geçilmesi, çözülmenin önüne
0: terör
1: geçilmesi
0: örgütü
1: noktasında.
0: Gibi yani aslında.
1: Evet, evet. Yani yöntemler çok çeşitli, benzer.
0: Yurt dışına çıkarılma vaadiyle yeni suçlara özendiriliyor. Burada tabii ki yine çocuklar.
1: Evet,
0: sana yurt
1: artık
0: dışında
1: yurt dışında güzel bir hayat. Siz de söylediğiniz gibi artık orada farklı bir yaşamın içerisinde olacaksın. Çok güzel bir hayat seni bekleyecek. Birçok vaat kullanılıyor. Çünkü dediğimiz gibi birçoğu maddi geliri oldukça düşük insanlar, işsizler, aileleriyle problemleri olan ve kandırılmaya çok açık bireylerden bahsediyoruz.
0: Burada bir de uyuşturucu da giriyor. Gerçi hepsinde bir şekilde giriyor ama hani Daltonlarda bu...
1: Burada önemli olmasının sebebi hücre evinde, mahkeme kararından geçen ifadeler bunların hepsi. Hücre evinde örgütün üyelerine, o çocuklara uyuşturucu kullanarak beyinlerinin yıkanması ve daha sonrasında eylemlerde aslında bir cesaret noktasında gösterge amaçlı özellikle uyuşturucuya da bulaştırdıkları kaydediliyor.
0: Yani işte o bir öncekindeki gibi, hani intihar savaşçıları dediğimiz gibi. Evet. Son örgüte de bir bakalım, Daltonlardan sonra gelen Şapkalılar. Bu da neyi öne çıkardık? İstanbul'da 2025'te 51, 2026'da 55 eylem kaydı var, şiddet eylemi.
1: Yüzden fazla, bir buçuk yıl içerisinde yüzden fazla eylem var. Aynı zamanda işte burada mağdurları belirliyorlar. Genelde esnaf oluyor ve işte bize oradan sokağın parası vereceksin. İşte haraç kesiyorlar, tehditlerde bulunuyorlar. İşte ikametlerine herhangi bir saldırıda bulunacaklarını, daha ziyade de senden ziyade aile bireylerine yönelik de ben eylem gerçekleştireceğim şeklinde. Aile bireyleri açısından da bir korkutma durumu söz konusu ve silah kullanarak bu sistem

0: Dramatik olarak güçlerini ortaya koymuş oluyorlar ve mağdurları da ararken de aynı zamanda oradaki çözülmeyi de engellemek için yurt dışı hatları, işte patates hat dediğimiz çeşitli kaynaklardan WhatsApp üzerinden iletişime geçmeye çalışıyorlar ve geçiyorlar da.
1: Yani tabii bunun silah kaçakçılığı ayağı var, uyuşturucu ayağı var, değil mi? Suça sürüklenen çocuk ayağı var, bu çocukların aileleri var. Ve bunlara eminim herhalde hani İstanbul'un hangi ilçesinde ya da Türkiye'nin hangi ilinde nerede nasıl yayıldıklarına dair de devletin elinde çok ciddi şemalar var. Hani biraz geç mi kalındı bilemiyorum, bu kadar yayılmışlar, bu kadar büyümüşler, bu kadar insanı mağdur etmişler, ama belki hani bunların çünkü tek amacı para olduğu için hani işin bu mali ayağına da operasyon yapılması, bakalım bunları çökertecek mi? Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ciddi soruşturmalar devam ediyor hala. Dediğiniz gibi aslında çok da geç kalınmış ifadesinden ziyade sistematik olarak bu çetelerin önüne geçilmesi noktasında ciddi çalışmalar var. O çalışmalardan bir tanesinde artık mali ayağına vurulmuş bir darbe olduğunu söyleyebiliriz.
1: Pekala. Bunun bir de tabii sosyolojik yanı var. Hani o çocuklar ne olacak? Hani suça, gerçi yeni maddeler geçirildi, özellikle bu suça karışmış çocuklarla ilgili yeni düzenlemeler var, ama işin kökü de biraz daha böyle derinde gibi, yani o getolarda, o çeperlerdeki
0: sosyolojik
1: insanlar.
0: Sosyolojik yönü de var, işte psikolojik yönü de var, adli yönü de var. Evet. Çok boyutlu ele alınması çok gereken boyutlu. Bir nokta.
1: Pekala Arzu Kaya, çok teşekkür ederim
0: sağ ol
1: katıldığın için. Evet, şimdi Amerika ile bir devam edeceğiz. Amerika'da üzerinden 30 yıl geçse de gündemden hiç düşmeyen bir cinayet var. Rapçi Tupac'in öldürülmesi olayı. O olaya ilişkin dava 1996'da işlenen cinayetten tam 30 yıl sonra yeniden başladı. Oral Eğin'le konuşacağız. Detaylandıracağız tabii. Hani biraz da hatırlat isteyeceğim sana o zamanları. Ama bu davanın yeniden görülmeye başlanması nasıl yankılandı Amerika'da?
2: Oray, öncelikle onu bir kez hatırlatayım. Ayşe, şimdi az önce suç örgütlerinden bahsediyordunuz. Bu da Amerika'nın aslında sokak çetelerinin bir savaşıydı. Crip ve Blood olarak bilinen iki gangster grubu, iki çete grubunun arasındaki bir hesaplaşma olarak 30 sene önce 96'da Las Vegas'ta bir cinayet oldu. O zamanlar rap daha yeni yeni popülerleşmeye başlıyordu ve Doğu yakası ve Batı yakasını iki büyük yıldız temsil ediyordu. Bunlardan bir tanesi Doğu yakasından Notorious B.I.G., bir diğeri de Batı yakasından Tupac Shakur ve bunların ikisi de öldürüldü ve bu cinayetler hiçbir şekilde de tam olarak aydınlanmadı. Bir çete savaşının kurbanları olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bunların korumaları farklı çetelerdi. İşte birisi bir çetenin mensubunu koruma olarak kullanıyordu. Bir diğeri bir başkasının. Şimdi burada 30 sene sonra bu davanın açılmasının sebebi Dwayne Davis isimli Tupac'ı öldürülmesinin tek tanığı olduğunu iddia eden bir kişinin yazdığı bir anı kitabı. Hı-hı. Kendi kendine yayınladığı bir anı kitabı bu. Fakat hiç kimsenin daha fazla dikkatini çekmeyecekti. Belki hani hip hop fanatiklerin içinde hani o böyle o deliğe girip çok merak edenlerin sadece okuduğu bir şeydi. Fakat Dwayne Davis bu kitabı yazdı ve bunu Las Vegas Polis Departmanı'ndan da birisi okudu. Ve bunun üzerine de bir soruşturma başladı. Şimdi bu soruşturmanın hiç devam ilerlememesinin birkaç sebebi oldu bunca sene. Silah bulunamadı. Ateş açılan beyaz Cadillac hiçbir şekilde bulunamadı ve arabadaki hemen herkes öldü ve bir kişi hayatta kaldı, o da Dwayne Davis. Silahı Dwayne Davis'in çekmediğini biliyor savcılar, fakat bu cinayeti organize ettiğini düşünüyorlar. Bunun üzerine bir dava şimdi açıldı ve bir soruşturma. Şimdi silah olmadan başka bir tanık olan nasıl ilerleyecek? Evet. Avukatlar da diyor ki bu bir kitap para kazanmak için yaptı. İşte rap dünyasında abartı vardır. Çok ciddiye almayın bunu. Zaten benim müvekkilim, avukatların söylediği, benim müvekkilim bu kitabı kendisi yazmadı, kendisi okumadı bile diyor. Biraz atmasyon olabilir ama arabada olduğu da kesin Ayşe.
1: Yani Davis başına gelecekleri tahmin etmeden mi yazdı acaba bu kitabı? Hani bu da konuşuluyor mu senin de dediğin gibi, ilgi çekmek, para kazanmak için derken, evet. 30 yıl önceki bir cinayetin yeniden peki soruşturma nasıl gidecek?
2: Bir ay sürecek şimdi bu soruşturma ve evet, bu kitabı yazarken aslında şimdi 30 sene önce olduğu için zaman aşımında aslında uğradığını iddia ediyordu Davis bunu yazarken. Bu yüzden de podcastlerde, röportajlarda, işte televizyonda ve bu kitapta, yani bu işi böyle paraya dönüştürmek için böyle bol keseden belki atıyordu, belki gerçekten bunları söylüyordu ama kendisinin soruşturmadan muaf olduğunu söylüyordu. Çünkü 96'da tutuklandığında ve bir soruşturma aradığında biraz bilgi verse diye polisle bir anlaşma yaptı. Ve bu yüzden de hiç hakkında soruşturma açılmadı. Ancak şimdiki polis departmanı diyor ki hayır, o zaman

0: anki anlaşma bugün geçerli değil. Şartlar farklı. O yüzden bu soruşturmaya açlık diyorlar. Tanıklar işte bunun üzerine bugün daha başladı dava duruşma, dün daha doğrusu bir ay daha en az sürmesi bekleniyor ama şimdi rap dünyasında, rap şarkılarında şöyle bir şey var. Rapçiler işlemedikleri suçları, işlemedikleri cinayetleri işlemiş gibi anlatırlar biraz olayın böyle şarkının etkisini arttırmak için. Ama şimdi aynı savunma burada geçerli olacak. Çünkü bu bir şarkı değil, bu bir anı kitabı ve anı kitabının standartları biraz daha farklı. Buradan bir mahkumiyet çıkan bilinmez ama bu Amerikan tarihinin aslında en büyük kırılma noktalarından da bir tanesi. Çünkü sokak çetelerinin gücünün doğruya ulaştığı bir yerde işte Los Angeles'ın bazı mahallelerine girilemiyordu. Hala bu çeteler çok kuvvetli New York ve Los Angeles'ta. Bu da çok önemli kırılma anıydı tarihte. Evet. Bu yüzden aydınlanması çok önemli.
1: Evet, şunu soracaktım aslında, hani 90'lar özellikle bu Doğu Batı yakası çatışmasının çok alevlendiği, rap'in çok öne çıktığı ve dolayısıyla şiddetin de biraz kutsandığı bir dönemdi yani 90'lar ve belki 2000'lerin başı, ama bugüne baktığımız zaman hani nasıl değerlendirirsin, o işler artık biraz daha herhalde sönümlendi diyebiliriz. Yani o moda da biraz geride mi kaldı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri özelinde diyelim?
0: Şimdi son 30 senede değişen şu oldu. Bir kere rap ana akıma ulaştı ve geçtiğimiz yıllarda Spotify gibi platformlarda en çok dinlenen müzik türü olmuştu. Sadece Amerika'nın sınırlarını aştı, işte bütün dünyada, Türkiye'de de biliyorsun çok popüler bir müzik. Yani bir ana akıma ulaştı. Ana akıma ulaştığı için de ister istemez o sokak çetelerinden, marjinallikten hafif uzaklaşmaya başlasa da birkaç sene önce gene Nipsey Hussle diye bir Los Angeles rapçinin öldürdüğüne tanık olduk. Yani çeteler tam olarak da kazınabilmiş değiller. Hala kırmızı giyen Blood'ları görüyorum ben New York'ta. Mavi giyen Crip'leri görüyorum. Onların kendi el hareketleri var. Kendi selamlaşma şekilleri var. Mesela biri kırmızı görünce bir takım bunların aralarında şifreli mesajlaşmalar var. Mesela nerelisin diye sorulduğunda hiçbir yerliyim demedik zorundasınız. Çünkü bir yerliyseniz öldürülebiliyorsunuz. Yani bunların böyle şifreli yanıtları ve şifreli soruları da var. Ama eskisi gibi böyle bir yani büyük çatışma söz konusu değil şu an.
1: Tupac öldürüldüğü zaman sadece Amerika'da yankı uyandırmamıştı bu, tüm dünyada. Çünkü hani hakikaten tüm dünyanın tanıdığı, takip ettiği ve sevdiği, dinlediği.
0: Ve 25 yaşında.
1: Evet, ve 25 yaşındaydı. Dolayısıyla hani şimdi biraz daha az, hala o gelenek devam ediyor ama herhalde Tupac'in öldürülmesi bambaşka bir fenomendi diyebiliriz.
0: Evet, bir kırılma noktasıydı. Tabii Tupac o sıralar sadece müziğiyle değil, Madonna'nın sevgilisiydi. Kısa bir süre onunla aşk yaşadı. Janet Jackson'la birlikte de magazin açısından da önemli filmler çekmişti. Bu gibi biraz tabii şöyle bir şey oldu Tupac'ın öldürülmesinden sonra. Pek çok rapçi böyle bu çetelerin mensubuymuş gibi kendilerine suç icat etmeye başladılar. Ne bileyim, mesela sonradan ünlü olduktan sonra hapse girdiler. İşte street cred denilen böyle sokaktaki biraz imajları, hani kötü çocuk gibi görünmek için. Bu biraz hip hop'un parçasıydı. Burada bir başka mesele daha var bu davada. Hepimizin bildiği Diddy biliyorsun. Sean Combs şu anda tacizden dolayı hapiste. Dwayne Davis bu cinayeti Sean Combs'un azmettirdiğini söylüyor. Combs bunu hep inkar etti. Yani bu soruşturma şimdi buradan Diddy'ye de uzanabilir ve bu 30 senelik hesaplaşma, çünkü Sean Combs içinde olduğu hep konuşuluyordu. Buraya da yani iki dava bir şekilde de birbiriyle bağdaşabilir.
1: Pekala, bakacağız, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Oray Yayın. Sağ ol. Haber altına katıldığın için teşekkürler. Şimdi Amerika'da bu arada kar amacı gütmeyen bir grup Amerikan hükümetinde görev yapanların servetlerini inceledi. Yayınlanan rapora göre hükümette görevli 57 kişinin serveti 100 milyon doların üzerinde. Bu sayı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla.
2: Maybe 400 million dollars. I don't know. You never know with.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir rapor Trump hükümetini mercek altına aldı. Rapora göre Trump'ın kabinesinde serveti 100 milyon dolara aşanların sayısı önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla. Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı raporda Amerikan hükümetinde serveti 100 milyon dolara aşan 57 kişi yer aldı. Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının da yürütme organında üst düzey görevde olduğu belirtildi. Rapora göre Amerikan Ticaret Bakanı Lutnick ile Eğitim Bakanı McMahon 1 milyar dolara aşan servetleriyle kabinedeki en zengin isimlerden. Raporda bir Amerikalı'nın yıllık 65 bin dolar kazandığına işaret edilerek hükümetle halk arasındaki uçurumun giderek derinleştiği savunuldu. Trump hükümetiyle eski hükümetler de karşılaştırıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Bush'la Biden dönemlerinde en az 100 milyon dolar

0: serveti olan yetkili sayısı yalnızca 5'ti. Obama döneminde ise bu sayı 3'te kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa rapordaki listelemeye dahil edilmedi. Forbes dergisinin listesine göre Amerikan başkanının kişisel servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Serveti 800 milyon dolara aşan ve bir dönem Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk da listede yer almıyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump yine bir muhabiri azarladı. Muhabire birkaç kez sessiz olmasını söyleyen Trump, "Sen gürültücü birisin ve yalan haber yapıyorsun," dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada bir muhabire çıkıştı. Birkaç kez sessiz olmasını söyledi. Ardından hangi kurum için çalıştığını sordu.
3: Quiet. Who are you with?
4: I'm with CNN.
3: Fake news.
2: CNN muhabiri Kristen Holmes konuşmaya devam edince ABD Başkanı tepkisini sürdürdü.
3: You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet.
2: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN muhabirlerine ilk tepkisi değil. Daha önce de sahte haberler yaptıklarını belirtmişti. CNN muhabiri Caitlin Collins ise sessiz olmasını ve kendinden utanmasını söylemişti.
3: Quiet. Who are you with?
4: I'm with CNN.
1: Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Ve son 10 gündür İstanbul soğuk bir havayı yaşıyor. Şimdi ne olacak? Isınacak mı? Ağustos'un da artık yarısını geçtik diye biliriz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'e soracağız. Ne dersin Hüseyin? Artıyor mu sıcaklıklar?
5: Ayşe, bir miktar artıyor gerçekten. Yani 26-27 derecelik o sonbahar konforu yerini 30-32 derecelik bir yaz havasına bırakıyor tekrar İstanbul'da. Diğer kentlere de hızlıca değineceğiz ama İstanbul'da gelecek 5 gün yeni yağmur beklemiyoruz. Bulutlar parça parça, parçalı bulutlu bir şekilde yarın gökyüzünde gezinebilir. Hava sıcaklıkları bugün rüzgarın zayıflamasıyla daha yüksek hissedilecek. Çarşamba, perşembe de bugüne benzer şekilde, özellikle perşembe haftanın en sıcak günü olabilir. Gölgede 33 dereceye yükselebilir İstanbul. Edirne 37, Bursa 35, Sakarya Kocaeli'de 34-36 arası. Bu perşembe günü Marmara için 35 derece barajını aştığımız bir gün olacak. Ama İstanbul'da söylediğim gibi 32-33 derecelerdeyiz. Yine de aşırı bir sıcak yok. Fakat yaz havasında olduğumuz muzu hissedeceğiz. Başkent Ankara'da dün biraz da kuvvetli olmak üzere yerel yağışlar görmüştük. Hava tahminlerinde bakın şu anda ekranlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü var. Parça parça, yer yer yine kuvvetli sıkı sağanaklar görülüyor Malatya'da ve çevresinde, özellikle Erzincan ve etrafında, Sivas'ta buna dahil. Bu görüntüler tekrarlanabilir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınalar yıkıcı olabiliyor. Geçmiş olsun diyoruz. Ama bunlar çok yerel, tabir caizse %5'i %3'ü bile değil. Ülkenin büyük kısmı güneşleniyor efendim. Yaz devam ediyor. Hatta orta vadeli tahminlerde 10 günlük ve uzun vadeli 15 gün sonrasında şu söylenebilir. Eylül ayının ilk haftasında da sıcaklıklar bu derecelerde aşağı yukarı, tahminen 30-32 İstanbul 35, Ankara hatta. Ankara biraz daha sıcak bir Ağustos sonu geçirecek. Kıyı Ege'de İzmir 38, 40 derecelere tekrar yükseliyor. Aydın 40 derece barajına yaklaşıyor bu hafta sonu gelirken. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Yani Ege'de tıpkı şu Temmuz ayında olduğu gibi bir sıcak hava geliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da öyle, kıyılar. İşte serin hava artık üzerinde.

0: Bizden ayrılmak üzere. Bugünden sonrası daha sıcak ama tekrarlıyorum, Marmara'da bir aşırılık yok. İstanbul'da, Bursa'da 35 dereceyi çok aşmıyoruz. İstanbul'da özellikle aşmayı beklemiyoruz. Ama işte rüzgarlar zayıflayınca gece sıcaklıkları artacak. İşte tropik gece dediğimiz, eğer 20 derecenin altında değilse sıcaklık, 21-22 derece ise gece, en düşük mesela tahminen 0.4'te ölçülür, 0.5 gibi saat sabaha doğru. O saatte bile 20-21 derece olabiliyor sıcaklıklar. Güneyde 32-30 derece gibi gece sıcak. Yani bunlar sağlık için iyi durumlar değil. İşte bu hafta Marmara'da bu yok. 20-19 derecelere düşüyoruz çok şükür diyoruz. Ama Ege'de tekrarlıyorum, İzmir'de, Muğla, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve tüm tatil beldelerinde gelecek 7 gün ateş biraz yükselebilir. Ateş demişken orman yangını riski de yükselecek. Biraz kuru ve sıcak bir havanın içine giriyoruz. Rüzgar zayıfladıkça üzerimizdeki ısı kubbesi diyelim hadi, sakin bulduğunda yer seviyesini ateş gibi ve yapıyor ve kurutuyor daha da önemlisi. Çünkü su buharı hemen buharlaşıp yükselmek istiyor. Böyle orman yangınları hazırlık yapıyor yani orman yangınlarına. Biz de o hazırlığa katkı yapmayalım Ayşe. Böyle özetlemeye çalışayım.
1: Pekala. Teşekkür ediyorum Hüseyin Öster. Sağ ol paylaştığın bilgiler için. Şimdi Türkiye bu arada yapay zekada 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planıyla yapay zeka teknolojilerinin yalnızca kullanılması değil, Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştirilen, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Eylem planı, fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planla birlikte hesaplama, enerji, altyapı, model uygulamaları, yetenek ve finansman alanları güçlendirilecek. E-Devlet kapısı üzerinden herkesin yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı da kurulacak. Toplam 5 milyon kişiye yapay zeka farkındalığının kazandırılması amaçlanacak. Ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yerleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylem planına ilişkin açıklama yaptı. Yapay zekadan en üst düzeyde yararlanacağız dedi.
3: Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız.
1: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanları malumunuz arttı. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı da sağlamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonlarını bir kenara bırakıldığı çevrim dışı etkinliklerde artık bir araya geliyor. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? İrem Şimşek'in haberi.
4: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
5: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
6: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
2: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
4: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
7: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
8: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
2: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
8: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
7: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
9: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor, telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
10: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
8: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
2: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
7: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
8: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
2: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
8: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
11: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
2: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
7: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
1: Türkiye'de kahve fiyatları artışta, hatta öyle ki fiyatlar çoğu ülkeden daha pahalı. Ekonomist Beste Uyanık da başka ülkelerle Türkiye arasındaki kahve fiyatlarını mukayese etti.
12: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir, bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz, ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
13: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti. Ama Etiler'de içtiği kahve kadar pahalı değildi.
12: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
14: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü.
15: Kahve kimileri için bir uyanma aracı, kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
12: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
16: 190 artı 30 lirada yağlı süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
17: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
18: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
12: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz değil.
1: Ve bu haberle iklimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.

0: gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt üyelerinin kendi arasında haberleşmek için kullandığı belirlenen bir uygulamadan bahsediliyor. Şimdi o uygulamaya dair detayları bize Ankara'dan Emre Aytekin aktaracak. Seni dinleyelim Emre.
1: Evet Ayşe Süberker, geçtiğimiz gün aslında uygulamanın ilk ismini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşmıştı. Örgütün gizli iletişim ağı ismi Glopur uygulaması. Örgüt üyeleri bu uygulama aracılığıyla kendi arasındaki iletişimi sağladı. Uygulamaya herhangi bir uygulama mağazasından, marketinden ulaşmak mümkün değil. Standart bir uygulama değil, yani bu herkese açık bir uygulama değil. Hem iOS sistem için App Store'da hem de Android sistemler için Play Store'da bu uygulamayı bulmak mümkün değil. Çünkü uygulama davet üzerine kurulan ve içerisine giriş yapılan bir program. Dışarıdan tamamen girişe kapalı, özel ve gizli bir data alanına sahip. Ayrıca veri işleme ve dosyalama yapabilme özelliğine sahip bir uygulamadan bahsediyoruz. Erişim içinde uygulamaya giriş içinde 3 aşama gerekiyor. Örgüt yöneticileri ve üyeleri bu uygulamayı kullanırken 3 aşamadan geçiyor. Onlar da şöyle: önce bir şifre isteniyor bu uygulamayı kullanacak kişilerden. Ardından biyometrik doğrulama istiyor uygulama. Son olarak ise harici bir onay istiyor. Yani başka bir yetkilendirme, dışarıdan biri veya bir sistem bu uygulamaya giriş için son onayı veriyor ve 3 aşamalı güvenlik aşamasından geçtikten sonra kullanıcılar, örgüt üyeleri bu uygulamayı kullanmış oluyor ve 3 farklı aşama teyit edilmiş oluyor. Böylece yetkilendirilmiş kişilerin dışındaki kişiler ise bu uygulamaya giriş yapamıyor. Yani şöyle bir detay da var: uygulamaya ait bir kişinin kullanıcı adı ve şifresi bilinse bile bu süreç ilerlemiyor. Yani giriş yapılamıyor. Şöyle ki biyometrik doğrulama burada devreye giriyor ve son olarak ise harici bir onay süreci gerekiyor ki uygulama aslında çok katmanlı bir güvenlik sistemine sahip. Uygulamayla ilgili dikkat çeken bir detay daha var. O da şöyle: bu program Glopur uygulaması sayesinde yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesaplar da bu uygulama içinde tutulabiliyor. Yani bir depolama alanına sahip, oldukça geniş bir depolama alanına sahip. Sadece iletişim için değil, bazı önemli verilerde bu uygulama sayesinde uygulamanın içinde depolanabiliyor. Yine örgüt içerisinde iletişim şifreli e-postalar aracılığıyla yapılıyor. Yani uygulamaya giriş yapan örgüt üyeleri ayrıca şifreli e-posta üzerinden, bu uygulama üzerinden iletişimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün tutuklanmıştı suç örgütü lideri Alihan Kuruş. Bu suç örgütü liderine uygulama soruldu. Glopur uygulaması savcılıkta kendisine soruldu. Şu ifadeleri kullandı: Glopur diye bir şey duymadım. Ne olduğunu bilmem. Benim adıma kayıtlı herhangi bir telefon hattı yoktur. Ulaşım için genelde ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an net hatırlamıyorum, dedi. Örgüt lideri Alihan Kuruş Glopur uygulamasını bilmediğini, herhangi bir bu uygulamaya ilişkinde kullanım yapmadığını ifade etti. Son olarak ise soruşturmadaki son durumu hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuruş'un liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Alihan Kuruş'un de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı diyelim ve söz tekrar size bakalım.
0: Pekala, teşekkürler. Emre Aytekin aktardı. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Terörle mücadele birimleri de organize suç yapılarına karşı görev alacak dedi. Sosyal medyadaki suç faaliyetlerinin yapay zeka destekli çalışmalarla takip edildiğini söyledi.
2: Yeni nesil suç örgütlerinin yapılanma biçimlerinin değiştiğine dikkat çekti. Terörle mücadele birimlerinin suç örgütleriyle mücadelede görev alacağını söyledi.
3: Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir

0: kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadaki örgüt faaliyetlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.
0: Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların tespitinde yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanılıyor. Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz.
2: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekilinin seçimini kazanması partilerin gündeminde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir bir yol kazası yaşandı. Buna neden olanlarla ilgili disiplin işlemleri başlatılacak dedi.
3: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni görevinde başarılar diliyorum.
1: Menderes Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
4: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, genel merkezde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demir'e Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler soruldu.
5: Fezlekeler geldiğinde konu mecliste görüşülür ve o zaman gerekli değerlendirme yapılarak karar verilir. Şu aşamada ne söylesem doğru olmaz. Partinin kurumsal organlarında görüşülür. MYK ve milletvekilleriyle bir araya gelinir ve oradan bir karar çıkar diye düşünüyorum.
1: Demir'e Yeni Parti ve diğer siyasi partilerle işbirlikleri olasılıkları da soruldu. Siyaset ne getirir ne götürür bunu zaman gösterir. Herkesin sorumlulukla davranması gerekir açıklaması yaptı. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı gündemine Demir, kararın delegeler tarafından verileceğini söyledi. Ancak kendi tercihini de ifade etti. Şahsi kanaatim tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterim canı gönülden dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul da mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
5: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair de bilgi verdi.
6: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
1: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz Başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kanun da yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanun?

0: Kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır açıklaması yaptı. Çelik bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir ifadelerini kullandı. Bu arada İsrail savaş uçakları Suriye'de terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havalimanına saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre saldırı gece 3 sularında yapıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili saldırıyı İsrail'in yaptığını aktardı. Havalimanına 8 saldırı yapıldığını ifade eden yetkili pistin ve atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını açıkladı. Saldırıya Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade eden Büyükelçi Barak, saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Büyükelçi Barak, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın defalarca İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini de dile getirdi. Amerikan Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in Gazze'deki son durumu ele aldığı görüşmeler tamamlandı. Önce Hamas'la daha sonra da İsrail'le görüşen Kushner, barış planının uygulanması konusunda ilerleme sağlayamadı.
0: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner, Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının başlamamasını talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kushner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
2: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
0: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kushner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
2: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
0: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
1: Orta Doğu'daki savaş, havacılık sektörüne ağır bir darbe vurdu. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları ve yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bölge hava yollarının bu yıl 4,3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz, Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit ediyor.
3: Şamsır Bey, oraya gel.
0: Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yılsa 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı IASA, Hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri

0: Birlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 1/4 oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı Hava Yolları'nın bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'i El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tekel konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
1: Dün detaylıca aslında konuşmuştuk. Türkiye çünkü Mavi Vatan'da tarihi bir karara daha imza attı. İlk kez Milli Deniz Parkları ilan edildi. Peki Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen deniz milli parklarının önemi ne? Gelin bir bakalım.
2: Bu haritadaki işlenen alanlar resmi gazetedeki deniz milli parkları ile beraber esasen resmi bir statüye ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.
0: Mavi Vatan'da stratejik bir karar daha alındı. Deniz milli park alanları belirlendi.
2: Türkiye uluslararası anlamda denizlerin korunmasına yönelik taahhütlerini, buna yönelik vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koyan bir açılım yapmış oldu.
0: Türkiye tarihinde ilk defa denizde milli park alanları ilan edildi. 3 park için Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege seçilip Ege ile Akdeniz'de stratejik bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, ilanın neden önemli olduğunu Habertürk'e anlattı.
2: Ölçek anlamında da 24 bin kilometrekareye tekabül eden yeni alanlarla beraber Türkiye uluslararası anlamda deniz çevresinin korunmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye şu anda COP31'e ev sahipliği yapma sürecinde. İklim değişikliği ile ilgili dünyanın bütün gözlerinin odaklanacağı ülkemizde deniz milli parklarıyla Türkiye'nin denizlerin korunması, denizlerdeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerine verilen önemin altının çizilmesi noktasındaki çizmiş olduğu bir vizyon ayrı bir önem değer atfetmediktedir.
0: Başkara, Yunanistan'ın da Ege ve İyon Denizi'nde iddiasıyla belirlediği deniz milli park ilanının da hukuki olmadığını belirtti. Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
2: Bu bakımdan ülkemiz deniz çevresinin korunması gibi uluslararası bir alanda işbirliğine açık olduğunu devletimizin tüm yetkili makamlarının ağzından dile getirmiş olmakta. Ama buna rağmen Yunanistan tarafından özellikle egemenliği tartışmalı alanlarda, kendi egemenliklerinin bulunmadığı alanlarda yapmakta oldukları hukuki dayanaktan yoksun girişimleri de kabul etmiyor. Buna yönelik de zaten hiçbir hukuki geçerliliği olmayan girişimleri de bir anlamda uluslararası bakımdan da dayanaktan yoksun hale gelmiş oluyor.
1: Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede arttırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma bütçesini iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Almanya ordusunda ise asker sayısı %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldi.
0: Avrupa ülkeleri ordularını güçlendirmeye odaklanıyor. Fransa savunma bütçesini iki katına çıkarırken Almanya asker sayısını artırıyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede artırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni askeri harcama tasarısını açıkladı. Ordu bütçemizi iki katına çıkaracağız dedi.
3: Ordu bütçesini ikiye katlayacağız ve 2026 ile 2030 yılları arasında 36 milyar euroluk yeni yatırımlardan faydalanacaklar.
0: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmayı hedefleyen Almanya, ordusundaki asker sayısını artırdı. Almanya Savunma Bakanlığı asker sayısının bir yılda %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldiğini duyurdu. Ordudaki kadın ve erkek sayısının son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Ordu'da kariyer için başvurularda da %26'lık artış yaşandığı kaydedildi. Alman ordusu ayrıca savunma şirketi Rheinmetall

0: Mobil'den 500 milyon euro değerinde 149 yeni mobil sağlık istasyonu satın alınacağını açıkladı. Sipariş kapsamında orduya balistik korumalı ve korumasız olmak üzere 149 mobil sağlık istasyonu teslim edilecek. Her istasyon birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen iki konteynerden oluşacak. Jeneratör ve klima sistemleriyle donatılan konteynerler birkaç gün boyunca dışarıdan bağımsız şekilde çalışacak. Jeneratörlerden birinin devre dışı kalması durumunda sistem diğer konteynerden çalışmaya devam edecek.
1: Ve Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanı bekleyip sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı.
0: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada ileri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
2: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
0: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
1: BSK sonuçlarını konuşacağız. Doğa Koleji Eğitim'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç bizimle beraber. Merhaba Burak Bey. Hoş geldiniz haber hattına.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasıl diyorum? Teşekkürler. Bu senenin sınav sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki senelere göre dikkat çeken bir farklılık nedir sizin için?
3: Açık söylemek gerekirse geçen senelerle, geçen seneyle arasında çok büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Doluluk oranlarında biraz bir iyileşme olduğu dikkatimizi çekiyor. Kıbrıs Üniversitesi'ndeki doluluk oranlarının azaldığını görüyoruz. Yani %4 civarında, %68'den %64'e indiğini görüyoruz ama baktığımızda devlette, vakıfta, hem lisansta hem ön lisansta doluluk oranlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Bu açıkçası yerleşme alanları açısından sevindirici bir tablo. Bunun ötesinde dikkatimizi çeken bir şey var. Hani bundan 2 sene öncesine kadar Türkiye'de yerleşenlerin yaklaşık yarısının ilk 3 tercihten yerleştiğini hep söylerdik ama son 2 yılda bu oran böyle bir yavaş yavaş %45'lere, %43'lere doğru çekilmeye, düşmeye başladı. Yani biz yıllardan beri hep işin tercih sistematiğinde matematiksel boyutu, işte hani başarı sıramdan ne kadar yukarıya giderim, ne kadar geriye gelirim gibi çok mekanik tarafı çözdük diye söylüyorduk. Hala çözmüş durumdayız ama hani azalması dikkat çekici. Benim hani şu anda okuduğum olay bu. Bunun dışında yani bu işte biraz evvel sizin haberinizde de dinledik. YÖK'ün yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde. Evet, tabii ki gençler özellikle yapay zeka ile alakalı, teknolojiyle alakalı olan bölümlere itibar ediyorlar. Ama bunlar tabii yeni kurulan, yeni açılmış ve kontenjanı çok yüksek olmayan programlar. Ne kadar kontenjan artarsa boş kalma ihtimali de o kadar artıyor. Kaldı ki YÖK'ün yapmış olduğu açıklamayla ilgili bir eleştiri getirmek de kısa, yani basit bir eleştiri getirmek de belki doğrusu olacaktır. Çünkü devlet üniversitelerindeki kontenjanların tam dolduğu ile ilgili bir tablo var elimizde. Şimdi hani evet, şöyle bir şey söyleyecek olursak, şimdi yapay mesela

içinde yapay zeka geçiyor. Geçen programları, lisans programları seviyesinde baktığımızda ben size söyleyeyim. Evet, yani özellikle KKTC uyrukluların sadece tercih edebileceği programları çıkartırsak orada çünkü biraz boşluk kalmış devlette. Devlette hiçbir boşluk yok. Yani içinde yapay zeka geçen lisans programı kontenjanı 877 devlet üniversitelerinde 877'sinde de yerleşme olmuş. Türkiye'nin geneli

0: etkisi zaten ne oluyor biliyor musunuz? Aslında düşük büyüme hedefinin olduğu bir noktaya geliyor. Bunun altında bu savunma teknolojisini üretecek mi? Ve çünkü teknolojisini üretirse ve kendi parayı içeride bırakırsa o zaman avantajlı hale gelecek. O zaman para dışarı gitmeyecek, çarpan etkisi güçlenecek. Uzun vadede de diğer işte mesela gümrük altyapı harcamaları var. Bütün bunlar da ekstradan, bunlardan taviz vermeden yapacaksa yani aslında bunu sonda söylemek istiyordum ama silah mı tereyağı mı kafasını yani refah mı yoksa savunmayı mı odak noktasına koyması gerekir.
1: Ben de bir talep artışı olur mu sorusunu soracağım ama bir virgül koyalım buraya. Koyalım lütfen hocam. Hemen Bülent Bey'e döneyim çünkü oraya da soru
0: Tamam.
1: soracağım. Şimdi
0: Tamam.
1: Bülent Bey, AB savunmada küresel oyuncu olur mu manşetlerini çokça gördüm ben. Dolayısıyla bu soruyu sormak isterim dümdüz. Ve başı Almanya'nın çektiği bu silahlanma yarışının sonu savaş mı? Ekonomik gerekçelerle olabilir, politik ya da işte atıyorum toplumsal kaygılarla da olabilir. Her birini içine katarak sordum.
2: Dilek Hanım, şunu söylemek lazım. Zaten kıymetli hocam çok güzel bir girizgah yaptı. Buradaki problem şu: refah devletini mi tercih edeceksiniz, güvenlik devleti mi olacaksınız? Ki çok uzun zamandır da zaten şunu soruyoruz ya, sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslamış bir Avrupa izledik biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani burada sürekli bir refah devleti meselesi var. İşte imkanlar, sosyal imkanlar, işte hocamın dediği gibi yeşil dönüşüm meseleleri. Hep Avrupa bunlar konuşuluyordu. İşte göçmen konuları vesaire. Ancak şimdi gelinen nokta ki o ki artık Trump gibi bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var ve oyun tamamen değişmiş durumda dünya genelinde. Yani burada Ukrayna ile olan Rusya savaşının unutulmaması lazım. Rusya ile olan gerilim, yani Polonya'da, Romanya'da böyle yavaş yavaş buraları yoklamaya başlayan bir Rusya var ve endişeyle de bir askeri harcamaya itilen bir Avrupa görüyoruz. Askeri keynesçilikten bahsediyorsunuz. Tabii bunda bir tartışılması gerekiyor. Yani 1930'larda biz bu işin sonunun nereye gittiğini gördük. Şöyle söyleyeceğim Dilek Hanım, yani silahlanma kısa süreli bir doping yaratabilir. Burası önemli, bir doping yaratabilir. Ama bunun yanında siz sürdürebilir ekonomiyi devam ettirmezseniz işler çok daha hızlı sara sarpacaktır. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu gördük. Az önce söylediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nda da bunu gördük. Yani bu anlamda işte Almanya'dan, Fransa'dan açıklamalar yapıyor. Küresel oyuncu olabilirler mi? Oyuna biraz geç dahil olmuş durumdalar. Ve az önce aslında çok güzel bir şey söylediniz. Almanya araba satamadığı için tank satacak. Ama devir artık tank devrimi. Yani bunların hepsinin konuşulması lazım. Son derece değişen bir savaş düzeni var artık.
1: Bülent
2: Buyurun.
1: Hocam biz mesela şimdi editörüm Kemal'le bu yayın öncesi böyle biraz bu meseleyi konuşurken şöyle bir yorum yaptık. Dedik ki şimdi mesela Avrupa ülkeleri olarak bu kadar savunmaya yatırım yapıyorsunuz. Ama her yaptığınız yatırımda mesela 350 bin tank atıyorum işte Eurofighter'lar bunlar bekleyen yatırımlar öyle değil mi? Yani sizin milli güvenliğiniz için bekleyen kenarda bekleyen yatırımlar. Şimdi bir savunma meselesinden ekonomiyi canlandırabilir vurguları yapılırken bekleyen bir durumun ekonomiyi ne kadar canlandıracağı ya da bunun ne kadar sürekli olacağı da tartışma konusu. Katılır mısınız? Yani bu doğrudan savaşı da kaşımak mıdır değil midir?
2: Yani Dilek Hanım, işte az önce de
1: Pek
2: söylediğim
1: açık soramıyorum ama siz anladınız
2: yok
1: umarım
2: yok
1: demek
2: anladım
1: istediğimi.
2: anladım, hiç sıkıntı yok. Yani 1930'larda işte benzer bir dönem gördük biz, bir işte askeri keynesçilik meselesinin sonu İkinci Dünya Savaşı ile sonlandı. Şimdi bu noktada da baktığımız zaman zaten sürekli bir siz bu askeri harcamaları yapıyorsunuz Dilek Hanım, ama 2-3 yıl öncesinden başladı bu programlar. Yani eski bir program değil, bunun unutulmaması lazım. Hep Amerika'ya yaslandı çok uzun zaman boyunca ve birdenbire şu anda kendisini açıkta hisseden, çıplak hisseden Rus tehdidine karşı bir Avrupa var. Bunu nereden alacak? Asıl soru burada. Yani bu faturayı kim ödeyecek Dilek Hanım? Yani burada Eurobond meselesi mi devreye girecek? Eurobond biliyorsunuz ortak
1: Evet.
2: bir borçlanma meselesi var. Ki hali hazırda Rusya'dan kesilen enerji yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 katına enerji almakta olan bir Avrupa sanayisinden, endüstrisinden bahsediyoruz. Kısa süreli tabii bir hareketlenme olacaktır bu silahlanma meselesi. Yani bir doping etkisi yaratacak. Ama işte asıl mesele burada. Mesela Türkiye'de hep konuşuyoruz biliyorsunuz, savunma sanayi yanı sıra bu COP31 toplantısı, yeşil enerji dönüşümü meselesi, enerji kaynaklarınızı çeşitlendirme konusu, hep Türkiye dengeli götürmeye çalışıyor bunu. Ama Avrupa birdenbire böyle bir silahlanmaya bütün gücüyle ağırlık verdiği zaman tabii ki ister istemez

0: özellikle siyaset başta olmak üzere çok sayıda kriz yaşanacak diye düşünüyorum. Bir liderlik sorunu zaten hep Avrupa'da konuşuyorduk. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor ve Dilek Hanım, buradaki bir mesele de şu. Bir tek Fransa'dan ya da Almanya'dan bahsetmiyoruz. Bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz ve buradaki soru yine şu. Atıyorum, Rus tehdidine karşı Polonya ile İspanya aynı şekilde kendini tehdit altında mı hissediyor? Aynı harcamaları mı yapacaklar? Yani bu anlamda Almanya, Fransa, İngiltere, bakın İngiltere'yi de bu işe dahil etmek lazım. Biliyorsunuz orada da başbakan değişti.
1: Evet.
0: Yeni gelen başbakan da Burnham'da.
1: En son
0: Bildiğiniz gibi böyle
1: Rusya'da
0: yeşil.
1: tehdit etti bu arada İngiltere'ye. Onu da
0: Evet,
1: söyleyelim
0: evet.
1: Ukrayna meselesi.
0: Yani bu Ukrayna meselesinde biz nasıl hani Hürmüz Boğazı'nı Amerika-İran çekişmesi olarak görüyoruz.
1: Evet.
0: Ukrayna meselesinde İngiltere-Rusya olarak okumak gerekir. Yani
1: Peki.
0: burada Ukrayna asla tek başına değil. İşin sonu iyiye gitmiyor diyeceğim. Yani umudumuz silahlanmanın sonunun hep ne olduğunu Dilek Hanım maalesef çok sayıda örnekle gördük.
1: Şimdi Zahide Hocam, bu harcamalar gerçekten uzun vadeli bir verimli bir artışa dönüşebilir yorumları yapılıyor ki siz de bunu yapıyorsunuz. Ama kısa vadeli, affedersiniz, ama uzun vadeli meseleler biraz farklı farklı yatırımları da gerektiriyor dediniz az önce. Bu vurgular da önemliydi. Mesela teknoloji, sanayileşme, bu verimlilik, bunların sağlanması önemli. Şimdi talep artışı meselesini sormak istiyorum. Talep artışı ne kadar mümkün, ya da mesela bu talep artışı yaratılabilir mi Avrupa ülkeleri tarafından ve nasıl yaratılır? Bir de mesela işte Avrupa Birliği ülkeleri savunmaya yatırım yaparken ya da yapmadan önce eğitimi, demokrasiyi, sağlığı önceledi ve milli güvenlik kenara atıldı yorumları yapıldı. Şimdi bunu tersine çevirirken kamuoyunu nasıl ikna edebilir?
2: Şimdi önce savunma keynesçiliği ne demek ona bakalım. Savunma keynesçiliği dediğiniz şey, hükümet harcamalarını arttırdığı zaman hangi tip harcaması olursa olsun o bir şekilde üretim artışı, ondan sonra talep artışı, üretim artışı, istihdam artışı ve kısa dönemde büyüme artışı olarak yansır. Burada zaten klasik, neoklasik formülün cevabı bu. Ancak bunun uzun vadede olabilmesi için refahtan ne kadar vazgeçecek? Vergi kısıtlamasını ne kadar yapacak? Yapısallarını, kalkınmanın yapısallarının harcamasını ne kadar kısıtlayacak? Onlara bakmak gerekiyor. Bir de hükümetin bu harcamalarını arttırdığı zaman biz iktisatta çarpan etkisi deriz. Bu ne demektir? Her 100 euroluk artışta ne kadar artış sağlanacak. Yani ne kadar büyüme etkisi, ne kadar üretim etkisi, ne kadar kar, istenilen sonuç elde edecek, ona bakmak gerekiyor. Şimdi 0,5'lik bir çarpan çıkarsa, yani 0,5 ile çarpacağımız her 100 euroluk bir harcamayı 0,5 ile çarparsanız 50 euroluk bir gayri safi milli hasılada artış sağlar. 0,93 bekleniyor bu
1: Evet.
2: 454'e karşılık. 0,93 de 93 euroluk bir, her 100 euro için söylüyorum.
1: Evet.
2: 100 euro için 93 euro bir ek büyüme kaynağı, ya yani gelir kaynağı yaratması demektir. Gelir yaratması demektir. 1,5 olursa bu, yani çarpan büyük olursa bu harcamanın büyüme etkisi, gelir etkisi yaratacak şekilde büyük olursa 150 euro, yani 150 euro harcama yaptı, 150 euro da kazandı demektir. Ancak bu sadece kısa dönemde.
1: Evet.
2: Peki uzun dönemde refahtan ne kadar taviz verecek? Topladığı vergileri ne yapacağını sormak gerekiyor. Bir de Çin giderek büyüyor. Rusya Çin'in partneri kabul etsek de etmesek de, İngiltere ile kavga ediyor. Amerika zaten amacı oradaki zinciri kırmak. Şimdi böyle olunca Avrupa'nın silahlanma gücü çok düşük. Ama Avrupa'nın düşük bir büyüme paterni var ve giderek yaşlanan nüfusu var. Ve bugüne kadar kalkınmasında iyi olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Sadece savaş ekonomisi mi, savaş için mi, yoksa savaş ekonomisinden bahsediyoruz? Ha, savaş bu şeylerin hepsini elinden alır. Sermayesini alır, istihdamını alır, insanını alır, yaptığı bütün harcamaları ve gelirini alır. Ama
1: Savaş ekonomisi.
2: savaş ekonomisi dediğimiz şey, yani buraya yaptığı yatırımlar eğer ki enerjisini, teknolojisini, kaynağını da yaratırsa,

0: etmezse, borçlanmazsa o zaman ne olur biliyor musunuz? Avrupa bunu gerçekten uzun vadede de sanayiye dönüştürür.
1: Yapabilir
0: Ben
1: mi?
0: yapabilir mi? Bana göre eğer ki Çin'le partnerliğe devam ediyorsa, rekabet düzeyini belli ettiyse, sadece savunma paniğiyle yapmıyorsa Almanya gibi ülkelerde akıllıdır davranır, yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü teknolojiye yatırım yapacaklar, Ar-Ge'ye yatırım yapacaklar. Yani sadece silah üretmeyecekler.
1: Peki siz ne dersiniz Bülent Bey bu yapabilir mi kısmına? Yani ya bir savunma sanayi savunma paniği mi söz konusu yoksa bir savaş ekonomisi üzerinden güçlü bir savunma mı yaratma hedefliyor AB ülkeleri?
2: Ben şöyle düşünüyorum Dilek Hanım, aslında bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Evet, bir kriz içindelerdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle beraber bunu bir ekonomik krize çevirmek istiyorlar. Şimdi siz az önce Rand Metal dediniz. Ben İkinci Dünya Savaşı'nı izleyicilerimizden rica edeceğim. Burada marka ismi söylemek istemiyorum. Yani savaş sırasındaki büyük firmaların bugün halen işlemekte olduklarını görmek gerekir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Nazi Almanya'sına hangi firmalar destek vermiş, bugün hala aktifler mi, bunlara bakmak lazım. Yani aslında oradan bu sanayileşme meselesini nasıl ilerlediğini görmek lazım. Tabii orada şunu da unutmamak lazım. Arkada çok büyük bir Amerika Birleşik Devletleri desteği Soğuk Savaş boyunca Almanya'nın üzerindeydi. Yani burada çok gerçekten hem ekonomik anlamda hem de askeri anlamda.
1: Orada o zaman
2: Buyurun.
1: şunu da sorayım, aklıma geldi siz ABD dediğiniz için. Avrupa'nın bu yeniden silahlanması Avrupa ekonomisini mi yoksa ABD savunma sanayisini mi büyütecek ki yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir tartışma da vardı. Hatta hükümet düzeyinde açıklamalar yapılmıştı.
2: Şimdi Dilek Hanım, işte buradaki soru işareti aslında çok yerinde sordunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunlara izin verecek mi? Şunu da unutmayalım, hala Avrupa'nın her yerinde NATO adı altında üsleri bulunan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani burada kendi savunma sanayiyle döndüren, bilmiyorum hocam katılacak mı bana? Yani bütün işi savaş sanayiyle döndüren bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz biz. Sürekli silahlanma meselesi var. Bildiğiniz gibi özellikle şu son Hürmüz krizinde hava savunma sistemlerini tüketen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bununla beraber Trump sürekli bildiğiniz gibi oradaki büyük savunma sanayisi firmasının önünde gelenlerle de toplantılar yapıyor. Avrupa'yı kendi başına bırakır mı Dilek Hanım? Şimdi biliyorsunuz bazı ülkeler var ki Amerika Birleşik Devletleri bunları hep kontrol altında tutmaya çalışır. Almanya, Japonya, yani bunların tekrar silahlanması durumunda neler olduğunu da biz yine acı örneklerle hatırlıyoruz. Yani bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri bu işe nasıl bakacak? Siz gerekli kaynağı yaratın, ben silah satarım diyecektir çok büyük ihtimalle ki Trump yönetiminden bahsediyoruz. Yani Trump'ın ne kadar yeri geldiğinde 10 doları 5 doları bile program ettiğini biz bütün krizler boyunca gördük. Kendi başına bırakacak mı soru işareti burada. Tabii Türkiye için de önemli Dilek Hanım. Bir cümlede izninizle onu
1: Lütfen,
2: söyleyeceğim.
1: buyurun lütfen.
2: Gerçekten bir fırsatlar dönemi olarak görülmesi gerekiyor bunun.
1: Şüphesiz.
2: Bildiğiniz gibi çok sayıda Avrupa ülkesiyle de savunma sanayimizin çok hızlı atılımı var. Ve Türkiye gerçekten bunu dengeli biçimde götürüyor. Biz de bu şekilde bir şekilde oyun içinde olacağız. Bunu da görülmesi lazım. İşte burada az önce kıymetli hocam çok önemli bir noktaya parmak bastı. Demografi meselesi. Yani ne kadar nüfusu askere aktarabilecek? Bunların hepsi soru işareti. Silahınız olabilir, ekonomiye katkı sunabilirsiniz ama bunu kullanacak askeriniz ne durumda? Rusya ile gelişecek olan kriz nereye varacak? Hazır mısınız? Ben çok Avrupa'nın hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar silah ne kadar sürede üretecek Dilek Hanım?
1: Yani
2: Ve bu aranda da
1: 2035 Almanya'yı görüyoruz ama tabii AB ülkelerin hedefi 2029-2030 çünkü o dönemde bir Rus savaşı bekleniyor gibi hani tırnak içerisinde yapılan yorumlar bu
2: İşte
1: yönde. Öncesinde hazırlıkları daha da yükseğinden tamamlamak.
2: yani işte Dilek Hanım ne kadar tamamlayabilecekler burası gerçekten bir soru işareti ki giderek de gerilimi de görüyoruz biz. Yani şunu söylemek lazım, bu İngiltere ile Fransa arasındaki denizde ben hep söylüyorum, bu genellikle kamuoyunda duyulmuyor ama Rus gemilerini artık Rus destroyerleri eşlik ediyor ve bir İngiliz şilepi yolunu şaşırdığı için Rusların üstüne gittiği için orada şilepin üzerine ateş açılıyor. Artık bu kadar Ukrayna'dan savaş İngiltere'ye doğru sıçramış durumda. Avrupa da bununla beraber ter döküyor. Yani hemen bir silahlanma metoduna geçecekler. Desteklenmesi gereken bir Ukrayna var. Dilek Hanım bunu da unutulmaması lazım.
1: Kesinlikle.
2: Tam destek açıkladılar. Yani buradaki denklemde biraz sanki Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın bu ülkelerin üzerinde nasıl etkili olacağı, bunları kendi başlarına bırakıp bırakmayacağı da ben önümüzdeki günlerde konuşulması gereken meseleler olarak görüyorum.
1: Bir de zaten sizin söylediğiniz şey de çok önemli Bülent Bey. Zaman meselesi ki bu üretimleri hızlıca yapmak da çok mümkün değil. Az önce de bahsettim, Amerika Birleşik Devletleri bu şirketlere bir de bu üretimleri hızlandırmaları için baskı yapıyor. Dolayısıyla mesele çok kolay değil. Siz ne dersiniz ABD meselesine Zahide Hanım? Çok merak ettim. Yani izin verecek mi, vermeyecek mi Avrupa Birliği'nin?

0: savunmasını kendi başına yürütmesine.
1: Şimdi Avrupa'nın şunu karar vermesi gerekiyor. Avrupa gerçekten kendisi mi üretecek yoksa ithal mi edecek? Hı hı. Kaynaklarını başka taraftan mı alacak? Kendi mali durumunu düzgün devam ettirecek mi? Bunları yapmadığı zaman bu üretim sadece kısa dönemli olur. Ama bu üretim olmaz. Uzun dönemde zarar verir ve o şey dediğimiz tereyağı dediğimiz yani butter dediğimiz hı-hı kısmı yok eder. Hı-hı. Şimdi bu bir hocama Bülent Bey'e çok katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri buna izin verir mi? Avrupa bu silah şeyini arttırmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü de arttırmak anlamında mı düşünüyor? Buna göre mi piyasaya sürüyor? Yoksa kendi başına en azından Rusya'nın, Çin'in hatta İran'ın ya beraber ortağı mı olacak? Artık bu yolda mı gidecek? Veya bu Ukrayna Savaşı Avrupa'ya şeyi mi gösterdi? Birçok Avrupa ülkesinde silahlanma yok. Ya bizim kadar savunma yok. Acaba ben kendi gücümü kendim çapayım kimseye bağımlı olmayayım mı diyor. Eğer ki bağımlılık yaratırsa yani ithal bağımlılığı yaratırsa Avrupa burada kazanamaz. Ve Bülent Bey'in de dediği gibi çok büyük kayıplar yaşar. Veya tek başına Ukrayna'nın yanında olursa da bence Avrupa kazanamaz, kaybeder. Çünkü burada dünya yeni, hep savaş ekonomisinde konuşuyoruz, yeni bir doğuma karşı karşıya. Bu doğumda nerede yer alacağınız çok net olmalı. Çünkü şey dediğiniz zaman, Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz zaman yanına İsrail'i de konmalısınız. Ve burada da kendi çıkarlarını maksimize edecek ülkeleri de koymalısınız. Avrupa tek başına Amerika'nın çıkarını mı maksimize edecek, İsrail'in çıkarını mı maksimize edecek, yoksa gerçekten ortak noktada bütün Rusya, İran hepsiyle belli bir diyalog içinde kendi mallarını satmayı mı hedefleyecek, buna bakmak gerekiyor.
0: Şimdi Zahide Hocam, geçenlerde şöyle bir dünya haritasını önümüze koyduğumuzda böyle bir baktım ben. Nereler daha sulh içinde diye. Neredeyse yok gerçekten. Her taraf birbiriyle yakın bir komşusuyla ya da sınırdaşıyla ulusal tırnak içinde söylüyorum bunu. Ulusal güvenliğe tehdit üzerinden bir sürtüşme halinde, çatışma ve savaş evet halinde. Sizin bu söylediklerinizi IMF'in güncel savunma verileri de söylüyor bu arada, çalışmaları da söylüyor. Diyor ki savunma harcamalarının kısa vadede büyümeyi destekleyebilmesi mümkün. Ama bunun kalıcı bir büyüme motoruna dönüşmesi için yerli üretim, yatırım verimliliği, teknoloji transferi ve sağlıklı finansman şart. Belli ki AB ülkeleri buralarda da tıkanmış durumda. Dolayısıyla iki ülkelerin, yani şöyle ülkelerin birbirlerine ulusal güvenlik açısından tehdit olmaması da bazı anlaşmalar üzerinden sağlanır. Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla bu savunma anlaşmaları bir anlamda sükuneti sağlamak açısından da bir yol olabilir mi? AB ülkeleri içerisinde ve tabii ki dünyanın geri kalanına dair de söylüyorum bunu.
1: Şimdi bunun cevabını verebilmek için ekonomik krizler yaşandığı zaman veya ekonomik resesyonlar yaşandığı zaman Avrupa Birliği'nin ortak paydada ne kadar birlikte hareket ettiğine bakmamız gerekiyor. Hmm. Ne kadar birlikte hareket ettiğini görebiliyorsak ki biz o krizlerde gördük, ortak para alanında da gördük. Hı hı. Öyle hemen birbirlerine adapte olmuyorlar. Gümrük Birliği varken Çin'le transatlantik anlaşmaları yaptılar. Artı bu söylediğiniz üretimi yapacak şirketlerin hepsinin uzantısına bakın. Amerikan şirketlerinin evet de uzantısına bakın. Hepsinin üretim alanı Çin.
0: Çin.
1: Çin. Şimdi burada bir yere taraf olurken nereye doğru taraf olduğunuzu ne kadar uzun soluklu baktığınıza bakmamız gerekiyor. Bana göre Avrupa birazcık şu son İran ve Amerika savaşında Avrupa eskisi kadar Amerika'ya da İsrail'e de göz yummamayı öğrendi. Göz yummamayı öğrendiği için şimdi bu hamleyi getiriyorsa çok kötü bir büyüme ortamına getiriyor bu hamleyi. Eğer diyorum gene ona vurgulayacağım. Teknolojik altyapıya sahip olursa bir marka yaratıp markasını satacak olursa ki Amerika Bülent Bey'in söylediğine katılıyorum. Amerika buna ne kadar izin verecek? Evet. Oradaki strateji önümüzdeki günlerde belli olacak ve bu özellikle de yaşlanan ekonomisinden vazgeçmezse sıkıntı olabilir uzun dönemde, ama kısa dönemde göreceksiniz istihdam artacak, büyüme rakamları çok iyi gelecek, avantajlı olacak. Demin dediniz ki bunlar daha gelire dönüşmeyen yatırımlar olacak. Nedir yani bu bir savaş, aslında altındaki soru savaş kokusu mu geliyor?
0: Evet.
1: Hayır, savaş kokusunu demiyor. Diyor ki ben teknoloji olarak, yani herhangi bir savaşa karşı da kendim bağımlılığım, benim bağımlılığım yok, bağımsızım, bunu halledebilirim. Bu nedenle de bunun olması gerekiyor. Bu hani güneş enerjisi istediğiniz zaman ilk başta korkunç maliyete katlanırsınız ama
0: Evet.
1: ondan sonra refahınız sürersiniz, onun gibi bir şey.
0: Siz ne dersiniz Bülent Bey? Siz katılıyor musunuz? Bu bir savaş kokusunun hazırlığı mı? Son sorum da bu olsun. Yoksa bu çok etraflıca bir konu elbette ama vaktim bu kadar. Savaş kokusunun hazırlığı mı? Mesela bu ABD ile de bir anlaşmazlık olabilir. İlla Rus tehdidi demek istemiyorum elbette ama ne dersiniz?
2: Yani Dilek Hanım, şunu söylemek lazım. Aslında burada bir yandan Avrupa Birliği bir sigorta yapıyor kendisine. Yani bir kendisini garantiye almaya çalışıyor ama bu sizi zengin etmez. Yani sigorta sizi zengin etmiyor bildiğiniz gibi. Sadece bir
1: Koruyor.
2: sıkıntıya, belaya karşı sizi korur. Yani bunu fırsata çevirebilecek mi? Ki şimdi şunu da söyleyelim. Yani çoktan almış yürümüş diğerleri. Çin, Amerika, yani nasıl silah ürettiklerini unutmayın. Yani şunu da söyleyeceğim ben. İHA SİHA meselesi konuşuluyor. Türkiye pazarın %67'sine hakim şu an.
0: Türkiye çok
2: biraz
0: önce başladı
2: Avrupa.
0: Zaten Bülent Bey. Yani
2: evet,
0: hani
2: ondan bahsediyorum Dilek Hanım. İşte yani bunlar 2-3 yıllık böyle birdenbire
0: evet.
2: bir soğuk duş etkisi. Trump çıktı, dedi ki ben Avrupa'dan da askerlerimi çekeceğim, desteklemeyeceğim. Yani Avrupa'yı bırakın, Kore'ye bile neler söylediğini gördük dün. Yani dedi ki sizi Kuzey Kore'nin eline bırakırım dedi neredeyse. Boştan
0: Evet,
2: yere
0: evet.
2: Hürmüz'de destek aradım. NATO'yu da işin içine soktu. Yani bunların hepsinin unutulmaması lazım. Burada işte Avrupa ne kadar bağımsız hareket edebilecek? Hocamın dediği noktaya ben de katılıyorum bu noktada. Yani şu çok önemli. Ne kadar bunları geleceğe yönelik yatırımlara, farklı alanlara, Ar-Ge'ye, efendim yapay zekaya çevirebilecek? Soru işareti bu. Bunu çeviremezseniz kısa süreli, az önce söylediğim gibi, bir doping yaratırsınız. Birkaç yıl böyle bir hareket olur. Ondan sonra daha kötü bir resesyon hemen arkasından gelecektir. İşte burada iki tane senaryo var. Sorunuza da son yanıtım olsun. Bir, bu ekonomik olarak kendilerini bir doping etkisi yaratmaya çalışıyorlar. İki, umarım öyle olmaz. Ama 1930'larda da aynısının olduğunu gördük. Arkasından büyük bir savaşın çıktığını ve burada da sonra neler olduğunu hep beraber zaten seyrettik ki nükleer silahlar konuşulduğu bir dönemdeyiz.
0: Siz
2: Umarım
0: ikinci
2: Dilek Hanım
0: ihtimale daha yakın olduğumuzu düşünüyorsunuz, değil mi?
2: biraz daha
0: Ben
2: öyle
0: öyle
2: düşünüyorum,
0: hissediyorum.
2: çünkü yani biraz daha öyle, çünkü özellikle Rusların epey yoklamaya başladığını görüyoruz biz. Yani Polonya'da, Romanya'da bir
0: Polonya'da.
2: sürü kriz oluyor. Geçtiğimiz günlerde hatta bizim bile şey yaptığımız, önlediğimiz bir drone tehdidi oldu
0: Evet.
2: biliyorsunuz. Burada sürekli bir, özellikle Alman basını tarafından hep bir Rus savaşı dillendirilmeye başladı. Ki Almanya'nın ne zaman başını kaldırsa biz neler olduğunu acı biçimde gördük. Umarım oraya varmayacak iş. Umarım bir ekonomik anlamda doping olarak kullansınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Biz bu savunma artışını biraz bu boyutuyla da konuşmayı çok istedik. Çok değerliydi katkılarınız. Teşekkürler Sayın Atasever ve Sayın Onaran HT360'a katkılarınızdan dolayı sağ olun. Şimdi biraz çok tartışmalı bir meseleye bakacağız. Bilmiyorum ne kadar farkındasınız ama kahve fiyatları kimi yerde 500, kimi yerde 200, kimi yerde 300, yani düşmüyor. Artışta. Hatta fiyatlar çoğu ülkeden de pahalı. Avrupa'da çok daha ucuza kahveler içebiliyoruz maalesef. Ekonomist Beste Uyanık da başka ülkelerle Türkiye arasındaki bu kahve fiyatlarını mukayese etti. Bakalım tabloya.
3: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir, bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz, ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
4: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti. Ama Etiler'de içtiği kahve kadar pahalı değildi.
3: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
5: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü.
6: Kahve kimileri için bir uyanma aracı. Kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
3: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
7: 190 artı 30 lirada yağsız süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
8: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
5: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
3: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz değil.
0: Ünlü rapçi Tupac tüm dönemlerin en etkili rapçilerinden de özellikle ırkçılıkla işte fakirlikle alakalı besteleri çokça bilinirdi. 96'da bir silahla öldürüldü. 25 yaşındaydı o dönemde. Şimdi bu cinayet aydınlatılmaya çalışılıyor ve cinayete ilişkin ilk dava Las Vegas'ta görüldü. 6 hafta sürmesi bekleniyor yargılamanın. 63 yaşındaki Duane Davis cinayetle suçlandı bu arada.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin merakla beklediği cinayet davası Las Vegas'ta başladı. Ünlü rapçi Tupac Shakur'u öldürdüğü iddia edilen Duane Davis hakim karşısına çıktı. 30 yıldır aydınlatılamayan cinayetin ilk duruşması yapıldı. Cinayetle suçlanan Duane Davis suçlamaları reddetti. Savcılığa göre Davis olaydan birkaç saat önce yeğeni Orlando Anderson'ın Shakur ve beraberindekiler tarafından darbedilmesine misilleme yapmak amacıyla saldırıyı planladı.
10: 7 Eylül 1996'da Tupac Shakur, Duane Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın aşağılayıcı bir biçimde kameralar önünde dövülmesi olayına katıldı. Duane Davis bize defalarca hissettiği öfkeyi ve Tupac Shakur'a yapılan intikam amaçlı silahlı saldırıdaki kendi rolünü anlattı. Ve şimdi neredeyse 30 yıl sonra sizden nihayet Duane Davis'i sorumlu tutmanızı istiyoruz.
9: Davis'in avukatı müvekkilini cinayetle ilişkilendiren az sayıda kanıt olduğunu söyledi. 63 yaşındaki Davis'in cinayete ilişkin yaptığı açıklamaların kanıtlarla ilişkilendirilemediğini savundu. Açılış konuşmalarının ardından tanıklar dinlenmeye başladı. Davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Rap müziğin en başarılı sanatçılarından biri olan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Las Vegas'taki bir boks maçını izleyen 25 yaşındaki Shakur, müsabakanın yapıldığı otelden çıkarken bir kavgaya karışmış, kavganın ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Shakur'un bulunduğu araç daha sonra silahlı saldırının hedefi olmuştu. Cinayet 30 yıldır aydınlatılamamıştı.
0: Ve HT360'ın sonuna geldik artık. Ben Dilek Gül, gidiyorum, noktalıyorum. Benden sonra akşam haberleriyle Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşir mi? İzmir Menderes Belediyesi nasıl AK Parti'ye geçti? Mansur Yavaş CHP'nin adayı mı olacak? Faruk Aksoy soruyor. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, hukukçular Ertuğrul Akar, Yiğit Acar'la gazeteciler Alişer Delek, Hasan Öztürk ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 33, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Erzincan güneşli 38 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 41, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
3: Ziraat Bankası sunar.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 17'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Akşam haberleri başlıyor efendim. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız akşam haberlerine. İlk başlığımız şöyle. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yazısı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul da mesaisine bununla birlikte hemen başladı. Detayları aktaracağız. Ve bir diğer başlığımız Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kritik bir virajda. Bu akşam Sarı Lacivertliler Lyon'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Deplasman öncesi avantaj arayacak. İki takımın kadrolarına bakacağız. Elbette transferleri de konuşacağız. Yine bir diğer başlığımıza da hep birlikte gelin bakalım. Üçüncü başlığımız da şu. Gördüğünüz Trump'ı. Amerikan Başkanı malum. Çıkardığı savaşlar kadar ilan ettiği barışlarla da gündemde. Fakat bazı barışlar kağıt üzerinde kalıyor. Onlardan en önemlisi de Gazze. Gazze Barış Anlaşması'nda çözümsüzlük var. Bu arada İran'da da barış söylemleri sürerken henüz bir gelişme yok. Üstelik Trump'tan Hürmüz Boğazı Amerikan toprağıdır yönünde açıklamalar dahi geliyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Uzmanlarıyla konuşacağız. Akşam haberleri başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle öncelikle başlayalım. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun şüpheli ölümüyle ilgili fethi kabir kararı alındı. Habertürk muhabiri Emre Aytekin de süreci takip ediyor. Hemen bir ona soralım. Detaylar nedir Emre?
1: Evet Kübra Nur Uslu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü Alihan Kuris soruşturmasında gündeme gelmişti. Şüpheler vardı, bazı iddialar vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu şüphe ve iddiaların ardından harekete geçti. Arif Ahmet Deniz Olgun için fethi kabir kararı verildi. Bu işlem yarın yapılacak. Yarın 9'da gerçekleştirilecek. Karacaahmet Mezarlığı'nda Başsavcılık hem Üsküdar Belediyesi'ne hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine hem de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bir müzekkere yazdı ve personellerin yarın Karacaahmet Mezarlığı'nda olmasını istedi. Fethi kabir işleminin 9'da yapılacağını ifade etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili hali hazırda bir soruşturma yürütüyordu. Aslında yeni bir soruşturma değil. 2016 yılından bu yana bu soruşturma devam ediyordu. Ortaya atılan iddialar ve ulaşılan yeni deliller ışığında Başsavcılık harekete geçti ve fethi kabir kararı verildi. Bu fethi kabir işlemi sonrasında ölümün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığına ilişkin bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden bir araştırma yapılması bekleniyor. Peki bu şüpheli ölümle ilgili soruşturma dosyasındaki ve kamuoyundaki iddialar nelerdi? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin dosyada ölümün bildirilmesindeki gecikme dikkat çekiyor. Aynı zamanda cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular var ve o dönemin adli tıp incelemelerine yönelik iddialar da kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu. Şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Aynı zamanda Deniz Olgun'un ailesi de bu kamuoyundaki iddialar ve şüpheler üzerine kısa süre önce de yeniden araştırma yapılması için faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına da bir başvuru yapmıştı. Yeniden araştırma yapılsın bu şüpheli ölüme ilişkin. İşte tüm bu gelişmeler ışığında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı yarın açılacak. 2016 yılında hayatını kaybetti Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu. Eski Ulaştırma Bakanlarından Arif Ahmet Deniz Olgun 61 yaşında Beykoz'daki evinde beyin kanaması geçirdi ve hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti ve bu ölüm kayıtlara şüpheli olarak geçti. Ve Deniz Olgun 1998 ve 99 yıllarında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı. Bir kez daha belirtelim, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Bu işlem yarın saat 9'da Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacak.
0: Pekala efendim, Emre Aytekin detayları aktardı bu yeni gelişmenin. Bakalım, takip etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü şüpheli bir ölümdü. Zaten Emre'nin de bahsettiği gibi süre gelen de bir soruşturma vardı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Az önce açılışta da aktardık. Terörsüz Türkiye sürecinde artık önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü yapılacak.
2: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
3: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
2: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair

0: bir de bilgi verdi.
1: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
0: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz Başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte kanunda yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de konuyla ilgili açıklama var. Terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunun altını çizdi Bahçeli. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi. Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne de dikkat çekti.
0: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
1: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin hüçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
0: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
2: Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi ve Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Efendim bir tartışma vardı hatırlayacaksınız odaları kim kullanacak diye. Şöyle ki CHP ve Yeni Parti'nin meclise kullanacağı odalar artık belirlendi. Yeni düzene göre iki parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
0: Yeni partinin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi. Meclis Başkanlığı'nın

0: yaptığı düzenleme ile Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni parti grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce milletvekillerinin toplantıları yaptığı oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Şöyle ki efendim, terörle mücadele birimleri de organize suç yapılarına karşı görev alacak dedi bakan. Sosyal medyadaki suç faaliyetlerinin yapay zeka destekli çalışmalarla takip edildiğini de söyledi.
0: Yeni nesil suç örgütlerinin yapılanma biçimlerinin değiştiğine dikkat çekti. Terörle mücadele birimlerinin suç örgütleriyle mücadelede görev alacağını söyledi.
2: Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadaki örgüt faaliyetlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.
3: Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların tespitinde yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanılıyor. Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz.
1: Türkiye, Mavi Vatan'da tarihi bir karara daha imza attı. İlk kez milli deniz parkları ilan edildi. Peki Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen deniz milli parklarının önemi ne? Nedir deniz milli parkı? Yanıtı haberimizde.
4: Bu haritadaki işlenen alanlar resmi gazetedeki deniz milli parkları ile beraber esasen resmi bir statüye ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.
0: Mavi Vatan'da stratejik bir karar daha alındı. Deniz milli park alanları belirlendi.
4: Türkiye uluslararası anlamda denizlerin korunmasına yönelik taahhütlerini, buna yönelik vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koyan bir açılım yapmış oldu.
0: Türkiye tarihinde ilk defa denizde milli park alanları ilan edildi. 3 park için Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege seçilip Ege ile Akdeniz'de stratejik bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, ilanın neden önemli olduğunu Habertürk'e anlattı.
4: Ölçek anlamında da 24 bin kilometrekareye tekabül eden yeni alanlarla beraber Türkiye uluslararası anlamda deniz çevresinin korunmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye şu anda COP31'e ev sahipliği yapma sürecinde. İklim değişikliği ile ilgili dünyanın bütün gözlerinin odaklanacağı ülkemizde deniz milli parklarıyla Türkiye'nin denizlerin korunması, denizlerdeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerine verilen önemin altının çizilmesi noktasındaki çizmiş olduğu bu vizyon ayrı bir önem, değer atfetmediktedir.
0: Başkara, Yunanistan'ın da Ege ve İyon Denizi'nde iddiasıyla belirlediği deniz milli park ilanının da hukuki olmadığını belirtti. Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
4: Bu bakımdan ülkemiz deniz çevresinin korunması gibi uluslararası bir alanda işbirliğine açık olduğunu devletimizin tüm yetkili makamlarının ağzından dile getirmiş olmakta. Ama buna rağmen Yunanistan tarafından özellikle egemenliği tartışmalı alanlarda, kendi egemenliklerinin bulunmadığı alanlarda yapmakta oldukları hukuki dayanaktan yoksun girişimleri de kabul etmiyor. Buna yönelik de zaten hiçbir hukuki geçerliliği olmayan girişimleri de bir anlamda uluslararası bakımdan da dayanaktan yoksun hale gelmiş oluyor.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş artık sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı.

0: Mesela yapay zeka ya da dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı.
1: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada ileri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
2: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
1: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
0: Tam da yapay zekaya duyulan bu teveccühten efendim bahsetmişken, Türkiye'de yapay zekada 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planıyla yapay zeka teknolojilerinin yalnızca kullanılması değil, Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştirilen, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Eylem planı, fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planla birlikte hesaplama, enerji, altyapı, model uygulamaları, yetenek ve finansman alanları güçlendirilecek. E-Devlet kapısı üzerinden herkesin yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı da kurulacak. Toplam 5 milyon kişiye yapay zeka farkındalığının kazandırılması amaçlanacak. Ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yerleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylem planına ilişkin açıklama yaptı. Yapay zekadan en üst düzeyde yararlanacağız dedi.
3: Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız.
0: Efendim bu dilimde futbol konuşacağız. Çünkü akşam Fenerbahçe'nin maçı var. ET Spor Programlar Müdürü Deniz Biricik bizimle birlikte. Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi akşamki maçın önemine geçmeden önce şöyle önceki bir maçlara bakalım mı seninle?
4: Evet.
0: Ve şöyle bize izah eder misin? Akşamki maç neden bu kadar önemli?
4: Akşamki maç çok önemli. Fenerbahçe 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın. Lig aşamasına çok yakın. Eski adıyla gruplara çok yakın. Artık lig aşaması ve sadece bir tur kaldı. Daha önceki turlarda Górnik Zabrze'yi, Sturm Graz'ı geçti Fener.

0: Fenerbahçe o turlarda üstünlük sağladı ve şimdi playoff turu, eleme turlarını geçti. Playoff turunda rakip Lyon. Önemli bir karşılaşma. Neden bu kadar önemli? Biraz önce söylediğim gibi. Çünkü 17 sezondur süre gelen bir hasret var Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması için. Ve Lyon'u da, yani bu turu da geçtiği takdirde Fenerbahçe adını lig aşamasına yazdırmış olacak. 17 sezonluk uzun süren bir hasrete de son vermiş olacak. Bu nedenle çok kritik bir karşılaşma.
1: Gerçekten öyle. Şimdi rakibi de dediğin gibi önemli bir takım. Evet. Lyon, onu da konuşalım. Bir sonraki maç Olympique Lyon'la tekrar ne zaman olacak diğeri de? 26'sıydı galiba,
0: haftaya
1: değil mi?
0: Haftaya oynanacak. Oldu. Evet, haftaya
1: sonraki haftaya oynanacak. Dolayısıyla Fenerbahçe bu maçı kazanmalı, bu akşamki maçı, öyle
0: kazanmalı
1: mi?
0: Kazanmalı, ama her zaman söylediğimiz bir konu var. Rövanşlı maçlar, iki ayaklı evet. maçlar için burada avantajlı bir skorla gitmeliyiz deplasmana. Ama bugün kalbimizden geçen, gönlümüzden geçen tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazanması, ama Olympique Lyon'da kolay bir rakip değil.
1: Evet.
0: Neden? Sparta Prag'la onlar da karşılaştı. İlk maçta kaybettiler 2-1, ama kendi evlerinde 3-0'la geçtiler. İlk maçta eksileri vardı. Onları da ilerleyen dakikalarda muhtemel 11'ler üzerinden konuşacağız.
1: Hadi bakalım o halde muhtemel 11'lerde.
0: Çünkü çok merak ediyor Fenerbahçeliler evet, evet. bugün. Özellikle ileri uçta kim oynayacak diye. En son gelen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde izleyicilerle paylaşmış olalım.
1: Kimler var?
0: Kadir Ederson'u bekliyoruz. Dün teknik direktör İsmail Kartal bası toplantısında da ifade etmişti. Ve onun verdiği mesajlardan da bugün Ederson'un ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown. Önlerinde Guendouzi, Kante, Talisca. Kanatlarda Greenwood, Kerem. İleri uçta ise Vedat Muriç. Bugün en çok merak edilen konulardan biri oydu. Talisca mı oynayacak, Vedat Muriç mi oynayacak, Lukaku ne olacak diye. Bugün Vedat Muriç'i yüksek ihtimalle ileri uçta izleyeceğiz. 10 numara pozisyonda Asensio mu oynar düşüncesi vardı. Orada da Talisca'yı izlememiz yüksek ihtimal. Yani ileri ucun Talisca ve Vedat Muriç olarak şekillenmesini bekliyoruz. Ama Lukaku gerçeği de var.
1: Evet, Fenerbahçe, çok heyecanla bekledi değil mi
0: herkes
1: Lukaku?
0: Herkes çok heyecanlı bekliyor. Nasıl bir performans sergileyecek? Özellikle Fenerbahçeliler izlemek için can atıyorlar. Dün basın toplantısında da bu soru geldi. İlerleyen dakikalarda, yani son yarım saatte ortalama, biz Lukaku'yu Fenerbahçe'de bugün izleyeceğiz gibi duruyor. Ama yedek başlayacak, geniş kadroda yer alacak, maç kadrosunda yer alacak. Ama ilerleyen dakikalarda Vedat Muriç de yerini büyük ihtimalle Lukaku'ya bırakabilir. Bugün Lukaku'yu da Fenerbahçe formasıyla izlememiz yüksek ihtimal. Beklediğimiz 11 bu şekilde. Tabii maç saatine yakın daha da netleşecektir. Ama
1: ne söylüyor bu tablo sana? Daha böyle hücum ağırlıklı bir maç mı görürüz?
0: Hücum
1: ne
0: ağırlıklı
1: ya da
0: çünkü Talisca iyi bir performans evet. sergiliyordu. Ama şimdi tabii ki hem Vedat Muriç iyileşti, forma giymeye başladı. O form grafiğini yakalamaya başladı. Bir yandan Lukaku geldi. Orada artık İsmail Kartal işleri zorlaşacak. Forma rekabeti başlayacak. Çünkü önemli isimler orayı da yönetmesi gerekecek. Sağ içi kadar bu işin sağ dışı da olacak.
1: Starlar geldi mi demeye çalışıyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Yani onları da yönetmek icap
0: da
1: ediyor. Neyse
0: önemli.
1: Gelsinler daha iyi, öyle değil mi?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Tek zorumuz, tek zor olan iş bu olsun değil mi? Starlar İçin, arasında seçim yapmak
0: bize
1: olsun. Hepsi iyi oyuncu olsun.
0: Tatlı zorluklar
1: evet,
0: bunlar.
1: Evet.
0: Ve teknik direktörler de bu tatlı zorlukları seviyorlar. Ama bugün beklediğimiz 11 bu şekilde olacaktır. Bu Fenerbahçe kadrosu üzerinden şu 2-3 notu da izninizle söylemek
1: tabii.
0: isterim vaktimiz varsa. Bu muhtemelen 11 üzerinden baktığımızda Kerem, Archie Brown, Talisca üçgeni önemli olacak Fenerbahçe'de. Greenwood, Semedo ile iyi anlaşıyor. Semedo alan ve adam paylaşımında arada sıkıntılar yaşıyor. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor, ama Greenwood'la anlaşması ve uyumu çok iyi. Archie Brown savunma anlamında zaafları var. Kerem'in performansını etkiliyor. Archie Brown'un buradaki savunma performansına dikkat etmemiz gerekiyor. Guendouzi, Kante arkaya atılan toplarda etkili bir performans var. İyi bir ikili olduklarını söyleyebiliriz, ama burada ilerleyen dakikalarda Talisca'nın yerine Asensio'yu da görme ihtimalimizin yüksek olduğunun ben yine altını çizeyim. Önemli isimler Guendouzi, Kante gibi, Vedat Muriç gibi, Talisca gibi, Greenwood gibi, Kayde Ederson gibi önemli isimler var.
1: Evet.
0: İyi ayaklar var Fenerbahçe'de ve bu Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'a oranla biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama
1: o kadroda dikkat çekmek istediğin bir isim var mı mesela
0: kesinlikle,
1: Lyon'da?
0: Kesinlikle. İleri uç özellikle. Çok iyi ve hızlı hücuma kalkabilen bir takımlar. Ama eksikleri de var. Hem artı hem eksikleri hızlıca söyleyeyim. Fofana.

Openda ve Numa. Bu üç isim çok hızlı hücuma çıkabiliyorlar. Hızlı ayaklar, özellikle Openda bitiricilik anlamında çok iyi bir isim. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama savunma tandemine baktığımızda Kluivert'ı göreceğiz. Genellikle dörtlü oynuyorlar. Bu dörtlü diziliminde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Üçlü de görebiliriz ama dörtlü oynadıklarında da o çizgiyi, hatta offside taktiği de uygulamaya çalışıyorlar ama tam oturtamıyorlar, yapamıyorlar. Kluivert'ın arkasına atılacak toplarda etkili olabilir Fenerbahçe. Orada önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Bir de topla çıkmak.

0: oynanıyor dediğimiz gibi. Hazır seni bulmuşken şu transferlere de bir bakalım. Gündemde hangi futbolcular var acaba diye şimdi arkadaşlarımız da tekrar ekrana getirecekler. Dediğin gibi yani Lukaku'yu mesela çok konuşmuştuk. Şimdi Galatasaray'a dönelim artık istersen. Çünkü Batrakov Galatasaray için mi geliyor diye biz bir başlık attık. Ne dersin?
1: Batrakov'la Galatasaray anlaşmaya vardı. Şu an için çok önemli bir pürüz yok. Hatta Batrakov'un muhabir arkadaşlarımızın da bizlere verdiği bilgilerden yola çıkarsak bugün gelmesi de öngörülüyordu. Ancak bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar ne? Oyuncuyla ve kulübüyle ilgili sıkıntılar değil. Buradaki paranın Rusya'ya transferi konusunda belli bir süreç gerekli. O süreci Galatasaray, o prosedürleri tamamlıyor. Batrakov Galatasaray'a şu an için hayırlı olsun diyebiliriz. Bir sıkıntı yok. Genç bir oyuncu, 10 numara Galatasaraylıların özlediği bir Mertens'i gelecek vaat eder oyunculardan biri olarak söyleyebiliriz. Mertens vari bir oyuncu, 10 numara pozisyonda ve yani 23 yaş altı, U23 olarak nitelendirdiğimiz genç oyuncu. Tabii burada soru işaretleri var. Hep överek olmaz. Rusya Ligi'nden gelecek. Hem Süper Lig hem Avrupa'da nasıl bir performans sergileyecek? Aslında bunlar da bizlerin merakla beklediği
0: sürpriz var orada yani.
1: Biri.
0: Peki. Bir sonraki oyuncumuza da bakalım arkadaşlar. Yani transferlerde başka hangi isimler konuşuluyor diye onları da yine ekrana getirelim. Galatasaray'da yine öyle değil mi?
1: Galatasaray transferde biraz gaza basmış durumda. Çünkü bir transfer beklentisi var ve kadroyu güçlendirmek
0: baskı
1: istiyor.
0: Baskı uyguluyorlardı değil mi başkanı? Evet. Yani Galatasaraylılar
1: bir
0: artık bu sezon yeni isimler gelsin
1: ama
0: istiyordu.
1: Ama Galatasaray'da da Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek.
0: Bir bildiğimiz var demişti sanki Deniz,
1: son
0: öyle
1: 4
0: mi?
1: Sezondur şampiyon olan takımdan bahsediyoruz. Burada belki Galatasaraylılar biraz bana kızabilir ama şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray her zaman son dönemde yaptığı transferlerle o 4 yıllık farkı çok iyi yaratan bir kulüp oldu, takım oldu. Bu nedenle biraz sakin olmakta fayda olduğunu düşünenlerdenim. Sörloth ismi...
0: Bu arada Başkan Dursun Özbek de öyle bir ifade kullanmıştı. Bir bildiğimiz var, merak etmeyin
1: Icardi
0: gibi
1: transferi
0: bir
1: olsun,
0: ifade
1: Davinson
0: kullanmıştı.
1: Davinson Sanchez transferi olsun aklıma gelenler. Osimhen transferi, önemli transferleri hep böyle ilerleyen son dönemlerde yapabiliyorlar. 4 yıldır da şampiyon olan bir takımdan bahsedersek burada biraz Dursun Aydın Özbek ve yönetime de biraz güvenmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Bu isim neden önemli? Neden Galatasaray'a ihtiyacı var sence?
1: Şimdi Galatasaray Osimhen'in hemen arkasına bir oyuncu istiyor. Ama Sörloth burada aslında o oyuncu değil. Neden? Çünkü Osimhen'le beraber rekabete girebilecek, o formayı alabilecek oyunculardan biri. Burada istenen oyunculardan, yani olabilecek oyunculardan biri diyebilirim. Ama Atletico Madrid 40 milyon eurodan açıyor kapıyı. Mali şartlar zorluyor. Aynı zamanda Sörloth'un da çift hanelere ulaşan bir maaş beklentisi var. Bu nedenle Sörloth transferi şu an için Galatasaray'da çok gerçekçi bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü orada Osimhen var.
0: Peki Galatasaray'la anılan bir başka isim daha var. Hemen onu da ekrana getirelim. Galatasaray'ın hedefinde... özür dilerim. Hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle anılıyor üstelik.
1: Son dönemde Galatasaray'la ismi daha fazla anılıyor. Onun altını çizelim. Aracı menajer var Galatasaray'da. Yıllardır önemli isimleri Galatasaray'a getirdi. George Gardy yine devrede. Rashford'ı Galatasaray'a önerdi. Ama burada tabii Rashford'ın isteği önemli. Pek Manchester United'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Ama yine de sol kanatta Rafael Leao ismi ön planda. Biraz daha orada Leao'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Rashford'ı da Gardy Galatasaray'a önerdi. Değerlendiriliyor ama oyuncunun buradaki bakışı biraz bu transferde belirleyici olacak. Çünkü oyuncu pek İngiltere'den çıkmak istiyormuş gibi durmuyor şu an için. Onun altını çizelim ama çok önemli bir oyuncu. Burada Rafael Leao isminin biraz daha gündemde olduğunu da altını çizmek
0: isterim. Peki. Son olarak Trabzonspor'un radarında olan bir başka oyuncuya bakalım. Bu arada Trabzonspor'un bu kaçıncı transferi ya? 10 transfer
1: ve
0: vardı herhalde
1: yaptılar.
0: Öyle değil mi? Salah zaten hani star bir isim, yıldız bir isim.
1: Bir star
0: ama
1: daha.
0: Yetmedi. 10. Bir star daha mı öyle
1: mi?
0: Bir star. Kim peki? Bize biraz
1: tabii yani
0: mısın?
1: Salah çok farklı bir yerde. Onun altını çizelim ama Nunez ismi daha önce de Türk takımları için gündeme gelmişti. El Hilal forması giyiyor. Önemli bir isim ve Trabzonspor'a gerçekten katkı sağlayacak isimlerden, futbolculardan biri. Bu transferde de şu anda bir pürüz yok. Sadece burada El Hilal takımı oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılayacak. Trabzonspor bir bölümünü karşılayacak. Ama burada Nunez için vergisel durumlar var. Vergisel durumlar derken de Nunez'in El Hilal tarafından karşılanacak olan maaşından yanılmıyorsam %40'lık bir vergi.

0: vergi var. O oyuncu bu vergi diliminden kayıp yaşamak istemiyor. Bunu El Hilal ya da Trabzonspor'un karşılamasını bekliyor.
1: Süremizin artık sonuna geldik ama bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ta sormasam olmaz. Var mı ekleyeceğim bir cümle?
0: Beşiktaş'ta şu anda çok iyi gidiyor işler.
1: Evet, yani kazandık.
0: Kazandı Beşiktaş. Transferde de önemli gelişmeler olacak ama şu an için önemli böyle bu isimler gibi bitme aşamasına gelen bir isim yok.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür Deniz Biricik bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi Deniz'i uğurlayacağız ama sıcak bir gelişme var. Hemen bir bağlantı kuralım. Çünkü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Detayları Öznur Karşı Çetiner bize aktaracak. Öznur.
2: Evet Füba, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianameyi bu ay başında 3 Ağustos'ta hazırlamıştı. Tabii ki iddianamenin hazırlanmasından sonra bir prosedür var. 15 günlük bir süre var. Mahkeme bu süre içerisinde dosyayı, iddianameyi inceledi. Herhangi bir eksik görmedi, iade etmedi ve kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte şimdi kovuşturma yani yargılama aşaması başlayacak. Ve Güllü'nün ölümüyle ilgili bu soruşturmanın da ilk duruşması, davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. Ne olmuştu biraz geriye gidersek, tam 11 ay önce, neredeyse şurada 20 gün sonra, 1 ay sonra Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Geçen sene 26 Eylül'de gece 01:26'da Yalova Çınarcık'taki evinde, 6. kattaki evinde kızına ait odada 6. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında biliyorsun bu olayın üzerinden 2 ay gibi bir süre geçtikten sonra kızı Tuğyan Gülter ve o anlarda odada bulunan bir diğer kişi, yine bu süreçte ilk başta şüpheli konumunda olan Sultan Nur Ulu gözaltına alınmışlardı. Ve bu süreçte Tuğyan Gülter, Güllü'nün kızı, tutuklandı ve iddianamede biliyorsun bir numaralı sanık durumunda kendisi ve üst soya karşı tasarlayarak öldürme suçundan yargılanıyor. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise önce bu süreçte ev hapsi ile birlikte adli kontrol uygulanmıştı. Ev hapsi geçtiğimiz süreçte kaldırıldı. Yalan beyan vermek suçundan kendisine karşı bir ceza suç isnadında bulundu. Ama Güllü'nün kızı yaklaşık bir 8 aydır cezaevinde üst soya karşı öldürme, evet, tasarlayarak öldürme suçundan cezaevinde, tekrar edelim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos'ta hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Artık kovuşturma yargılama aşamasına geçilecek ve 1 Ekim'de Yalova'da Güllü'nün ölümüyle ilgili bu soruşturma sürecinin artık ilk dava duruşması görülmüş olacak.
1: Evet efendim, Öznur Karşı Çetiner bu süreci en başından beri takip eden, en iyi bilen isimlerden biri, o aktardı ve Güllü iddianamesi kabul edildi. Devam edeceğiz. Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia eden banka çalışanı dava açmak için telefon kaydını istedi. Ancak banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na taşıdı. Kurumsa banka çalışanını haklı buldu.
3: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanın telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verileri erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
1: Efendim bir kaza haberi paylaşacağız. Bakın otobüsün son hali böyle. Görüntü Gaziantep'ten Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Kaza Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana geldi. Turan Delikanlı idaresindeki Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Feci kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim günlerdir aktarıyorduk, kayıplardı Giresun'da sağanak yağışın ardından sele kapılan iki kişi kaybolmuştu. Kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olay 13 Ağustos gecesi Keşap ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken Karadere köyü mevkiinde derenin taşması sonucu sele kapılmıştı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken araçta bulunan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sele kapılarak kaybolmuştu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni aracın bulunduğu yere 100 metre mesafede balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya ise arama çalışmaları sürüyor. Onca uyarıya, yüksek miktardaki cezalara rağmen trafikteki kavgalar maalesef bir türlü son bulmuyor. Şimdi iki ayrı yere bakacağız. Biri Denizli, biri de Kocaeli. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı.
4: Ne yapıyorsun abi sen ya?
5: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
3: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
4: Ne yapıyorsun abi sen ya?
3: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
4: Ne yapıyorsun abi sen ya?
3: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
5: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
3: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
6: Kanki yani tam şey geldi. Tam da üstüne geldi. Kusura bakma.
1: Bir de tabii makas atanlar var. Bu kez makas atmanın bedeli oldukça ağır oldu. Sonu ölüm oldu efendim. Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
3: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bu görüntüde Malatya'dan efendim. Yine malum inşaat alanı burası. Gördüğünüz gibi şantiye aslında. Şantiyedeki işçiler de genelde işte buna benzer konteynerlerde kalıyorlar ve bu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede gördüğünüz gibi diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
3: Konteynerden

0: Alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Efendim, sağanak ve şiddetli rüzgar işte Malatya'da bir iş yerinin camını böyle kırdı. Hatırlayacaksınız, ağaçlar da devrilmişti. Yine bazı iş yerlerinde hasar oluşmuştu. Camları kırılan bu iş yerinde yaşanan panik anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim.
0: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: Yamaç paraşütü sporcusu Nezih Şensoy paraşütünü adeta şehirler arası yolculuk yapmak için kullanıyor. Paraşütüyle kilometreler aşan sporcu yolculuklarını anlattı.
0: Rüzgarı arkasına aldı. Paraşütüyle şehirler arası yolculuk yaptı.
2: 187 kilometre uçarak kendi kişisel rekorumu Eskişehir'den yine Denizli'ye uçarak gerçekleştirmiştim. Bu sene de Ankara'dan Konya'ya uçmak nasip oldu.
0: Nezih Şensoy en son paraşütüyle Eskişehir'den havalandı. Yaklaşık 100 kilometrelik yolu motor desteği olmadan aştı. 2 saati geçen yolculuğun ardından Afyon Karahisar'a ulaştı.
3: Afyon otogarına vardım. Ben Afyon otogarına ineyim de eve dönüşüm kolay olsun.
2: Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz. Afyon şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Eve dönüşümün kolay olması adına otogarın yanına inişimi planladım.
0: Yamaç paraşütü milli takım sporcusu Şensoy'un mesafeleri aşan uçuşları yapmasının bir nedeni var.
2: Yamaç paraşütü yarışmalarında mesafe dediğimiz dalda bir yerden kalkıp farklı bir yere uzun mesafe uçmaya amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye uçuşlar gerçekleştiriyoruz.
0: Genç paraşütçü, yamaç paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
1: Türkiye'de kahve fiyatları artıyor efendim. Dikkatinizi çekiyor mu? Hatta öyle ki fiyatlar çoğu ülkeden de daha pahalı hale geldi. Ekonomist Beste Uyanık da başka ülkelerle Türkiye arasındaki kahve fiyatlarını mukayese etti.
4: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir, bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz, ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
5: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti. Ama Etiler'de içtiği kahve kadar pahalı değildi.
4: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
6: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü.
7: Kahve kimileri için bir uyanma aracı. Kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
4: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
8: 190 artı 30 lirada yağsız süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
9: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
10: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
4: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz değil.
1: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı. Fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı elbette sağlayamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenlerse telefonlarını şöyle bir kenara bırakıyorlar ve çevrim dışı etkinliklerle bir araya geliyorlar. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? İrem Şimşek'in haberinde izleyelim.
11: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
12: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
13: İnsanların böyle çok fazla telefonla vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
0: Bildirimler, mesajlar, e-postalar, hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline, yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
11: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
14: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
15: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
0: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
16: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
14: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
17: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
18: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
16: Kısa süreliğine, mesela 2 saat. İnsanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
0: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
14: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
16: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
0: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
16: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
19: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
0: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
14: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
1: Dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? Yanıtlar Öznur Karsi Çetiner'in haberinde.
20: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
21: Bunları... 1000 liraya dövme olmaz öyle.
20: Olmaz, mümkün değil.
22: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
23: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
22: Amerika'da FDA'nin yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
11: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz
2: artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir. Ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
23: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
22: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha sıkı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
20: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
22: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
20: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Hı hı. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
22: Mesela evlerde dövme yapılması.
20: Yani evde dövme yapılması. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
3: Bir yönetmeliğiniz var mı?
20: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
22: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
2: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyon ısı artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
20: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığına, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
1: Orta Doğu'daki savaş malum efendim havacılık sektörüne de ağır darbe vurdu. Yakıt fiyatları uçtu gitti çünkü petrolle ilgili malum Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizler hepsini hatırlarsınız. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları, yükselen yakıt maliyetleri derken hava yollarının bu yıl 4,3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit ediyor.
5: Kamtır Bey, oradayım ha?
0: Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yılsa 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA, hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 4'te 3'ü oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı hava yollarının bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'li El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tekel konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
1: Saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece.

Denizde Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba, akşam haberleri devam ediyor. Efendim ultrasan lideri Muzaffer Şirin hakkında soruşturma açılmıştı, hatırlarsınız. Şirin'den alınan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Galatasaray taraftar grubu Ultrasan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Şirin'den saç ve kan örneği alınmıştı. Adli tıpta yapılan incelemede uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Şirin, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmişti. Mahkeme tarafından Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aldaş şirketine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 21 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede zimmet ve haksız mal edinme gibi suçlamalar yer aldı. İddianamede bazı işlemler nedeniyle 29 milyon 500 bin lira kamu zararı oluştuğu öne sürüldü. Muhittin Böcek için zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundansa

0: 10 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebiyle fethi kabir kararı alındı.
1: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte adli tıp raporu hazırlandığı öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Denizolgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizolgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Efendim, siyasetin gündeminde Menderes Belediyesi'ndeki seçimler var. Çünkü şöyle hatırlayacaksınız, Menderes Belediye Başkanı tutuklandıktan sonra seçimler yenilenmişti. CHP ve Yeni Parti'nin ayrılığı sonrası da AK Parti'nin adayı belediye başkan vekili seçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısından bir açıklama var. Deniz Demir diyor ki, bir yol kazası yaşandı. Buna neden olanlarla ilgili disiplin işlemi başlatılacak.
2: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni köyünde başarılar diliyorum.
1: Menderes Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
3: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, genel merkezde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demir'e Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler soruldu.
4: Fezlekeler geldiğinde konu mecliste görüşülür ve o zaman gerekli değerlendirme yapılarak karar verilir. Şu aşamada ne söylesem doğru olmaz. Partinin kurumsal organlarında görüşülür. MYK ve milletvekilleriyle bir araya gelinir ve oradan bir karar çıkar diye düşünüyorum.
1: Demir'e Yeni Parti ve diğer siyasi partilerle işbirlikleri olasılıkları da soruldu. Siyaset ne getirir ne götürür bunu zaman gösterir. Herkesin sorumlulukla davranması gerekir açıklaması yaptı. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı gündemine Demir, kararın delegeler tarafından verileceğini söyledi. Ancak kendi tercihini de ifade etti. Şahsi kanaatim, tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterim canı gönülden dedi.
0: Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre tam %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı da 3 trilyon liraya yaklaştı.
1: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı

0: 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: Ticaret Bakanlığı ise e-ticarette rekabetin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı efendim. Şimdi o taslakta şunlar var. Düzenlemeyle kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu gelecek. Malum pek çok kişinin aslında derdidir bu. Şimdi satıcılarla verilerini başka platformlara taşıma imkanı da sunulacak. Başka neler var? Dinleyelim haberimizde.
2: Sorumluluğun belirsiz bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Kargo süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Kayıp ve hasarın nasıl tazmin edileceği açıkça belirtilecek. E-ticarette satıcı verileri başka platforma taşınabilecek. Ticaret Bakanlığı hazırladığı yönetmelik taslağıyla tüketicilerin korunmasını sağlayacak adımlar atacak. Taslakla kargolarda teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak.
2: Tüketici de satıcı da sorun yaşandığında sorumluluğun kimde olduğunu sonradan tartışmak zorunda kalmayacak. E-ticaret platformları ile kargo şirketleri arasındaki tazminat mekanizması net ve uygulanabilir olacak.
0: Tarafların hak ve yükümlülükleri de sözleşmede belirtilecek. Pazar yerinin bu hükümlere uymaması haksız ticari uygulama sayılacak. Düzenlemeyle satıcının bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka bir platforma taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Satış ve iade verileri değerlendirmelerle performans puanları gibi veriler ücretsiz olarak başka bir pazar yerine aktarılabilecek. Uygulama satıcıların talebi doğrultusunda yapılacak.
2: Bir satıcı yıllarca oluşturduğu müşteri memnuniyeti geçmişini, yorumlarını ve satış performansını tek bir platformda bırakmak zorunda kalmayacak.
0: Elektronik ticaret şirketlerinin rakip şirketlerinin markalarını reklam amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Başka bir şirketin tescilli markası izin alınmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. İhlal devam ederse bakanlık arama motorundan reklamın durdurulmasını, kaldırılmasını ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarla dezavantajlı kesimlere yönelik kamu yararlı indirimler ve kampanyalarda düzenleme kapsamında olacak. Bu amaçlara yönelik yapılacak reklam ve indirim harcamalarının reklam bütçesinin %5'ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek.
1: Ankara'da bir ev, daha doğrusu bir kiracı efendim şöyle ki kirasını ödedi ancak ev 3 gün sonra satıldı. Peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması da Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
0: Evin kirası ödendi. Ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
3: Hayırlı olsun.
0: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı İnsanlık İttifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır açıklamasını yaptı. Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'yi hedef almasına da tepki gösterdi. Bu saldırı bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kez daha gösterdi ifadelerini kullandı. Bu arada efendim hatırlatalım, İsrail'de Ekim ayında seçimler var. İsrail basını sık sık şunu yazmaya başladı şu sıralarda. Özellikle Netanyahu'nun seçim propagandasında Türkiye düşmanlığı yer alacak deniliyor. Şimdi İsrail bir de Suriye'yi vurdu. İsrail savaş uçakları Suriye'de terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre saldırı gece 3 sıralarında yapıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili saldırıyı İsrail'in yaptığını aktardı. Havaalanına 8 saldırı yapıldığını ifade eden yetkili, pistin ve atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını açıkladı. Saldırıya ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade eden Büyükelçi Barak, saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Büyükelçi Barak, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın defalarca İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini de dile getirdi. Efendim bu arada Barak, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile de bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak İstanbul'da buluştular. Detayları paylaşalım. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şeybani ile Barak'ın İstanbul'daki görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi. Bu kapsamda Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve ülkenin yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları da görüşüldü. Görüntüler efendim o görüşmeden geliyor. Şeybani ve Barak İstanbul'da buluştu. İsrail işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine uyguladığı kuşatma sürüyor. Günlerdir aktarıyoruz size. Amerika Birleşik Devletleri'nden işgal altındaki evine dönen Filistin kökenli Amerikalıyla İsrailli işgalci arasında yine gerginlik de yaşandı. Bunun yanı sıra İsrail ordusu Batı Şeria'da yıkım da yaptı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesindeki evlere kuşatma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kusra'daki evlere dönen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Louis Reedy işgalcilerle karşı karşıya geldi. İsrail işgalcilerin Reedy'nin evinin yakınlarında gece boyunca oturdukları görüldü. Sabah saatlerinde ise bir işgalci Reedy'nin arazisine girdi. Reedy'yi videoya çekerek taciz eden işgalci bölgeye İsrail askerlerinin gelmesinin ardından ayrıldı. Reedy işgalcinin tutuklanmamasına tepki gösterdi.
2: O terörist gelip evimden çıkmamı söyledi. Bu yüzden askerlere de onun buradan uzaklaştırılması gerekiyor dedi. Askeri ekip o teröristi uzaklaştırmak için buraya geldi ama onu gözaltına alamadılar.
1: Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu yıkım yaptı. El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde sacdan yapılan konutlar, barakalar ve su kuyuları iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Beytüllahim'deki bir hastanenin bahçesine baskın yaptıklarını açıkladı. Bakanlık, İsrail askerlerinin hastaları ve hasta yakınlarını korkuttuğunu, bazılarına da saldırdığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İsrail işgalcilere tepki geldi. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakim Jeffries, Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerinin vahşi ve yasa tanımayan işgalciler tarafından kuşatmaya alınması

0: kabul edilemez dedi. Trump yönetimi, İsrail hükümetini masum Filistinli sivillerin canlarını, mallarını ve geçim kaynaklarını korumaya zorlamalıdır ifadelerini kullandı.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın damadı Kushner'in Gazze'deki son durumu ele aldığı görüşmeler artık tamamlandı. Önce Hamas'la görüştü, sonra da İsrail'le görüştü Kushner. Barış planının uygulanması konusunda ilerleme sağlayamadı. Şimdi efendim haberimizi bir izleyelim. Ardından konuklarımızla değerlendireceğiz. Çünkü Gazze'de aslında barışın adı var ama kendisi yok ne yazık ki.
0: Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Jared Kushner Orta Doğu temaslarını tamamladı. Ancak Gazze barış planında ilerleme sağlanamadı. Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Bunlardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması konusuna, ikincisinin ise Gazze halkı için hijyen, temiz su ve sağlık konularına odaklanacağı belirtildi. Görüşme hakkında bilgisi olan yetkililere göre İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de yeniden inşa çalışmalarının başlamamasını talep etti. Ayrıca Gazze'de hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Uzlaşma sağlanabilen tek konu başlığı Hamas'ın bıraktığı silahları uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi oldu. Kushner, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin ise Hamas'ın silah bırakmasının ardından başlanacağını söyledi.
2: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs.
0: İsrail'in yakın tehditlere karşı kendini savunma hakkını kısıtlamayacaklarını belirten Kushner, Hamas'la görüşmesini de değerlendirdi.
2: These terrible atrocities, but we had a very cordial meeting and they said all the right things. And so we're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
0: Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, İsrail ise 15 maddelik planı reddetmişti.
1: Konuşacağız İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yanımıza.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Şimdi Elif Hanım sizinle başlayalım mı? Şöyle ki izledik biraz önce de, işte Kushner gitti, önce bir Hamas'la görüştü. Ardından Netanyahu ile 4 saat toplantı yaptı. Sonuç bir arpa boyu belki de yol edinilemedi, öyle değil mi? Yani elde bir şey yok şu an itibarıyla. Sizce neden böyle oluyor? Yani masada özellikle kilitlenen husus ne?
3: Kushner'in zaten ziyaretinin temeldeki sebebi bölgedeki huzursuzluğun giderilmesi ya da işte İsrail'in biraz daha yavaşlaması ya da saldırılarını durdurmasına yönelik olmaktan ziyade ABD'nin gözünde değerini kaybeden İsrail müttefikliğinin yeniden inşasına yönelik bir adımdı. Çünkü Kushner bildiğiniz gibi aslında hem damadı oluyor Trump'ın ve hem de Netanyahu ile kendi ailesi çok samimi ilişkiler sürdüren, finansal ve ailevi dostluk ilişkileri sürdüren bir aileye de mensup Kushner. Bu İbrahim Anlaşmaları'nın yapıcılarından bir tanesi, bunu da söyleyelim. Yani Kushner'in aslında buradaki rolü çok da böyle gideyim de orada bir bu çözümsüz sürece bir çözüm üretelimden ziyade ABD'de kendi itibarını kaybetmiş, verdiği istihbaratın neredeyse hiçbiri doğru çıkmamış, askeri başarısızlıkları üst üste binen ve işte Hamas'ı yok edeceğiz, Gazze'yi aldık, işte burada tamamen biz başarılı operasyon yürütüyoruz diyen Netanyahu ve kabinesinin şu anda bütün bu başarısızlıkları, İran'da verdiği istihbarat başarısızlıkları, ABD'yi sürükledikleri kaos ve bütün bu topyekün bölgede yarattıkları kaosla beraber biliyorsunuz ki artık son dönemde İsrail'e ve ABD'ye karşı bütün dünyada çok ciddi bir şey var.
1: Tepki var
3: ve bu tepki giderek de büyüyor. Daha öncesindeki gibi insanları işte demokrasi götürüyoruz, barış götürüyoruz gibi bir söylemle de ikna edemiyorlar artık yaptıkları işin korkunçluğu ortada. Ve her gün işte ölümler haberlerde görüyoruz, çocuklar, sivillerin öldürülmesi, bundan da gerçekten haz duyan bir İsrailli kitle var yani İsrail'in içinde ve dışında olmak üzere.
1: O halde hedef İsrail'i burada ikna etmek değil miydi Amerika Birleşik Devletleri bakış açısından? Çünkü şöyle bir ifade var.

0: Hedefli saldırılara devam edeceğiz diyor mesela. Bu nasıl ateşkes o zaman, öyle değil mi?
1: İşte tabii bir yandan çünkü Trump artık bu desteği sürdürmek istemiyor. Kushner'in bu ziyaretleri aslında o arabuluculuğu yapma ve biraz daha Netanyahu'nun ABD ile hani bakın burada bir askeri başarısızlık var ama bu uzun vadeli bir plan işte... Tom Baran da keza strateji değiştirdiğini biliyoruz. Biz artık Büyük Orta Doğu Projesi bölgede küçük küçük işte müttefikler yarat kaos çıkardan bırakıp burayı biraz daha farklı bir politikaya yönelmeye başladı. İşte inşa edelim, birlikte yapalım. Rejim değişikliğini konuşmuyorlar artık farkındaysanız. İran'a karşı geri adım attı. Şeyi de hatırlatalım hemen. Burada aslında masada niye çözülmüyor konusunu söylemek lazım. İsrail güçten anlar diyordu ya... Erbakan. Onun sözünün aslında biraz yansımasını da görüyoruz. İsrail gerçekten güçten anlıyor. Bakın İran'dan geri çekildi. İran'ı çok küçük işte atışlar yapıyor, füze falan gönderiyor. Son dönemde bunu çok konuşmuyoruz. Güçsüz olanlara, karşılık veremeyenlere yöneliyor. ABD'nin desteği çekilirse bunu devam ettiremeyecek. O destek çekilmesin diye aslında Kushner orada. Çünkü zaten Netanyahu'nun bu tutumu ve söylemi 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hiçbir ateşkesi de konuşulduğu şekilde zaten uygulamadı. Yaptıkları da yapacaklarını gösteriyor
0: zaten. Ne yazık ki öyle. Muhammed Bey ne dersiniz? Hakikaten sözler verilmişti. Hatırlayacaksınız Gazze Barış Planı. O dönemde çok konuşmuştuk. Birinci aşama olacak. İşte birinci aşamada ateşkes olacak. Rehine takası hatırlayın. Hep birlikte takip etmiştik o dönemi. Tamam birinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada artık silahsızlanma, uluslararası istikrar gücü ve İsrail'in çekilmesi gerekiyor. Fakat İsrail pek de bu yönde adım atmıyor. Nasıl çözülecek bu iş sizce Muhammed Bey?
2: Ya muhtemelen çözülmeyecek. Çünkü İsrail bildiğini yapmaya çalışacaktır. Ve muhtemelen yani koşulsuz bir şekilde Hamas'ın teslim edilmesini tartışmaya açıyorlar. Ki hem Kushner'de hem Trump'ta da aynı tavrı görüyoruz. Yani Trump'ın seçimlere girmeden bir zafere ihtiyacı var. Ve İran bu zaferi bir şekilde Trump'a vermiyor. Hani sözlü, yazılı bir şekilde vermediği gibi... Bu şu anda ibre Hamas'a kaymış ve Hamas'tan böyle bir beklenti içine girmişler. Ve belli ki Hamas da vermeyecek. Çünkü Hamas iki şeyi kaybederse bir daha toparlayamaz. Tünelleri kaybederse bir daha toparlayamaz. Silahları kaybederse bir daha toparlayamaz. Yani dolayısıyla Hamas için koşulsuz silahları bırakma veya tünelleri teslim etme gibi bir seçeneğin ben çok olası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsrail... Bunu yaptığınız günün ertesinde gelir oraya bir yerleşimcilerle veya çeşitli referanslarıyla bir şekilde gelir Gazze'yi doğrudan kendi denetimine alır ki yapmayacağı bir şey değil. Ayrıca başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in yöneticilerin önemli bir kısmı bu terörizm gündemini çok işlevsel kullanan liderler. Yani herhangi bir bahaneyle siz bugün bir anlaşma bile yapsanız yarın öbür gün herhangi bir terörizm bahanesiyle bir şekilde Gazze'ye istedikleri gibi saldırabilirler. Zaten Kushner'in açıklamaları da bir şekilde buna açık kapı bırakıyor. Yani terörizm bir şekilde işlevsel terörizm kartı tırnak içine işlevsel olduğu sürece İsrail belli ki bu kartı kullanacak ve bundan sonraki süreçte de kullanmaya devam edecek. Elif Hocam'a şöyle bir katkıda da bulunmak istiyorum. Normalde ABD'nin İsrail ile olan ilişkilerinde zirveye çıkması 1967 savaşından sonra yaşandı. Normalde öncesinde doğrudan ciddi anlamda ABD'nin İsrail'i bu kadar güçlü desteklediğine dair kanıt yoktu. Fakat 67'den sonra çok güçlendi. Bu şu demek değildir yani. ABD'nin bundan sonraki süreçte de İsrail'i her koşulda destekleyeceği anlamına gelmez. Şu anda bir kriz var ABD ve İsrail arasında çözülmeye çalışıyor. Fakat bu krizin kronikleşmediğini Trump sonrası dönemde görmemiz lazım. Şu anda bunu konuşmak bence erken.
0: Şimdi her iki konuğumuzda İran'a da bir pencere açtı. Müsaade ederseniz ona da bakalım. Çünkü orada da çözülemiyor. Hani orada da Trump'ın söylemlerine baktığımız zaman işte barış gelecek, barışı sağlayacağız diyor ama hakikaten bir çözümsüzlük hakim. Şimdi 60 günün ardından artık o geçici ateşkesin süresi doldu. Dün Trump'a soruyorlar devam ettirecek misiniz? Hayır, devam ettirmeyeceğim ateşkesi dedi. Hatta yetmedi gördüm. Görmüşsünüzdür Trump Hürmüz Boğazı'nı paylaşıp Amerikan toprağı şeklinde ifadelerde de bulunuyor. Dolayısıyla İran'da da bir çözümsüzlük var. Onun sonu nereye varacak Elif Hanım sizce?
1: Şöyle İran
0: bu arada
1: süreci...
0: Çok özür dilerim efendim. Tabii. Seyircilerimiz için de aktarayım. Geldi ekranlara o görüntü. Efendim bu ekranda gördüğünüz şey aslında Amerikan Başkanı Trump'ın kendi hesabından paylaştığı bir görsel. Görselde de diyor ki işte gördüğünüz gibi Hürmüz Boğazı Amerikan toprağıdır. Açıktan söylüyor. Hatta yine dünkü toplantıda da Trump'a soruldu bu konu. Diyor ki Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdim. Şimdi Trump zaten malum çok aktif sosyal medyada paylaşıyor böyle şeyler. Bir baktım Beyaz Saray kendi resmi hesabından da bunu paylaşmış.

0: Yani resmi olarak da dillendiriliyor. Evet, nasıl değerlendirelim bu görüntüyü?
1: Şöyle bu Trump'ın yine göreve geldiğinden bu yana yaptığı hiçbir şey zaten çok da aslında bir devlet insanının uygulayacağı şekilde yürümediği için bu da çok şaşırtıcı bir hamle değildi. Yani biliyorsunuz Kanada'yı da ilan etti kendi parçası olarak. Venezuela'nın başkanını kaçırdı. İşte Grönland'e göz dikti.

0: sürekli devam ettiriyor. İran'la ilgili konuda diğer konularda biraz daha belki hani yapabilirliği, mesela Venezuela'da bir operasyon gerçekleştirdi. Yüz karası bir operasyon olmasına rağmen başarılı mı? Tırnak içinde başarılı bir operasyondu kendi bakış açılarıyla.
1: Hatta belki o sayede İran'ın da öyle kolay olacağını zannetti.
0: Kesinlikle.
1: Öyle,
0: hatırlayalım ilk baştaki söylemlerini. 48 saat içerisinde 3 soteyle alıp çıkacağız. 5 kere vursak biter. İşte bir gemi gönderdik, o zaten her şeyi bitirecek falan söylemleri oldu. Bir ara saymışlardı 39 kez işte İran'ı bitirdik diye açıklama yaptı diye. Bunu sanıyorum 2 ay önce kadar yapmıştı ki ondan sonra yine benzer açıklamalarda bulundu. Şimdi buradan baktığımızda Trump'ın geri adım atmak istememesi tabii çok normal ve anlaşılabilir bir şey. Çünkü tarihe geçmek isteyen bir başkan olarak göreve geldi. Tarihe geçmek isteyen bir başkan olarak büyük cümleler kurdu. Dedi ki işte Make America Great Again yapacağız. MAGA'yla Amerika'nın refahını artıracağız. Ondan sonra Orta Doğu'da barış sağlayacağım, savaşların hepsini bitireceğim falan dedi. Ve sonunda geldiğimiz nokta şu anda oldukça alay konusu olan, sanıyorum Washington Post'ta birinde yazmışlardı. Başladığı savaş, kendi başlattığı savaşı mağlup olarak bitiren tek başkan oldu Trump diye. Böyle hakikaten tarihe geçiyor ama kendi istediği biçimde değil ve bunun en büyük müsebbiplerinden birinin Netanyahu olduğuna çok ikna. Zaten o yüzden aralarının açılması durumu söz konusu.
1: Bu arada Arakçı da buna benzer bir şey söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail diyor.
0: Evet, çünkü İsrail'in sürekli o barış sürecinin, ilk müzakerelerin yapılması sürecinde de biliyorsunuz bombalamalarla, tekrar saldırıları gerçekleştirmekle sabote etmeye çalıştığını zaten konuşmuştuk. Ve bunu sürekli yapıyor. Yani o bölgede bir barış, çünkü İran'la eğer ABD'nin iyileşme durumu söz konusu olursa, düşünün ki şimdi Rusya'da savaş devam ediyor, İran var. İran'la Rusya'nın enerji toplamı dünyanın %40'ı, bütün enerjide, petrol ve doğalgazda %40'ını tutuyor ellerinde. Bu büyük bir ekonomik güç. İran'ın bir de hiç konuşulmayan altın, yani çıkarılmış olarak değil ama yer altında altın şeyi var. Rezervleri çok büyük bir oranda. Yani İran, aslına bakarsanız bugün ambargolar kalktığında zaten o yüzden varlıkların serbest bırakılması, ambargoların kalkmasını istiyor ki halkı biraz daha refaha ersin ve bu zenginliğin içinde yoksulluk yaşamasın vatandaşları. İran'ınki çok doğru ve çok anlaşılabilir. Çünkü savaşta eliniz üstün bir kazanç elde ettiniz ve bu kazancın üzerine tekrar neden savaşta siz geri adım atan olun ki? Orası kaybediyor. Üstelik de sizin toprağınızı size saldırıp her şeyi yok edeceğini iddia ederken saraylarına kadar, Gülistan Sarayı'na kadar bombaladılar. Ve buna rağmen İran direndi ve şu anda geldiği noktada İran'ın hakikaten elde ettiği bir başarı var. Evet. Bütün dünyayı da neredeyse yanına aldı. Dünya Kupası'nda bile gördük. Evet. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde baktığımızda İsrail'in bu işte bölgenin altını oyma, bölgede kaos çıkarma çabası, bir yandan ABD ile ilişkilerini de sürdürme ama ABD'yi de biraz araç olarak kullanma çabasını artık Trump gerçekçi bulmuyor, inandırıcı bulmuyor. Bu yüzden de İran'daki sürecin baltalanmasını istemese bile büyük bağları var. Hocam da az önce işaret etti. 67'den bu yana kurulan bir bağ ve gerçekten çok yakın ilişkileri var. Bu yüzden orayı da tam olarak koparamıyor.
1: Onun için sıklıkla şöyle haberler görmeye başlamıştık biz. Evet. İşte Trump'la Netanyahu telefonda konuştu. Trump çok kızdı, ona bağırdı şeklinde pek çok haber yansımıştı. Yine Amerikan basında da. Şimdi Trump'ın son açıklamasını sizinle paylaşayım. Yaklaşık bir saat kadar önce dedi. Diyor ki İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm su mayınları da kaldırılmış veya imha edilmiştir. Dolayısıyla kendince bu meseleyi kapatıyor mu Muhammed Bey? Yani biz bir daha masaya oturduklarını görmeyeceğiz mi? Bitti mi savaş artık? Bu ifadeden ne anlayalım?
2: Son söylemindeki cümlelerin hiçbiri doğru değil. Yani teknik anlamda hiçbiri doğru değil. Yani bir de şöyle düşünün. Şimdi biz siz
1: mayınları mı diyorsunuz son cümlesi? Yani mayınlar duruyor hala Hürmüz'de.
2: Tabii mayınların temizlenme süreci, ablukanın süreci. Yani normalde İran'ın Hürmüz kartı her zaman ablukadan daha geçerliydi. Yani ABD ablukası hiçbir zaman İran'ın Hürmüz kartını öne geçebilecek kadar etkili bir mekanizmaya dönüşmedi. Şimdi şöyle düşünün. Batı, yani Avrupa Birliği ve ABD 1992'den beri İran'la bir müzakere süreci yürütüyor. Ve bu müzakere sürecinin aşağı yukarı 3 maddesi var. Ve 3 maddenin hiçbiri teknik anlamda ABD'yi

0: tehdit edemez. İran'ın nükleer silahları ABD'yi tehdit edemez. İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit edemez. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi tehdit edemez. Bu üçünün tehdit ettiği tek ülke var: İsrail. Ve İsrail, Netanyahu bu savaştan önce Trump'ı ikna etti. Bunu Epstein gibi dosyalarla açıklamıyorum. Gerçekten bu belli ki Trump, demin de sizin söylediğiniz gibi çok kolay bir zafer olacağına dair bir kanıyla İran'a saldırdı ve
1: Bir de
0: İran'la
1: somut
0: savaş
1: olarak
0: konusunda...
1: Epstein dediniz ya, yani onu soyut olarak söyleyebiliriz ama ya 7 defa gitti Netanyahu,
2: evet.
1: Beyaz Saray'da
0: Tabii.
1: dahil olmak üzere defalarca bu İran Savaşı'ndan önce Trump'la görüşmeye gitti. O dönem öyle yorumlanmıştı, ikna etmeye çalışmasıydı diye. Çok özür dilerim, sizi kestim efendim, buyurunuz.
0: Estağfurullah, yani o da olabilir tabii de, ama ben Trump'ın gerçekten ikna olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir şantajdan öte, zaten Netanyahu'ya kızgınlığının biraz da bence sebebi bu. Yani Netanyahu bu süreçte Trump'ı ikna etti ve çok kısa sürede, hatırlarsanız 27 Şubat'ta 4 madde saydı. Dedi ki rejim değişikliği yapacağız, İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceğiz, İran'ın vekil güçlerini ortadan kaldıracağız ve İran'ın nükleer etkinliklerini kaldıracağız. 4'te 0. Yani 4'te 0 yaptığı gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Normalde Hürmüz, İran medyasını takip eden arkadaşlar bilir, Hürmüz'ün kapatılması meselesi İran'da deli saçması olarak görülen bir meseleydi yıllardır. Kimse buna cesaret edemezdi. Fakat Trump bir şekilde İran'ın bunu yapmasına müsaade etti ve bundan sonraki süreçte belli ki İran burayı kendi milli boğazı olarak kullanacak ve Trump'a bunu vermeyecek. Bir de mütabakata geldiğimizde, yani İran sahada bir direniş gösterdi. Ben mütabakatta özellikle 300 milyar dolarlık maddeyi görünce inanamadım. Hakikaten inanamadım. Yani bir beklentim vardı ama bunun dışında 300 milyar demek dedin, 300 milyar demek ABD'nin teknik anlamda savaş tazminatını kabul ettiği demektir. Yani ister kendisi ödesin, ister körfeze ödesin. Siz bu bağlamda mutabakatta İran'a bu kadar büyük güç verirseniz İran size masaya oturmaz ki zaten gördüğümüz kadarıyla da İran masaya oturmuyor ve ben bundan sonraki süreçte de İran rejimi yıkılmadan Hürmüz'ün İran'ın milli boğazı olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada Amerikan basında da en çok tartışılan konu buydu. Yahu
2: Evet.
1: biz bir de cebimizden para mı vereceğiz 300 milyar dolar diye çok eleştirmişlerdi Trump'ı.
2: Evet.
1: Şöyle açıklanmıştı: hayır, biz vermeyeceğiz. Aslında dondurulmuş varlıkları üzerinden olacak. Merak etmeyin, biz Amerikalılardan para çıkmayacak diye de böyle bir değerlendirme vardı. Efendim, süremizin artık sonuna geldik ama sizden de son bir cümle rica edeyim. Hakikaten nereye varacak bu işin sonu sizce?
2: Yani öyle ya da böyle barışa oturmak zorundalar, barış masasına. Çünkü ABD'nin artık gidecek bir yeri kalmadı. Savaşın maliyetleri günden güne yükseliyor. Stratejik petrol rezervleri 83'ten bu yana en düşük seviyelerine vardı. Dünyada yarattıkları hem enflasyon, hem stagflasyon, hem siyasi ve diğer krizler artık baş edilecek noktada değil. Yani öyle ya da böyle masaya oturmak zorundalar ama İran'ın elinin güçlü olması o tarafı da sıkıştırıyor. O yüzden biraz daha bekleyip göreceğiz sanırım.
1: Peki.
2: Önümüzdeki aylarda.
1: Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde Doktor Elif Kaya ve Doktor Muhammed Berdibek bizimle birlikteydi. Sağolunuz.
0: İyi günler.
1: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Şimdi konuklarımızı uğurlayacağız. Ben sizinle bir haber daha paylaşayım. İran cephesine baktık, bir de Rusya-Ukrayna'ya bakalım. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ancak Kiev'in hava savunmasında 6 haftadır mühimmat yetersizliği nedeniyle Patriot füzesi fırlatmadığı ileri sürülüyor.
3: Ukrayna, Rus saldırılarına karşı haftalardır Patriot önleme füzelerini kullanamıyor. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin CNN kanalından. Dimitro isimli Ukraynalı yetkiliye dayandırılan habere göre Ukrayna 6 haftadır tek bir Patriot fırlatıcısı bile ateşlemedi. Dimitro, söz konusu olan bu durumu Orta Doğu'daki savaşta yoğun olarak kullanılan Patriot füzelerine dayandırdı. Ukraynalı yetkili çatışmanın eninde sonunda Kiev'i etkileyeceğini öngördüklerini söyledi. Ukrayna'nın hava savunmasındaki sıkıntısı sürerken Rusya'da saldırılarını artırdı. Ukrayna, Harkov'a bağlı Pechenik kasabasıyla Zaporijya'ya saldırdı. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova ise Kiev'in gece boyunca Rusya'ya 620 İHA gönderdiğini, bunlardan 180'inin havada imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde 791 Ukrayna İHA'sının vurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme sağlandığı, en son Donetsk bölgesinde Orehovatka ve Krasnopodolye'nin ele geçirildiği bildirildi.
1: Efendim, işte bu Rusya-Ukrayna savaşının ardından son

0: yıldır şöyle haberler yapmaya başladık. Avrupa ülkeleri savaşa mı hazırlanıyor? Tüm dünya basınında aslında bu haberler yer alıyor. Çünkü şunu bile hatırlıyorum. Bazı okullarda mesela savaşa hazırlık dersleri koyalım şeklinde bile öneriler vardı. Savunma bütçelerinin artırılması yönünde yine öneriler vardı. Öyle ki artık rekor seviyeye ulaştı bu bütçeler. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Macron savunma bütçesini iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Almanya ordusunda asker sayısı %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldi.
1: Avrupa ülkeleri ordularını güçlendirmeye odaklanıyor. Fransa savunma bütçesini iki katına çıkarırken Almanya asker sayısını artırıyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda artan jeopolitik riskler ve Rusya tehdidi nedeniyle savunma bütçelerini rekor seviyede artırmaya başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni askeri harcama tasarısını açıkladı. Ordu bütçemizi iki katına çıkaracağız dedi.
2: Ordu bütçesini ikiye katlayacağız ve 2026 ile 2030 yılları arasında 36 milyar euroluk yeni yatırımlardan faydalanacaklar.
1: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmayı hedefleyen Almanya, ordusundaki asker sayısını artırdı. Almanya Savunma Bakanlığı asker sayısının bir yılda %2'lik bir artışla 186.700'e yükseldiğini duyurdu. Ordudaki kadın ve erkek sayısının son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Orduda kariyer için başvurularda da %26'lık artış yaşandığı kaydedildi. Alman ordusu ayrıca savunma şirketi Rheinmetall'den 500 milyon euro değerinde 149 yeni mobil sağlık istasyonu satın alınacağını açıkladı. Sipariş kapsamında orduya balistik korumalı ve korumasız olmak üzere 149 mobil sağlık istasyonu teslim edilecek. Her istasyon birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen iki konteynerden oluşacak. Jeneratör ve klima sistemleriyle donatılan konteynerler birkaç gün boyunca dışarıdan bağımsız şekilde çalışacak. Jeneratörlerden birinin devre dışı kalması durumunda sistem diğer konteynerden çalışmaya devam edecek.
0: Amerikan Başkanı Trump, Kaliforniya'da dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen 16 yaşındaki can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Can kurtaran için o gerçek bir kahraman dedi. Ben olsam muhtemelen yapmazdım ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, çocuğu ölümden kurtaran can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Ben olsam kurtarmazdım ifadesini kullandı.
3: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I do it.
1: Kaliforniya'daki plajda Temmuz ayı sonlarında yaşanan olayda dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki Nathaniel Ray'in yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams koşmuştu. Kurtarma anlarına ait görüntüler kısa sürede viral olmuş, can kurtaran kahraman ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump, can kurtaranı ve 10 yaşındaki çocuğu Beyaz Saray'da ağırladı. Ryder'ı işaret ederek, ben olsam kurtarır mıydım bilmiyorum dedi.
3: He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I do it, I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day, I don't know.
1: Kurtarma anlarına ait görüntülerde şiddetli dalgaların iki çocuğun üzerinden geçtiği, ikilinin bir noktada tamamen gözden kaybolduğu ve sonrasında yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. İkinci can kurtaranın da yardımıyla Ryder ve Nathaniel sağ salim kıyıya çıkarılmıştı.
0: Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi. Burak Karagöz'ün kullandığı madeni yağ yüklü tır Niğde-Ankara Otoyolu derin kuyu çıkışında şarampole devrildi. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde tır sürücüsü Karagöz'ün yangında yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü

0: şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
1: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
2: İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Karan bu kez de kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata girdi. Ailesi küçük Karan'ın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
3: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
4: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
3: Bu merminin yeri atar damarın çok yakınında, ya bir milim kalmış atar damara.
4: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: 3 el silah sesi geldi. O sırada Karan'ı gördüm. Yani Karan'ın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
4: Karan'ın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için yeniden oldukça kritik bir ameliyata girdi.
5: Çok teşekkür ederim.
6: İlk varsınız.
7: Geçmiş olsun Naz Hanım.
3: Üç saat süren bir operasyon. Şükürler olsun doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
8: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
4: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
3: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın ve ağır ceza almasını istiyoruz.
2: Maalesef farklı illerden peş peşe kaza haberleri geldi. Sivas, Gaziantep ve Muğla'da yolcu minibüsleriyle yolcu otobüsünün karıştığı 3 ayrı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.
0: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. 2 yolcu otobüsü tırlara çarptı. 3 şehirde meydana gelen 3 kaza 8 kişiyi hayattan kopardı. İlk kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Hayati Aras direksiyon hakimiyetini kaybedince yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Bir kaza haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı.
2: Uyarılara, yüksek miktardaki cezalara rağmen trafikteki kavgalar da maalesef bir türlü son bulmuyor. Şimdi efendim iki ayrı yere, Denizli ve Kocaeli'ye gideceğiz. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
6: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
0: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
5: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
6: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
0: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
7: Kanki yani tam şey geldi. Tam da üstüne geldi. Kusura bakma.
2: Efendim görüntü Afyonkarahisar'dan. Bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. İşte gördüğünüz gibi yolu da mora boyadı, bazı araçları da. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9: Abi her şey mor.
0: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
10: Arabalar böyle.
0: Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
11: Dinar'ın bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
12: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk. Böyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
11: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
2: Siirt'te sağlık alanında bir ilk yaşandı. Kentte bypass ameliyatlarına başlandı. Haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Ekip kısa süre sonra da ikinci ameliyatı yaptı dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu operasyonun ardından ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle ve hastalarla tek tek görüntülü olarak da konuştu. Ekibi kutlayan, hastalara da şifa dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, Siirt'te bypass ameliyatlarının devam edeceğini de söyledi. İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Temizlik sonrası biyoçeşitlilik arttı. Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
13: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
0: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki su altı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
13: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
0: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
13: Dev kırlangıçlar, istakozlar, istakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
0: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
13: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamız gerekiyor.
2: Şimdi kısa bir ara.

0: Rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Ve ana haberdeyiz. Tam bir saat boyu memleketten, dışarıdan ne varsa, olan biten ne varsa hepsini anlatacağız. Bugün 18 Ağustos Salı ve terörsüz Türkiye süreciyle başlayacağız. Tabii Türkiye'nin siyasi atmosferine, siyasi iklimine bakacağız. Menderes'te bir hadise yaşandı. Herkes onu konuşuyor. Ne oldu? Yeni Parti ve CHP arasında gerçekten ideolojik birliktelik de mi tamamen sona erdi? Bu bir işaret mi? Buna özellikle bakacağız. Ama önce terörsüz Türkiye. Süreçte önemli bir aşama daha geride kaldı sayın seyirciler. Süreç yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul da mesaisine başlıyor. Hemen yakın zamanda ilk toplantı pazartesi günü yapılacak ve sonra toplantılar serisi devam edecek. Terörsüz Türkiye'de gelinen noktanın sahadaki bütün uygulamaları daha net bir şekilde görülecek.

0: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
1: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
0: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair de bilgi verdi.
1: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
0: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kanun da yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Neler dedi? Cümle cümle, kelime kelime bakalım. Türkiye çok önemli bir süreci geride bırakmak üzere. Erdoğan'dan süreç yasasıyla ilgili yorumlar şunlar sayın seyirciler. Yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Önce niyetini, hayırlara vesile olması dileğini toplumla paylaşıyor. Sonra başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurumlarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bu açıklama, Cumhurbaşkanının bu açıklaması bundan sonra ne olacak? Hükümet, devlet üzerine düşeni yaptı. Peki bundan sonraki süreç nereye gidecek? Onu göreceğiz, onu bekliyoruz. Soru işaretlerine bir cevap niteliğinde. Biz hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aynı kararlılıkla hem takibimizi hem de çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Peki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdecisi olduğunun altını çiziyor. Ve bölgenin anahtarı Türk barışıdır diyor. Bahçeli Türkiye'nin bölgedeki kritik rolünü özellikle işaretliyor.
0: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
1: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK

0: terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
1: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
2: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti belediye başkan vekilinin seçimi kazanması siyasetin gündemine düştü sayın seyirciler. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'den bir açıklama var. Bu akşam nedir ne değildir de bu konu detaylı bir şekilde tartışacağımız başlıklardan biri. Yeni Parti CHP'yi suçladı. CHP de dedi ki yol kazası yaşandı. Yani aslında istemeden oldu.
1: Yeni Parti'nin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi.
3: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor, Yeniköy'ün de başarılar diliyorum.
1: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
4: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
0: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
2: Yani Yeni Parti diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla bir ittifakı var diyor. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni bu CHP diyor. Ve birlikte yol yürüyorlar, iddialar bu yönde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bunun bir kaza olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada yaşanan işte kavga, gürültü manzaralarına çok üzüldüğünü söylüyor. CHP ve Yeni Parti arasında bu tartışmalar gerçekten siyasetin bundan sonra CHP merkezli ayrışmayı nereye götüreceği açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir yere doğru ilerliyor. Bakalım işin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi mi Yeni Parti'yi, yoksa Yeni Parti mi CHP'yi tamamen aslında kontrol edecek seçmen anlamında, ya da Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gibi yine oyunu koruyacak mı? Bütün bunlar Türk siyasetinde gelecek dönem açısından son derece kritik sorular. Bu arada tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti sayın seyirciler. Bozbey hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi. Başka neler dedi? Bozbey Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. Tabii Türkiye'nin böyle bir tartışması var artık. Eski bakan Deniz Olgun'un yarın kabri açılacak. Sayın seyirciler, Eski Ulaştırma Bakanı

0: Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun, Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebiyle fethi kabir kararı alındı ve kabir açılacak ve gerçekten normal bir ölüm mü yoksa aslında yıllardır saklanan bir cinayet mi sorusuna cevap aranacak.
1: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte adli tıp raporu hazırlandı, öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
0: Son derece enteresan bir soruşturma, adli süreç, hukuki süreç ve tabii merak edilenler hepsi bir arada devam ediyor. Gazeteci Ferhat Murat, ana haberde konuğum. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun, Deniz Olgun'un ölümü ve sonra tekrar mezarın açılacak olması. Ferhat, bir 7-8 dakikam var. Çok hızlı sorularım olacak. Bir kere bu ölüm uzun süredir şüpheli bir ölüm olarak mı tartışılıyordu kamuoyunda? Yoksa yeni bir şey mi bu?
2: Esasen ölümün sonrasında da bu tartışmalar ortaya çıktı. Esas tabii 15 Temmuz yargılamaları ve sonrasındaki, evet, FETÖ'ye yönelik operasyonlar ortaya çıktığında zaten otopsi heyetindeki doktorlardan bir tanesi Yusuf İslam Duman'ın sonradan FETÖ üyeliği tespit edildi ve aynı zamanda Baylok kullandığı ve kod adının Zafer olduğu da ortaya çıktı. Tabii bununla ilgili bir soruşturma da açılmıştı. Eylül 2025'te bir takipsizlik kararı bu konuyla ilgili çıktı. Adli tıp çalışanlarıyla ilgili o dönem soruşturma devam ediyordu. Ancak tabii ailenin bu konuyla ilgili ısrarı söz konusu uzunca bir zamandır. Hatta Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyon öncesinde de ailenin bu başvurusu söz konusuydu. Aslına bakarsan operasyonla da birleşince tabii daha anlamlı bir hale geldi. Çünkü Ahmet Deniz Olgun'un 8 Eylül 2016'da hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir zaman dilimi sonra, yaklaşık 7 hafta sonra hayatını kaybetmiş olması, sonrasında tabii Alihan Kuriş'in örgütün başına, daha doğrusu yapının başına geçmiş olması ve bunun da açıkçası Deniz Olgun ailesine bastırarak bu süreci ortaya koyduklarına yönelik ifadeleri bazı şüpheleri ortaya çıkartıyor.
0: Peki, tabii, açıldı, bu... açıldı, yarın açıldı, mezar açıldı. Ve mezar açıldıktan sonra eğer gerçekten kasten öldürüldüğü anlaşılırsa ne olacak süreç?
2: Tabii daha da karmaşık bir hale gelir. Neden? Çünkü zaten çeşitli değerlendirmeler var. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne dair bir takım iddialar söz konusu ama asıl mesele zaten bu yapının Alihan Kuriş'in başa geçmesiyle beraber farklı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığı, onların yönlendirmesiyle hareket ettiğine dair ciddi şüpheler var. O zaman tabii ki bu şüphelerin çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını görebiliriz.
0: O zaman Ferhat, böyle bir şey olursa o zaman bu ölümün yabancı bir istihbarat teşkilatı eliyle gerçekleştiğini mi göreceğiz? Böyle

0: Böyle bir şey mi bekleniyor?
1: Yani şu da gerçekleşebilir. Malum FETÖ yabancı istihbarat servislerinin de burada taşeronluğunu yapıyordu. Ben burada eğer bir zehirlenme durumu söz konusuysa otopsideki iddiaları da dikkate aldığımızda ve yine aslında Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün ihbarın yapılmasına rağmen 8,5 saat sonra ihbarların yapıldığını biliyoruz. 3 gün sonra, 3,5 gün sonra gidildiği de dikkate alındığında burada bir organize, bir planlama mı var sorusu akla gelecektir. Ve burada da baş şüpheli bence FETÖ olarak karşımıza çıkar. Bu da aslında Alihan Kuriş'in başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında farklı istihbarat servislerinin Türkiye'deki FETÖ'nün sonrasında konumlandırmaya çalıştığı bir yapının başına Alihan Kuriş'in getirilmek istendiği anlamı da ortaya çıkabilir. Tabii bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. 10 yıl geçti sevgili Faruk Aksoy. 10 yılın ardından tabii ki bir takım doku, kemik ve saç örneklerinden zehirlenme olup olmadığı veya işte bu işin bir cinayet olup olmadığı anlaşılabilecektir ama anlaşılabileceği kadar anlaşılamama ihtimali de söz konusu. Çünkü üzerinden bir zaman geçince bazı verilerin daha bulunma ihtimali zayıflaşıyor. Daha
0: Peki.
1: önceki fetih kabir kararlarından biliyoruz.
0: Peki. Peki bu olay bir bütün olarak nereye gidiyor? Çok kısa. Yani bu diyelim bir cinayet ya da açıldı. Hayır, bir cinayet değil, normal ölüm dedi yetkililer, uzmanlar. Bu iş nereye gidiyor? Bir taraftan da o yapıya ait şirketlere işte el konulmuş durumda. Devlet kontrolünde şu anda. Ne görüyorsun? Nereye doğru gidiyor bu iş?
1: Ya Faruk Aksoy, bana şu hiç normal gelmiyor. Eğer gerçekten amacına uygun bir şekilde faaliyet yürüten bir yapı söz konusu olsaydı, bir şirketin deposundan 206 kilogram altın, işte 100 bin euronun üzerinde para, 350 bin doların üzerinde para, işte evden çıkan altınlar ve bunun yanı sıra Glover isimli yasa dışı dijital bir yazışma uygulamasından haberleşiyor olmaları. Ve bunun yanı sıra Alihan Kuriş'in ifadesinde ben cep telefonu kullanmıyorum, sabit telefondan görüşmelerimi yapıyorum ifadesini kullanması dahi kendini dini bir cemaat olarak lanse eden bir yapının çok da fazla başvurmaması gereken
0: Ferhat,
1: uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.
0: bunu dün akşam da
1: Bunun yanı sıra da
0: yayında,
1: 100
0: özür
1: milyarın
0: dilerim.
1: üzerinde...
0: Bunu dün akşam da yayında tartıştınız detaylı. Muhtemelen bizde vakit kalırsa bu akşam konuşuruz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ortada kocaman da bir yapı var. Yani Alihan Kuriş şu bu, birkaç kişi değil. Yani yüz binlerce mensubu olan bir teşkilattan, bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bunun şirketleri var, şu var, bu var. Aslında Türkiye'de birçok cemaat yapılanmasının olduğu gibi. Şimdi bundan sonra mesela bu kadar yurt, okul, şu bu, bunların akıbetiyle ilgili bir şey söyler misin bize? Ne olacak mesela?
1: Şimdi tabii öncelikle netleştirilmesi lazım. Burada 100 milyar liranın üzerinde yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen para ve az önce ifade ettiğim noktaların dışında tabii ki bu netleştiğinde aslında taban da ne kadar yıllardır bu konuya intisap etmiş olsa da bir farkındalık söz konusu olacaktır. Zaten hani bakıldığında herhangi bir suç işlememiş bir pozisyon içerisinde olmamış insanların burada herhangi bir sorumluluğu çıkmayacaktır bana göre. Ama tabii ki tepe yapısının özellikle ciddi ithamlarla karşı karşıya kalacağı ve bu iddialar da eğer belgelenirse bakıldığında esasen kendini dini bir cemaat olarak lanse eden bu yapının aslında dağılabileceğini ifade edebiliriz. Ama tabii
0: Ha,
1: aslında
0: bu
1: benzer
0: önemli. Bak, bunu merak
1: cemaatleri de
0: ediyorum.
1: zarar
0: Çok
1: verecektir.
0: kısa, çok kısa özür dilerim. Süremiz ana haberdeyiz yani, programda değiliz. Onun için böyle hızlandırmaya çalışıyorum. Mesela FETÖ 15 Temmuz, hele darbe kalkışması ve öncesi sonrası falan, dershaneler, okullar, hepsine devlet bir dakika bakayım dedi, el koydu. Şimdi burada da aynı durum mu olacak? Mesela Deniz Olgun öldürülmüş. Böyle kabul edelim. Ya da diğer ihtimaller neyse. Bu yurtlar, okullar, şunlar bunlar. Devlet buraya el koyacak, bu yapıyı tamamen FETÖ gibi dağıtacak mı? Onu soruyorum.
1: Ben benzer bir sonucun karşımıza çıkma ihtimalini güçlü görüyorum. Çünkü
0: Tamam.
1: suçtan elde edildiği iddia edilen bir gelir, bir para söz konusuysa ve bu suçtan elde edilen paralarla bu imkanlar ortaya konduysa devlet gereğini yapacaktır.
0: Anladım, anladım. Peki, çok çok teşekkürler. Sağ olasın, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, iyi
0: Çok
1: yayınlar.
0: teşekkürler. Ana haber devam ediyor.

0: Gündemin diğer başlıkları hepsine tek tek bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü sayın seyirciler. Liderler o görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldılar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Türkiye ile ABD ilişkileri ele alındı. Görüşmenin dikkat çeken başlığı ise Mekke Anlaşması oldu. Detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesi mühim dedi. İki ülke görüşmelerinin sürmesini temenni ederek Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ve bir diğer başlık Gazze'deki barış süreci oldu. İki lider ateşkesin ikinci aşamaya geçmesinin hedeflendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Görüşmede Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz mesajı verildi.
0: Sayın seyirciler, ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes sürecinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
2: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle devam eden hiçbir görüşmeleri olmadığını belirtti. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Başka bir paylaşımda ise Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir haritayla yeni Amerikan toprağı ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımına İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Hürmüz abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan açılmayacak dedi. İran düşmana öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp taarruz konumuna geçireceklerini savunuyor. Açıklamalar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
0: Bir de İsrail'e bakalım. İsrail-Suriye meselesi. Sayın seyirciler, İsrail savaş uçakları Suriye'de terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. Genel kaynaklara göre saldırı gece 03 sularında yapıldı. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili saldırıyı İsrail'in yaptığını aktardı. Havaalanına 8 saldırı yapıldığını ifade eden yetkili, pistin ve atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada,

İsrail'in Suriye'nin altyapısını hedef alan, ülkenin toprak bütünlüğünü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü belirtildi. Saldırıya ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade eden Büyükelçi Barak, saldırıların gereksiz bir tırmanmaya sorun teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. Sayın seyirciler, İsrail saldırganlığı demişken soykırımın devam ettiği Gazze'ye gideceğiz şimdi.

0: bebekleri ölümle yaşam arasında bir savaşa sürüklüyor. Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle felç oldu hayat. Gazze şeridi genelinde 34 oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı. Tüm bölgede sık sık arıza veren yalnızca 12 istasyonla hizmet verilmeye çalışılıyor. Daha anne karnındayken annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık, susuzluk gibi pek çok olumsuzluğa maruz kalan bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor sayın seyirciler. Bazıları yetim kalan, çocuğunun çevresini savaşla saran, acı ve ölümün sardığı bebekler güven içinde uyumaları gerekirken bir sonraki nefesini alamama tehlikesiyle yaşam savaşı veriyor. İsrail soykırımında doğan minik bedenler nefes almak için ihtiyaç duydukları oksijenden dahi mahrum bırakılıyor. Ve bunlar 21. yüzyılın bugünün dünyasında herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Sayın seyirciler, geçelim başka coğrafyalara, başka büyük meselelere. Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Ama öyle böyle değil. Kıta Avrupa'sı hiçbir zaman, belki Hitler dönemi de dahil, bu kadar kötü hissetmedi kendini. Az önce saymaya çalıştığım başlıklar, bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, bir yanda değişen iklim, bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri, diğer yanda tarımda yaşanan daralma, kıta genelinde doğal gaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyede düştü. Rusya'nınsa Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor. Ve bütün bunlar Avrupa'da gerçekten derin ama çok derin düşüncelere sebep oluyor.
1: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğal gaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8'de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda 2 katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.
0: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddia...

0: Kanamiye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine 1 saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
1: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
2: İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Karan, bu kez kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata girdi. Ailesi küçük Karan'ın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
3: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
4: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
3: Bu merminin yeri atar damarın çok yakınında, ya bir milim kalmış atar damara.
4: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
3: 3 el silah sesi geldi. O sırada Karan'ı gördüm. Yani Karan'ın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
4: Karan'ın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için yeniden oldukça kritik bir ameliyata girdi.
5: Çok teşekkür ederim.
6: İlk varsınız. Geçmiş olsun Naz Hanım.
3: Üç saat süren bir operasyon. Şükürler olsun, doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
7: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
4: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
3: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın. Ve ağır ceza almasını istiyoruz.
2: Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı sayın seyirciler. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
2: Maalesef trafik kazası, maalesef yine hata, insandan kaynaklanan hata ve yine maalesef ölüm. Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje

0: çarptı. Daha 17 yaşında. 17 yaşında zaten ehliyeti yoktur. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Gencecik bir delikanlı. Hatalar zinciri ve sonra 17 yaşındaki bir gencin hayatına mal olan son. İşte kameralara yansıyan görüntüler.
1: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Son dakika haberi gerçekten üzücü bir haber. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı sayın seyirciler. Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sokakta kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Melih Meriç yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 oranında arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaştı sayın seyirciler.
1: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
0: Ve bu akşam çok ama çok önemli bir maç var. Fenerbahçe 18 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkıyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi playoff maçında rakip Fransız Lyon. Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de HT Spor muhabiri Esra Köse. Esra, Kadıköy'deki ortamı anlat. Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemi umuyor ve diliyoruz. Bu akşam alınacak maçtaki skorla en azından ilk ayakta sona erer bu temennimiz. Eğer mümkünse muhtemel 11'ler.
2: Teşekkürler, Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u bugün konuk edecek. Arkamda gördüğünüz Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Artık maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Kadıköy'deki hava ve atmosfer çok fazla ısındı diyebiliriz. Fenerbahçe taraftarları artık stat çevresinde yoğunluğunu arttırmaya başladı. Bugün Kadıköy'de, statta hem görsel hem de işitsel bir şovun olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe taraftarları uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyor.

0: odaklı mücadelenin ilk karşılaşması da bugün Olimpik Lyon'a adeta cehennemi yaşatmak hedef diyebiliriz. O yüzden burada büyük bir hazırlık olduğunu belirtmem lazım. Temsilcimiz Fenerbahçe önce Górnik Zabrze'yi ardından Sturm Graz'ı da geçerek playoff turuna yükselmeyi başarmıştı. Bugün iki ayaklı karşılaşmanın ilk mücadelesi oynanacak ve Olimpik Lyon konuk edilecek. Tabii ki temsilcimiz de hedef uzun yıllardır süren bu hasretin en azından ilk ayağından galibiyetle ayrılarak deplasmana avantajlı bir şekilde gitmek olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da ifade edelim. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede değişiklikler olmuştu. Onları hızlıca hatırlatayım. Jadon Osterwolde çıkartılmıştı. Yerine Levent Mercan, Anthony Musaba çıkartılmıştı. Onun yerine de Bartu Elmas eklendi. Dün son olarak basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal yeni transfer Romelu Lukaku'nun liste ekleneceğini söylemişti. Böyle de oldu. Romelu Lukaku listeye eklendi ve Sidiki Şerif de listeden çıkartıldı. Temsilcimiz de artık bugün hedef elbette rakibini sahada mağlup ederek deplasmana gitmek. Tüm planlar bunun üzerine yapıldı diyebiliriz. Peki Fenerbahçe bugün nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkabilir? Onu aktararak devam edelim. Kalede Ederson'u bekliyoruz. Savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşibran. Orta sahada Kante, Genduzi, 10 numarada Anderson, Talisca. Kanatlarda Greenwood ve Kerem. Gol silahda Vedat Muriç olmasını bekliyoruz. Artık mücadeleye çok az bir süre kaldı. Kadıköy'deki hava iyiden iyiye ısınıyor diyebiliriz. Fenerbahçe taraftarlarının stadyum çevresindeki coşkusu artıyor. Şunu da ekleyeyim ben. Stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği denemesi yapılıyordu. Fenerbahçe taraftarlarının stadyum dışında bunu coşkuyla dinlediklerini söyleyebiliriz. Uzun yıllardır bir şampiyonluk hasreti var. Dün en son geçtiğimiz sene Benfica ile oynanan karşılaşma öncesi burada çalmıştı. Diliyoruz ki temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahadan galibiyetle ayrılır ve artık uzun yıllardır hasretini çekti. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşır diyelim. Eğer sorunuz yoksa Kadıköy'den sözü yeniden stüdyoya merkeze bırakalım.
1: Teşekkürler Esra Köse. Esra Köse 9'a Vedat Muriç'i yazdı. Fenerbahçe'de bu akşam Muriç'in 11'de direkt santrafor olarak oynama ihtimali olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin bir an önce Gençler Birliği maçını unutup gerçekten bu maçın önemini kavraması gerekiyor. Yapabilir. Sayın seyirciler, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Bakın kirletmeyince neler oluyor. Temizlik sonrası biyoçeşitlilik öyle bir arttı ki inanamazsınız. Değirmen Dere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
2: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
3: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki su altı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
2: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
3: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
2: Dev kırlangıçlar, istakozlar. İstakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
3: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
2: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamamız gerekiyor.
1: Ne güzel. Anadolu'ya bir gidelim. İlkay iki video hazırladı bize. Biri Diyarbakır'dan, diğeri Adana'dan. Önce Diyarbakır. Kırmızıya boyanan tarlalar. Mevsimi geldi. Tonlarca domates kurutulmak üzere tarlalara serildi sayın seyirciler. Karacadağ bölgesinin verimli topraklarında yetişen domatesler özenle toplandı. Tarlalara serilen brandalar üzerine özenle yayıldı. Tarım emekçileri domatesleri tek tek ikiye ayırdı, kurutmaya bıraktı. Domatesler güneşte kurutulduktan sonra Avrupa'ya ihraç edilecek. Diyarbakır

Bakır'ın leziz domatesleri Avrupa'da pizzalarda ve diğer yemeklerde kullanılmak üzere sos yapımında işleniyor. Şimdi Adana, Akdeniz kıyısındaki dik yapısıyla İngiltere'deki ünlü Dover'ın beyaz uçurumlarını andıran Adana'nın Karatay ilçesindeki Harbiş falezleri yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotası haline geldi. Harbiş falezleri bölgenin en ilgi çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor. 40 metrelik uçurumlarıyla İngiltere'deki Dover'ın beyaz uçurumlarına benzetilen falezler fotoğraf meraklılarının yanı sıra yamaç paraşütçüleri tarafından da ziyaret ediliyor. Falezlere çıkan paraşütçüler hazırlıkların ardından atlayışlarını gerçekleştiriyorlar. Deniz manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülen sporcular falezlerin yakınındaki kumsala da iniş yapıyorlar. Ve biz de böylece Anadolu turunu tamamlıyoruz. Sayın seyirciler, kısa bir reklam.

Ana haber bitti ama bu akşam stüdyoyu terk etmiyoruz. Çünkü nedir ne değildir var. Tabii önemli başlıklar. Özellikle Muhittin Böcek ifadesi, yeni yeni iddialar, çok acayip gelişmeler. Menderes'te olan hadise, İBB davası ikinci celse başladı. Ve tabii yani Bozbey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi, son dakika yaşanan

bıçaklı saldırı hadiseleri, bütün bunların hepsi ve tabii Alihan Kuruş meselesi. Hepsini nedir ne değildir de detaylı bir şekilde tartışacağız, konuşacağız. Biraz sonra birlikteyiz.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir başlayacağız. Fakat akşam biraz önce ana haberi sunarken de son dakika haberi olarak geçtik. Melih Meriç, yeni parti milletvekili, eski CHP milletvekili bıçaklandı sayın seyirciler. Durumunun çok ciddi olduğu söyleniyor. Tabii çok geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor, araştırma devam ediyor. Fakat yani hastanede hayati tehlikesi devam ediyor. Epey ciddi şekilde devam ediyor. Bunu aktarmalıyım. Birkaç dakika sonra belki aradan dönünce hemen Diyarbakır'a gideceğiz. Durum nedir, ne oldu, ne bitti? Onların hepsini Diyarbakır'dan öğreneceğiz. Konuklarımı tanıtayım sizlere ama bu önemli gelişmenin ayrıntılarını anlamak, dinlemek belki daha fazla tatmin edecek bizi. Nedir, ne değildir, neden böyle bir şey? Özellikle bu süreçte yani Menderes'teki hadiseleri konuşacağız. Kavga, gürültü, Tayland meclisini aratmayan görüntüler. Bir kavga, bir tansiyon var Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında. Acaba siyasi bir şey midir? Yoksa normal, kişisel bir şey midir? Bilemiyoruz ama kötü bir şey olduğu konusunda hemfikiriz herhalde. Yani bir milletvekili bıçaklı saldırıya uğruyor ve ciddi şekilde hayati tehlikesi var. Şu anda incelemeler, araştırmalar devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Polis olayın üzerinde. Sanırım saldırgan belli ama sebebi nedir, olay nedir onu alacağız, onu anlayacağız. Nedir ne değildir de bu akşam Mehmet Müftüoğlu var burada. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Müftüoğlu hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkürler. Diliyorum. Hasan abi sağ ol. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk burada. Nihal Bengisu Karaca Habertürk yazarı. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Alişer Delek gazeteci arkadaşımız. Alişer hoş geldin.
2: Merhaba,
0: teşekkür ederim.
2: Hoş buldum.
0: İki konuğumuz daha var. Ertuğrul Akar var, hukukçu. Ve yine avukat Yiğit Acar var, hukukçu. Geliyorlar, yoldalar. Hatta Ertuğrul'u görüyorum stüdyoda ama aranın ardından gelip oturacak. Biraz sonra Yiğit Acar da burada olacak ama bu saldırıyla ilgili durum nedir? Konular belli, çok ciddi konularımız var. Bir kere Muhittin Böcek'in ifadesi, ek ifadesi. Vallahi şunu da soruyorum yani Muhittin Böcek kaçıncı kez ek ifade veriyor? Ben artık saymayı bıraktım ama her seferinde çok ciddi şeyler söylüyor. Yani bu kadar para verdim diyor, bu kadar para aldım diyor. Ya bugün toplantıda konuşurken, tartışırken en son dedik ki gerçekten mesela Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmanın fiyatı nedir? Ya bu kötü bir soru ama böyle. Yani normal bir il belediye başkanı olmanın, ilçe belediye böyle mi belirleniyor siyasette bu işler? Muhittin Böcek ne diyor böyle? Bunların hepsine bakacağız. Tabii Menderes'te, gerçi CHP diyor ki yol kazası oldu diyor ama yeni parti ve CHP arasında epey tansiyonu yükselten bir şeydi. CHP dedi ki yol kazası oldu. Yeni parti dedi ki bu parti yani CHP Cumhur İttifakı'yla ittifak halinde.

Yani Cumhur İttifakı ne diyorsa onu yapıyor dedi. Yeni Parti'den yapılan açıklama buydu. CHP'de hemen bu bir yol kazası öyle değil dedi ama onlar arasında tartışırken, kavga ederken, çekişirken hop Menderes AK Partili belediyeye geçti. Durumun özeti bu. Bu arada bir Mansur Yavaş başlığı. Yani Bursa eski belediye başkanı istifa etti CHP'den. Mansur Yavaş istifa etmiyor. Neden etmiyor? Ne oluyor? Yani Mansur Yavaş en son çıktı bir açıklama yaptı. Kardeşim benimle ilgili her gün başka bir şey konuşuyorsunuz. Sabah oraya gidiyor, akşam buraya geliyor, istifa ediyor, etmiyor, şuraya geçiyor, buraya geçiyor diyorsunuz. Yani bir şey olursa ben çıkar söylerim dedi. Yani biz de gazeteciyiz, bekliyoruz ama bir şey de söylemiyor. O zaman söylemeyince ben de konuklara soruyorum, diğer arkadaşlar da soruyor. Neden söylemiyor, ne oluyor? Mansur Yavaş CHP'de kalıcı mı? Yoksa bir şeyi mi bekliyor? Onun da bir hesabı kitabı mı var? Ne var ne yok? O işe de bakacağız. Kısa bir ara, dönünce diğer konuklarım da burada. Çok hızlıca başlayacağız.

0: Ya içeriye döndük. Arada hep baktık yani Melih Meriç olayı nedir? Yiğit Acar geldi. Yiğit hoş geldin. Çok teşekkürler.
1: Merhabalar.
0: Bu arada Ertuğrul Akar da burada. Sevgili Ertuğrul hoş geldin. Çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Şimdi Yiğit Acar bu konuda detaylı bilgiye sahip. Değil mi?
1: Evet.
0: Yiğit bize ne olduğunu bir anlatmanı isteyeceğim.
1: Tabii.
0: Tabii bütün konuklar merak ediyor.
1: Seve. Çok sıcak bir olay.
0: Tabii tabii yani yüzden nedir ne değildir ama bir habercilik yapıp bir bilgi alalım yani oradaki hadiseyle ilgili. Telefonumuz hazır mı? Hatta değil mi Veysi İpek? Veysi merhabalar.
3: Evet hemen isterseniz başlayayım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Bugün Şahinbey ilçesinde aslında Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç dolaşıyordu. Bu noktada da İbn Sinan Mahallesi'nde karşılaştıkları Seydi Ahmet Keleş'le kısa bir tartışma ardından da Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçmişti Seydi Ahmet Keleş. Tabii saldırının ardından da bir taraftan da valilikten de açıklama titizlikle takibi dönüyor. Soruşturma başlatıldı ifadesini de söyleyelim. Meriç şu an itibariyle hastanede, şehir hastanesinde Meriç hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Sağlık durumunun ciddiyetinin korunduğu bildiriliyor. Bu noktada da hastanede ameliyata alınmış durumda. Olayla ilgili de adli soruşturma başlatıldığını bir kez daha vurgulayalım. Vali tabii bununla ilgili de kısa bir açıklama yaptı Gaziantep Valisi Kemal Çevert. Olayın titizlikle takip edildiğini ve soruşturma başlatıldığında ifade ederek sözler bırakan parlamentosu.
0: Peki, peki Veysi. Çok çok teşekkürler. Veysi İpek. Ya şimdi Yiğit, zahmet tamam. Olmazsa böyle gel de bir bize
1: olur seve hani, seve.
0: Gel böyle bir
1: isimleri karıştırmayayım diye telefondan bir kopya
0: al, telefonunu
1: çekeyim.
0: Al, telefonunu al ama hı-hı. Bu önemli bir hadise.
1: Böyle mi duralım?
0: Bir de hayati tehlikesi devam ediyor diyor. Evet. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bir kere hadisenin neden kaynaklandığını biliyor musun?
1: Yani kişisel husumete dönen bir durum var diye ifade edildi Antep'teki hem Cumhuriyet Halk Partili hem yeni partili kişilerle ben biraz yayına da ondan geç kaldım konuştuğumuzda. Öncelikle Melih Meriç'e çok geçmiş olsun.
0: Evet.
1: Şöyle görüntüleri.
0: Burada galiba aynı. Değil mi? Evet.
1: Yani ailesi, sevenleri, seçmenleri, Antep halkı bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor. Biz de bu dileklerimizi iletelim.
0: Tabii.
1: Çok acı bir durum yani bir kamu görevlisi, bir milletvekiline bir siyasi husumet anladığım kadarıyla temeli.
0: Yani bu CHP ve Yeni Parti arasındaki
1: gibi bir tartışma değil aslında.
0: Bir şey mi?
1: Yok. Şöyle ifade edeyim. Ilgili? Kitabın ortasından
0: söyle. Tam söyle, bildiklerini söyle evet, yani. Hadise olmuş, adam ölümle pençeleşiyor yani.
1: Olayın faili,
0: evet.
1: Şüphelisi yeni parti kurucu il başkanı olmayı istiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken Melih Meriç'in kendisine bu vaatte bulunduğunu iddia ediyor çevresine. Yeni parti kurucu il başkanı.
0: Bak bu ilginç.
4: Şimdi ilginç oldu.
0: Yani şöyle mi oluyor?
4: Yani CHP'le yeni
1: CHP'le
4: arasında
1: bir ilgisi yok. Yani tabii tweette Burak Doğan'ın tweetinde eski ilçe başkanı olarak geçtiği için İlkan Aklı öyle gelebilir. Doğru. Zaten o da doğru. Oğuzeli ilçesinin
0: eski ilçe başkanı.
1: Evet. Oğuzeli ilçesinin
0: neydi
1: ilçe
0: adı?
1: Başkanı.
0: Saldırganın adı neydi?
1: Seyit Ahmet hemen
0: Keleş.
1: Şuradan
0: Ahmet
1: bakalım.
0: Ahmet Keleş.
1: Keleş.
5: Seyit Ahmet Keleş.
0: Ahmet Keleş.
1: Kendisinin şu an sosyal medyasına girdiğimizde baktığımızda da görüyoruz. Zaten 22 Temmuz'da bir video koymuş.
0: Ne koymuş oraya?
1: 28 yıllık partimden işte butlan kararı sonrası ayrılıyorum.
0: O videoyu bir bulun arkadaşlar. Seyit Ahmet Keleş.
1: Instagram hesabında mevcut.
4: Instagram hesabı.
1: Evet.
0: Instagram hesabındaymış. O videoya bir bakın ne diyor, bir görelim onu.
1: Ve ondan sonra 24 Temmuz'da yani yeni partinin kuruluş yıl dönümünde pardon kuruluş gününde bir paylaşım yapıyor işte yeni partiyle ilgili. Akabinde de daha
0: o da var mı olsun
1: o da var diyorum. O da son paylaşımda yeni
0: bak,
1: partiye
0: o, özür dilerim tabii. O hani yeni partiyle ilgili paylaşımı önemli tabii. Eğer yeni partiye geldiyse
1: tabii.
0: Yani yeni

0: partiye geldiyse bu söylediğin iddialar şey kazanabilir. Daha
1: bunların tatbikatını yaptığım için anlatıyorum.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Boşlukta buyur, bırakmadan. Buyur. Bir de ceza hukukçusu olmam tabii, sebebiyle tabii, tabii, tabii, fikri takip gibi
0: çok
1: olay takibini yapmamız zorunlu.
0: Tabii.
1: Son olarak da son paylaşımında yeni partiye üyeliğini yaptığı ve aidat ödediği, o yeni partililer biliyorsunuz üye olurken şu an para yardımında bulunuyor. Onun da ekran görüntüsünü koymuş. Yani yeni partiye fikri olarak, eylemsel olarak ve gönülden hukuki bağında kurduğunu gösteren sonuç paylaşımı
0: mevcut. Ben diyor buraya üye oldum diyor.
1: Üye oldum.
0: Parasını da ödedim diyor.
1: Parasını da ödedim. Ve yine iddia şu ki şu anda mağdur olan, hayatı tehlike içinde olan milletvekiliyle uzun süredir bir siyasi birlikteliği olduğu, siyasi birlikteliklerinde de kendisine kurucu Antep, yani Gaziantep Yeni Parti kurucu il başkanlığı görevi verilmesi vaadiyle oraya gitti ama iki gün önce
0: evet.
1: Başka bir ismin Yeni Parti'de, o isme de hemen söyleyelim, ilan edildiği Erhan Deniz.
0: Bu Erhan Deniz, Deniz şu anda Yeni Parti'nin, bu kurulan Yeni Parti'nin evet. Gaziantep il başkanı.
1: Kurucu il başkanı olarak
0: il başkanı
1: ilan
0: oluyor.
1: Evet.
0: O iki Ahmet, gün önce de Seyit Ahmet Keleş
1: olabilir.
0: Ona il başkanlığı vaat ediliyor. O
1: bu,
0: il başkanı
1: şöyle,
0: olmadığını iki gün önce mi öğreniyor?
1: Çevresine, Seyit Ahmet'in çevresine beni kurucu il başkanı yapacaktı. İşte böyle kandırdı, böyle ben bıraktım gittim.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra da çok sayıda Melih Meriç'i telefonla arayarak tehdit ettiği son günlerde Antep'teki kaynaklardan söylenen.
0: Melih Meriç buna bir şey diyor mu?
1: Onu bilemiyorum. Tabii Melih Meriç'e şu an sorma imkanı
0: yok. Yok yok, şimdi için değil. Hani daha önce şimdi bir şey gelişiyor belli yani. Hı. Hani il başkanlığı ona vaat edilmiş. Ama il başkanı başka az önce söylediğin
1: evet,
0: isim
1: önce
0: olmuş.
1: İsim oluyor.
0: Tekrar. O da arıyor sürekli olarak şeyi arıyor.
1: Arıyor. Ve bu
0: hani Meriç'i arıyor. Hani beni başkan tekrar, yapacaktınız
1: Erhan
0: diyor.
1: Erhan Deniz Güngen göreve başladıktan sonra iki gün önce. Hı hı. O da zaten yine Melih Meriç'in de dahil olduğu bir Instagram paylaşımında var şu anda. Hı hı. Sosyal medyada. O ilan edildiğinde ve yeni il başkanı göreve başladıktan sonra Melih Meriç'e yönelik tehditler.
0: Ya yani, o kadar çok haberin içindeyim ki yani bir sürü şey oluyor, hepsini ayrı ayrı takip edemiyorum. Mesela Yeni Parti il başkanını atıyor mu?
1: Atıyor tabii şu an.
0: Yani her yeri mi atıyor mesela?
1: Şu
0: yani
1: anda,
0: kendi üyeleri şu bu falan sistemini daha oturuyor, atıyor, atama usulüyle.
1: Söylenen
0: yapıyor.
1: Şu 65 ilde örgütlenmemize başladık
0: evet,
1: şeklinde.
0: Evet, evet.
1: O yüzden Antep'te bunlardan biri ki örgütlenirler de normal bir milletvekili var zaten. Hani belli sayıda parti üyesi var. Heh, evet bakın görseller bu. Tabii.
0: Bu nedir? Seyit Ahmet Keleş.
1: Evet.
0: Bu
1: bıçaklanan bu.
0: Bu bıçaklanan milletvekilinin aynen. Sosyal medya hesabı.
1: Yok hayır.
0: Bıçaklayan ya. Özür dilerim. Yani, çok özür dilerim.
1: Şu
0: çok
1: anda,
0: özür dilerim.
1: Şu anda şüphelimiz
0: Seyit Ahmet Keleş'in evet. Sosyal medya hesabı.
1: Hukuki olarak baktığımızda
0: evet.
1: Kendisi şu an şüpheli ve aha. Gözaltına alınır. Hatta Ertuğrul Üstad da burada öldürmeye yönelik bir eylem olduğu için yani
0: evet.
1: Teşebbüs eylemi olduğu için tutuklanması da çok ceza hukuku normları açısından normal karşılanır.
0: Ha burada diyor ki Yargıtay bildirimi tamamlandı.
1: Evet, bu yeni
0: üye
1: parti
0: olunca böyle oluyor değil
1: evet,
0: mi? Yani
1: böyle
0: bu resmi
1: gibi,
0: bir yol.
1: Bunun gibi
0: tebrikler Seyit
1: var.
0: Ahmet.
1: Hı hı.
0: Tebrikler Seyit Ahmet. Bu yeni partiden geliyor değil mi?
1: Şöyle yeni parti bir Ekrem İmamoğlu istifa ettikten sonra da bir link paylaştı ya geçtiğimiz günlerde ya da Özgür Özel. Bu linkin üstünden üyeliğinizi yapabilirsiniz diye. Her aslında üye olmak isteyen vatandaşa açık linkte Seyit Ahmet isimli şahıs da girip o linki tıkladıktan sonra belli aşamaları tamamladıktan sonra bu sonuç.
0: Bu sonuç.
1: Sonuçta o da sonucu zaten sosyal medyada bunlar çok paylaşıldı. İşte üye olduk böyle mutluyuz gibi paylaşımlar. O
0: bunu
1: da
0: kaç gün önce paylaşıyor?
1: Bunu 4 yazıyor işte. 4 gün önce paylaşıyor.
0: Peki Gaziantep İl Başkanı ne zaman atandı?
1: 2 gün,
2: gün önce.
0: Yani bu çok sıcak bir hadise. Çok ilginç bir hadise. Yani bu söylediğini çok değil mi? Yani Yiğit'in
2: yani
0: söylediğini.
2: Şöyle bu tam
0: Yiğit, sen benim dostum olduğun
2: şimdi,
0: için adınla hitap ediyorum.
2: Etekemeye bir.
3: Şimdi şu an evet. Gaziantep.
0: Onu güçlendiriyor değil mi Hasan abi biraz?
3: Gaziantep
0: yani
3: valisi Kemal Çeber'den bir bilgi aldım.
0: Ne diyor? Sayın vali
3: ben
0: ne diyor?
3: Aktarayım biraz bilgi verdi tabii uzunca bir şey.
1: Biz dinleyelim.
0: Dur bakalım.
3: Şöyle vali diyelim, mi? Vekilimi, Sayın Kemal Çeber, Gaziantep Valisi.
0: Evet.
3: Vekilimiz mahalle gezileri kapsamında sokakta gezerken, insanlarla sohbet ederken kendisini de CHP eski ilçe başkanı olan Seydi Ahmet Keleş isimli şahıs tarafından Önce sohbet

0: sohbet, sonra tartışma, sonra da bıçaklama olayı gerçekleşiyor. Seydi Ahmet Keleş dediğim gibi diye şey yapıyor. Eski CHP ilçe başkanı ve 27 suç kaydı var.
1: Oo, maşallah.
0: Çok
1: 27 suç kaydı var.
2: Tabii o adli sicil değil de şöyle oluyor mesela.
0: Devam ediyorum. Şahıs bir araçta uzaklaştı. Oğuzeli ilçemiz yakınında araçtan inip belli bir bölgeye doğru kaçtı. Ekiplerimiz takip ediyor. Araç alındı. Şahıs da yakında alacağız şeklinde devam etti. Kendisine de bağlanabiliriz. Sayın Valimize de. Tam detaylı,
1: arkadaşlar,
0: detaylı bilgi geldikten sonra da
1: valisini bağlayabilir misiniz Sayın Vali'yi? Sayın Vali'yi bir telefona alalım da soralım nedir? Tam evet. Müftüoğlu çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
2: Ben şeyi de anlattı. Vereyim.
1: Alişer buyur lütfen.
0: Bu açıklama Habertürk'e özellikle
1: çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sayın Vali'yi de bir bağlayabilirsek, müsaitse kendileri.
2: Antep'teki buyur Alişer. Bir gazeteci bir arkadaşımdan gelen şey. Vekilin ameliyatı tamamlanmış. Kanaması durdurulmuş. Ameliyat bölgesinin kapatma işlemi yapılıyormuş. Sağlık durumu şu an iyiymiş.
3: Oh, çok güzel.
2: Sayın vekil.
1: Bu güzel haber. Yani
3: bir an önce iyileşmesi.
1: Tabii. Ameliyatı gerçekleşmiş. Bir daha tekrar edersen Alişer. Yakınları var, uzaktan tanıdıkları var, partisi var, duyan var, duymayan var.
2: Ameliyat gerçekleşmiş. Ameliyat iyi geçmiş.
1: Evet.
2: Kanayan bölge kapatılmış. Sağlık durumu şu an iyiymiş.
1: İyi. Şu an iyi. O zaman artık hayati tehlikesi
2: yok,
1: var cümlesini kaldırıyoruz. Yani şu an durumu iyi.
3: Ama bir de şunu kaldırıyoruz. Şu CHP ile Yeni Parti arasındaki bir husumet değil. Yeni Parti'nin içerisindeki bir...
1: Yo, CHP ile Yeni Parti arasında yok. İhtimal tabii insan tabii. Bunu düşünür. Hani mesela Menemen'de yaşanan hadise.
3: Tabii.
1: Olur olmaz. Tabii, sen tanıyorsun değil mi bu Melih Bey'i?
3: Tabii ki. Hem saygın bir iş insanıdır Antep bölgesinin. Hem de kıymetli bir milletvekilidir. Yani bu son ayrışmadan önce yaklaşık Mayıs ayı başında çok sohbet ettiğimde, saygı duyduğumda bir insandı. Çok üzüldüm, o anlamda ben bilgi almak istedim asıl. Ve ne yazık ki hani böyle bir gerçekle, yani böyle bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öğrenince de biraz üzüntüyle çevremiz aranır. Ama
1: bunu,
3: ya.
1: Bunun sözünü vermiş olabilir mi bu Ahmet Seyit Keleş'e?
3: Onu bilemem. Ahmet Seyit yani Keleş'in... Çevreyi hani anlattığını ben ifade
4: peki,
3: ettim.
4: Peki bu suç kayıtları var.
1: Buyur. Buyur Nihal Bey.
4: Onlarca meselesi. 28 mi dediniz?
1: 27 suç kaydı
4: 27.
1: Var.
4: Bununla ilgili bilginiz var mı?
0: Sayın Valimizi bir ararlarsa şu an
5: numarasını
0: verdim. Numarayı verdim.
1: Arkadaşlar
3: sadece şunu ifade edeyim. Suç
1: Vali Bey'i bir bağlar mısınız arayıp?
3: Şimdi suç kaydı Müftüoğlu şöyle
1: numarayı attı galiba.
3: Suç kaydı şöyle oluyor. Örneğin karakola biraz gidiyorsunuz. Tutalım. Biriyle ilgili şikayetçi oluyorsunuz.
1: Tabii.
3: Örnek veriyorum.
1: Pardon, özür dilerim, bir daha ben
3: suç kaydının ne olduğunu anlatalım. Örneğin siz beni gittiniz karakola şikayet ettiniz.
1: Evet.
3: İkimizle de ilgili suç kaydı açılıyor.
1: Ha tamam.
3: Yani bu 27 sayısının sebebi.
1: Yani bütün bu 27 suç kaydı hepsini ben işlemedim. Benim gibi. Benimle ilgili de bir şeyse sana da açılıyor.
3: Aynen,
1: bana da
3: kayıt açılıyor. Ve ama örnek veriyorum o Seyit Ahmet
1: Keleş.
3: Olayın şüphelisi olarak 20'nin üstünde suç kaydı olabilir.
1: Yiğit, Vali Bey telefondaymış. Sayın Vali, iyi akşamlar.
6: Teşekkür ederim, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz Habertürk yayınına. Nedir durum? Bize bilginizi paylaşır mısınız efendim?
6: Efendim ben televizyonu tabii göremiyorum şu anda ama oradaki herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun.
6: Sayın vekilimiz Melih Meriç Bey akşam 18.40 sularında... Normal mahalle ziyaretleri yaparken işte bir sohbet, oradaki yine birisiyle bir sohbet. Sonra sohbet tartışmaya dönüyor. Sonra da şahıs sayın vekilimizi maalesef bıçaklıyor. Sayın vekilimiz çok hızlı bir şekilde hastaneye intikal ettirildi. Başhekimimiz, sağlık müdürümüz gerekli hazırlıkları yaptı. Çok hızlı da ameliyata alındı. Elhamdülillah biraz önce de ameliyatı tamamlandı. Biraz korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz noktalar vardı ama elhamdülillah o korktuğumuz senaryolar çok şey olmadı. Yani bağırsaklarında problem vardı. Arkadaşlar gerekli operasyonları yaptı. Ameliyatı da gayet başarılı geçti.
1: İyi.
6: Şu anda durum bu. Ha şahsı soracaksınız.
1: Sayın Vali, bir tek şey soracağım. Buyurun. Saldırgan gözaltında mı?
6: Saldırgan şu anda firarda ama kaçtığı araba alındı, gittiği güzergah biliniyor.

0: Yandı mı acaba?
1: 27 tane suç kaydı olan birisi. Yani suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş birisi maalesef. Yani bu işlere yatkın birisi ama çok kısa zamanda alacağız inşallah. Bütün teknik, bütün
2: takip yapılıyor.
1: İnsan kaynaklarımız orada.
2: Peki. Çok teşekkür ederim ama usulden adettendir. Buradaki konuk arkadaşlarımın bir sorusu varsa hızlıca alabilirim. Var mı sorusu olan?
0: Ben şeyi sormak istiyorum.
2: Buyur Ertuğrul Akar. Sayın Vali bir soru var.
0: İlk emarelere bakılarak bu işin planlı olduğuna dair bir izlenim edindiler mi?
2: Bu iş planlı mıdır diyor Ertuğrul Akar. Planlı ilk emareler, işaretler böyle bir şeyi gösteriyor mu?
1: Şöyle ilk kanaatler, ilk görüntüler ve ilk söylenenler öyle bir izlenim uyandırmıyor. Ama tabii hem vekilimiz kendisine geldiğinde söyleyecekleri hem de şahsı aldığımızda ondan edineceğimiz bilgiler bizi daha çok aydınlatacak. Ama ilk bilgi ve görüntüler çok öyle görünmüyor.
2: Bir de Hasan Öztürk'ün sorusu var. Buyur Hasan.
3: Sayın Valim geçmiş olsun. 27 suç kaydı var dediniz. Bu suçların genelde neyle ilgili suç kaydı var bu?
1: Şöyle genelde tehdit var, hakaret var, birkaç tane dolandırıcılık var. O nitelikteki suçlar olarak görünüyor. Ben de tabii çok yoğun bir tempoyla şimdi koşuşturduğum için çok detaylara bakamadım. Ama genel itibariyle böyle Hasan Bey.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Sayın Vali çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar
4: efendim. Sayın Vali Mehmet Müftüoğlu teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun Sayın Vali. Müftüoğlu çok teşekkürler bağlantı çok için, bilgiler için.
5: Çok kıymetli bir...
2: Önemliydi.
4: Şimdi Sayın Valimiz aslında bu konuda hem istihbar hem de il yönetme noktasında daha önce Rize'deydi. Çok başarılı bir valilik dönemi geçirdi, uzun bir dönem. Şimdi Gaziantep'te önemli görevler üstleniyor. Çok kısa sürede kişinin yakalanacağını ben de yürekten inanıyorum.
2: Tabii. Şimdi Yiğit Acar, sana herkesin aklından geçen soru muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey olunca sana soruyoruz. Tabii. Bugünkü CHP'de dahil, dünkü CHP'de dahil. Yani Sayın Vali de söyledi. Yani 27 suç kaydı tamam az önce açıkladın ama yani dolandırıcılık diyor bakabildiğim kadarıyla işte
5: tabii, hakaret
2: diyor şu bu diyor falan. Ve ilçe başkanı yani. Tabii,
5: Oğuz Ali merkez ilçe bu arada.
2: Sence biraz garip bir durum değil mi?
5: Tabii çok garip yani.
2: Bu... Yani ilçe başkanı.
6: Ne zaman ilçe başkanı? Eski derken hangi dönemi kastediyorsun?
5: Şöyle yani geçtiğimiz 24 Temmuz'da ayrılana kadar ilçe başkanı.
2: İlçe başkanı aktif olarak ilçe başkanı CHP'nin.
5: Ben göreve geliş tarihini şu an bilmiyorum bakmam lazım. Ama son 3 yıldır ilçe başkanı olduğu biliniyor. Onu ifade edeyim. Hani 3 yılı şundan da Özgür Beylerin döneminin 3 yıl olduğu bariz. Ama ondan önce Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de var mı yok mu hemen kayda bakmamız lazım.
2: Bir Ali Şer'e şeyi soralım
5: mı? İkincisi şeyi ifade edeyim. Şimdi suç kaydı olduğu için elbette bu dikkat edilmeli bence makul değil ama adli sicil kaydı olsa siyaset yapamaz zaten. Onu zaten, ifade etmek lazım. Öyle. Yani demek ki adli sicil kaydı yok.
4: Ama ilçe başkanlığında adli sicil kaydı aranmıyor.
5: Hayır şöyle ifade edeyim.
4: Başkanlığında da aranmıyor.
2: Aranmıyor.
5: Parti üyesi olamıyorsunuz.
4: Yok onda bir sorun
5: olur mu Mehmet abicim? Siz siyaset yani mennu haklarınızı iade almadan bir siyasi parti üyesi dahi olamazsınız. Mennu haklarınızı iade almanız lazım o eylemle ilgili.
4: Bir şey söyleyeyim. Şimdi yakın zamanda geçen dönemde de bu dönemde de hem CHP'ye üye kayıtları yapıldı hem yeni partiye üye kayıtları yapıldı. Ben inanıyorum ki hiçbirinden adli sicil kaydı istenmemiştir. Bunu da iddia ediyorum.
5: Anladım.
2: Ha, üyelerin.
4: Gayet tabii.
2: Tabii yüz binlerce zaten. Yani şeyden, dijital ortamdan üye oluyorsun.
5: Ama şöyle oldu.
2: Öyle değil mi?
5: Yani,
4: tabii
5: ben şunu ifade edeyim.
4: E-Devlet'ten üye olabiliyorsun.
2: Oraya siz, çok boğmayalım konuyu da daha sıcak konuda kalalım.
5: Hemen şöyle cümleyi kapatayım. Siz örnek veriyorum bir yıllık bir ceza aldınız. Bu onandığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da üyeliğiniz düşürülme olarak gidiyor. Yani
2: anladım.
5: Burada en fazla belki şöyle cezalar almış olabilir. Çok boğmadan adli para cezası ya da 4-5 aylık gibi bazı cezaları varsa... o şekilde siyaset yapma hakkı devam etmiş olabilir.
2: Anladım.
5: Yani olayı spesifik olarak bakmamız gerekiyor.
2: Alişer, Yiğit'in söylediği yani bir il başkanlığı sözü veriliyor diyor Yiğit Acar.
5: Bu şüphelinin etrafa söylediği tekrar benim değil.
2: Şüphelinin... Yok yani şüpheli diyor ki bana Yeni Parti'nin Gaziantep il başkanlığı sözü verildi diyor.
5: Evet.
2: Sözü verdi diyor. Yanlış bir şey söylüyor muyum?
5: Verdi.
4: Verdi,
5: hatta
4: verdi
5: tartışma diyor. Da oradan çıktı deniliyor işte. Yani Sayın Valimiz tabii tartışmanın ayrıntısını bilemez şu an. Ama oradaki civardaki kaynaklar tartışma

0: Son 2 günlük buraya
1: da. Mesela dayanıyor. Melih Bey'i sen tanıyorsun. Hı hı. Anladığım kadarıyla sevdiğin de bir insan.
0: Saygı duyuyor.
1: Böyle bir söz verince yapar mı?
0: Ben söz verdiğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani.
1: Ama söz verdiğini düşünmüyorsun da şimdi karşılıklı bir konuşma, bir söz verme falan, bir diyalog yoksa adam gelip göz göre göre birinde bıçaklar mı yani? Hani onu bu da, şey masum ha, bir şey değil. Yani verdi tabii. Yaptı yapmadı önemli değil. O eylemin berbatlığını, kötülüğünü, evet, suç tarafını bir yere koyduk ama böyle bir şey geçmediyse, bir söz vermediyse niye böyle bir eylemle

0: partiden
1: bir görelim şu, bir yaklaşalım mı şuraya? Bir yaklaşalım arkadaşlar, bir görelim, bir yakından görelim. Bu Seyit Ahmet Keleş Gaziantep'li mi acaba? Bir yaklaşalım buna. Bir dinleyelim mi? Bir ses verin, bir sesini bir duyalım.
2: Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Bir ses verin.
2: 29 yıldır onurla üyesi olduğum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar inandığım değerlere bağlı kalarak mücadele ettim. Ancak bugün gelinen nokta partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştırıldığını, hukukun, adaletin ve örgüt iradesinin yok saydığını düşündüğüm için...
1: Peki, yani profil bu. Nihal Bengisu Karaca, ne düşünüyorsun?
3: Yani
1: sen böyle bir yüz okursun.
3: Profil hakkında burada yorum yapmak çok önyargılı bir hareket olur. Yani benim düşüncem şu ama. Yani tabii ki çok kolay bir şey yaşanmadığı için CHP'de. Her ne kadar bu kişiler arasında söz verme, vay efendim söz verdin ama yerine getirmedin denildiği iddiasıyla böyle bir saldırının gerçekleşmesi aslında CHP'nin yaşadığı anomaliden kaynaklanıyor. Her ne kadar ikisi de yeni partili olursa olsun.
1: Ama yeni parti üzerinde dönüyor iş.
3: Tamam.
4: Tamam, yeni parti de tamam. CHP olarak tanımlıyor.
3: Ama yeni parti niye ortaya çıktı? Yeni parti diye bir parti niye ortaya çıktı? Ve bir parti daha seçimde yani, ve hiçbir şey oturmadı. Hiçbir şey... Yani CHP'de bazı dengeler bozulduğu için ki herhalde Menderes Belediyesi ile ilgili kısımda herhalde konuşuruz. Onu konuşacağız.
1: Tabii konuşacağız.
3: Orada evet. Mesela yol kazası açıklaması yapılıyor Menderes'le ilgili.
1: CHP diyor bir yol kazası evet, diyor. Biz bak, böyle
3: mesela,
1: düşünmüyoruz.
3: Çünkü niye yol kazası oluyor vesaire. Yani ben o açıklamanın evet, da evet. Samimiyetine güveniyorum bu arada. Öyledir gerçekten. Çünkü bütün taşlar yerinden oynadı. Hem CHP'de yeni partideyse o taşlardan daha ortaya bir sütun, bir duvar kurulamadı. Bir anomali var. Her iki partinin başında da var. Umarım bu tür hadiselerin devamı gelmez. Yani çok bu doğru. Çok tatsız ve kötü bir olay.
1: Bu söylediğine çok katılıyorum.
3: Bu tarz bir şiddet olayına kadar meselenin gitmesi bence de çok kınanması gereken bir olay. Hani profilin videosunu izleyip fiziksel özelliklerinden o yorumu yapamam ama evet korkunç bir suç yani. Bir şiddet eylemi gerçekleştiriyorsunuz.
1: Size... CHP bu arada şey yayınlamış. Onu bir görelim mi nerede? Başsağlığı mesajı geçmiş olsun
3: Allah mesajı, özür dilerim. Allah
1: zaten
3: diyelim.
1: Sayın Vekil'in hayatı kendi bir yok.
3: Bir not, ameliyatın da iyi geçmiş olması
1: evet, evet.
3: İyi
1: onu
3: haber
1: da Sayın
3: tabii
1: Vali
3: ki.
1: Söyledi.
3: Yani bu olay bir ölümle gerçek, bir ölümle sonuçlansa çok daha
1: Allah
3: kötü bir
1: yani
3: biçimde
1: o,
3: konuşacağız
1: tabii,
3: bu hadiseyi.
1: Çok kötü.
3: Yani siyasetten yaşanan bu tür
5: Numan Bey'in ofisinden de bir bilgilendirme geldi. Onu da istersen aktarayım.
1: Alişer bir şey diyor. Geleceğim hem Müftüoğlu hem Ertuğrul Akar'a geleceğim. Alişer buyur.
5: Numan Kurtulmuş'un ofisinden de bir bilgilendirme gerçekleşti. Evet. Numan Bey hemen ilk dakikalarda bir açıklama yayınlamıştı zaten saldırıyı kınayan. Hem Sayın Vali ile hem de Melih Meriç'in ailesiyle telefonla görüşmüş Numan
1: Bey arıyor meclis başkanı. Evet.
5: Yönelik saldırıdan dolayı. Aileyle telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini de iletmiş ve bir an önce saldırganın yakalanmasını, sağlığına kavuşmasını iletmiş.
1: Peki. Numan Bey'in mesajını da Alişer söyledi, iyi yaptı. Teşekkürler. Bu arada Müslüm Sarı,
6: parti sözcüsü.
1: CHP parti sözcüsü. Müslüm Sarı diyor ki Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan yeni parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Kemal Bey bir mesaj yayınlar mı Yiğit?
6: Yayınlayabilir.
3: Ben
6: arar,
3: mesela
6: aileyi
3: bir
6: arar.
3: Şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
6: Aileyi arar.
3: Müslüm Bey'in bu ilk tweette acil şifalar dilerken ama saldırgan CHP'li değil dememesi de mesela
6: tabii.
3: Dengeli ve saygın tabii. Bir tutum.
7: Tabii. Ama şöyle bir şey
3: onun
7: var.
3: İlk etapta değil lazım. Mi? Çünkü herkesin aklında olan CHP'li yeni partiliye saldırdı. İlk anda herkes bunu böyle algıladı. Yiğit Bey düzeltene kadar.
1: Nihal Hanım hiçbir şeyi kaçırmıyor. Bak.
3: Biz bile böyle düşünerek
6: girdik. Ben de
3: tamam
6: maddi gerçek açısından bunu bir
3: tabii,
6: parti
3: tabii.
6: Tartışması
3: burada tartışılır
6: değil,
3: ama burası tam da zaten tabii. Onun yeri.
6: Parti için
3: ama sosyal medyada hani o inceliği göstermesi dengeli bir tavır tabii. Yani.
1: Ama teşekkürler.
7: Şöyle bir şey de var. 27 suç kaydı olan bir kişinin hangi partiden olursa olsun.
6: Görevde olmaması
7: orada,
6: gerekir.
7: Görevde hayır. Olması
3: göreve atanmaması
7: büyük bir hata.
6: Kesinlikle.
0: Ya evet, şöyle
8: CHP'de
0: mesela,
8: görevde değil zaten şu anda.
1: Bir şey söyleyeceğim.
6: CHP'de görevde olduğu dönem de çok yanlış. Şu an değil doğru ama CHP'de olduğu dönem de çok yanlış. Bunun öz eleştirisini her dönemin yöneticisi yani bu şüpheli
1: doğru.
6: Hangi dönem yönetimdeyse öz eleştirisinin verilmesi gerekiyor.

0: gerektiği kanaatinde.
1: Yalnız bu bir şeyi de gerçekten belki Türkiye'de tartışma konusu olarak gündeme
2: arınma
1: getirebilir.
2: Gerçekten.
1: Yani ilçe başkanları belki
2: arınma gereksinimine işaret eden.
3: Amacım amaç ya da kasıt bu değildi
2: arınma
3: ama çok üzüntü verici.
2: Arınma gereksinimine işaret eden bir vaka yani.
1: Tabii canım
2: Seydi,
1: çok ciddi
2: Ahmet
1: bir şey. Yani
2: çok
1: şöyle ilçe başkanı senin partinin ilçe başkanı. Ya koskoca ilçede başkan da. İyi de kardeşim bu adam ne iş yapıyor yani bunun bunun adli durumu nedir? Bir suç kaydı yani, var mı? Hırlı mıdır? Dürüst müdür? Değil midir?
3: Antep'in o sıcağında sağda siyasi çalışma yapan bir milletvekili yanında da yol arkadaşı olarak düşündüğü bir insanla önce biraz tartışma Sayın Valinin de ifade ettiği gibi sonra bu acı görüntünün ortaya çıkacak bir şey. Yani
1: bu şey değil mi?
3: İnsanlığa aykırı bir tablo.
1: Yani. Sayın vekilin saldırıya uğramasının ardından çekilen görüntüler. Gerçekten hoş görüntüler sırası. Değil. Şeylere dikkat edelim lütfen. Buzlayalım her şeyi.
3: Tabii. Ya bu tabii burada herkesin tecrübesi benden fazla ama
1: bir sesi duyalım mı?
3: 12 Eylül öncesi sokak saldırıları gibi bir tablo bu.
1: Bir sesi duyalım ne diyor sayın
4: vekil? Yardım edin abi gelin bir kişi.
2: Sesi ideolojik.
3: İdeolojik vardı.
5: O da yanlış. Yani
1: bir saniye çıkar. Bir saniye. Çıkar. Sayın vekil ne diyor? Bir saniye.
4: Vekilim kim Burak?
5: Deliklerden bir tutalım. Bir kişi daha gelsin.
4: Yardım edin abi gelin bir kişi.
6: Vekilim kim olduğunu biliyor musunuz?
4: Buranın mı? Buranı.
6: Yok Buran kişi.
4: Vekilim kim Buran?
7: CHP.
8: Ahmet Keleş.
4: Ahmet Keleş.
1: Söylüyor.
4: Oğuzeli eski CHP ilçe başkanı.
1: Söylüyor. Telaffuz ediyor sayın vekil. Kimin tabii, söylüyor Ahmet Keleş diyor.
3: Seyidi kullanmıyormuş demek ki Ahmet Keleş hani isimde ikinci isim.
1: Ertuğrul Akar ne diyorsun?
9: Normal yani çok abartılacak bir şey yok. Her zaman karşılaştığımız şeyler bu.
1: Hayır yani
3: nasıl
1: Ahmet
3: her zaman sokakta milletvekili
9: öyle bunu sokakta her gün geçen gün tribünde Vahşi'nin biri bir çocuğa saldırmıştı mesela aynı şey. Tribünde ölen insanlar, sokakta öldürülen insanlar çok her gün karşılaştığımız şeyler yani bu çok abartılacak bir mesele değil.
3: Yani,
9: kınanmakla bu kınanmakla da düzelmez. Yani şimdi adli sicil kaydediyoruz. Maalesef orada siyasi partiler kanunda biraz sıkıntılar var. PKK'dan kaydı olanları bile biz milletvekili yaptık. İçeride olan tutuklu olanı yaptık, çıkarmaya çalıştık falan. Yani Türk siyaseti düzelmez. Bizim tartışmamız olacak işler değil bu işler. Çok şey ya şaşırmadım. Normal işler ya. Bravo. Anadolu'da bakın Anadolu'da bunlar olur. Burada bak burada basit bir ya muhtarlık seçimine gidiyor.
10: Öyle bir şey olmaz ya.
9: Abi olur. Oluyor da yani bunu bizim olmamalı saklamamızla. Ya, ya olmamalı ayrı bir şey.
10: Anadolu'da keşke bunlar kimse olur dediğinde
9: abi oluyor. Bizim dememizle ilgisi yok ki. Muhtarlık seçiminde bir okulların önüne bir gidelim. Satırla geziyorlar. Bıçakla geziyorlar. Kaleşnikov'la geziyorlar. Ya bunlar yaşanıyor Türk siyasetinde. Var olacak da gayet normal basit bir bıçaklama vakası. Kişinin özne milletvekili olduğu için haber değeri taşıyor.
1: Ya sence bu normal bir şey mi?
9: Ya alıştık ya normal bana.
11: Hocam alıştığımız bir şey,
9: şey
11: normal olamaz.
2: Evet. Daha
9: bana
2: evet.
9: Normal
11: yani kanıksamış olabiliriz ama bunun bir normal olduğunu söylemek.
9: Hayır şöyle normal.
11: Anomali diye bir ifade kullandı biraz önce.
9: Hasan abi.
11: Nihal Bengüsü Karaca CHP'de olup bitenlerin
9: normal normalimiz haline geldi.
11: Hocam
9: bu. Normalimiz haline
11: bak,
9: geldi.
11: Bu, senin bu cümlen çok daha normalleştiren bir ifade.
9: Keşke benim cümlelerimle düzelse de hemen hokus pokus yapsam
11: şöyle, en azından şuna yapma şansımız var ya. Bunu reddetmek ve bunun kesinlikle anormal bir şey olduğunu söylememiz gerekiyor. Ya. Anadolu'ya yakışan bir şey değil. Anadolu insanı böyle değildi ve olmamalı. Maalesef şimdi bu tür şeyler oluyor. Buna önlem alalım demek bence bu anormal duruma işaret etmek.
9: Alamazsın, önlem alamazsın.
11: Nasıl alamazsın ya?
9: Mümkün
11: nasıl devletsin o zaman? Öyle derler. Ya devlet başı ya kuzgun neçe derler. İşte, bak orada bir
9: alamazsın.
11: Tane vali bağlandı. Şu anda devlet temsilen Gaziantep valisi bağlandı ve dedi ki bir dakika. Şahsın ne tarafta olduğunu, hangi arabayla gittiğini takip edip alacağız.
1: Evet. Tabii, tabii,
9: şimdi, Hasan abi, suçun siyaseti paradan temizlemeden, liyakat esas alınmadan, ahlak temele konulmadan düzelmez.
11: Hocam,
9: birbirimizi
11: kandırırız. Siyaset yüzünden mi olmuştu diyorsunuz ama sen biraz diyor ki bu Anadolu'da çok
2: ya
11: normal.
2: Çıkar
11: bir
2: çıkar kavgası
11: şey.
2: Ne siyaseti ya? Koltuk kavgası
11: çok normal bir şey.
2: Hayır. İdeolojik bu, ayrımdan dolayı
11: olağanüstü anormal bir durum. Bir milletvekili
3: yani normal
11: seçim çalışması ya da halkla buluşması sırasında bir tane...
9: Ya bu milletvekili olarak değerlendirme ki birine söz tarafı... vermiş Hasan abi. Bak şimdi siyaseti böyle yapıyor bunlar. Sen adamı kandırmışsın.
3: Öyle iddia ediyor.
9: Ya tamam öyle iddia ediyor. Birine ticari ilişkin de olabilir bu. Bir şey demişsin adam o anlık bu şeyi yapmış. Abartmaya gerek yok onu söylüyorum.
1: Çünkü normal niye, diyorsun yani.
9: Abi adama sen şimdi gayri ahlaki ilişkilerin içinde bulunduktan sonra vay beni bıçakladılar. Ya baba git işine derim ya. Normal olur derim ya. Yani. Normal ya bana anormal gelmiyor açıkçası. Ya Türk siyasetinde muhtarların birbirini öldürdüğü, azaların birbirini bence öldürdüğü bir ortamda bana normal gelmiyor. Mağduruz. Yani. Yani.
3: Şu
11: anki tartıştığımız mesele de anormal bir hal aldı.
1: Evet.
9: Abi peki. O zaman kanunu peki. getireceksin.
1: Peki.
9: Siyasetin finansmanını düzenleyeceksin.
1: Ertuğrul Akar diyor ki galiba. Liyakati getireceksin. Yani galiba şöyle diyor. Burada diyor bir söz vermiş. Bu siyaset diyor bu pis minvalde bu seviyede var. Devam ederse ettiği müddetçe diyor.
9: Bunlara alışacağız
1: bu tür arizi
9: yani.
1: Durumlar bunlara ortaya basit. Çıkacak diyor ama normal değil.
9: Tamam ben
1: normal işler
9: tamam,
1: yani.
9: Ben kınıyım.
1: Vekil bıçaklanıyor
9: bak, yani. Bak ben kınıyım. Adamı kınıyorum.
10: Vekil olmasa bile böyle bir olayı nasıl biz meşrulaştırıyoruz?
2: Ay vekil normal insan olsun.
10: Velev ki vekil olmaz.
2: Sıradan bir vatandaş
3: olsun. İki tane insan birbirini kandırsa eylem ne olacak böyle?
9: Meşru değil. Zaten ya meşru değil. Abartmaya gerek yok. Onu söylüyorum.
1: Peki.
2: Meşru olmayan normal de olamaz. Peki. İşte buradaki tartışma o yüzden sakat
1: tabii,
2: bir
1: çünkü
2: yeri.
1: Bir de bak çok güzel bir şey. Şimdi orası Antep. Yani orada da aileler, sülaleler, aşiretler... Hani bu işler başka yerlere taşınır, başka yerlere gider.
9: Taşınacak.
1: Bunlar
9: araya işte adamlar girecek.
3: Fikir yapıcı.
9: Araya adamlar girecek, barıştıracaklar. Bir sürü şeyler olacak. Olacak tabii. Yani bunlar.
1: Hasan abi bir şey diyordun.
11: Ben bir şey diyemem bu konuda.
1: Artık diyemem diyor.
11: Kesti.
1: Nihal Hanım siz bir şey diyor musunuz?
2: Ya meşru olmayan normal de olamaz. O yüzden evet. Hani bu tartışma biraz o yüzden sıkıntılı bir evet. gitti. Yani bunlar normal falan dediğimiz zaman izleyicilere yanlış bir mesaj
9: ya.
2: Vermiş.
9: Ya ben de biraz daha mesleki aşınma da olabilir. En azından bana normal geliyor. Yani...
2: En azından bu stüdyoda olan herkes şunda mutabık kalsın bir zahmet. Yani medeniyet dışı bir... Olgudur.
1: Tabii canım ona itiraz eden kimse yok.
2: Ve şiddetle kınanması gerekiyor.
10: Sokağın karşısında birini bıçaklıyorsunuz. Yani. Bunu nasıl
2: i̇nsan
10: normal
2: bu milletvekili
10: ya?
2: Değil bakın. Evet, milletvekili insan. Sıfatına işaret etmek de burada yanlış.
3: Evet. Canlı.
2: Sıradan bir vatandaş, bir canlı. İnsan, bir canlı. Tabii. Bu şekilde şiddete uğrayamaz. Sebep ne olursa olsun kandırılmış olabilirsin. Hı hı. Sana sözler verilmiş olabilir. Başka şekillerde bu krizini yönetmek zorundasın. Bu şekilde tabii. Kesici delici aletlerle saldırarak değil.
1: Çok doğru. Peki. Yiğit Acar eklemek, Alişer bir ben, şey söylemek istiyor musun?
3: Alişer Bey de haber verdi sanki. Abi bölgeden
1: şey mi vardı? Bilgi mi vardı?
0: Seyit Keleş 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet. girmiş.
1: Oğuz, 2001'de girmiş.
0: Oğuz Eli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak girmiş.
11: 2000'de kaçta?
1: 2001'de.
0: Yani kendisi de 25 Altan yıldır hemen. Siyasette olduğunu söylüyor. Şimdi söyleyeceğim bir tahmin 27 tane suç kaydının... Hiç birisi değilse ömrüne bakarak söylüyorum bir iki tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yani siyasetteyken gerçekleştirmiş diye tahmin ediyorum. Bu anormal olayda çıkarılması gereken dersler var. Siyasi partilerin hepsinin oturup bir üyelerine ne yapıyoruz biz diye üstünden geçmesi gerekiyor. Böyle bir kişinin herhangi bir partiyle anılması çok yanlış. İkincisi sokağın ortasında böyle bir şeyin yaşanması yüz kızartıcı yani hepimiz için tabii. büyük bir utanç. Bir zamanlar yaşadığımız 80 öncesi dediğin için şey söyleyeyim. Tabii. O utançtan daha büyük bir utanç. En azından orada birbirlerine sosyal faşist aynen. diyordu. Öbürü öbürüne yok bilmem neci diyordu. Yok milli demokratik diye. Yani en azından ideolojik iki tane kitap okumuş da yalandan. Olmuş. Hani onu okuduğunu anlamamış ama o kitaplar yüzünden koltuk... bir kavga vardı. Yani o da çok yanlış. Doğrulamıyorum. Hı-hı. Kıyas örnek olsun diye söylüyorum. Karşılaştırmak için değil. Ya nedir ya? Koltuk kavgası için memleketi getirdiğiniz hale bak.
1: Bak bir şey söyleyeyim.
0: Şuradaki saygıdeğer insanları 15 dakika meşgul etmesi bile böyle rezil olayın hepimiz için bir utanç. Koltuk kavgası, hırs. Aptalca, saçma sapan bir şey. Ve memleketin gündemini meşgul ediyor ama hazır söz bendeyken altının çizilmesi gereken iyi ki bugün buradaymış, düzeltti. Koca koca haber kanalları, koca koca internet siteleri CHP, Yeni Parti, bıçaklı kavga falan diye veriyor.
1: Biz önce ilk bir önce kere, onu Yiğit Acar sağ olsun eksik olmasın.
0: Bir kere öyle bir olsa bile... Bakın,
3: çok mutluyum tabii, zaten. Hani, bunu
0: büyüklerin buradayken...
11: Medyanın... Dinle bir şey söylüyor.
1: Buyur Alişan.
0: Kıdemli... abilerim, abla, hani hepiniz buradayken bana düşmez belki ama ben söz bendeyken ben hatırlatmayı yapayım. Öyle olsa bile bu haber böyle verilmez. Bir kere ben haberci arkadaşlara bunu söyleyeyim. Ayıptır. Tabii. Yani iki tane farklı parti ise bile bu haber böyle verilmez, böyle köpürtmez.
10: Arkadaşlar bakın.
1: Adalet Bakanı diyor ki süreci yakından takip ediyoruz diyor. Tüm Türkiye nerede diyor? Nerede bir göreyim.
3: Şöyle.
1: Yiğit şurada değil mi?
3: Tabii tabii.
1: Yiğit'le beraber yapıyoruz programı.
3: Estağfurullah.
1: Yalnız bir şey
3: yardımcı
1: söyleyeceğim.
3: Yardımcı olabiliyor
1: bakanın,
3: muyum abi?
1: Bakan, çok. Bakanın açıklamalarını okuyacağım ama Ertuğrul Akar'la ilgili de söyledikleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani Alişer'in söylediği, kardeşim hiç olmazsa 80'den önce insanlar iki kalın kitap okuyordu. Bari ideolojik bir karşıtlık vardı. Tartışmanın bir manası vardı. Ya aslında biraz daha üst ve keskin, belki biraz kaba cümlelerle Ertuğrul da aynı şeyi söylüyor aslında. Diyor ki ya bu siyasette bir şey, rant kavgası. Bu böyle devam ettiği müddetçe bunlar olur diyor. Ama söylediği şey tabii bu normal değil. Anormal işler. Ama onun sebebini koyuyor ortaya. Akın Gürlek, Adalet Bakanı, diyor ki sayın seyirciler, Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren sayın vekilimize acil şifalar diliyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır diyor Yiğit. Adalet Bakanı.
3: Tamamen altına imza atarım. Çok duyarlı, çok dikkatli ve çok iyi bir açıklama.
1: Peki Kemal Bey'den bir açıklama gelmedi. Bir hani şey geçmiş olsun mesajı olsun. Vesaire.
2: Sürekli başsağlığı diyorsun
1: ama ya. Kimseyi öldürmeye çalışmıyorum.
3: İleriye ket vurma aman deniliyormuş yani. Psikoloji de ona yeni ben de öğrendim. Dil sürçmesi değil, ileriye ket vurma.
1: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özel'den bir açıklama var mı arkadaşlar?
3: Siyasi parti liderleri biraz
10: Ömer
3: daha...
10: Ömer Çelik açıklama yaptı.
1: Ne diyor Ömer Çelik ne diyor? Parti
10: sözcüsü.
3: Bak Ömer bu Çelik... gösterir ama efendim? Faruk abi sorduğun için.
1: Buyur,
3: yani Sayın Vali ve Sayın Bakan yani devletin yetkili etkili kurumları konuya çok vakıf ve konunun takipçisi siyasi isimleri soruyorsun. Onlar biraz daha geç açıklama yapabilir.
1: Bu yani şimdi Yeni Parti Genel Başkanı ya
3: ve,
1: Sayın
3: ve
1: Vekili
3: Sayın
1: Yeni Parti Vekili değil mi?
3: Evet Yeni Parti
1: Yeni Partinin
3: Doğru.
1: Yani şimdi önce sebebine sonucuna bakmadan yok, bir kelime onlar, geçmiş olsun
3: ama
1: dersin.
3: Ama şöyle oluyor. İlk top şimdi, bildiğim için içeride. Abi, çok bir kelime söyleyeyim. Önce sosyal medya ya da basın algısı değil, önce yakın aileyle,
1: onlarla görüşmüştür telefonla.
3: O iş yapılıyor partide olunca, tabii. Onu ifade edeyim.
1: Tabii. Sayın şimdi, vekil de bu.
10: Bir bilgi daha paylaşayım.
1: Lütfen.
10: Şimdi bu şahıs, bir oradan aldığım bir bilgi.
1: Seyit Ahmet Keleş.
10: İlgili vekilden ilçe başkanlığı talep etmiş. Red cevabı almış.
1: İlçe başkanlığı önce talep ediyor.
10: Evet.
1: Evet.
10: Red cevabı almış birkaç gün önce bu olay. Biraz alkol kullanmış. Böyle hakaretler savurmuş falan filan.
1: Bu birkaç gün önce oluyor.
10: Birkaç gün önce oluyor. Hı hı. Tabii kurmuş
1: bunu
10: kafasından.
1: Bunu vekilin yüzüne karşı mı hakaretler ediyor falan?
10: Evet. Kafasından kurmuş. Bugün de takip etmiş.
9: Bu kim veriyor abi ama sakıncalı bir açıklama bu, suçun vasfını değiştirir. Yani, bence çok şey yapmayalım, girmeyelim.
10: Yani ben aldığım istihbarat bu yönde.
1: Evet. Vasfını şimdi birkaç gün önce
9: öyle olmayabilir.
1: Alkol alıyor ve vekilin yüzüne karşı mı böyle tehdit ediyor?
10: Yüzüne karşı olarak yazmıyor, bilgi vermiyor ama vekile hakaret ediyor. Yani
1: vekil de orada.
10: Evet. Hayır orada olup olmadığını.
1: Orada değil. Gıyabında arkasından. Evet.
10: Hakaretler etmiş. Bugün de takip etmiş ve olayı gerçekleştirmiş.
1: Peki olayı
2: i̇şte
1: gerçekleştirirken...
2: Kasıt şeyine giriyor ve o da suçun gerçekten değiştiriyor.
1: Evet çünkü şeye giriyor değil
2: bunlar
1: mi? Ertuğrul Akar.
11: Tasarlayarak ya.
1: Tasarlayarak.
3: Ama bu zaten plan. Bu bariz. Yani siz öyle, cebinizde yani bir çakla mı geziyorsunuz?
11: Birden tartıştılar da yolunda bir anda.
3: Ani oldu değil. Bu planlı tasarlıdır bence.
9: Sayın Valiye ben o yüzden sordum. Hatırlayın var mı takip diye. Çünkü o büyük ihtimalle ETS kaydı, bir de şehrin kameralarının hepsini şey
3: yapacaklar. Arama, aranma kayıtları.
9: Eğer böyleyse tabii nitelikli hal. Burada tasarlayarak kasten yaralama var. Artık neresinden bıçakladı,
3: olası kaslı öldürmeye teşebbüse de girebilir olurmuş. Nereden vurduğuna
9: göre. Nereden bıçakladığını da bakacaklar. Aha. Orada. Olası kas mı var, ne var onu göreceğiz. Ama bu bilgi şey, tasarlamanın olduğu.
1: Müftüoğlu şey nasıl, acaba olay anında durumu nedir? Yine alkollü vesaire mi acaba?
10: O belirtilmedi o.
3: Bir de o şeyi o etkilemiyor. Hukuki sorumluluğu etkilemiyor. Yani
1: etkilemiyor mu?

0: Alkol aldım, o yüzden cezamız olsun değil. Hatta yani hakim bu duruşma sırasında dinlediğinde alkol aldım, takdir indirimiyle yok der,
1: Bir
0: çıkar.
1: yerde görmüştüm, alkollü birisi dövüyordu. Şey yaptım bir zaman, hani ayırmaya girdim falan. Adam dedi ki, bana küfür ediyor dedi, normal olan. İşte alkollü olan da böyle şey, hani etraftakiler dediler ki ya adam alkollü falan. Alkollüyse o zaman kendisine küfretsin, bana niye ediyor dedi. Madem karıştırıyor her şeyi.
0: Hile ehliyetini
1: Yani böyle
0: kendisini
1: bir durum.
0: kaybetmesi ona bir
1: Onun
0: avantaj
1: için o bir ceza
0: sağlamaz.
1: indirime falan gitmiyor.
0: Evet.
1: Durumun hiç önemli değil yani,
0: Hile
1: ne olursa
0: ehliyetini
1: olsun.
0: kendisi iradesiyle
1: Ya
0: kaybediyor.
1: bu şöyle, muhtemelen Yiğit Acar'ın en başta söylediği şey gibi görünüyor, tahmin.
0: Ya
1: Yani
0: ikinizde de
1: bir
0: aynı
1: söz
0: bilgi var.
1: verilmiş.
0: Bana il demişlerdi.
1: Evet.
0: Mehmet abi ilçe
1: Ama
0: dediler.
1: oraya ilçe. Ama bir
0: Evet
1: şey var, bir
0: ama
1: başkanlık, bir şey
0: Ahmet,
1: sözü
0: Mehmet Bey'in
1: verilmiş. Evet.
0: söylediği biraz daha farklı sanki. Yani Mehmet Bey söz verilmiş diye bir ifade kullanmadı. Bu şahsın
1: Hayır, ilçe
0: kendisi
1: başkanı
0: talep
1: olmak
0: etmiş.
1: istemiş. Talep
0: Kendisi
1: etmiş.
0: talep etmiş
1: Talep
0: diye anlattı.
1: etmiş.
0: Bak
1: Tamam, o
0: oraya
1: ayrıntıyı
0: dikkat
1: talep
0: ettim
1: ediyor.
0: ben.
1: Talebe olumlu.
0: Talebi olumsuz
1: Red.
0: yanıtlandığı için
1: Doğru.
0: sinirleniyor, alkol alıyor, gıyabında Melih Meriç'in
1: Bağırıp çağırıyor.
0: bağırıp
1: Hakaret de
0: çağırıyor,
1: ediyor.
0: hakaret ediyor. Sonra da karşısına çıkıp bıçaklıyor gibi bir
1: Evet.
0: çerçeve
1: Çok
0: anladım ben
1: doğru.
0: Mehmet Bey'in anlattığında. Bu tamamen olayı değiştiriyor. Yani ilk buraya akseden, hadiseden daha farklı bir şey. Çünkü Mehmet Bey'in versiyonunda önceden Melih Meriç'in söz vermesi diye bir şey yok.
1: Öyle bir şey,
0: Şahsın
1: bana
0: talebi
1: öyle
0: var.
1: bir bilgi
0: Şahsın
1: gelmedi.
0: muhtemelen ısrarlı talebi var. Ve kendi kendine kafasında kurma var.
1: Biz
0: Hani
1: iki Karadenizli konuşurken
0: söz
1: pek
0: verilmeyince bir
1: anlaşamıyoruz. Üçüncü bir kişi
0: kışkırtma
1: anlatınca
0: tercüme edin.
1: anlıyoruz.
2: Ben
0: Tercüme edin.
2: anlatamadım.
1: Hayır, yok, ben anlatıyorum.
0: Söz verilseydi, bak söz verilseydi
1: Ben
0: bir
1: de
0: kışkırtma
1: sıkıldı.
0: kabul
1: Ben de onu
0: edilebilirdi.
1: şöyle ifade ettim ama
0: Hani söz
1: karışmasın.
0: verilip sonra yerine getirmemek Şüphelinin etrafa bir
1: söylediği
0: kışkırtma
1: olarak.
0: gibi bir
1: Tabii
0: şey
1: tabii tabii
0: olarak
1: kesinlikle.
0: algılanabilir.
1: Şüphelinin etrafa
0: Anlatabiliyor
1: söylediği.
0: muyum?
1: Tabii.
0: Ama Mehmet
1: O
0: Bey'in anlattığında böyle bir söz verme yoktu.
1: söz
0: Zaten
1: vermiyor.
0: ifadeler ortaya çıktığında bence böyle göreceğiz. Yani Aynen. Bana da
1: bence
0: öyle geliyor. O
1: şüpheli
0: yüzden
1: bu etrafa yaydığını savunma olarak
0: belirginleştirmek
1: kullanacak.
0: istedim.
1: Savunmasında bunu söyleyecek. Mağdur olan müşteki de ben öyle bir söz vermedim. Benden ısrarla talep etti. Ben de o genel merkezin takdirindedir dedim. Ama buna rağmen bana saldırdı diyecek. Çünkü ceza hukuku dosyalarımız hep
0: O
1: böyle
0: zaman
1: olur.
0: o çok fazla ağır bir suç. Yani sana kimse herhangi bir söz vermemiş, şu değil, bu değil anladığımız
2: Ama başlı
1: kadarıyla.
2: başa
1: Sen
2: ikinci...
1: istifa etmişsin, yeni partiye gitmişsin. Kendi kendine bir hayal kuruyorsun, başkanlık şu bu.
0: İşte
1: Yani
0: orada
1: bunun
0: tanıklar
1: sorumlusu
0: devreye
1: vekil mi?
0: girecek,
1: İşte tanıklar
0: yazışmalar,
1: falan
0: o tarz
1: farklı
0: şeylerle
1: olabilirdi
0: dosya
1: hala.
0: sonra
1: En
0: tekemmül
1: azından bu
0: edecek.
1: versiyon biraz daha
0: Anladım,
1: inandırıcı geliyor yani.
0: anladım.
1: Bir şey soracağım. Yani bu yeni partiyi, bu tür hadiseler, şimdi işte Menemen, İşte şurası, burası. Böyle bir etkiliyor mu yani? Genel olarak bir iki bir şey söyler misiniz? Yani bu hadiseler olunca hani yeni parti orada oluyor, şu oluyor, işte zaten kavgalı ayrıldı falan. Böyle bir psikoloji, bir ortam oluşuyor mu Alişer?
3: Bence Menemen'den ayrı tutmak lazım. Bu
1: Tabii o
3: olay
1: başka bir
3: üzerine,
1: şey.
3: siyasi bir yorum yapmayı ben hani şey yapamıyorum şimdi. Sorun öyle değil, anladım ama doğru bulamıyorum ama yeni partinin Türk siyasetinin bir ayıbı olarak belki gene yeni bir parti kuruluyor hani adık gibi. Yeni bir parti kurulurken koltuklar kapılmaya çalışılıyor. Bu koltukların kapılması için kimisi ekstra çaba sarf ediyor, kimisi sözler veriyor. O sözler tutulmadı diye böyle saçma sapan şeyler de görüyoruz. Var tabii içeride şimdi bu ilçe mesela gördüğümüz şimdi yavaş yavaş bu Menderes'e gördüğümüz mesele
1: Evet.
3: gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki tartışmaları da daha sık göreceğiz. Hatta işte herhalde birazdan konuşacağız diye tahmin ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri adına korkulan bu meselenin benzerini acaba İstanbul'da görecek miyiz? Ya da başka daha büyük şehirlerde
1: İstanbul'da
3: görebilecek
1: derken
3: miyiz?
1: Büyükşehir'le ilgili mi?
3: İstanbul Büyükşehir'de benzer bir şey olursa Ekrem İmamoğlu'nun suçu sabitlenirse
1: Ahmak meselesiyle ilgili.
3: ahmak davasından dolayı işte
1: O
3: suç
1: zaman ne olacak
3: cezası
1: burada?
3: yeniden seçim
1: Belediye
3: olacak.
1: başkan vekilliği için seçim yapılacak.
0: Evet
1: Evet.
0: işte. Başkanlığı için.
1: Başkanlığı
3: Belediye
1: için yani.
3: başkanlığı için seçim yapılacak. İşte o seçimde de acaba bu iki partinin Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirine anlaşamaması yahut da birbiriyle kavga
1: Ama yol kazası oldu
3: etmesi
1: diyorlar. Şey CHP'liler. Yiğit'inkiler diyor ki yol kazası oldu diyor.
3: Şimdi evet
0: toparlayacağız. Hayır siz beraber hareket
1: bilerek
0: ettiniz
1: yaptılar diyor.
0: diyorlar.
3: Şimdi şöyle ben bugün iki tarafla da konuştum.
1: Evet.
3: İki
0: Ben
3: tarafında.
0: müsaadenle geçeyim bu
1: Tabii
0: arada.
1: lütfen.
0: Ekrana böyle bir şey verelim. Birlikte yaptığımız bölümü.
3: Ben istersen oradaki notlarımı da anlatayım.
1: Evet lütfen.
3: Hem Yeni Parti'yle hem de Cumhuriyet Halk Partisi'yle konuşma fırsatı yakaladım. Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde kişilerle konuştum. Her iki tarafta yaşananlardan ve sonuçtan üzgün, kızgın ve kırgın. Tamam da yani niye o zaman bunu göremediniz mi? Yani bunun gelişini bir hafta 10 gündür hepimiz konuşuyorduk. Az biraz siyasete bakanlar, bu işi okuyanlar diye sorduğumuz zaman birbirlerini suçlamaya başlıyorlar tabii açık olarak. Yalnız evet. Burada bir garip bir durum var. Onun ismini vererek açıklayacağım. Sayın Müslüm Sarı az önce tweetini de ekrana getirdiniz. Diğer tweet'i sanırım.
1: Sözcü, CHP'nin sözcüsü.
3: CHP'nin sözcüsü. Evet. Sizin grafiklerinizde de vardı. Onun açıklamasında bir ifade vardı. Diyordu ki yani biz Menderes ilçe teşkilatımıza talimat verdik. Cumhuriyet Halk Partili üyeler yeni partiyi desteklesin diye. Ben de dedim ki ya bu talimatı verdiniz ama peki yani sonuç olmadı. Bu nasıl bir şey yani bu talimatı verildi çünkü.
1: Yani üyeleriniz ya da partilileriniz üzerinde yaptırımınız, yetkiniz yok mu diye sordun. Evet.
3: Ya da buna rağmen değişen bir şey mi oldu hani sizin bu talimatınızdan sonra? Kendisi en ayrıntılarıyla şöyle anlattı. Biz buradaki o işin geleceğini görüyorduk. Yeni partinin sayısının daha fazla olduğunu. Ama bizim yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlaşamaması halinde oy geçişkenliği olması önünde AK Parti'nin kazanacağını görüyorduk. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile ben bu konuyu konuştum dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan kendisine yeni partinin, onların yeni partilerin sayısı üstün olduğu için yeni partinin adayını destekleyin talimatını verdi dedi. Ben kendisi de Müslüm Sarı da Utku Gümrükçü'ydü değil mi?
2: Tabii şimdi, il başkanı
3: Utku Gümrükçü. İl başkanını aramış hoparlörle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu ortamda. Diğer üyelerin de yani Menderes'teki üyelerin de duyabileceği şekilde genel merkezin talimatıdır. Yeni partiyi destekleyin demiş. Tamam buraya kadar aslında hani siyasetin olağan akışına, uzlaşıya uygun. Ama peki niye olmadı sorusunun yanıtını genel merkezi tam olarak net bir şekilde bilmiyor. Ya, ondan sonrası biraz...
4: Gümrükçü'nün açıklamalarını da hatırlıyorsun değil mi? Yani,
3: efendim?
4: Bu olaydan sonra Utku Gümrükçü'nün yaptığı açıklamada gördük.
3: Ondan sonrası biraz hani...
4: Bundan sonra bizim kaybet. Çatıda keklik görmesinler.
3: Kaybetmeye alışın.
4: Evet, aynen.
2: Ama o tabii son cümlesi. Hani onun bir de başı var. Şimdi bunları yapıp bizim üstümüzden doğru kazanacaksanız öyle olmaz. Eğer gereğini yerine getirmezseniz kaybetmeye alışın.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Ama bu da böyle tehdit.
1: Yani biraz sonra ekrana tam olarak getirmeyeceğiz. Ama buradaki konuklarım görecekler. Yani bu bıçaklanma anı gerçekten çok korkunç görüntüler var. Onu söyleyeyim.
3: Haber merkezinin üzerinde biraz çalışması lazım.
1: Biz göreceğiz. Öyle görüntüler hayır, maalesef seyirci, öyle. Tabii ki göreceğiz. Evet, yani. Ama az sonra o görüntüleri göreceğiz. Yani sahiden çok kötü bir akşam oldu. Öyle bir planımız yoktu. Hı hı. Fakat memlekette bir vekil güpegündüz sokak ortasında bıçaklanıyor. Hem de kendi partili bir eski ilçe başkanı tarafından. Yani bu ne yönden, hangi açıdan, nereden bakarsanız bakın içinde bulunduğumuz kepazeliği gösteriyor. Çok net söyleyeyim yani.
5: Ben anlamadım.
1: Bu olacak iş değil.
5: Eleman bir söz verilmiş, güvenip CHP'den istifa mı etmiş? Yoksa istifa etmiş mi de oraya talepte bulunmuş?
1: Ya kendisi bunu paylaşmış işte. Biraz önce getirdik ya. Hı hı. Ha tabii bu önemli bir soru mesela. Öyle bir şey var mıdır Yiğit? Yani CHP'den istifa etmesi için
5: evet,
1: daha önceden sen oradan istifa et gel. Ama bir ilçe başkanı yani o kadar niçin üstüne gidilsin ki? Hani ne değişir yani bir ilçe başkanı? Antep'te bir ilçe başkanı.
4: Ama sen kimsin? İl başkanlığı deniyor. İl başkanlığı.
0: Abi de yani kim diye. Ya Allah aşkına çok parlak bir profil mi? Hani teklif edecek kimse yok.
6: Olan birinin niye bu
0: bana
6: kadar
0: şey yapsınlar yani? İnandırıcı olmaktan da uzak.
1: Ne inandırıcı olmaktan uzak?
0: Ya Gaziantep'te CHP'li yok değil.
1: Ya var, olmaz tamam orada mı? Celal Doğan ya Gaziantep'liler Cumhuriyet Halk Partisi belediye
0: yüksek oranda dönem vardır yani. Evet. Partinin orada şeyi de vardır. Ve ilgili şahıs yeni parti işte il kurucu şeyi başkanı sen ol denilecek bir profile benziyor muydu az önceki videosu?
4: Ama yıllarca merkez
1: görüntüleri görüyor musunuz? Arkadaşlar merkez buraya içe. Siz bakın işte. İzleyiciye vermiyoruz. İzleyiciye vermiyoruz.
0: 2001'de kendisini üye yapan ve üyeliğine devam etti.
2: Şey de bak çok şimdi, ilginç.
1: Bu insanlar izleyiciye da, vermiyoruz.
2: İnsanlar da ayırmıyor.
1: Hayır, elinde bıcak mesela var. Bakın,
2: özel
1: bakın.
2: Güvenlik var. Ha, özel saniye, güvenlik.
1: Bak. Bir dakika. Bu vuran vekil değil mi? Beyaz gömlek.
2: Ya git diyor. Git diyor. Of.
3: Elinde bıçak
1: yere
3: var.
1: Düşüyor bak,
3: maalesef
1: görüyorsunuz.
3: Birkaç kere üst

0: Tehlikeli.
1: Tüm çıplaklığıyla izleyin. Buyurun.
2: Abi orada bu niye ayırmıyorlar?
3: Taş yok mu bunun kafasına vuracak?
4: Ya özel güvenlik ya kenarda duruyor. Ben bak gerçekten işte bu özel güvenlik Türkiye'nin ciddi sorunlarından
3: yani
4: biri diye başına
3: sarhoş,
4: demiyoruz.
3: Kıymetli vekil de i̇şte burada, bin
1: bak,
3: git
1: burada, burada,
3: ya.
1: Bak burada, burada, burada, burada bıçağı sallıyor. Bak
2: hayır,
1: burada.
2: Bir tane değil. Birkaç yerde değil, maalesef. Birçok kez.
1: Birçok kez de esas orada çok ağır bir şey oluyor.
3: Adamın alkollü olduğu belli zaten.
1: Vekil bak şimdi bak, sonradan bak, bıçaklandığını
2: bir
1: anlıyor.
2: Dakika, bir dakika. Evet. Olayın başını gördünüz mü? İlk başını gördünüz mü? Sen göremedin orayı.
3: Önce vekil.
2: En başını gösteriyor.
1: Görüyor değil mi yani?
2: Geriye alın arkadaşlar.
1: Önce vekil. Bir geriye alsanız ha. Bir geriye alın. Bir geriye alın
5: İlk
1: arkadaşlar.
5: İlk yumruk sallayan
2: bak,
5: da vekil.
2: Görmüyorsun ama. Evet. Sen görmüyorsun. Evet. Faruk.
6: Küfür etti ama da.
2: Faruk sen görmüyorsun.
6: Hakaret etti.
2: İlk hanı gördün mü?
1: Bir daha geri alsana
2: en başa
1: Fatih.
2: Bak. Gözünü oradan ayırma. Gözünü oradan ayırma.
1: Erdem bir daha geri alın.
2: Bak gördün mü? Vekil bir tane yumruk atıyor adama.
1: Atıyor evet.
2: Önce vuruyor.
1: Önce vekil yumruk atıyor evet. Evet.
0: Ama tabii şimdi görüntüleri görmeyenler için söyleyelim. Vekil yumruk attığı esnada saldırgın elinde bıçak var.
4: Bıçak doğru. Var bıçak şey.
0: Belli bir tehdit ve küfürden
2: gelmemesi başlamış.
0: Yani ilk
2: sen niye böyle yaptın?
0: Yani.
2: Ben onun için bunu yaptım falan tartışması var. Öyle bir tartışma
1: ya
2: var.
1: Gerçekten kenarda bir tane özel güvenlik var. Orada diyor, duruyor.
4: Faruk Bey ya, bu Türkiye'nin ciddi sorunudur. Özel güvenlik olay olduğunda kenara geçer.
1: Yani gerçekten izletemiyorum ya. Sayın seyirciler. Hayır, izletsem özel kenarda güvenlik, özel güvenlik var.
6: Müdahale etme yetkisi yok.
3: Yok yok.
1: Ya olsun
4: ya
1: yani.
4: İnsanlık ama var ama abi yetki hayır, değil ki.
6: Resmi olarak müdahale etme yetkisi yok.
4: İzleme
6: bir şey olsa,
4: etkisi mi var?
6: Sorumlu.
4: Hayır, izleme etkisi mi var?
6: Hayır orada diğer kişiler de ayırmaya çalışmıyor.
4: Vekil anladım önce da vuruyor. Özel güvenlikte şey bir, job var.
1: Bir tek tek anlatayım.
4: Biber
1: vekil,
4: gazı var.
1: Vekil arabadan iniyor değil mi?
5: Sıkarsın. İkisini de sıkarsın yani.
6: Sevgili Faruk vekil vuruyor ama adamın elinde bıçak var.
1: Evet.
6: Bıçaktan tamam. Belli ki
3: bence
6: yolunu kesiyor.
3: En başa gidelim. Yolda bir bu olay.
4: Arabadan
3: büyük ihtimalle
4: inmiş.
3: Adam vekilin önünü kesti.
4: Evet.
3: Vekil arabadan indi. Adamın elinde bıçak var. Adam küfür etti. Vekil yumruğu vurdu.
1: Vekil hala vuruyor ama.
2: Dört tane vurdu.
3: Olay öyle başladı.
2: Orada boşa düşüyor
1: artık,
2: ve
1: bu da artık saldırıyor.
2: Evet, bir tane vurdu.
3: Ya arkadaş evet. Biriniz arkadan sarılın ya. Hayır, Allah Allah.
4: Ya biri dediğin gibi taş alsa kafasını aslında işleyecek bari.
2: İki.
4: Istırar hali.
3: Abi çok vurmuş. 2-3 vurmuş ya. 2-3 tane ya.
4: Bak diğeri de tut. Hiç.
3: Oy, bak yere düştü diğeri de çekiliyor.
6: Yere düştü ayırmıyorlar enteresan bir şey ya. 3.
3: Allah bak, Allah.
6: Üç.
1: İşte Allah burada çok
2: üç kez.
6: Burada
2: çok
6: bayağı, kez. Bayağı yara aldı orada.
2: Hala geliyor bak.
1: Hala kim, yine ya etraftaki insanlar
4: kimse de vekilin önüne geliyor.
1: Ya gerçekten.
5: Güya erkek olacaklar diye artık küfür ediyor.
6: Olanlar da gerçekten.
1: Şaşıracak iş yani.
2: Sanki bir ring kurulmuş da.
1: Evet, sokak
4: bahisler var da izleniyor gibi görüntü
2: aynen,
4: böyle.
2: Aynen, aynen.
6: Yani sanki orada horoz dövüşü yapıldı.
5: Hani ne yiğitlik var, ne mertlik aynen var, öyle. Ne erkeklik şey var desek yalan olmayacak yani. Şu
1: yani
5: atmosferi.
1: Ben böyle, ben gerçekten böyle,
5: ben böyle bir şey görmedim ya.
1: Bu kadar fazla insan, etrafta 6-7 kişi var. Bir özel güvenlik var. Yani yetkisi var yok. Tamam.
4: Evet,
1: oradan bir bıçak
4: var.
1: Sallıyor. Arkadan birisi
4: i̇mkanı
1: sarılabilir yani.
5: Abi sadece özel çok güvenlik ve etraftaki yani insanlar bu ne çapsızlık ya.
4: O üstünde.
6: Ya yok üstünde boş çocuk.
1: Yok
6: boş.
1: Ya,
3: ya
1: bir
3: şimdi
1: bak, çok acayip
3: Faruk abi bir şey söyleyeceğim. Bak ben konuştuğumda
1: evet.
3: Konuşuyor
1: evet,
3: diyorlar.
1: Evet, evet,
3: geçen
1: buyur.
3: Sene aynı böyle bir konu olduğunda polis müdahale etti diye açığa alındı. Meşru müdafaada. Biz bas bas bağırdık. Polisin yetkisini PVS kayın netleştirin. Özel güvenlikler bak polis bile olsa burada müdahale etmeye korkuyor. Vursa açığa alınıyor. Vurmasa niye müdahale etmedin görevi şey.
6: Katılıyor
3: doğru mu abi? Ya doğru. Bu
1: hocam,
3: işte bundan
1: Amerikan
3: bahsediyorum.
1: Hocam polisi olsa direkt ateş eder ya.
3: Edemiyor abi, direkt, edemiyor. Direkt. Açığa alınır. Ekmeğinden olur polis. Bırak özel güvenliği ya. Şimdi ben konuştum mu diyorsunuz ki sen ortadan konuşuyorsun. Yaşadığımız olayları anlatmak durumundayız. Polis buna müdahale edemez. Edemez, kanun açık değil. Savcının karşısına polis ve güvenlik geçtiği zaman savcı üstten bakıyor. Cahil yanlış yaptın diye başlıyor olaya. Ben biliyorum, ben 10 sene polislik yaptım. Şimdi de masanın bu tarafındayım. Müdahale edemezler. Daha ne söyleyelim ya, Sayın İçişleri Bakanımıza söylüyoruz. PVSK'yı güncelleyin. Başka çaresi yok. Polis de olsa bu olay olacaktı. Bak net söyleyeyim sana. Özel güvenliği hiç suç bulma kardeşim.
4: Yok,
3: hiç
4: suç bulma. De, yani
3: adam ekmeğinden olamaz.
4: Ederim.
3: Bak ne söylüyorum ya. Ha insani kısım ayrıdır. Ben olsam kafa göz orada dalarım ayrı mesele. Ama şimdi adam ne yaşadı? Ekmeğimden mi olurum? Benimden mi bıçaklar bilmiyor.
1: Yetki ya şöyle bir durum var. Birkaç gün önce yine söylemek istemem ama Yiğit burada geçen hafta yayın yapmadım. Hani hı-hı. Edirne'de bir milletvekili hani hadiseler.
4: Tabii.
1: Evde yerlerde kepazelikler şunlar bunlar. Bana komplo kuruldu diyor. Şu diyor bu diyor. Ya kardeşim sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilisin yani. Hani sana komplo kuruldu nedir yani?
4: Böyle bir yani, kepazelerin ya, içinde nasıl yaralısın?
1: Alkol sağlığa zararlıdır. Dinen de haramdır. Bunları koyduk. Ama kullanıyorsan da hani gerçekten onun da bir adabı usulü vardır ya. Bilmiyorsan içmezsin yani.
4: Vakur insan ha,
1: gitmişsin eve ya. Gitmişsin koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Kadınlar bağırıyor, yerlerde sürünüyor. Ya yakışıyor mu bu CHP'ye ya? Yani sonra CHP'de çağırdılar galiba genel merkeze. İşte şu bu. İhraz neyse. Şimdi burada bir vekil, yani İnsan, tam olarak bir yere varamadı. Ama gene CHP yani daha dün ayrılmış. Hani bir vekil sokak ortasında bıçaklanıyor. Kızıl kıyamet. Ha, gerçekten hoş değil ya. Hani hoş görüntüler böyle değil bunlar.
2: Araçtan inmesi falan da çok, bunun öncesi de vardır. Yani ne oldu? Araçtan indi.
1: Bu görüntüleri oynatabiliyor musunuz arkadaşlar?
3: Önünü kesmişler belli.
1: Şimdi, sadece bu mu?
3: Abi bilemiyorum.
1: Ben 18, yani bunu 15, şey yap, 18, göster 20, yani bu
2: 18-22'den itibaren görsek övürtü daha başka bir şey.
1: Yani Ertuğrul bir gelsene bir şey soracağım. Sen polisim dedin ya. Bak iş aldım başına.
4: Öyle 10 yıl emeği var.
1: Şimdi polissin de bak özel güvenlik şurada. Evet. Az önce anlattığını da anladım. Bak anlattığını da anladım. Sorun yok. Fakat kardeşim üstünde bir resmi üniforma var. Hiç olmazsa. Tamam sen diyelim Habertürk'ün girişindeki özel güvenliksin. Buradan sorumlusun. Tamam anladık. Evet. Yani hafif binanın yanındaki şeyden sorumlu değilsin. Evet. Fakat üzerinde de bir üniforma var. Yani bir görseler mesela adam bir anda zaten polis mi değil mi diye seni ayırana kadar bir az sakinleşir. Çünkü resmi birini görüyor falan. Hani bu normal mi şu çocuğun duruşu?
3: Bak şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de
1: evet.
3: Türkiye'de kanunların uygulanması noktasında karmaşalar var. Bir. İki, hangi görevlinin hangi kanuna tabi olduğu konusunda karmaşa var. Üç, hangi görevlinin hangi kuruma bağlı çalıştığı, bölgeler arasındaki geçiş ve yetkisel durumlar hepsi karma karışık. Bekçi var, polis var, güvenlik var. Bunların bekçi ile polis girmiş birbirine. Yetki açısından birbirine girmiş durumdalar. Kimin ne yetkisi var belli değil. Bak bekçiye soruyorsun, abi yetkimi bilmiyorum diyor. Ne müdahale edeceğim, meşru müdafaa sınırı nedir, silah kullanma yetkisi nedir bilmiyorlar. Ben polis okulunda ceza hukuku dersi verdim. Oturur ağlarsın. Ya oturur ağlarsın. Bak net söyleyeyim sana. Şimdi bu gariban, güvenlik. Bırak bunu, polis burada geçen sene aynı böyle bir olaya müdahale etmedi, açığa alındı. Ondan önceki
1: müdahale
3: sene
1: etmediği için.
3: He. Ondan önceki sene
1: evet.
3: Ettiği için açığa alındı. Biz bas bas bağırdık. Bu meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmelidir. Polis vazife şikayet kanunu var. PVSK'nın 16. maddesi polisin yetki silah kullanma yetkisi verir. Bu o çerçevedir. Türk Ceza Kanunu'na göre meşru müdafaa sınırları içerisindedir. Adam 6 ay açıkta kaldı. Şimdi bu adamın evine ekmeği kim götürecek? Bu doğru. Polis. Bunun doğru. Çocuğu var. Ve sen haksız yere yapıyorsun. Şimdi doğru. Bu güvenlik.
1: O hiç müdahale edemez zaten diyorsun.
3: Abi edemez ya açık bak. Hmm. Ben açık konuştuğumda bazıları böyle bir terliyor. Terlemeyin. Ben düzelsin istiyorum. Düzelsin. Polisin müdahale edemeyeceği olay sen... He şu var. Ya kardeşim polis müdahale etsin yetkisi var. Yazıyor. Peki polis kurum anlamında... İtibar görüyor mu? İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı ilk iş gariban polis memurunu açığa almaktır. Sormaz. Bir şey suçun var mı ya. Yok mu sormaz.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsun ama bu örnek üzerinden anlamak için gerçekten soruyorum. Elinde bıçakla sokak ortasında birisine açıkça saldırdığı tespit olan birisine polis müdahale edemez mi diyorsun?
3: İşte iki örnek verdim. Abi, polis müdahale ettiği için hatta bir banka şubesinin önünde daha işlek caddede geçen sene polis müdahale ettiği için bacağından vurdu. Silahını çıkardı bacağından vurdu. Meşru müdafaa.
0: Kimi vurdu?
3: Açığa
0: yani, saldırganı bir saldırganı.
3: Evet açığa alın. Ya niye alıyorsun kardeşim açığa sen? Bu meşru müdafaa kapsamında orta zekada birisi görse bunu, bunun meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve PVSK'nın verdiği yetkili olduğunu bilir. Sen niye açığa alıyorsun bu polisi?
1: Biraz...
3: Sen o polisi açığa alarak 81 ildeki polisleri geri çekiyorsun.
1: Bu da ayrı bir şey ya gerçekten. Az önce görüntüyü izletemedik ya sayın seyirciler. Zaten görüntüyü izletemeyiz yani bu mümkün değil ama fotoğraf karelerini veriyor arkadaşlar. Yani burada
3: peki
1: şu yerde yatan
3: soru.
1: Şu yerde yatan
3: müdahale et.
1: Bakın şu yerde yatan ya. Göstereyim.

0: Yerde yatan vekil. Burada bıçak darbesi alıyor. İşte şu burada yerde yatıyor. Bu kavga buradan başlıyor. Biraz önce konuştuğumuz konu. Bu kavga buradan başlıyor. Epey devam ediyor. Şu bahsettiğimiz özel güvenlikçi arkadaş da burada. Kavga buradan devam ediyor ama vekil Hasan abi önce vekil vuruyor değil mi? Araçtan iniyor ve vuruyor.
1: Dört kez vuruyor. Dört
0: vekil
1: kez.
0: Üç dört kez vuruyor.
1: Dört kez.
0: Vuruyor bu Seyit Ahmet
1: Keleş.
0: Muhtemelen
1: küfrediyor o zaman bir şey yapıyor.
2: Evet elinde şurada, bıçak var.
0: Şurada elinde bıçak var. Burada vekil araçtan iniyor.
2: Peki bir şey şeytanın avukatlığını yapayım öyle yap diyorum ya, bunu.
0: Yok değil ben kaç durumu kişi? Anlatmaya çalışıyorum.
2: Bak, buradaki,
0: İzletemiyoruz ya.
2: Şimdi bak buradaki adamlarla birlikte ya vekilin yolunu kesmişse.
0: Hangi hiç adamlarla?
2: Bunu beraber
1: müdahale etmeyenlerle beraber değil. Onlar beraber idi seniyor.
0: O senin polis olmanla alakalı.
2: Çünkü yol bak çünkü yol çok kalabalık değil.
1: Hiç kalabalık
2: büyük
1: değil.
2: Ömele, vekil
1: sadece
2: geçerken,
1: bir tane araç var duruyor bak sağda.
2: Vekil geçerken bunlar onun yolunu kestiler. Çünkü vekil arabadan indiğinde karşıyayken adamın elinde zaten bıçak var. Adam vekili vurarak bu tarafa getiriyor ve diğerleri sadece seyirci.
1: Biliyor musun? Ringde
0: bir
1: izliyorlar.
0: Saniye, burada şimdi bir şey var. Şu araba.
2: Ya beraber
0: bu
2: o arabayla
0: görüp durup bizde oluyor ya kaza oluyor herkes duruyor
3: İzliyorlar.
0: Falan. Böyle bir şeyin arabası mı? Yoksa buraya
2: bunların
0: gelen
2: arabası mı?
0: Bu Ertuğrul'un söylediği hani bunun arkadaşları ya da akrabaları, partilileri neyse işte onlarla beraber gelip vekili burada durduruyorlar. İndiriyorlar aşağıya. Ama
2: adamın dövmesini izliyorlar.
0: Yani bir de ona bakıyor. Ama elinde de bıçak var.
2: Peki elinde bıçak var zaten. Şey yapmasını söyleyeyim. Bekliyorlar.
4: Şimdi görüntüleri izliyorum bir yandan.
0: Evet.
4: Ham halini.
0: Evet.
4: Tartışma dediğiniz gibi arabanın başında başlıyor. Elinde bıçak var. İlk bizim gördüğümüz görüntülere göre ilk darbeyi de vekil vuruyor.
0: Vekil dört kere vuruyor.
1: Evet.
4: Toplamda dört ama hepsinde elinde bıçak var. Yani elimizdeki görüntüler üzerinden konuşuyorum.
0: Evet.
4: O sırada şu an ortada gördüğünüz kişiler kendi aralarında muhabbet ediyor ve olaydan biri uzaklar. Kavganın başlamasıyla etrafta bir izlemeye başlıyor.
0: O zaman bu ihtimal hani, zayıflıyor. Görüntülere ama ihtimal, göre çok önemli bir hatırlatma bu. Şey oluyor.
2: Şunu söylüyor. Alişar abi bunlar
4: evet,
2: buradalar.
4: Bir saniye öncesinde kendi aralarında arkaları dönük sohbet ediyorlar.
2: Şurada,
4: vekilin vurmasıyla
2: şurada
4: olay yerine doğru gidiyorlar
0: evet,
4: etrafta izleyenler. Sonra da bütün şey boyunca da izlemişler
2: ya
4: gerçekten.
2: Çünkü
4: maç izlerken
2: anormal bir şey müdahalesizlik yani anormal
0: Ertuğrul,
2: bir durum.
0: Ertuğrul biraz bana
2: yani
0: yaklaş. Şimdi burada şurada bak bıçak darbesini vuruyor. Burada vuruyor özellikle bu çok şey bir ondan sonra vekil bir düşüyor yere. De burada düşüyor ama burada yumruk atarken dengesini kaybedip düşüyor. Yani saldırganın saldırısıyla düşmüyor. Burada bıçak darbesiyle düşüyor, sonra toparlanıyor. Etraftakiler artık olay bittikten sonra biraz gelen geliyor. O da yine müdahale de yok. Bu işte ilk an. Burada vekil mesela burada yaralanmıyor. Burada bu Ahmet Seyit Keleş'e yumruk atarken düşüyor. Sonra kalkıyorlar. Bu bayağı devam ediyor sayın seyirciler.
2: Evet,
0: böyle
2: evet.
0: Şey gibi yani böyle boks maçı gibi sanki toplanmışlar sokağın ortasında. Sokak dövüşü gibi bir şey. Kimse de müdahale etmiyor. Ya biz nasıl izlediysek oradakiler de öyle izliyorlar.
4: Tam 1,5 dakika sürüyor.
0: Tabii evet, 1,5-2 dakika sürüyor devam ediyor ya.
4: Şeyden uzaklaşmış.
1: 24-15'te başlayıp.
0: Evet. Bu da burada da yaralanma anı işte. Burada başlıyor ama 3-4 kez vuruyor herhalde bıçak farklı
1: evet,
0: noktalarda.
1: Evet, evet. Bu aslında şu çok önemli bir hatırlatma yaptı. Hani o şeytanın avukatlığından vazgeçebilirsin onu söylüyorum. Şortlu siyahlı arkadaş
2: abi
1: var ya.
0: Şu.
1: Evet o beyaz arkadaş. Şuradaki kulübe gibi bir şey var ya hemen onun önünde.
0: Evet şurada.
1: Onun arkasında sohbet ediyorlar. Şu beyazıyla beraber.
0: Olaya dahil değiller.
1: Yok hiç. Üç kişi bak. Şu üç kişi şurada
0: bu,
1: sohbet
0: bu
1: ediyorlar.
0: Bu ve bu.
1: O evet.
0: Bu güvenlik ederken, buradaki bir binanın güvenliğidir.
1: Tokat atınca vekil birden o karışınca bakıyorlar ve yürüyor. Aslında şu siyahlı sürekli müdahale etmek için pozisyon kolluyor ama korkuyor. Yani yaklaşıyor çekiliyor. Sürekli hareket. Sonra şu olaydan sonra arkadan da yani arabanın önünden ileriden evet, üç kişi daha geliyor
0: i̇şte
1: koşarak.
0: Şuraya, bak şurayı diyorsun Hasan
1: evet,
0: abi.
1: Bu, bak ilk burada olaydan sonra bakın o üçü tamam, oradalar. Ve bu şu siyahlı adam
0: şu
1: kimse o hep bir şekilde
0: bir müdahale
1: etmeye çalışıyor. Evet evet o bıçak elinde bıçak olana sürekli müdahale etmeye çalışıyor ama biraz da korkuyor. Sürekli tedirgin oluyor. Onu da görüyoruz.
5: Ya muhtemelen yumruklu bir kavga var zannedip ayırmak niyetiyle geliyorlar ama bıçağı görünce
1: bir şey de var.
5: Korkuyorlar.
1: Bir şey de
0: biraz
1: var.
0: Geri adım
1: şimdi
0: atıyor.
1: Bu adam o siyahlı beyefendi
0: tamam,
1: konuşuyor o bıçak, elinde bıçak olan da o da sürekli

0: Sürekli bir şey anlattı. Bu vekile dönüp dönüp, yani bana bir şey yaptı anlamda, sürekli konuşuyor.
1: Evet. Peki son bir şey sorup kapatıyorum. Bu şahsı, görüntüleri izlediniz. Normal miydi? Yani bir anormal durumu...
2: Abi net sarhoş ya.
3: Tabii tabii, net. Net
4: ayakta duramama hali var videoda. Zaten ben de fark ettim.
1: Saldırganın.
3: Biz ona şöyle diyoruz. Kasten, bilerek, isteyerek kurulmuş, oraya gelmiş.
1: Peki vekil?
3: Vekil sağlıklı duruyor bence.
2: Vekil büyük ihtimalle onun sarhoşluğuna güvenip yere sererim dedi. Ama bıçağı dengesini görmedi. Kaybedince evet, bıçak darbesi.
5: Bıçağı darbesine. Da görmemiş gibi.
1: Vekil bu arada orada sohbet ediyor insanlarla.
3: Yani, ama bir iddia da bu, şöyle, bir iddia da Faruk
0: etmiyor,
3: abi.
0: Etmiyor,
1: nasıl?
0: Etmiyor.
1: Öyle diyor içeriden, bilgi hayır, veriyorlar ya kulağım.
0: Yok, adamla konuşuyor. Hayır, İkisi hayır, konuşuyorlar.
1: Değil değil. Yani şey, öncesinde hani o bölgede şöyle, her türlü oturabilirsin. Şimdi, ya da bak istersen Hasan abinin şeyi, telefonu.
3: Şimdi soruşturmada evet, açığa çıkacak da iki gündür az önce ifade ettiğim gibi milletvekiline yönelik tehdit, hakaret eylemini şüphelinin ısrarlı bir şekilde yaptı. Aradığı, taciz
1: sürekli, ettiği. Sürekli, evet. 2-3 gündür
3: en
1: devam ediyor.
3: En sonunda da gel ne istiyorsun deyip hani olduğu yerin nerede olduğunu milletvekilinin söylediği yönünde de bir iddia var şu anda. Yani
1: buradayım gel diyor ya da evet, sen oradaysan zaten, ben geliyorum diyor evet, vesaire.
3: Diğer peki, ihtimalde de zaten arabanın önünü kestiğinde arabadan iniyor, yüzleşiyor. Hani tabii bir milletvekili böyle bir
1: tabii.
3: Olayda da ömür boyu ya gidecek savcılığa hemen o kişinin işte yakalanması için şikayette bulunacaktı ya da yüz yüze görüşüp çözebileceğini
1: işte
3: düşünecekti.
1: Tanıyorsa hayır, hemen de savcılık tanıyor, olmuyor yani.
3: Hayır, tanıyor bakın bunlar şöyle.
1: Hayır şöyle yani, tanıştığım biri şimdi bir şey söyledi. Önce onunla bizde bir konuşursun ya, hemen bir şey dedi diye savcılığa gitmezsin evet, şimdi. Aynen. Hepimiz ama yaşıyoruz şunu, bu hayatı.
3: Şunu gerçekten bir ortaya koyalım. Daha bu karar çıkmadan önce evet, Nihal Hanım'ın dediği gibi bunlar birlikte siyaset yapan insanlar.
1: Doğru.
3: Oğuz Ali Antep'in iki merkez ilçesinden biri. Şehit büyük, Kamil Oğuz Ali yani havaalanı orada. Ve oranın ilçe başkanı işte uzun zamandır milletvekiliyle zaten teşviki mesaisi yüksek bir insan. Ama anlaşılan tekrar baktığımız bir siyasetten kaynaklanan bir arada bir husumet var. Ve hiçbir türlü kabul edilemez anlamda karanlık bir saldırı var orada.
1: Doğru, doğru. Çok teşekkürler. Epey konuştuk gerçekten, vaktimizi aldı. Ama sözün özü hepimiz... Hepimizin zaten kınadığı, asla görmek istemediği, normal kabul etmediği ama Ertuğrul Akar'ın da dile getirmeye çalıştığı gibi bir Türkiye siyaseti gerçeği. Yani dönem dönem, ara ara başlıklar başka, hadiseler buna yakın, bundan daha feci bir sürü hadise. Yani siyasetin de sokağın da biraz daha bir kendine gelmesi gerekiyor, bir arınması. CHP söylüyor bugünlerde bunu, arınalım falan diyor da yani... Topyekün herhalde böyle bir arınmaya ihtiyacımız
3: siyasetin
1: var.
3: Siyasetin arınması.
1: Yani evet, bir bütün olarak hepimizin belki. Sadece siyasetçileri de günah keçisi ilan etmeyelim yani. Ne varsa hepimiz toplumdayız. O insanlar da bu toplumun insanı yani. Nihal Bengisu Karaca. Şimdi Muhittin Böcek. Şu Muhittin Böcek'in ifade açıklamalarını
4: sana bir şey söyleyeceğim.
1: Bir verin arkadaşlar.
4: Menderes olayını kapadın mı? Bir cümle çünkü.
1: Yok, ona geleceğim.
4: Sakladığım bir
1: ona
4: son
1: geleceğim,
4: dakika var.
1: Ona geleceğim. Ona
4: senin
1: geleceğim
4: için
1: Alişan,
4: bekledim bütün bir son dakikayı.
1: Böcek olayını bir.
4: Tamam.
1: Böcek olayını bir çözelim. Muhittin Böcek. Sürekli ek ifade veriyor. Ve diyor ki Nihal Hanım, yeni ek ifade adaylık için diyor, Ekrem İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istedi.
4: Hem sürekli hem ek ifade veriyor hem de sürekli her yere para dağıttığını
1: sürekli
4: söylüyor.
1: Sürekli para artıyor.
4: Genel
1: yani
4: merkeze
1: para,
4: vermiş,
1: para
4: oraya
1: artıyor,
4: vermiş.
1: Para iddiaları da artıyor.
4: Ve çeşitli kişilere.
1: Şimdi hep herkesin görüşünü alacağım. Havala sistemini kullanmamı önerdiler. Bu havala sistemi nedir bilmiyordum. Bugün toplantıda arkadaşlar dediler ki böyle böyle bir şeydir.
3: Onu anlatırım, ben biliyorum.
1: Ama Yiğit biliyor, anlatır sağ olsun. 5 milyon euroyu tamamlaması için dostumdan borç istedim. Borç da istiyor.
2: Ne güzel dostları var ya.
1: Zarfı İmamoğlu'na teslim ettim. Kalanını Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde hallederim dedim. İmamoğlu tutuklanınca ödemeyi gerçekleştirmedim.
0: Geri kalanını.
1: Yani İmamoğlu tutuklanınca ödemeyi gerçekleştirmedim diyor.
0: 5 milyon ödedim.
1: Geri kalan tabii tabii. Geri kalan, geri kalan.
0: Bu evet, havala ilgili anlatsanız da bir havala sistemini bir avukat
1: anlatsın mı?
5: Sistemini anlatsın
1: havala sistemini Yiğit bize 2 dakikada
5: anlatır mısın? Suç dünyasında genellikle mafya, kara para aklamanın bir yolu.

0: Aykırı iş yapan kişilerin sisteme paraya sokamaması, bunun tabii tüm devlet kurumları tarafından takip edilmesi sebebiyle gayri resmi paraları kendi aralarında takas, Trump'a gibi hukuki tanımları da kullanıyorum ama elden diğer kişiye değiştirme yöntemi şöyle oluyor. Örnek veriyorum, bu kapalı çarşıda da ne yazık ki bir dönem vardı. Siz belli muhatapları buluyorsunuz ve diyorsunuz ki örnek işte ben Diyarbakır'dan parayı buraya getiremem ama İstanbul'da ödeme yapacağım kişi var. O işlemi yapan biraz da suç örgütüne bağlı kişiler olacak. O kişilere belli isim, kod isim, belli bir şifre belli hanelerle oluyor. Onları o kağıda yazıyorsunuz. Hani zarf lafı buradan önemli.
1: 100 TL'ye imza
0: aynen
1: atıyorsunuz.
0: Bir para, bir de para söylüyorsunuz. Örnek veriyorum 20 TL. F serisi olacak. Ya da 50 TL T serisi olacak gibi. Bu kadar belirli. O para da imzalanıyor. O diğer şifreyle kapalı zarf usulüyle size teslim ediliyor. Gidiliyor o paranın yedi emin dediğimiz kişisine. Hani bayağı aslında bunlar FETÖ yöntemi gibi de akla gelebilir. Hani suç
2: yani
0: eylemi
2: çok
0: olduğu için.
2: Bir metot yani.
0: Ve gidiliyor. O zarf açıldığında işte karşında mesela bilen kişi 50 TL T serisini görüyor. O kod ismi görüyor ve o şifreyi görüyor.
1: Tamam, ve onun diyor, değerini belirliyor. 100 TL 5 milyon TL.
3: Muhatabı, neden o seri şeye kadar niye belirleniyor? Ben onun mantığını anlayamıyorum.
0: Olur da arada sızarsa diye.
3: Yani sahte bu para falan gibi bir şey mi? Çünkü
0: biz
3: sonuçta
0: bunları şundan öğreniyoruz. İfadelerden çıkıyor hani.
1: Hocam.
4: Abi halk diliyle anlatayım mı?
0: Olur.
2: Bir dakikada anlat da.
0: Ben zorlaştırdım mı işimi?
2: Bu iddialarla ilgili görüşürüz.
3: Seri numarasının önemi ne?
2: Halk diliyle anlatsın Ertuğrul bize.
4: Evet. Buradan ticaret yaptım. Dubai'ye 100 milyon dolar göndereceğim. Ha. Para çıkışını yapamıyorum. Devlet şirketimi takip ediyor.
2: Evet.
4: Ben adama diyorum ki baba nasıl yapalım? Adam diyor Dubai'de filanca yerde benim kuyumcu arkadaşım var veya dövizci arkadaşım var diyor, tamam mı? Ben parayı senin adamın olan İstanbul'daki dövizciye götürüyorum. 100 milyon doları veriyorum.
1: Bırakıyorum oraya.
4: Dubai'deki adam telefon açıyor. Aldın mı baba parayı? Aldım diyor parayı. Sen gidiyorsun. Senin adam, ticaret yaptığın adam Dubai'deki adama gidiyor. Oradan 100 milyon dolar alıp evine gidiyor. Aslında sen İstanbul'da parayı verip Dubai'ye göndermiş oluyorsun.
3: Arada da komisyonunu alıyor. Evet.
4: Arada komisyon var. O da
0: ama
4: şey.
0: Ama işte yani benim anlattığım onun şifreleri. Sadece hani bu kadar telefonla yani
3: bu arada yaptırımlar sırasında İran'da da kullanılan bir yöntem.
4: Ya şöyle bu kanun
3: İran, bankacılık İran bu yoktur. Çok ben şey orada muhabirlik yaptım.
4: İran, Irak, Suriye'de var
1: yani. Çok iyi.
2: Daha güzel ya. Alişer daha iyi anlattı. Maaşımı öyle aldım.
3: Ya birkaç ay para
2: da çalışıyor.
3: Yani şimdi şey olacak. Zaman aşımında orada TRT'ye çalışıyordum. Abi çünkü şey 3-5 ay para gelmedi. Para gelmedi 3-5 ay
4: maalesef
3: yani.
4: Maalesef şu anda piyasada çok olan bir sistem.
2: Öyle mi?
4: Tabii yani çok.
2: Ama bu yasa dışı.
4: Şöyle yasa dışı. Tabii ekonominin takibi anlamında, verisi anlamda yasa dışı ama ceza hukuku anlamında değil. Orada da şuna bağlıyorlar. Bağlamak lazım. Paranın nereye gittiği, ne için kullanıldığı. Mesela kara para aklama için mi kullanılıyor? Bir suç örgütüne veya terör örgütüne mi gidiyor?
2: Yani bunu nasıl tespit edebilirsin ki?
0: Legal olsa niye EFT havale yapmıyor ki?
2: Peki.
3: Dur adam peki, beni aklıyordu değil. Ne güzel işte ya. Beni aklıyordu.
2: Tamam, tamam
3: evet evet. Yok.
2: Bunun aklı değil. Bir dakika.
0: Değil de abi
2: seninkini. Havala sistemini öğrendik arkadaşlar. Tamam. Havala. Ertuğrul çok teşekkürler.
4: Legaldir demiyorum.
0: Havaleyle karıştırır herkes, bu havala.
4: Vergi anlamında suç.
2: Her türlü suç.
4: Ceza hukuku anlamında. Anlamında fiil tek başına suç değil.
5: Evet, gaspa girmiyor.
2: Hocam
5: fiil tek başına karşılıklı rıza var.
3: Rıza var yani. Neyse, Muhittin Bey'in söylediği sebebi şu.
4: Tespit edebilirsin.
2: Tek.
0: Bir saniye. O da edilmesin diye bu işlemi yapıyor.
6: Ali Şeref soru sorabilir miyim?
4: Maaşı nereden
0: aldı? Maaşın ne kadar?
6: Yok, hayır. Havala diye biliyor muydunuz o zaman?
3: Yok canım. Şimdi ya İran'da ama şöyle düşün. İran'da yaptırım var.
6: Şunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Türkiye havalayı ilk kez Muhittin Böceğin...
3: Yok değil.
0: Yok abi yok.
4: Yok abi. Yok.
3: Murat Ağrı'nın kitabı var abi. Gazeteci Murat Ağrı'nın kitabı var.
5: Dizide, Show TV'de gösterilen dizide anlatıldı.
4: Kapalı çarşıya bir git gelsen.
5: Şimdi hatırladım yani. Artık popüler kültüre düşmüştü yani.
3: Kıbrıs'tan kumar parası da dahil pek çok şey para böyle girdi bu ülkeye.
2: Arkadaşlar şimdi hepiniz konuştuğunuz için.
3: Kitabı bile var. Yani Murat Ağrı'ya çok konuştu.
4: Bir saniye.
3: Bu kadar değil.
0: Tabii kamuoyu bilmez. Kamuoyu
6: bilmiyorum.
2: Lütfen bir saniye. Hiç kimse, herkes konuşunca gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. Alişer sen paranı aldın değil mi?
3: Çok şükür.
2: Tamam, sıkıntı
5: başka
2: yok.
5: Şimdi Nihal
2: Hanım, Muhittin Böcek sürekli ek ifade veriyor.

0: Her ne olursa olsun, kim olursa olsun muhatabımız, biz bütün hadiseye her yönüyle bakmaya çalışıyoruz. Şimdi bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı bunları söylüyor. Bak verdim diyor, yer söylüyor, şu kadar verdim diyor, bunu ödedim diyor, gerisi kaldı diyor. İmamoğlu diyor gözaltına alındı, tutuklandı, gerisini ödemedim artık diyor falan. Bütün bu ifadelerden şu sürecin gidişiyle ilgili neyi gözlemliyorsun?
1: Ya parayı şimdi alanın aldım demesi belki beklenemez ama verenin verdiği parayı nerede verdiği, hangi araçlarla, hangi yollarla karşı tarafa ulaştırdığı ben merak ederim bunu. Önemli bir detaydır çünkü. Evet. Hani verdin istedi, tamam 5 milyonunu da şöyle verdim. Hani gören var mı, tanık var mı? Neyin içinde verdin? Çanta mı, zarf mı?
0: Tabii.
1: 5 milyon euro asla zarfa sığmaz. Yok, asla 500, basit bir çantaya da sığmaz.
2: 100 lira, 100 TL tek yüzlük veriyor. İşte o gidip ondan sonra o yüzlük TL'yi bozdurunca 5 milyon euro yapıyor.
3: Şifre şey, bir kibit açı
1: havala
3: gibi.
1: Usulüyle evet. istedi diyor ama havalayı kullandım demiyor.
2: Diyor. Hatta şey, dövizin ismini de veriyor.
0: Ya orada bir dövizci var.
2: Abi.
1: Peki bir taç mı? Kabul etmiş
0: bir dövizci
1: mi?
0: Var. O dövizci i̇şte, daha önce de... Şey oldu değil mi? Bir gündeme geldi. Bir taç döviz diye bir şey vardı.
4: Sizi üzebilirim. Onun da
0: kapalı çarşıda.
4: Onun da itiraf beyanları var taç döviz.
0: Buyur. Evet.
1: Yani bu elbette bize öncelikle yani olmuş mu? Eğer olmuş olduğuna dair tanıklar doğruluyorsa, para bulunuyorsa, para bir yerden çıkıyorsa veya izi tespit edilebiliyorsa olmuş olduğuna dair çok kuvvetli delil var demektir. Ama işin ilginç tarafı senin de bahsettiğin gibi Faruk. Yani sürekli ek ifade. Neden yani neden ek bu ifade? Bu çok büyük bir iddia. Neden en sona kalıyor?
0: Kaldı ki neden? Sence neden?
1: Kaldı ki Muhittin Böceğin daha önce şeyleri de yok muydu? El yazısıyla ben asla bana izafe edilen şu ifadeleri vermedim.
0: Tabii el yazısıyla yazmış.
1: El yazısıyla i̇şte kamuoyuna duyurmaya
0: çalışıyorum dedi sonra.
2: Arkadaşlar.
1: Evet. Bir şeyler vardı. O arada ne olduğuna dair hani umarım öğrenebiliriz zaman içinde. Hani
0: peki, şey
1: arada ne oluyor da Muhittin Böcek bu kadar 180 derece görüş değiştiriyor?
0: Yok,
1: benim sıradan bir vatandaş olarak bunu merak ederim. Çünkü önce el yazısını görüyoruz. Ben bana izafe edilen ifadeleri vermiyorum diyen. Ama daha sonra beşincisi bu. Yani bu ek ifadelerin beşincisinde çok büyük bir şey ortaya atılıyor.
0: Evet.
1: Doğruysa korkunç tabii. Gerçekten belediye başkanı olmak için bu paralar gerekiyor mu? Veya Cumhurbaşkanı adayı olmak
0: sen
1: için
0: sen bu ifadelerden
1: bu
0: doğru
1: mu?
0: Olup olmadığı konusunda
1: yani
0: bir kanaate varabildin mi?
1: Efendim?
0: Bu ifadelerden, bu ek ifadelerden, şu söylenenlerden. Ya bu adam doğru söylüyor diye ya da yok canım bu söyledikleri doğru değildir
1: yok,
0: gibi bir kanaate
1: hayır,
0: varabiliyor musun?
1: Henüz varamadım. Hayır.
0: Hasan abi sen neye itiraz ediyorsun?
2: Yok, itiraz etmiyorum. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum.
0: Evet.
2: Bu adam etkin pişmanlıktan yararlandı değil mi Muhittin Böcek?
0: Etkin pişmanlık.
2: Niye salıverilmiyor hala?
0: Neden?
1: Ya hala konuşacakları olduğu mu
2: düşünüyor? Yani bu soruyu sormamız gerekiyor. Hmm.
0: Sordu ama bir cevap da mesela.
1: Her zaman
0: neden?
1: Salmıyorlar.
5: Yeterince bilgi vermiyor.
2: Demek ki daha hala yeterince bilgi vermiyor.
0: Peki kimse bu Muhittin Böceğe şunu sormuyor mu? Kardeşim sen
2: bu
0: bir belediye başkanısın.
2: Yok,
0: bu buraya
2: soruyorlar.
0: 5 milyon, buraya 10
2: soruyorlar,
0: milyon,
2: soruyorlar.
0: Buraya 15 milyon euro.
2: Soruyorlar,
0: sen bu parayı nereden buldun diye
2: soruyorlar. Soruyorlar.
1: Muhtemelen
2: nereden
1: soruyorlar.
2: Buldun,
0: evet, nereden bulmuş bu parayı?
1: Onun
0: nereden
1: cevabını bizimle paylaşma
2: var yani.
1: Gereği duymuyorlar.
2: Antalya burası, Antalya turizm bölgesi.
0: Bu kadar o zaman bu da işin içinde.
2: İfadelerinde var.
0: Öyle değil
2: diyor
0: mi?
2: Bir,
0: öyle
2: bir
0: mi
2: diyor,
0: oluyor ya da?
2: Bir diyor, bir nasıl diyor şey? Turizm işletmesi arkadaştan para istedim.
0: Hmm.
2: O yardım etti diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Bir sürü bir şey söylüyor. Yani ama peki, unutmayalım lütfen. Bak bunun çözülmesinin sebebi, bu işin çözüldüğü anı hatırlayalım. Oğlunun görüntüleri, o yani çok iğrenç görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber başladı. Ama o
1: devamı gelecek
2: çıkmadan
1: korkusuyla
2: önce,
1: mı bu ifadeleri veriyor?
2: O görüntüler çıkmadan önce eski CHP'li şu an yeni partilileri şöyle bir kampanya yaptılar. Muhittin Böcek itirafçı değil,
1: iftiracı,
2: iftiracı olacak diye kampanya başlattılar.
3: Şantaja uğruyor dendi.
2: Evet. İftiracı olacak dendi.
0: Evet.
2: İki gün sonra o görüntüler çıktı. İğrenç görüntüler. Onu, bu özel hayatta bizi ilgilendirmez kimsenin. Sonrasında Muhittin Böcek pat dedi ki bir dakika. Hatta gelini sonradan gözaltına alındı benim de tutuklandı.
0: Tabii.
2: Çıktı dedi ki ben etkin pişmanlıktan yararlanacağım.
0: Evet,
2: oğlu,
0: o da
2: dedi
0: söyledi,
2: ki,
0: evet.
2: Oğlu dedi ki ben etkin pişmanlıktan yararlanacağım çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlananlarla ilgili uygulamada nedir? Ev hapsine çıkıyorlar çoğu değil mi?
4: Yani onlar çıkmadı.
2: Çıkmadılar. Hala da

0: Demek ki burada hala Muhittin Böcek'in ifadelerinde de sorun görüyor savcılık ve mahkeme. Ama bunun üzerinde soruşturmalar devam ediyor.
1: Bak,
0: mesela o
1: ya,
0: biraz önce Yiğit Bey çok önemli bir ayet söyledi.
1: Evet.
0: Dedi ki mesela Muhittin Böcek'in isim verdi o dövizcinin ne ifadeleri.

0: Duruyor ya burada, baksana.
1: Nereden bulduğunu izah etmek zorunda.
0: Tabii canım.
1: Sonra o işte daha sonraki o kendi belediyesiyle ilgili yolsuzluk, usulsüzlük falan filan.
0: Tabii.
1: Ve dolayısıyla da bu işle hala çok su götürür bir tartışma. Ama şunu söyleyelim. Bak şimdi bunların hepsinin çıktığı bir adres var ya. Mesela bugün bir şey oldu.
0: Evet.
1: Hani bir holding sahibi, inşaat firmasının sahibi mahkemede dedi ki ben daha önce verdiğim ifadenin arkasındayım. Ben İmamoğlu'nun babasından şu daireleri şu şekilde geçirdim. Ruhsatı alamazdım. Ben başında verdiğim ifadenin arkasındayım diye bugün mahkemede söyledi.
0: Şimdi evet.
1: O orada duruyor. Öbür tarafta Muhittin Böcek bunları söylüyor.
0: Evet.
1: Özgür Özel'le ilgili söylediklerini de buraya koyalım. Özgür Bey'in biliyorsun Denizli'de bilmem nereye...
2: Manisa.
1: Hayır. Denizli'de...
3: Denizli'de bir Özkan Yalın'la ilgili kısmı.
1: Duvarın üstüne.
0: Evet.
1: Efendim Manisa'da bir benzinlikteki bir şey. Paralar verildiğinden. Bunların hepsine bakmak lazım. Ama burada önemli bir şey. Hala demek savcılık Muhittin Böcek'in gerçekten... yeterince bilgi verip vermediği konusunda ya da doğruyu söyleyip söylemediği konusunda çekinceleri var ki bunları teyit etmek için çalışıyor ki Muhittin Böcek hala etkin pişmanlıktan yararlandığı halde, ek ifadeler verdiği halde içeride.
0: Müftüoğlu, bu ifadeler, ek ifadede kurduğu bu cümleler, yani diyor ki yaklaşık 15 milyon euro istedi. Şaka yapmıyorum. Yani kimseyi de töhmet altında bırakmıyorum. Bir yargı sürecidir. Mahkeme bir karar verecek. Biz hukuk devletine inanıyoruz. Fakat gerçekten bu iddialar Türk siyasetinde yani geçerli iddialar mıdır? Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için 20 milyon euro vermen lazım. İlçe belediyesi için 5 milyon. Bu iş böyle mi oluyor? Yani şu iddialar... Bu iddialar gerçekten...
1: Şimdi hatırlayalım da öyle devam edelim. Çok güzel bir soru. Dur, buraya şunu da hatırlayalım. Biliyorsunuz Muhittin Böcek en son adayla açıklanan isimlerden birisiydi.
3: Evet. En son.
1: Hatta
3: Büyükşehir.
1: Hatta gittiler Antalya'da ilçe belediye başkanlarının adaylıklarını açıkladılar.
0: Evet.
1: Muhittin Böcek ismini açıklamadılar. Zaten ifadesinde birinde de diyor ki, daha bir önceki ifadesinde de, bundan sonra ben Manisa'ya gittim şu parayı şöyle şöyle verdim dediği de söylüyor. Ondan sonra ben adaylığımı aldım diyor. Onu da söylerim ben.
0: O zaman ben de bir reklam diyorum. Dönünce cevap alacağım Müftüoğlu.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii arada da biraz birkaç bir şey konuştuk ama özellikle bu böceğin ek ifadeleri, yani her seferinde rakamları artırıyor. Şimdi bir 15 milyon gibi bir paradan bahsediyor. Biraz önce Hasan abi de dedi ki yani bunlar savcı tarafından tam olarak tatmin olmuş cevaplar değil. Yani savcıyı tatmin etmiş cevaplar değil. Onun için Etkin pişmanlıktan yararlansa da, bunu ifade etse de, yararlanmak istediğini söylese de tutuklu. Dolayısıyla iş bir yere gidecek. Başka ne söyleyecek? Daha başka ek ifadeler verecek mi, vermeyecek mi? Bunların hepsini göreceğiz. Müftüoğlu, araya gitmeden, gerçekten bu rakamlar inandırıcı rakamlar mı? Bu işler böyle mi dönüyor? Yani bu aynı zamanda Türk siyasetinin de bir temize çekilmesi adına söylenmiş şeyler. Bu iş böyle mi oluyor? Sahiden böceğin bu ifadelerine bakarak bu paraları İmamoğlu'na verdi ve geri kalanını da vereceğim diye söz vermiş olabilir mi?
1: Şimdi birinci maddede diyor ki adaylık için İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istedi.
0: Evet.
1: Şimdi iki hukukçumuz var. İstedi demek suç mudur?
2: Değil tabii ki.
1: Değil. Ahlaken, yani bir ahlaksızlık, bir ahlaksız bir teklif,
0: evet,
1: olarak diyelim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Muhittin Böcek ilk tutuklandığı günden beri yaptığı, hı-hı, verdiği ifadelerde ellen tutulur, ciddi bir done yok. Ama bir şey var. Yani altında bir şey var. Ama Muhittin Böcek konuşmuyor. Buradan bu anlam çıkıyor. Şimdi orada söylediği ifade suç değil. Yani Ekrem İmamoğlu benden ya istedi demesi, Ekrem İmamoğlu isteyebilir.
0: Hayır, bir saniye şimdi bak.
3: Teslim ettim diyor. 5 milyonu verdim diyor. Zaten.
0: Delil verdim yok, diyor. Delil.
1: Şimdi hayır, bak, kendi ifade. Belge var mı?
4: Ha, yok tabii. Yok. Tek taraflı bir
3: ben
4: ifade.
3: Ben de ona dikkat çekmeye çalıştım.
1: Onun için Muhittin Böcek, Hasan abinin reklam öncesi söylediği ifade önemli. Muhittin Böcek şu ana kadar hiçbir şey söylemedi. Onun için de...
0: Ya söylemiş işte bunları.
1: Yo, onlar...
0: Ama bunlar delil değil,
1: delil
0: diyorsun.
1: Değil,
4: delil,
1: evet,
4: olabilecek. Belki delil de olabilecek, savcılık araştırıyor ama
1: bir şey değil yani.
0: Peki
4: döviz bürosundan
0: bu
4: bakıyor,
0: döviz bürosundan... Bakıyor. Bak her açıdan bakalım. Adaletle, evet, bakalım yani. Kim olursa olsun önemli değil. Mesela bu adamın bu söyledikleri... Bu nereye verdi, kime verdi, hangi sistem üzerinden verdi? Legal ya da illegal. Tespit edilemiyor mu?
1: Yani edilemiyor demek ki.
2: Özür dilerim abi. O sorduğun soruyla ilişkili. Bak, bu 15 milyon euro dediği de rüşvet değil. Onu bir kere hukuken ayıralım.
0: Ne o?
2: O yüzden suç değil diyorum.
0: Hayır, ne o? 15 milyon ne?
2: Onu bilmiyoruz ne.

0: Partiye bağış mı ne yani? O 15 milyon...
1: Bir dakika şunu ben bir daha
2: okuyayım. Bir saniye ifadede var ama bak.
1: Bir de abi tek tek konuşalım.
0: Rüşvet olmadığı için ben istemek konuşmak. Suç değil diyorum.
1: Bir dakika. Adaylık için bir genel görün arkadaşlar beni. Adaylık için İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro istiyor.
0: Hangi
1: sıfatla? Kardeşim,
0: nereye?
1: Adaylık için diyor. Tam bu adamın doğru söyleyip söylemediğini bilmiyoruz.
2: Aynen.
1: Tamam.
2: Dediğine bakalım biz.
1: Ama ne neden dedi? İstediğini söylüyor. Diyor ki
3: ama
1: adaylık
3: kendi
1: için.
3: Yorumu da olabilir.
0: Ama bak,
3: kendi yorumu aynen. da olabilir. Şimdi. Yani beni aday yapmak için benim bu parayı ödemem gerekiyor evet. galiba. İnsanın kendi kişisel bireysel çıkarımı da olabilir.
4: Nihal Hanımcığım o kim be? Diyor ki. Ya,
1: o otelin geleceğim, makarını geleceğim, söylüyor. Geleceğim Müftüoğlu geleceğim.
2: Bir ifadeyi okuyalım. Şey
1: evet
2: olmasın.
1: Oku. Heh. Oku lütfen oku.
2: Tabii. Şimdi diyor ki işte bir otel. Burada diyor Ekrem Bey'in bir şeyi var. Görüşme yaptığı kat varmış.
1: Evet.
2: Hep orayı tutuyormuş Ekrem Bey. Beni oraya davet etti diyor. Bu görüşmede İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içinde bunu karşılayacağımı söyledim. Burada duralım yani ifadenin tam cümlesi bu.
0: Maddi destek bak yani şimdi
3: o kadar geniş ki.
0: Vasfı ne?
2: Ama söylediği evet. bu. Bunun üstüne yorum yapalım.
5: Bir şey
2: diyor.
5: Daha hatırlatmakta yarar
1: var. Buyur Müftüoğlu.
5: Hatırlayalım. Hani o İmamoğlu'nun valizlerle otele giriş çıkış evet. mevzularında evet. para var dendi, şu dendi, bu dendi
1: evet,
5: ama
1: evet.
5: savcılık hiçbir şekilde onu kayda dahi almadı. Başka bir şey olduğu.
2: Yok, savcılık, onu da söyleyeyim. Evet. Savcılık burada para var yok diye bir tespit yapmadı.
6: İddianameye koymadı bile ama.
2: İddianamede şöyle. Hayır. Ya çünkü geriye yönelik
5: hayır,
2: tespit
5: zaten
2: edemezsiniz.
5: İddianameye girmedi bile yani.
1: Dur dur bir saniye.
2: Bir dakika
1: peki,
2: girdi anlatayım.
1: Peki buradan.
2: Hayır orada var iddianamede.
1: Yiğit bir saniye. Yiğit bir saniye.
2: Var abi.
1: Buradan ne demek istiyorsun?
5: Buradan şunu demek istiyorum. Savcılık Muhittin Böceğin verdiği ifadeleri yetersiz buluyor. Bunlar senin konuştuğun şeyler hiçbir karşılığı yok diyor. Bize diyor masal anlatıyorsun diyor.
1: Savcı.
5: Evet, savcı bu şekilde bakıyor.
1: Peki.
5: Bana diyor kamuoyunda iddia edilen, konuşulan, herkesin kulaktan kulağa, dilden dile dolaşan o iddialarla ilgili bana ne vereceksin sorusunu muhtemelen sormuştur.
1: Delil istiyor.
5: Delil istiyor. Hı. O konuda Muhittin Böcek elinde bir belge, bir delil var mı? Az önce Hasan abinin söylediği yok işte duvarın üstüne şu kadar koyduk. Bilmem petrol istasyonunda bilmem şu kadar verdik. Bu iddialarla ilgili sen bir şeyler ortaya atıyorsan bunlarla ilgili bana bir delil ver. Bir belge sun. Ben de seni ev hapsine çıkarayım veyahut işte etkin pişmanlıktan yararlanmana önü açılsın şeklinde bir yaklaşım sergilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü ben de takip ediyorum. Muhittin Böceğin sürekli ek ifade, ek ifade, ek ifade. Bakıyorsunuz suç teşkil edecek herhangi bir şey söylemiyor. Evet içinde gayri ahlaki her şey var ama yasal olarak, hukuki olarak
0: delil yok.
5: Suç teşkil edecek bir delil yok.
2: İfade
3: İrtikap
2: bu.
3: Yok mesela.
5: Evet.
3: Net bir biçimde o irtikap bu sözlerden çıkmıyor.
1: Peki.
3: Hani şunu yapmazsan bunu yapmam şeklindeki kalıp gerekiyor.
2: Yok,
3: çünkü.
2: Buradan peki. rüşvet
1: burada
2: çıkar.
1: Bir fark peki, var
3: Alişer, eğer bağış değilse.
2: Buradan rüşvet.
1: Peki. Alişer buyur.
6: Benim gördüğüm kadarıyla ben de önceki ek ifadeleri okuduğumda da her seferinde ben de aynı yere
1: düşüyorum. Burada ifadeler de burada bu arada. Evet.
6: İşte bir kere dedi ki 950 bin euroyu şuraya verdim, bir kere dedi oraya koydum. Şimdi evet. bu dördüncü yanlış değilsem ek ifadesi ama burada galiba birkaç tane gene söylüyorum savcının işidir delillendirmek
1: tabii,
6: bu
1: tabii,
6: ifadeleri.
1: Tabii, tabii, tabii.
6: Şu an itibariyle onu görmüyoruz ama bu ifadelerde öncekilerden farklı birkaç ayrıntı var. Bir tanesi şu, kendi yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gidip Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü ve görüşmede yardımcısının bulunduğunu da söyle. Yani bir şahit olma ihtimali olan birisi en azından var. Yani gidip yarın savcılık
1: tamam.
6: bu kişiye soracaktır. Hakikaten para istedi mi diye atıyorum.
2: Ha? O da tutuklu.
6: İşte en azından
2: mı?
6: Sorulacaktır yani ona ama bundan tabii, tutuklu tabii. değil galiba. Daha bu bilinmezkenden başka bir davası.
2: Manisa'yla.
6: Döviz bürosunun ismini veriyor havale yaptığı. Yani dolayısıyla döviz bürosuna gidilip artık savcılar
1: mesela döviz
6: sorabilir.
1: Bürosunun ismini niye veriyor?
6: İşte somutlaştırmak adına belki de ifadelerini bir şey ilk defa söylüyor. Yani
1: aslında bizi döviz bürosuna da yönlendiriyor.
6: Yani dolayısıyla
5: ama döviz
6: gidin,
5: bürosunun

0: Sahibi tutuklu mu peki?
1: Bilmiyorum.
2: Tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı, tahliye oldu, TMSF yönetiyor döviz bürosunu şu an.
1: Doğal olarak mesela şimdi bu ifadeden sonra döviz bürosunun sahibine sen bu işlemi yaptın mı diye sorulacaktır diye tahmin ediyorum.
2: Sormuşlar ama biz tabii o ifadeyi görmedik fakat... Yani
1: dolayısıyla biraz yani daha somutlaştırabilirler.
2: 25 Kasım'da Anadolu Ajansı'nın çok kapsamlı bir haberi var bu konuya
3: ilişkin. Peki Muhittin Böcek'i doğrulamış olsaydı döviz bürosunun sahibi biz o ifadeyi hala görmez miydik?
2: Bence görürdük.
0: Görürdük. O zaman
3: demek ki doğrulamadı.
2: Hayır, onu bilemiyorum ama bilmiyorum, diyorum ki...
3: Ben bu çıkarımı ben de yapabilirim o zaman.
4: Belki yeterli
3: yani,
4: bulmuyor da rakamı da yeterli bulmuyor olabilir.
3: Şeyde konu başlığında çıkarımla gidiyoruz ya ister istemez.
5: Anladım ama şurayı kaçırmamak lazım.
1: Peki buyur.
5: Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanımız ilk defa bu konuyla ilgili bakan olarak açıklama yaptı hatırlayın. Özgür Özel'le ilgili konuşurken işte Antalya Belediyesi'nin için Muhittin Böcek'ten para aldığını... Bunun da tespit edildiğinde açıkça söyledi. Bakanın önünde yaptığı açıklamada. Yani net ilk defa o dosyalarla ilgili ilk ve tek açıklaması da odur. Muhittin Böcek ve Özgür Özel arasındaki rüşvet ilişkisidir. Büyük ihtimalle dosyada deliller var. Mevcut deliller var. Muhittin Böcek'in verdiği ifadeler havada kaldığı için zaten biz bunları biliyoruz noktasında olduğu için serbest bırakılmıyor.
2: Şey bu arada Muhittin Böcek hani niye bırakılmıyor diyoruz ama Muhittin Böcek 4 ayrı dosyadan tutuklu.
1: Bugün daha bir iddianame daha hazırlandı bu arada.
2: Onu yani evet. Bu unutuluyor. Yargılandığı davadan tutuklu 3 tane ayrı dosyası daha var tutuklu. Hani
1: Yiğit sen bir şey
6: Muhittin Böcek'in bu ek ifadelerinde özellikle şu son verdiği tabii. ifadede ihtimal olarak ne görüyorsun? Mesela bu söylediği şeyler ve yapılan araştırmalar o döviz bürosu genel olarak olan biten önündeki iddianame, savcının hazırladığı iddianame, onun ifadeleri yerli yerine oturuyor mu her şey?
2: Şöyle, tabii ki bu eylemler olup olmadı bilinmez ama ifadesinde söylediği görüşmenin kaydı sosyal medyada da var zaten. Hani diyor ya Ekrem Bey'in yanına gittim görüştüm. Orada ikisi de aslında sosyal medya hesabından o gün bir görüşme fotoğrafı paylaşmışlar.
6: Evet.
2: İki Alişer abinin lafını kesmiştik. O dediği gibi tutuklu olan yardımcısı da olaya şahitliği olduğu ifade ediliyor. Üç, benim burada gördüğüm aslında hani yine kitabın ortasından söylememiz gerekirse İstanbul'da 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden İmamoğlu Suç Örgütü diye söylenen davaya aslında bir nevi ya birleştirme ya da o davanın ruhuna uygun bir şekilde bir eylem tasnifi olma ihtimalini görüyorum ben burada. Yani söylenen Muhittin Böcek tarafından İmamoğlu benden bunu istedi diyor. Değil mi? Haliyle nedir? İddia İmamoğlu'nun kamu olanaklarıyla kendisine yönelik bir siyasi faaliyette bulunmak için maddi kazanç elde etmeye çalıştığı yönünde bütün davanın temeli.
6: Evet, evet,
2: bu da onda,
6: evet.
2: Bu eylemlerden biri. Antalya ayağıymış gibi anlatılıyor. Ve bunun da delillendirilmesi bekleniyor Muhittin Böcek'ten. Bu arada Muhittin Böcek bunu yaptığında bana kalırsa Muhittin Böcek de rüşvet veren olur. Şimdi burada tartıştı
6: tabii canım,
2: işte.
6: Tabii canım ciddi şekilde burada
2: şey deniliyor ya.
6: Öyleyse burada, ya o da zaten suçlu.
5: Ama burada
2: kamu görevlisi rüşvet
5: Özgür
2: vermiyor.
5: Özel şöyle yetki açısından biraz sıkıntılı. Çünkü genel başkan bu para isteme yetkisi Özgür Özel'de o dönem. Genel başkan olduğu için.
6: Ya bu para isteme yetkisi derken, yok kimsede yani. Böyle bir para isteme
2: yetkisi
6: yok arkadaş. Yani kim tamam. çıkardı?
2: Ama orada da bir dakika şimdi biz hukukçular...
5: Normallerimizi işte dil alışmışsın.
2: Sevgili Ertuğ, biz hukukçular ne yaparız? Bir de vakanın gerçeğine bakarız değil mi? Vaka nasıldır?
5: İşte yetki... Orada...
2: Orada da şöyle bir tartışma çıkıyor ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 adayları belirlenirken parti meclisindeki tarafların çoğunluğu, ağırlığı... Hani şu laf vardı ya Hasan abi de çok kullanırdı. İşte parti genel başkanı Söğüt Özü'nde lider Saraçhane'de denklemine evet. baktığımızda o denkleme eğer savcılar bir suç olarak bu eylemleri gördüğünde der ki bunlar iştirak halinde birlikte planlı ve
5: ya örgüte bir arada... sokmak ayrı bir şey ama yetki açısından rüşvete girer mi ben
1: ama zaten
5: bilemedim.
1: İfadeden Özgür devam edersek devamı da verdim diyor ya artık.
5: Pardon.
2: Böldüm abi.
6: Pardon.
1: Zaten ifadeden devam edersek ifadenin devamında gittim Ekrem İmamoğlu'na 100 TL'lik banknotu verdim diyor.
2: Verdim diyor.
1: Dolayısıyla hani artık isteyip istememesini suçlardan
6: yani
1: dolayı verdim
6: diyor. Döviz bürosundan bu para
1: alsın diye havala yöntemini kullansın. Evet. Verdim diyor.
2: 5 milyon euroluk diyor bu arada.
1: Yani
2: 5 milyon euroluğu verdim diyor.
5: Ama 15 verdim istedi 5 verdim diyor.
6: Hayır bir saniye.
1: Tabii yetmezdi ama...

0: yapılandığı şeyler o kadar korkunçtur ki kendisinin bizzat Muhittin Böcek olarak yaptığı bazı şeyler, tespit edilmiş bazı aktiviteler o kadar ileri olabilir ki burada yani siyaseten kendisinden beklenenin bu olduğunu düşünerek
1: olabilir işte.
0: Böyle şeyler de yapabilir.
2: Yani iftira olabilir.
0: Çünkü oğluyla ilgili sosyal medyaya salınan ailesiyle ilgili şeyler gerçekten çok ürkütücü, korkunç, iğrenç şeyler.
3: Ya yaşadıkları tamam bir kere.
0: İnsan
3: aile,
0: hani o görüntülerden uzaklaşabilmek, onların sosyal medyadan kaldırılmasını sağlayacağını düşündüğü fiiliyatların ve itirafların veya bazılarının iftira dediği
2: evet
0: detayları ifade etmenin derdine düşebilir.
4: Anladım.
0: Değil mi? Evet. Bunlar hiç Hasan olmamış şeyler.
3: Evet, son anladım bir söyleyeyim abi Hasan
4: bir cümle
3: abiye geçme. Burada iki ihtimal var. Ya büyük bir iftira atıyor. Hani yenilir.
4: Böcek mi?
3: Evet. Ya büyük bir iftira atıyor ya da işin içinde olduğu bir süreçle ilgili itirafta bulunuyor.
4: Bir saniye. Onun ben sana bir soru sorayım. Bir cümlelik cevap tabii istiyorum. Velev ki iftira atmıyor. Yani Türkiye'de siyaset Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için parti genel merkezine ya da işte İmamoğlu aracılığıyla ya da Özgür Özel aracılığıyla böyle bir para verdi. 5 milyonu verdi. İftira falan
5: parti
4: yok.
5: Parti vermiyor ya, şahse veriyor.
4: Ha şahse veriyor. Bu bu çok Müftüoğlu soğudum diyor ki bu diyor suç değil diyor.
3: Hayır şöyle ifade edeyim. Bakın bir kere örgütlü faaliyetler siyasetin akışını değiştirmeye yönelik bir şekilde yapılıyorsa elbette bu bir suça temas eder. Nedir? Mesela az önce söylediğimiz döviz bürosu CHP.
4: Hocam biriniz eder diyorsunuz, biriniz etmez diyorsunuz hukuk.
3: Ya o
4: etmez şeren, diyorsunuz, şeren eder diyorsunuz. Tam önce anlamaya çalışıyorum.
5: Ya CHP'ye mutlak kararı niye verildi?
3: Bak oraya geleceğim. Bu döviz bürosu CHP evet kurultay davasında da var. Ben az önce tahliye oldu dedim ya.
4: Evet.
6: Ha, delegelere para gider.
3: İzleyici
1: o döviz bürosu.
3: Kıymetli bir dostumuz yazdı, tutuklu dedi. Hmm. Tahliye edilmedi dedi.
4: Tutuklu.
3: Evet.
4: Peki.
3: Ama TMSF bilgim doğru yani şeyde.
4: Tamam. Teşekkürler. Hasan abi, efendim? Müftüoğlu savcı delil istiyor diyor. Fakat Böcek her gün ek ifadeye geliyor ya da her gün demiyor da işte geldiği kadar bir türlü savcının önüne somut, açık böyle delil koyamıyor diyor. Bu söylediklerine bakarak nereye varacağız, ne diyeceğiz?
5: Yeterli delil koyamıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Daha hala söyleyeceklerin olduğunu düşünüyorum. Onu da söyledim ilk bölümde.
4: Evet.
5: Ve dolayısıyla onun için de etkin pişmanlık kapsamında mesela ev hapsine çıkamıyor. Dolayısıyla hala Müttin Böcek'in söyleyeceklerinin olduğunu düşünüyor. Onun için ben
4: tamam, o onun için.
5: Tamam. Şimdi bunların hepsi bana göre çok vahim iddialar. Yani savcılık belki yeterli bulmuyor ama benim için acayip bir şey bu. Yani ya arkadaşlar siz hayatınızda
3: hani biz suç yani mu ben diye görmedim, sorduğumuz şeylere bakar
5: 1 milyon
3: mısınız?
5: Euro, 2 ya milyon euro, 5 milyon euro.
0: 10 yıl sürer saymak
5: siz
0: ya.
5: Siz gördünüz mü?
0: Şaka değil ya. 10 yıl sürer
3: bakar
0: saymak.
3: Mısın? Resmi gelir olarak beyan ettiği rakam
0: görüyor musun? Çok büyük yani. 900 her bin rakam. TL.
4: Ne kadar?
5: 900.000 TL. 900.000 TL. 1 milyon lira kazanıyor.
4: Yani mesleği ekonomik durumu belediye başkanı 900.000 lira. Evet, 900.000 lira aylık gelir mi?
5: Yani 900.000 lira normalde kaç euro yapar?
3: Hayır, 200.000 lira maaş alıyor. Demek ki 700.000 lira artı geliri var.
5: Tamam geliri tam olabilir. 900.000 lira.
3: Ne zaman yaptın abi aylık geliri?
5: 900.000 lira geliri var. Gelir 900.000 lira. 900.000 lira.
3: Aylık kiralar onlar bunlar gibi şeylerden olur. Hı,
5: tamam.
3: Onlar.
5: Evet. Şimdi o telaffuz edilen rakamlar acayip rakamlar. 15 milyon euro. Yani şeyi de hatırlayınca ben hani geleceğin Cumhurbaşkanı'na
4: evet
5: bu reklama girmez. Maybach ısmarlayan iş adamları da olduğunu öğrendik yani. Şeye Almanya'ya Mercedes-Benz fabrikasına geleceğin Cumhurbaşkanı için Maybach araba siparişi verenler de okuyunca, görünce bu iddianamelerde falan da geçen şeylerden bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla bu rakamlar acayip bir şey. Yani benim hani bir fani olarak yani biz sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte emekli maaşının yanına bir de çalıştığında aldığı maaşını koyup belli bir standartta da geçinen bir adam olarak bunlar acayip şeyler. Acayip rakamlar. Ve bunlar o kadar rahat söyleniyor ki benden 15 milyon euro istedi. Sen kimsin arkadaş? Yani 15 milyon euroluk sen kimsin? Ha, 15 milyon euroluk sen kimsin?
0: Bu da nasıl derneği veriyor? Kabul etmiş. 900 bin TL ile verilmez bu para.
6: Bir soru daha üretebilir miyim? Arkadaş sen 4-5 yıl şurada belediye başkanlığı yaparak en az 15 milyon euro kazanabileceğini demek ki bize anlatıyorsun ya.
5: Çok güzel ya.
0: Rantın büyük.
6: En az ya 15 verdin 15
3: yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, hak için yaptım.
5: Veli ağababanın.

0: elemanına verdiği parayı,
1: hadi bırak sadece
0: Ekrem
1: bu.
0: Ekrem İmamoğlu'nun bilmem Belzec'teki adamına verdiği parayı falan dahil etmiyoruz. Sen demek ki öyle bir tezgah kurdun ki. Tezgah, bunu söyleyelim. Muhittin Hoca'ya söyleyelim önce. Önce Muhittin Hoca'ya söyleyelim. Sen
2: tabii,
0: öyle
2: tabii,
0: bir tezgah bir şey kurdun söyleyeyim. Ki.
2: Tabii.
0: Abi 15 milyon euroyu ben veririm sana. Tamam, veririm 5 milyon.
3: Nasıl olsa telafi işte. Ederim.
0: Gönderdim
3: yani.
0: 100 TL'yi. Finanse
3: ederim bu parayı diyor.
0: Sana gönderdim 100 TL'yi git bilmem ne döviz burasında bozdu sana 5 milyon euro verecekler de. Ver. Sonra ki arkadaşından aldığını söylüyor. O arkadaşından ödeyeceğin parayı çıkartacağını hesap et. 15 milyon euronun üzerine kaç milyon euro daha koyacaksın? Ya bu parayı da ne yapacaksınız? Nereniz yani kefenin cebine, nerenizden götüreceksiniz filan. Şimdi bu benim aklım almıyor. Bu ya, kocaman bir ne diyeyim heyulan içerisindeyiz. Herkes bizimle alay ediyor. Herkes.
2: Ben
0: yani,
2: bunu düşünüyorum. Bak, doğru. Bak, evet, herkes
0: savcılık,
2: bizimle alay ediyor.
0: Yok yok ben bunu söyleyeyim. Evet. Savcılık bizimle alay ediyor. İfade veren, ek ifade verenler bizimle alay ediyor. Tanıklar alay ediyor. Etkin pişmanlıkta yaralananlar alay ediyor. Ya böyle bir şey var. Ya da abi bizim yaşadığımız dünyanın dışında bir paralel bir evren var. Orada işte efendim aylık geliriniz birkaç milyon euro. Soruyor mesela. Şer'e söylüyoruz. Yani aylık gelir ne kadar? Birkaç milyon euro. Ya ben 5-6 milyon euro kazanıyor falan denen bir hayat var. Ve o hayatları öğrenmeye başladık biz. Yani ben... Bu ifadeleri okuyunca falan şaşırıyorum. Hani o ilk şeyde şaşırmıştım. O Peşte Mahalle adamın ben işte efendim Özgür Özel'e alınan CHP'ye alınan arabayı müştemilat yaptırdım. Araba sıfır alınmış. Bir otomobil var ortada yani minibüs var. Sıfır alınmış. İyi bir araba, iyi bir marka. Ona 170 bin euro daha harcayıp evet. İçine ne yaptın abi? Yani onun içine ne yaptın da o 170 bin euroyu sığdırdın? Yani onu da merak ediyorum. Bu mesela Özgür Bey falan çok normal karşıladı bunu. Ya ne var ki ya böyle bir araba yani bir tane 170 bin euro ekstradan işte efendim koltuğunun bilmem.
3: İşte zırhlı hale getirme falan da değil galiba.
4: Daha öyle da vahimi. Daha dedi ki çok ne olur ya. Ha belediyeden ha partiden. Ha
0: tabii o ayrı yani.
4: Ne olur da daha belediyeden ha partiden.
0: Evet evet. Şimdi toparlıyorum.
2: Evet.
0: Şimdi
2: evet.
0: Bunlar bana göre çok büyük iddialar, çok büyük ifadeler ve gerçekten Türkiye'de olup bitenin bir karşılığı olarak dönüyor. Yani biz normal sıradan insanların dışında öyle bir hayat, öyle bir tezgah, öyle bir düzen var ki
2: evet.
0: Burada böyle şey olmuş. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunların hepsinin bir şekliyle sonuçlanmasını istiyorum. Yani doğruysa ispatlasın, savcılık ve mahkemeler ispatlasın ve bunların burnundan fitil fitil getirirsin. Ama şunu da söylüyorum, bir tezgahsa, bir heyulaysa, hepimiz kandırıldıysak o zaman da burada başka bir şey olur. O zaman deriz ki ya bir dakika ya biz bütün güven duygumuzu yitiriyoruz deriz. Yani bu ifadeleri verenlere bu ifadeyi böyle vereceksin diye bir şey de varsa, bir tezgah da varsa o da ortaya çıksın.
2: Bak bir şey söyleyeyim. Aynen. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Artık 50 yaşı geçtik kendi adıma ve...
0: Ya ben 60 işte ya 60 yani, yaşında adamım buradayım.
2: Bir tek şey söyleyeceğim. Belediyelerde imar komisyonunda yer almak için çok büyük kavga olur. Çok büyük. Yani imar komisyonunda yer almak için
4: milletvekili adam, mi olayım, imar komisyonu üyesi mi olayım dersen
2: evet,
4: onu seçiyor.
2: İmar komisyonu, büyük şehirde imar komisyonunda yetkili biri olayım der. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Gerçekten artık deniz bitti. Yani memlekette deniz bitti. Emekliye 3000 lira zam ekstra. Yapıldı. Ekstra zam yapıldı. İnsanlar gerçekten zor durumda ve kalkıyorsunuz belediye diye bir sistem kurmuşsunuz. Yıllardır yazıp söylediğim üzere bütün hizmetleri dışarıdan satın alıyorsunuz. Her şeyi. Bütün hizmetleri dışarıdan satın alıyorsunuz hepsini. Sonra tutuyorsunuz bir de milleti güya siyasi bir kargaşanın içine koyuyorsunuz. Yani çekişmenin içine koyuyorsunuz.
0: Tabii, tabii.
2: Yani her şeyi zaten dışarıdan satın alıyorsunuz. O zaman şehirleri bari şirketler yönetir. İhaleye çıkartırız şehirleri. Şirketler yönetir yani. Hiç olmazsa hesap kitap biliriz. Verdiğimiz belli, aldığımız belli. Millet vergi veremiyor. Bir muayenehaneye her iki ayda bir denetleme için birisi geliyor. Haklı olarak gelip hepsine bakacak. Bakmalı zaten. Ama devletin kasasında da sıkıntı var. İnsanlar para toplamak için emek veriyor, çaba harcıyor. Gidin avukatlık bürolarına her iki ayda, üç ayda bir denetleme var. Niye? Ne kadar kestin, ne kadar aldın diyor. Dolayısıyla hani bu belediyeler, şunlar, bunlar, bu rakamlar artık insanların gerçekten midesi bulandı. Bu notu düşün.

0: şeyim. Bak net söylüyorum.
1: Ya burada parti toplum gözetmek
0: bunu söylüyor.
1: Istedim.
0: Sokakta herkesi söylüyordur.
1: Parti gözetmek için
0: söylüyorsun. Ya ne partisi bunları. Allah aşkına? Ha? Ortada insanların hakkı, hayır, hukuku
2: yaşadığımız
0: var.
2: Yaşadığımız örnekte mesela sadece parti buyur. Gibi mesela şimdi bir cemaat için de aynı şeyi konuşuyoruz. Denetleyemediğin şeyi bu hale geliyor işte. Belediyesi içinde, cemaati içinde. Cemaati adam suç örgütü haline getirmiş. Denetlenmesi lazım. Devletin üzerine düşen bu. Bu
3: örnekteki... Cemaat resmi bir şey yok ki cemaatin.
2: Ya ama hani bir denetlenmesi gerekiyor sonuçta. Mali işlerini denetlenmesi
4: için insanların resmi bir titri
3: insanların sağduyulu olması lazım. Cemaatti şuydu
0: bütün hikaye bir yerde dönüyor ve geliyor burada kilitleniyor. Yani adam kalkıyor söylüyor. Velev ki diyelim iftira atıyor, tamam mı? İftira ama atıyor. Bak bu şey bunun CHP'li, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, Demli, şulu bulu olması önemli değil. Böyle şöyle kabul edelim. Ya şu söylediklerinin %5'i de doğru olma ihtimali yok mu? %5'i. Ya kardeşim nasıl olabilir ya?
4: Sadece bak, muhalefetten.
0: Nasıl olabilir böyle bir şey yani?
4: Sadece muhalefetten belediyeler olmasın. İktidarın
0: böyle bir şey olabilir mi yani?
4: Belediyelerine de yapılsın aynı yolsuzluğu soruşturmaları.
3: İnsanlar
0: bu iş değil yani.
3: Döndürüyor
4: bunu
3: ya.
4: İstemeye de hak sahibiyiz. 15,
0: doğru. Peki.
5: 15 milyon euro bir dakika ya. Çok değil diyor. Çok bir rakam değil arkadaşlar.
4: Sayması 10 yıl sürer ya.
5: Yok. Vatandaş için.
4: Çok abartılı geliyor bana da.
5: Ya hocam, bir asla kabul edilemeyecek uçuk rakam ama Antalya gibi bir yerde
0: Antalya'da bir villa ya.
4: Öyle bile olsa.
5: Bir yazlık parası, bir yazlık.
0: Ay, yazlı da otelde ya.
3: Abi, bir tane ya, 4
5: yıldızlı otel. 20 milyon euro dedi. Para bir para
3: abi,
5: değil.
3: 15 milyon euro. Siz yani para saymayı ben bilmiyorum o zaman.
0: Yok abi biliyorsunuz
3: ya da dayak yemedim yani.
5: Abi bir şey söyleyeyim.
0: Hasan abicim bazı yerlerin mülkiyet değerleri anlamında.
5: Hasan abi biliyor da bir şey yapıyor.
0: Bir saniye şöyle. Yani
5: vatandaşımız için elbette hepimiz için
0: bu Antalya'da
5: yüksek.
0: Bir villa parası olabilir. Bir otel,
2: bir belediye başkanının
0: cebinden fark etmez. Çok biz bile. Burada
5: o ayrı bir soru.
2: Ama sorun bu.
5: Ama sorun bu yani. Değil işte onu söyle.
1: Şöyle bunlar... şöyle bir şey de bir tane iş adamı, abi otelci, bak. büyük zengin bir adam. Ya arkadaş ben işte efendim şuraya şu yatırım yaptım 15 milyon euro yatırdım buraya. Buradan da 5 yıl içerisinde tamam. 50 milyon euro kazanacağım evet. Demiyor abi.
5: Diyor abi.
1: Yok.
5: Türkiye hayır, siyasetinde bu, işte bunu diyorlar. Tamam,
1: diyor ama yok, yani, burada demiyor diyorum. Yani, adam 15 Murat milyon euroyu Ekrem İmamoğlu'na vermeye taahhüt ettim. 5 milyon euroyu verdim yani. Diyor. Geliri aylık geliri 900 bin lira ki
5: tamam.
1: Ek gelirlerle beraber 900
5: evet,
1: bin TL.
5: O, aynen.
1: Sen 5 milyon euroyu nereden çıkartacaksın?
5: O adamdan çıkartıyor işte. O otelciden çıkartıyor abi.
0: İki ruhsat çok hazırım.
5: Belki
0: abi,
5: bana çok kızacaksınız.
0: Kapatıyorum bu konuyu.
5: Hayır, çok kızacaksınız şöyle. İstanbul'da öyle imar verilmeyecek, öyle kullanıma açılmayacak yerlere 5 yıldızlı oteller geldi ki. Bugün Haliç'in orada tersane tarafında bir yürüyün görürsünüz dediğimi. Amerikan Büyükelçisi'nin fink attığı şu anda bir otel var. İşte onların sahipleri bu insanlarla kafa kol ilişkisine giriyor abi ne yazık ki. Ve böyle rüşvet hikayeleri dönüyor.
0: Peki. Şimdi bu konuyu kapattım.
5: Bir şey söyleyeceğim kapatmadan. Bak orada
0: bir saniye.
5: Şeyi
0: bir saniye,
5: kaçırmamak bir saniye. Lazım. 5 milyon euroyu veriyor.
0: Evet.
5: Geri kalanı ne zaman vereceğim diyor.
1: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde.
0: Adaylık diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı.
5: Bak, kaç yıl önceki muhabbet ama Cumhurbaşkanı adaylığını o zamandan bunlar planlamışlar. Yani
1: esasen öyle canım. Yani bak ne diyorum.
5: Oraya
1: geleceğin Cumhurbaşkanı'na lüks bir araba siparişi veren iş adamları da var ya.
5: Peki. Tabii yani yatırımlarını ona göre yapmışlar.
0: Sevgili Yiğit.
5: Yani.
0: Tabii. Ben çok gel, konuştum. Gel da. Buyur. Gel. Sana senin partinle ilgili çeşitli görüntüler izleteceğim.
5: Tabii.
0: Yani şimdi CHP'yi kalkıp Nihal Hanım'a bize anlat demem sonraki sıra.
5: Nihal
0: önce
5: Hanım benden daha iyi
0: görüntülere.
1: Niye bayağı da biliyor Nihal
0: şu Menderes Belediyesi ile ilgili şu son yeni görüntüleri bir verin arkadaşlar. Bir getirin bakalım.
5: Ondan sonra masanın üstünden evet. Biri uçuyordu. O
1: şu beyefendi çok dayak.
0: Sesi evet de verin. Küfür yok değil mi?
5: O beyaz saçlı şey değil mi bizim avukat usta?
0: Evet, ver bakalım bir.
5: Sen ayağını kaydırdın.
1: Yok o değil.
0: Dur.
1: Ertuğrul'a bayılıyorum, ben hiç unutmuyorum.
0: Şunu bir izleyelim.
5: Ben bazılarını tanıyorum.
0: Şu ayaktakini tanıyor musun?
5: Yok, tanımıyorum.
1: Ya o yumruk yiyen çok fena.
0: O yumruk yiyen kim? Onu tanıyor musun?
1: Saçlar olmayan
5: meclis
1: efendim.
5: Üyesi.
0: Yalnız, tanıyor musun?
5: Tanıyorum.
0: Kimden buradaki... o? CHP'den mi? Yeni partiden mi?
5: Yumruk yiyen CHP'den.
1: Bak şu beyefendi.
0: Şu kim?
1: Beyefendi bak fena.
0: Şu ortadaki. Yani. Kel olan arkadaş.
5: Beni mahvettin. Bildiğim kadarıyla meclis üyesi.
0: Ama CHP'li mi?
5: CHP'li.
0: Ha, siz şey yeni partiye geçmemiş daha.
5: Geçmeyen 5 meclis üyesi.
4: Hocam yeni parti.
0: Onun için mi dövüyorlar onu?
5: Ya şöyle oluyor. Tartışma büyüyor ve bu yumruk vakası yaşandıktan sonra
0: Şimdi bir kere burada

0: Kim kimi dövüyor? Bize bir anlatsana.
1: Bunlar şey mi ya? Yeni Parti ve CHP mi? Çünkü evet, bana şey... partiden, yani iki taraftan söyleyin, aslında AK Partililerle yeni partiler arasında burada, bir gerginlik burada oldu.
2: Önce çıkıyor, CHP'liler araya girince onlara da vuruyorlar.
0: Araya mı gidiyor sizinkiler?
2: Biraz.
0: Yani ilk çıkışı nedir bu kavganın?
3: Ya harbiden i̇lk, gülecek misin?
2: Alişer abi de daha iyi bilgi var, doğru. Ben de hani...
0: Alişer buyur. İstersen gel. Yok, gel Alişer.
4: Yok, bir dakika. Bir dakika Yiğit geri adım atıyor.
1: Benim bildiğim
2: ki gerginliği... Ama kavga Alişer, AKP'de var.
0: Alişer gel, gel. Hani gerçekten... Alişer gel.
4: Alacak halimde gülüyor.
0: Bir dakika, Alişer'de daha iyi bilgi var diyor.
1: Yok estağfurullah.
0: Hayır, daha iyi bilgi var. Şaşırdım. Bir kere bu kavga nasıl çıkıyor?
1: Hayır abi, adamları tanıyor ya, ben öyle tanımıyorum.
0: Yok, ne oluyor? Nereden çıkıyor bu kavga?
1: Benim bildiğim ikinci turda ya da birinci turda ortasında bir turlardan birinin arasında,
2: 1 ile 2 arası.
1: 1 ile 2'nin arasında AK Partili üyelerle yeni partililerin kavgası şu an izlediğimiz. Hı hı. Bana partiden söylenen bu, yani bu
0: AK
1: kavga
0: partililerle CHP, yeni partili.
1: CHP ile yeni parti birbirine girdiği kavgası değil. Sana ekmek çıkmaz yani buradan.
0: Yok, bana ne çıksın, bana ne? Bana ne ya?
4: Benim ama sana AK söyleyen şey. Ama sonra, hangi parti?
1: İki tarafa da sorduğunda bizim kavga edenler bizdi, yumruklar bizde, birbirine girmedi dediler. İki
4: tarafa ama bir önce Yiğit Bey diyor ki bu arkadaş CHP'ye
2: giriyor. Araya giriyor.
1: İşte araya girince
5: ona da geliyor.
0: Peki yeni partililerle AK Partililer kavga ediyor öyle mi?
4: Ya burada peki, AK Partili yok.
0: Neden kavga ediyorlar? Neden? Bak ben hala ekmeğimin peşindeyim. Neden kavga ediyorlar?
5: Sen ciddi ekmeğin peşindesin.
2: İsim hani yazılıyor ya, isim yazma olayı. Orada bir tane oy geçersiz sayılıyor. Ondan sonra da atışma başlıyor.
0: Burada da oldu, bir sürü kavga olmadı ama değil mi? Yani
2: orası çok,
0: oldu
2: orası çok küçük bir belediye, bina da çok küçük.
4: Nasıl adam dayak yemiyor ya? Adam bayağı dövüyorlar işte. O yumruklayanlar kimlerse bayağı dövüyorlar
0: Alişer,
4: yani.
0: Alişer, sonra CHP'liler araya mı giriyor ayırmak için?
4: Arada tesadüfen dayak yiyen, hani yumruk yiyen değil ki. Bayağı adama yumrukluyorlar.
0: Evet.
1: Ya biraz yani hani
4: meclis üyesini.
1: Anladığım kadarıyla AK Partili meclis üyeleri daha şey ayırmamış. Siz yeni partilisiniz, siz CHP'lisiniz diye ayırmamış.
2: Biz zaten de, iki ay önce karşı karşıya.
1: Bizden karşıyaydı değil, sefer olur. Toplam yani. Toplam yani.
4: AK Partililer mi?
1: Evet, evet, bizden olmayan
2: herkese. Hocam aldıran AKP'liler.
0: Halişer diyor ki,
4: bir dakika.
0: Toplam diyor.
4: Hayır, şu görüntüyü tekrar gösterir misin?
5: Vuranlar AK Partili.
0: Ver görüntüyü, başı al. Hasan abi, gel buradan daha yakın gör.
5: Hasan
2: abi kalkmaz. Hasan abi kaldıramaz.
3: O bayağı dayak yemiş ya.
0: Gel Yiğit,
2: ben
0: böyle
2: gel. Abi, dur görüntü açılsın.
0: Gel sen gel. Evet, neyi merak ediyorsun Hasan abi?
4: Ya yumruğu atanlar kim?
0: Kardeşim AK Partili diyor adam. Diyor ki AK Partililer yeni partililere saldırdı diyor.
2: Bilal Saygılı'ya sorun abi. Bilal Saygılı'ya sorun.
6: Soralım abi. Faruk abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Az önce biz Antep'te bir milletvekilinin bıçaklanmasını gördük değil mi?
0: Evet.
6: Ne farkı var? Yok, bunlar mı da hepsi siyasetçi? Buyur.
1: Ya tabii işte rezalet olmasın.
6: Ben söylediğimde bana kızdınız. Hadi buyur. Aynısı değil mi?
2: Çok kriminal bir program oluyor.
0: Öyle değil mi?
6: Ya bunun bir tık ötesi birbirini bıçaklayan adamlar
1: işte. Şimdi aslında buyur, bir yandan böyle hani işin şakasına falan buluyoruz ama şu rezalete alışmamak lazım.
0: Tayland onların meclisi
1: ayıbına,
0: gibi ya.
1: Onların ayıbına gülüyoruz.
0: Alişer, Tayland meclisi.
1: Onlar bizim şey meclisimiz çalışıyor. Ondan çok geri kalmıyor. Sizin onların çalışıyor ayıbına güldüğümüzü...
0: Abi bizim mecliste daha çok kürsü önünde kavga oluyor.
1: Burada asıl tabii mesele sonradan çıkan siyasi kavga istiyorsan. Ben onu anlatayım.
0: Evet, evet lütfen, yani lütfen.
1: Yani
0: lütfen,
1: o siyasi kavgada da evet, işte oy oranları galiba vardır. Hani verirsen.
2: 5 CHP'nin evet, onu biz onları
0: ver getir.
1: Yani
0: bak geliyor şimdi.
1: Kaç oy aldı bak, falan meselesinde siyasi kavgasını getir şey yapmak lazım belki.
0: Bak gösterecek şimdi çocuklar, getiriyorlar.
1: Haber getirin
0: arkadaşlar.
1: Şey hazır.
0: İşte. Menderes tur, Belediyesi burada. AK Parti'ye geçti. Tur sonuçları.
1: Bu. İlk tur. Yani o kavgadan önceki ilk yapılan turda bak göreceksin. AK Parti'nin adayı Asuman Hanım, Asuman Şen 12 oy alırken, yani Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşse beraber 15 oy alıp tekrar seçimi kazanacaklar ve işte Yeni Parti'nin adayı daha fazla oy aldı. Bir adayda birleşseler kazanabilecek.
0: Bu Barış çok... Gürsoy alacak değil mi?
1: Tabii. Daha fazla yani birleşseler. Onun olduğu için. Bu arada işte az önce benim hani yayının ilk bölümünde anlattığım şu. Aha. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bizzat zaten Cumhuriyet Halk Partili bu 5 üyeye deniyor ki yeni partinin adayına oy verin.
0: Çünkü onların sayısı daha fazla
1: evet,
0: deniyor.
1: Onlar 10 kişi, siz 5 kişisiniz, AK Parti'yi buraya kaptırmayın. 15 oyla kazansın
0: İkinci
1: diyorlar.
0: İkinci tura geliyoruz. Şimdi çok bir şey de ben anlamıyorum. Dur onu da soracağım.
1: Kavgayı daha iyi Yiğit biliyor olabilir.
0: Bak ikinci tur değil mi bu?
1: Evet.
2: Evet.
0: Bu. Şimdi birinci turda tablo bu mu?
1: Evet.
0: İkinci turda?
1: Gene AK Parti'nin oylarında bir erime var. 2.
0: Mesela nereye gidiyor bu oy?
1: Geçersiz olmuş oluyor. Bu seçimlerde hala saçma sapan bir usul var ya. Kağıtta çöktüm bir şey bile varsa, bir
0: iz bile varsa.
1: Yok iz bile varsa geçersiz.
5: Şöyle yazdım, böyle
0: burada
5: yazdım,
0: yeni partinin oyu 9'a düşüyor. Sonra CHP 5'te 5. Hep 5.
1: Onlar evet.
0: Sonra bağımsız bir...

0: bir oy, geçersiz 3 oy. Bak söylediğin gibi oluyor.
1: Evet, geçersiz.
0: Geliyoruz 3. tura. Bu sefer AK Parti adayı 13'e çıkıyor. Barış Gürsoy yeni parti adayı 10'da kalıyor.
1: Sabit.
0: Tekrar sabitliyor.
1: Burada Cumhuriyet Halk Partililer, alıyor. Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki biz çıkıyoruz diyor. Oy katılmıyoruz.
0: Vermiyoruz oy, evet. Oy vermiyoruz. Evet. Çıktılar 0 oy. 4. tur. Bu artık sefer Asuman Şen 15 oy alıyor. Barış Gürsoy 12. Bu nasıl
2: i̇şte
0: oluyor?
2: Çıkıyoruz, oy vermiyoruz ne demek mesela? Benim Yiğit Bey'i çok merak ediyorum.
0: Ne demek?
2: Yani şöyle, bu nasıl bir siyasi tavır? Bu tam bir tavırsızlık
3: Ali
2: çünkü.
3: Ali Şer Bey'in de dediği
2: ve
3: gibi.
2: Ve o kumpas iddialarını.
0: Tavırsızlık diyor bak.
3: CHP genel
2: kumpas iddialarına zemin burada sağlayan şey.
3: CHP genel merkezinin talimatına aykırı davranan belediye meclis üyeleriyle karşı karşıya olduğu noktasına
2: neden
3: geliyor.
2: Aykırı davranıyorlar?
1: Şu 3 ve 4 arasında Yiğit. Bu şimdi şunu unutmamak lazım ama.
2: Mesela
1: bu seçimde 4. tur.
0: Tabii.
1: Söyleyeceğim şimdi.
2: Genel merkez için.
1: Evet. 4. tur yapılacak bak. Bunu biliyorlar. 3. turda çekilmeleri aslında stratejik bir şey.
3: Tabii.
1: Bakın biz gidiyoruz. Kaybedersiniz ya hala bir pazarlık var bence orada. Çünkü 4. tamam. tur yapılacak ya. Orada bir kavga gürültü aslında. O zaman Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partileri arasında bir kavga başlıyor. Siyasi kavga.
0: Siyasi
1: üçüncü
0: kavga.
1: Turda, evet. 3. turda CHP'liler çekilerek ellerini güçlendirmek istiyorlar aslında. Yeni Parti diyorlar ki hadi bizden isteyin şu 5 oyu biz size veririz. Aynen.
3: Ve 4. turda oy geliyor bir kısmı.
1: İki tanesi geliyor. 3 tanesi gelmiyor. Şu an itibariyle ben sana bak öğlenden beri hazırladım son dakikamı vereyim
0: lütfen,
1: sana.
0: Lütfen.
1: Genel merkezden bizzat Müslüm Sarı'nın söylediği ifadedir. Hani en baştan beri anlatıyorum ya evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatını aktaran kişi.
0: Evet.
1: AK Parti'ye oy veren 3 tane üye var. Asuman Şen'e. Doğru muyum?
3: Doğru.
1: 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Asuman Şen'e oy veriyor. Bu 3 isim ihraç edilecek partiden. Çünkü genel merkezin talimatına uymadıkları için.
0: Oy vermedikleri için.
1: AK Parti'ye oy
0: verdikleri için. AK
4: Partililer ne diyor? Bak ben de onu da okuyayım da.
0: Şimdi bunları bir seslendireyim Hasan.
4: Dur abi dur. Yok bir dakika
0: peki.
4: Şimdi. Diyor ki asıl kavga CHP ile Yeni Parti arasında oldu. Ama münferit olarak bizden de kavgaya girenler olmuş. Çok karıştı ortalık. MHP falan da vardı diyor. Yani şimdi...
1: Bir var.
4: Bak,
3: kavga etmez.
4: Bak bak. Bak şimdi CHP ile Yeni Parti arasında kavga oluyor. Ama münferit olarak AK Partililer de var. Ben bir de bir şey savunmuyorum. Sen Yeni Parti'den ve CHP'den... aldığım bilgi paylaştım. Ama... Ben de AK Parti'den aldığım bilgiyi söylüyorum. Onlara diyorlar ki asıl kavga CHP ile Yeni Parti arasındaydı. Aa. Bizim bazı münferit arkadaşlarımız da kavgaya girişti. MHP'liler filan da vardı diyor. O da yani
0: bir şey soracağım.
5: MHP özellikle ben şimdi İzmir İl Başkanı'ndan
1: ben de oraya sor.
5: Hemen tamam. İzmir İl Başkanı'ndan bilgi alıyorum.
0: Bir saniye. Sakin. Müftüoğlu söylesin. Evet.
1: O da MHP'ye
5: sor. İzmir İl Başkanı'ndan bilgi alıyorum.
0: Sen de İzmir'e sor. Ben bir şey soracağım. Bu kavga oylamadan önce mi sonra mı?
3: Bir ve ikinci tur arası.
0: Arada.
3: Tabii.
0: O tam iyi. Yani aradaysa
3: dediler ama
0: şeye etki etmiş ve
1: CHP'liye çekildiği dönem o.
0: Ama peki
4: zaten il başkanı CHP il başkanı acayip bir açıklama yaptı.
3: O yüzden iki oldu diye düşünüyorum.
1: Netice itibariyle burada siyasi kavga tamam. Yani şey olarak söyleyeyim siyasi kavga aslında Yeni Parti evet. ile Cumhuriyet Halk Partisi aha, arasında. Aha. Burada ilk gün mutlak butlan kararının çıktığının ya günü ya ertesi günü ya da galiba gene senin yayındaydık. Dedim evet. ki bu yara dikiş tutmak bu partiler ayrışacak ve bu kavganın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen kaybedecek. İşte burada. O zamanlar bize romantik diyorlardı. Bu iş oraya gitmez diyorlar. Bak kaybetti işte. Menderes Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partililer zamanında kazanılsın diye oy vermişlerdi. Bak kaybettiler.
0: İşte orada bir hata oldu diyor.
1: Bu hatayı daha çok diyor. Yaşayacaklar. Eğer oturup konuşmazlarsa, uzlaşmazlarsa bu hatayı daha çok yaşayacaklar. Siyaset uzlaşı sanatıdır.
0: Şu açıklamaları bir versene. Açıklamaları.
1: Umarım bu evet. bir ders olur.
0: İzmir Başkanı'nın açıklaması başkanı. Var mı?
4: Evet.
0: Var. Ver bir hız sesli duyalım mı? Duyalım. Ver bir.
3: Utku Gümrükçü.
0: Tamam onu bir verin ama ben İBB'yi getireceğim.
1: İhtimale
0: çünkü bu
1: gelelim.
0: İş... Biz aslında Menderes'i tartışmıyoruz arkadaşlar. Prova, İşin gerçeği bu.
3: Bakılacak.
0: Biz burada aslında bunu tartışırken arada biz İBB'yi tartışıyoruz. İBB'nin akıbetini anlamaya çalışıyoruz. Ver sesi.
5: Şimdi ver, bir hemen
0: pardon,
5: söyleyeyim.
0: Hemen geldi.
3: MHP'den geldi.
0: Bir saniye.
6: MHP'den geldi. Adayı sen bir dakika. Göstereceksin. Benden oy istemeyeceksin. Kaybedince faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın. Alışın seçim kaybetmeye alışın. Alışın.
3: Bir daha dinleyelim.
0: Biz bir daha dinleyelim. Bir saniye.
6: Siyaset midir? Soruyorum size ya. Bu siyaset midir ya? Adayı sen göstereceksin. Benden oy istemeyeceksin. Kaybedince faturayı bana keseceksin. Alışın kardeşim alışın. Alışın, seçim kaybetmeye alışın.

0: Yiğit kim bu?
1: Anlatayım.
0: Çok kısa.
1: Yok, kısa değil, bu konu uzun.
0: O zaman bir saniye. Heh. İzmir ne diyor MHP?
2: CHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin.
1: MHP.
2: MHP pardon.
0: Evet.
2: Şimdi bilgi de atıyor. Biz ayırmaya çalıştık diyor.
1: Dedim kavga
0: tamam,
1: etmez
0: MHP ayırmaya çalıştı. Evet.
2: Ama tabii ki arbede yaşandı diyor. Biz diyor ayırmak için.
0: MHP'liler ayırmaya çalışıyor.
3: Kimmiş?
0: Kavga eden kim? AK Parti
2: hatta,
0: ile Yeni
2: hatta,
0: Parti mi?
2: Hatta il başkanımız diyor ki MHP il başkanı, İzmir il başkanı ben olayı ben durdurdum diyor aynı zamanda. Olayı tamam, durduran da...
0: Kim kime vuruyor? Ama kim kime vuruyor onu söylüyor mu?
2: CHP ile yeni partililer birbirlerini vuruyorlar.
3: Gördünüz mü arkadaşlar?
1: Cumhur İttifakı'nın beyanı bu. Biz AKP ile...
0: Abi neyini adam diyor ki kavgayı ben durdurdum.
3: Hayır dayak
0: diyor.
3: Yiyenin sen... Biliyorum da dayak yiyenin CHP'nin olduğunu söyledin.
1: Söyledim de yani o kavgaya
3: dayak atanlar da yeni partililermiş.
1: Yeni partililerle AKP'ler kavga ederken araya girdi dedim cümlem bu.
3: Tamam anladım da bak ne diyorum. AK Parti'nin açıklama şu... Yeni Parti ile CHP'liler kavga ettiler. Bizim evet. De bazı arkadaşlar münferit olarak olaya girdi.
1: Menderes Hükümet Savcılığı
3: oraya girdi.
1: Konuya hakim oldu.
3: MHP İl Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki CHP ile Yeni Partiler kavga etti. Ben ayırdım diyor.
2: Evet, bir görüntü de ben atayım. Bir görüntü de ben atayım. Fatih'e atıyorum hemen.
3: Sizdeki bilgiler de şu. Asıl kavgayı yapanlar Yeni Partililerle AK Partililer CHP ayırmaya çalıştı.
1: Evet.
3: Ama daha iyi oldu.
0: Peki şu ama başkanın açıklamasına ne diyeceksin? Onu söyle.
3: Ama Ali Şar'da diyor ki siyasi kavga CHP ile Yeni Parti.
4: Dayağı yiyen CHP ve Yeni Parti.
3: Evet.
0: Kesin.
1: CHP seçmeni dayağı yiyor.
4: CHP seçmeni evet.
0: Yiğit. İl başkanı diyor ki bir dakika. Kaybetmeye alışacaksınız.
1: O lafın başı var ama. Ya o vurgulu cümle.
0: Hayır kaybetmeye alışın diyor. Öyle değil mi? Ben mi yanlış duyuyorum?
1: Yok ama başını unuttun abi.
0: Ne diyor? Birincisi, adayı kendiniz belirleyin.
1: Adayı belirliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne benimle ne partimin yönetimiyle hiçbir temas kurmadınız diyor. Biz sizinle temas kurmaya çalıştık. Bize de dönüş yapmadınız. Biz çoğunluğuz. Çoğunluk olduğumuz için bizim arkamıza takılacaksınız fikriyle hareket ettiniz. Bu doğru bir siyaset yöntemi değildir. Bu yöntemle hareket ederseniz kaybetmeye alışın diyor.
0: Bir saniye. Şu anda konuşan beyefendi evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir
1: il başkanıdır.
0: Peki bu beyefendi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini anlamıyor mu?
1: Anladı. Onu
0: neyi anladı? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bunlar partiden ihraç ediyor musunuz onları?
1: Kimleri? Üç kişi. Üç, evet.
0: Niçin?
1: Çünkü
4: AK Parti adayına oy
0: verdi. Hayır bir saniye. Niçin?
1: Seçimde AKP'nin adayına oy verdi.
0: Peki senin merkezi... başkanın diyor ki sen benimle konuşmadın diyor. Hayır. Bana gelmedin bu diyor. Bilmem ne diyor. Kendi kendine bakın, hikaye 20, uyduruyor.
1: Ben basın toplantısını izledim. 20 evet. Dakika boyunca bunu anlatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bize talimat verdi. Biz temas kurmaya çalıştık. Bizimle görüşmediler diyor. Dönüş yapmadılar diyor. Biz elbette oy... Biz diyor önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını çıkardık. Adayımıza destek istedik. Çünkü burada şöyle bir ilke var. Bu belediye başkanı gözaltına alındığında bu belediye CHP belediyesiydi diyor.
0: Ya kardeşim hayır. Biz seninle anlaşırdık. Yiğit. Şimdi anlaşırdık, niye anlaşıyoruz?
3: Psikolojik baskı kuruyor.
0: Senin genel başkanı.
3: Sopa var.
1: Evet bak, biraz
0: senin,
1: görüyorum.
0: Senin genel başkanı evet. Diyor ki bu üç kişiyi.
1: İkinci turda bak, gidin oy verin.
0: Bu bak. Üç kişi diyor ki senin genel başkanın yeni partinin orada oyu çok diyor. Orada beş kişisiniz gidip oraya oy vereceksiniz diyor. Seninkiler dinlemiyor. Senin il başkanın da bunun üzerine çıkıyor
5: yok,
0: diyor ki benimle
5: yok.
0: Diyor temas kurmadın, bana sormadın. İyi de sen kimsin?
5: Yani
0: senin bir genel de? Başkanın yok mu? O elbette. Diyor ki gidin oy verin diyor.
1: Ama olay örgüsünü kaçırıyoruz.
0: Ne diyor il başkanı? Olay
1: örgüsü, evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiği ana kadar anlatıyor. Onu kaçırıyorsun abi.
6: Ya adam diyor ki genel başkan talimat verdi. Ben de gittim iletişim kurmaya. Bunlar dedi ki kardeşim defolun gidin. Siz kimsiniz?
0: O zaman genel başkanın ve senin partinin genel merkezi o üç kişiyi ihraç edemez. Yanlış yapıyor
1: tekrar
0: o zaman.
1: Söylüyorum.
0: Öyle değil mi?
6: Doğru.
0: O zaman öyle diyeceğiz
1: tekrar
0: yani.
1: Söylüyorum ben. Tekrar yani söylüyorum.
3: Konu CHP olunca bilemiyorum.
1: Ya bir açık olalım tekrar
2: bu,
1: söylüyorum.
2: Konu CHP olunca
1: bu bir haftalık bir süreç.
2: Savunmaya geçiyor.
1: Ya savunma evet. Yapacağım tabii canım.
0: Evet yap savun partini.
1: Bu bir haftalık süreç. Evet. Bir hafta boyunca Utku Gümrükçü sahaya indi. Menderes'te çalışma yaptı. Sadece şeyde değil, yeni partiye değil. AKP'nin meclis üyeleriyle de konuşuyor, seçmenle de konuşuyor. Dedi ki, biz adayımızı çıkarıyoruz, burası bizim belediyemiz.
0: Tamam.
1: Tamam. Bir hafta boyunca da temas kurulmaya çalışıldı ve kurulmadı. O basın toplantısında anlattığı oralar, bizimle hiç temas kurmadınız diyor. Tamam. Son gün, son saatte de Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki az önce dediğim gibi. Evet. Ya gitmesin AKP'nin eline. Hmm. Gerekirse... Anlaşın oy verin. Değil mi? Bu da genel başkanın talimatını uygulamak.

0: Almak için gidiyor mu?
1: Gidiyor.
0: Biz size de oy vereceğiz. Anlaşalım, görüşelim. Adamlar kapı duvar. Görüşmüyor yeni partili başkanı ya da yetkili temsilcileri. Bu sebeple meclis üyelerinin bir kısmına son turda oy verdirtebiliyorlar. Bir kısmına ise verdirtemedikleri için bugün ihraç edilecek o kişiler.
1: Ama o adam...
0: Ama bakın bu meclis üyelerinin bir kısmı da dinlemediğinde parti suçu işlemiş oluyor. Parti talimatı dinlenen bir yapıdır. Parti
2: bütün üyesi...
1: Hani sizin partide parti içi demokrasi vardı.
0: Ha?
1: Hani sizin
0: parti içi demokrasi bu değil canım. Gidip AKP adayı oy vermek demokrasi olmaz mı?
1: Bir de Nihal'den görüş alacağım. Nihal Bengisu Karaca'dan.
3: Şimdi...
1: Hikayeyi siyasi, sen nasıl görüyorsun?
3: Bu CHP'nin bölünmesinin yereldeki ilk siyasi karşılığı.
0: Kaybı.
1: Ciddi karşılığı.
3: Ciddi
1: bu
3: kaybı.
1: Bu Ankara'daki de
3: CHP'nin şey, bölünmesinin etimesi, maliyetleri, etimesi, bedelleri elbette olacaktı.
1: Evet, evet.
3: Beklenen bir şeydi ama buradan olacağı belki bilmiyordu. Çünkü çok pisi pisine olmuş. Gerçekten çok saçma bir nedenle. Çok siyaset ve strateji bilmezliğin, gerçi küçük bir yer tamam. Ama işte küçük gibi bir yer olmasının etkisiyle de taraflar birbirine çok dolu muhtemelen. Hı hı. Ve o doluluk ve siyaset kurmaylarının da maalesef bence sorumsuz davranışları, o sosyal medya kullanımındaki o rahatlık. Şimdi siz böyle davranıyorsunuz ama işte ondan sonra taban bölünmüyor ya da teşkilatlarda, illerde, ilçelerde insanlar toparlanamıyor. Psikolojik olarak çöküyorlar ve böylelikle böyle birbirlerine saldırıyorlar. Ben biraz bunun etkisini görüyorum. Ve maalesef şu açıdan üzücüdür muhalefet adına. Hani CHP ve Yeni Parti tamam bölündüler, ayrıldılar. Ama herhalde bazı kritik anlarda mutabakat edebilirler gibi de
0: etmek
3: bir beklenti
0: var. Etmek zorunluluğu var, seçmene karşı sorumlulukları
3: mesela,
0: var.
3: Mesela Cumhurbaşkanı adayı konusunda hı hı. mutabakat edemeyecek mi Yeni Parti ve CHP? Şimdi mesela böyle olaylar tabanın moral motivasyonunu daha da düşürür. Ve tabanın olayları doğru değerlendirecek haleti ruhiyeden uzaklaşmasına neden olur. Ve siyaset kaybına neden olur uzun vadede. O açıdan üzücü yani. Çünkü bir cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek. Ama cumhurbaşkanı adayında da belirlenirken bu görüntülere benzer görüntüler mi çıkacak? Ya da bir taraf diğerine kızgınlıktan gidip Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermeyi kabul edilebilir mi bulacak mesela? İBB konusu ne kadar tartışılması gereken bir mesele
1: ise oradaki
3: o bile
1: oranları,
3: yani bakın genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile bu iki parti stratejik hareket edecek mi edemeyecek mi, eyvah Menderes'teki olay inşallah hani uzamaz devam etmez gibi tabii bir şeye sebep oldu muhalefet tabanında.
1: Peki Hasan abi buyur.
4: Şimdi birkaç şeyi de hatırlamakta fayda var.
1: Bir tablo daha göstereceğim size. Ondan sonra görüşlerinizi alıp
4: ayrılık başlamadan...
5: Benim attığım görüntüler veriyor mu ekrana?
1: Çok özür dilerim.
5: Pardon. Ben bir görüntü attım Fatih Bey'e.
1: Şimdi bakar onlara. Bakacak.
4: Ayrılık başlamadan önce, henüz daha resmi olarak ayrılık olmadan önce ki dil ve söyleme bir atıf yapmamız lazım. Yani butlancı...
1: Evet.
4: İşgal edenler, partiyi işgal edenler ifadesini bir yere koyduk. Bunun karşısında şunu koyduk. Arınma. Haram parayla alınan arabaları satıyoruz.
1: Evet.
4: İki tane.
1: Arabanın önüne koymuşlardı tabii, genel merkezin önünde.
4: İki cümle. Sonra evet. ayrılırken o özellikle il başkanlıklarının terk edildiği zamanlarda yazılanlar, Kemal Kılıçdaroğlu için yazılanlar. Hatta fotoğrafların üzerine çarpı atmalar.
1: Hain Kemal falan yazmış.
4: Yatmalar. Şimdi bu göz göre göre geldi. Yani burada şaşırılıyor ama bu olaya. Göz göre göre. O zaman mesela ben hatırlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu ki ben siyaseten çok eleştirmiş birisiyim. Hala da eleştiriyorum. Ama şöyle bir anda bence fark etti. Ve dedi ki giden arkadaşlarla hiçbir şey söylemeyeceğiz.
1: Kesinlikle.
4: Diye bir açıklama yaptı. Şimdi ama aynı gün yine taraflar birbirlerine işte CHP işgal edenler, butlancılar, öbür tarafta işte efendim hırsızlar, arsızlar ifadeleri. Şimdi bu yukarıdaki bu dil ve söylem aşağıda şiddete dönüşür. Yani şu var, yani Barış arkadaşının ismini anmak isterim. Yani burada Yiğit de orada duruyor. Nihal'in de baktı pencere orası anladığım kadarıyla. Şimdi CHP'den ayrıldı, yeni parti kuruldu ama bunların ortak bir mefkulesi olması lazım. Ne olması lazım? Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday çıkartılması lazım Erdoğan'ın yenilmesi için. Dolayısıyla bir ortaklaşma gerekiyor. O ortaklaşma için gri alanların kalması gerekiyordu. Gri alanların.
1: Yani, o kadar kavga etmemeleri lazımdı falan.
4: Gri alanların kalması gerekiyor.

0: Ama şöyle hikayemiz var ya hani, yılanla çobanın hikayesi, ben de bu evlat acısı, sen de bu kuyruk acısı olduğu sürece bu kavga... Şimdi öyle bir şey geldi ki, o dil, söylem öyle bir şey getirdi ki, aşağıda iş... ya gidin Allah aşkına, yani sahillerde biraz dolaşın, emeklilerin, yazlıklardaki CHP'nin tabanının...
1: Ben hep oralardayım, ya, çok vahim.
0: Ya, ha, yaşa. Bak şimdi, bunu... Peki. Bunu asıl siyaseti kurgulayıp dil ve söylemi geliştirecekler maalesef kaçırdılar. Peki. O binaları terk ederlerken, yeni bir yerde buluşmak üzere diye yazıp da çıksaydı bazıları. Yok, hakaretlerle, kırıp dökerek.
1: Elbette gün kavuşacağız desek. Bugün
0: yani bu, bence o şansı kaçırdılar. Bunu nasıl toparlarlar bilmiyorum.
2: Peki. Onu söyleyeyim. Bir şey mi diyordun, bir cümle?
3: Vallahi işte aslında benim de tarif ettiğim şeyi Hasan Öztürk de destekledi. Doğru söylüyor. Tamam. Siyasetçi nasıl davranırsa onun çarpan etkisi tabanda çok daha yüksek olur.
0: Doğru.
3: Siyasetçilerin bunu biraz hesap ederek birbirlerini itham ederken biraz tasarruflu davranmaları gerekiyor. Doğru. En azından yani, bundan sonra toparlamak gibi bir dertleri varsa.
0: Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpas bile bununla doğrudan ilgili bir şey.
2: Peki Ertuğrul, bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek misin? Yani İstanbul Belediyesi'ni getireceğim. Buyur.
4: Şöyle, tabii İstanbul Belediyesi daha farklı olacaktır oradaki ittifaklar. Yani doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi kendilerine karşı alınan haksız tutumu biraz zor sindirirler. Özgür Özel ve ekibi butlancı diyorlar. Onlar da ayrı bir sindirim problemi yaşıyorlar. Ama küçük belediyelerdekinin aksine... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bence farklı bir yapılanma olur. Yani şey anlamında, ittifak anlamında. Ben yine aynı manzarayı İBB'de göreceğimizi düşünüyorum.
2: Şimdi o zaman...
4: Yani kavga değil, sayı anlamında İBB AK Parti'ye geçecek.
2: Bak, güzel bir yere getirdin. Sanki birlikte yapıyoruz programı. Bak, sayı dedin. Şimdi ha, bu arada Müftüoğlu, o görüntü dediğin, onu Erdem Dilçin'e atarsan... Fatih Sadırlı'ya Erdem'e atarsan iyi olur.
5: Ha, Mine Hanım'a attım.
2: Şimdi bu. Valla bunu ben bir karşıdan göreyim de Alişer'le Yiğit nasıl olsa orada. Şimdi,
6: abi buyur, sen otur buyur.
3: Valla, otur abi buyur.
2: Alişer'in yeri de güzelmiş.
3: Oturunca göremeyeceksin.
2: Yok,
1: oralardan geldik diyorsun.
2: Şimdi İBB meclisinde sandalye dağılımı nasıl? Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP. 138 meclis üyesi. AK Parti 130, MHP 6 pardon 136, BBP 2, CHP 154 ve bağımsızda 3 meclis üyesi var. Şimdi eğer şu ahmak meselesi bir yere gelir ve o konuda İmamoğlu suçlu bulunursa, kesinleşirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. Alişer, orada şu manzaraya bak, o oradaki rakamlara bak, her şeye bak. Biz Menderes'te aslında İBB'de olabilecek bir seçimin provasını mı gördük?
6: Endişeleri barındıran bir provasını gördük. Yani şimdi her iki merkezde de, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Yeni Parti'de de, daha da kötüsü.
2: Evet.
6: Seçmen de sokakta, yani beni yolda çevirip soranlar da dahil olmak üzere, İstanbul elden gider mi? Cumhuriyet Halk Partiler kendilerini kazandıkları, Ekrem İmamoğlu'nu kazandıkları.
2: Bunu şimdi yeni mi soruyorlar?
6: Bu bir... Bir aydır falan konuşulan, tartışılan bir şeydi ama bu Menderes'in geleceğini 10 gündür gördüğümüz için oradan buraya geliyor mu bu işte bakıyorlardı. Bunu niye yapıyorlar? Ben biraz matematiğini söyleyeyim, yorumu evet, isterseniz evet, sizlere bırakayım. Çünkü burada mesele çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde 154 meclis üyesinde gözüküyor ya bu gördüğümüz
2: evet,
6: çoğunluk.
2: Evet.
6: Bunun içerisinde yanılıyorsam düzelt, yaklaşık 40 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu tahmin edilen. Yani söyleniyor. Bunların böyle bir beyanı yok ama... Tabii. Yani
2: Yiğit 40... öyle mi? Alişer'in söylediği gibi mi? CHP'ye yakın mı onlar? Ya, belki o tarafı bilir diye soruyorum.
1: Tabii tabii, şöyle yani ben Alişer abinin bilgilerine katılıyorum.
0: Zaten CHP meclis üyesi.
1: Bunlar tabii, tabii, şu an hali hazırda CHP ama meclis üyesi zaten.
2: Yeni CHP mi yani?
1: Evet, hani
2: Kemal... yeni yeni mi?
1: Hani
2: neyse,
1: bir ayrışma olsa, hadi yeni evet, partiye kalkıp gidiyoruz dense, 40'a yakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım diyen. Peki, ben yeni partiye gitmiyorum peki, diyen olduğu söyleniyor.
2: Peki o zaman Alişer'e bunları...
6: Sonucu değiştirebilecek bir sayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın. İstersen böyle en güzel evet, formülizasyonu...
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde mi?
1: Elinde demeyelim
6: seçim
1: ya,
6: olursa, yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu isterse ve bu üyelere, hani Menderes'e yapamadı ama üyelere sözünü geçirirse bu işi değiştirebilir.
2: Bak o da var, ilginç değil mi? Orada yapamadı mesela.

0: Öyle gözüktü yani.
1: Yiğit,
0: öyle.
1: İstanbul'da eğer bu o davadan İmamoğlu suçlu bulunursa, İBB'de biz Menderes'teki gibi bir seçim görürsek, Kemal Bey gidin yeni parti orada çoğunlukta onlara oy verin diyecek mi sizin belediye meclis üyeleriniz?
2: Net bir şekilde muhalefetin adayı kimse Cumhuriyet Halk Partisi ona destekler. Yani muhalefetin dediğim şey buradaki iktidarın aslında.
1: O zaman nasıl arınacaksınız?
2: Arınma şöyle.

0: Diğerleri gitti. Arınma tamamlandı.
1: Ya bir saniye. Şu anda. Allah hocam, aşkına. Kardeşim sen şunu demedin mi? Kaç zamandır? Bir saniye, bir saniye. Sen demedin mi?
2: Dedim.
1: Ben bu yeni partiye geçen ama şaibeyle anılan, evet, şu bu olan, öyle değil mi? Belediye başkanı, milletvekili bilmem kim. Bunların hepsi siyasetten uzaklaşacak. Arınacağız, temizleneceğiz demedin mi?
2: Evet.
1: Dedim, peki.
2: Hepsi yeni partide zaten.
1: Tamam da sen de burada yeni partiye oy vereceksin. Nasıl olacak o zaman?
2: Şöyle, İstanbul...
1: Ben de soruyorum. Nihal Hanım da diyor ki, bu nasıl soru diyor.
3: İstanbul
1: i̇şte diyorum
3: farklı
1: ki,
3: diyor.
1: Madem İstanbul'u, öyle orada nasıl, burada nasıl yani? Nasıl arınacak?
4: Başta muhalefette yer alacaksa İstanbul'u, CHP...
0: AKP'ye, Cumhur İttifakı'na siyasi vermek tercih asla hiçbir türlü açıklanamaz. Evet, yani. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2024 yılında seçilen bir belediye meclis üyesi ya da bir belediye başkanı olur da o karar çıkarsa,
1: evet,
0: elbette herkesin adayı olacaktır. Ve o aday
1: yani,
0: belediye
1: yani
0: meclisinden
1: yeni başkanı. Ahmak davasından Ekrem İmamoğlu,
0: evet,
1: suçlu bulunur, ceza alırsa
0: siyasi
1: o zaman
0: gelirse,
1: burada 154 Cumhuriyet Halk Partisi
0: ben
1: meclis üyesi.
0: Ben onunla ilgili bir bilgi vereyim mi?
1: Evet.
0: Şu ya, sayılarda evet, hani çok düzeltmeyi sevmem de.
5: Olayı bence kötü yere sıkıştırdınız.
0: Evet. 100, aslında şu toplam şöyle. Şu anda muhalefette 155 kişi var. Hani 3 bağımsız, o sayılar çünkü birazcık yanlış olmuş. 317 toplam sayı. 317 tamam, meclis tamam, üyesi var. Şey doğru, 138 doğru. Evet. 138 Cumhur İttifakı, 155 Cumhur İttifakı'nın karşısındaki toplam sayı. Bakın bunun içinde 12 tane DEM Parti'nin kontenjanından gelen ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyeliği yapan kişi var örneği.
1: Erdem asıl, ne dedim bir daha söyle.
0: Asıl
6: 12'den ben, fazla galiba.
4: Asıl mesele
0: asıl
4: olsa,
0: sorulması gereken ben, soru bu.
3: Kent uzlaşısından,
0: evet,
3: kent uzlaşısı sayesinde gelen
0: evet,
3: 12 da...
0: Mesela bunu konuşa, o 12 kişinin tavrı bir kere ne olacak?
6: Ben mesela 19 biliyorum, önemli ha, değil.
0: Sebebi ama... de şu, hayır şöyle diyeyim abi. 17 kişi geldi büyükşehire fakat 5 kişi görevine dönemedi.
1: Şu 55
3: ha,
1: kişi.
3: Ha, evet, tamam. Evet,
0: bakın,
3: evet,
0: böyle,
3: evet,
0: böyle, evet, böyle farklılıklar var. Bakın,
1: şu 54 kişi CHP'nin üyesi, meclis üyesi değil mi?
6: 154.
0: Değil. Aslında şöyle, o sayı şu anda 152.
1: Tamam, 52 olsun.
0: Tamam. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ama evet, bir ama kent uzlaşısı şey yapıldı ya.
1: Evet.
0: DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi.
1: O da bunun içinde.
0: Evet, 12. Tamam.
1: 12.
0: Normalde bunlar 17 idi. 5 büyükşehir meclis üyesi görevine dönemedi.
1: Çünkü
0: yani tutuklandılar, tahliye oldular ama bunun bir idari kararla görevlerine dönmesi lazım.
3: Orada
0: o yakları yok örneğin.
3: İyi Parti'nin
0: bugün
3: nerede?
0: İyi Parti'nin
1: bu gizli oylama yapılıyor değil mi?
0: İçinde ha, onlar İyi Parti'ye dönmediler. İyi Parti'yle ayrıldılar tamamen. Evet.
6: Ama demi gündemde
0: ama dem gündemde.
3: Ya orada Ekrem İmamoğlu
1: geleceğim, geleceğim Ertuğrul.
0: Hayır, dem gündemde niye dem şu anda
6: demi
0: bir
6: gündemde
0: süreç
6: tutan
0: yürütüyor.
6: Evet. Daha bence ileride daha çok konuşmamız gereken şu Dilek İmamoğlu'nun tweet'i.
3: Evet.
6: Mecliste oylama yapılırken hayır oyunu Dilek İmamoğlu'nun söylemesi Ekrem İmamoğlu'nu evet, bağladı. Ekrem İmamoğlu hayır diyor tabii aslında gibi algılandı evet, ve bu demlerde
3: Terörsüz Türkiye
6: tepeden yasası buraya kadar demlerde çerçeve yasaya rahatsızlık oluşturdu. Biz kent uzlaşısından Ekrem İmamoğlu'na oy verirken İstanbul'da evet evet evetti, şimdi niye hayır oldu bu diye bir rahatsızlık var demlerde. Bu arada
1: peki, Dilek İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu'nun oradaki tweet'i Ekrem İmamoğlu'nu bağlar mı? Yani şöyle soruyorum. Hani İmamoğlu söylemiştir gibi mi kabul ediliyor? Tamamdır, eşi söyledi öyle mi?
3: Çünkü şöyle aynı tartışıldı.
6: Aynı Ekrem İmamoğlu
3: kendisi atsaydı o tweet'i daha fazla hayır oyu çıkardı.
6: Unutma ama aynı Ekrem, evet, aynı Ekrem İmamoğlu 4-5 gün boyunca çerçeve yasa konuşurken hiçbir şey söylemedi.
3: Sustu.
6: O susarken Dilek İmamoğlu'nun oylama günü bu tweet'i geldi. Bu dolayısıyla odur. Hani yani şimdi Nobel Barış Ödülü'nü alanı kutlayan Ekrem İmamoğlu çerçeve yasayla ilgili hiçbir şey söylemedi mesela. Bu garip değil miydi yani? O
1: bence
6: susması
1: garip.
6: Üzerine Dilek Hanım'ın bu tweet'i atması evet, ve çok fazla hayırın çıkması totalde bir İstanbul özelinde.
3: O zaman Demliler sıktı.
1: Dur bir. Demliler o zaman Dem burada böyle bir şey, böyle bir senaryo gerçekleşse Dem yeni partinin adayına oy vermeyi bilir diyorsunuz herhalde. Bunu anlıyorum.
0: Evet. Ya oylamaya rahatsız katılmasa.
4: Aynen öyle.
0: Oylamaya yani, katılmasa.
3: Ya bir bakın evet, oradaki kurma yakıl acayip. Yani o yani o, bak Dem'deki seçmen davranışlar da başka türlü yönetimsel de. Şimdi orada onlar öyle bir oyun yani siyasi yanlış bir şey yanlış bir siyasi bir hamle yaparlar ki hem bu işten kendilerinin varlığını ortaya koymuş olurlar. Yani bize rağmen bir şey yapamazsınız her evet, iki tarafa da derler.

0: önemli olan bir şey.
1: Tabii.
0: Katılmazlar. Çekizler kalırlar.
2: Doğru.
0: Hatta katılırlar oyları geçersiz sayılır. Yani örnekler
3: örüyorum. Evet, evet. Yanlış hani, yazma şeyi tabii, var ya bir de. Tabii. Küçük bir nokta bile koysan iptal ediliyor.
1: Yok şeyde öyle olmuyor.
4: Burada olmadı.
3: Oldu daha önce.
1: Hayır, büyükşehirde el kaldırıyorsunuz.
3: Büyükşehirde
0: katılmazlar.
1: İki oylama farklı ondan.
0: Çıkarlar yani onu yaparlar ama şöyle bir şey. Gerçekten varlıklarını acayip bir hissettim.
1: Kabinde oy kullanıyorsunuz.
2: Anladım. Peki burada Dilek İmamoğlu'nun
0: çok acayip bir şekilde buna yani
2: anladım. Dilek İmamoğlu'nun mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı cezaevinde. Hı-hı. Selçuk Mızraklı değil mi? Hı-hı. Cezaevinde yani. İşte Selahattin Demirtaş cezaevinde. Figen Yüksekdağ cezaevinde. Şimdi İmamoğlu da cezaevinde. Şimdi bunu sadece anlamak için soruyorum. Mesela MHP bu işte elini taşın altına koymuş. AK Parti koymuş. Yani Cumhur İttifakı, hükümet her şeyiyle şu sorunu çözeceğiz demiş. Bak oy kaybetme pahasına bile olsa bunu çözelim demiş. AK Parti ikinci kez bu riski alıyor.
0: Ya falan. Özgür Özel şimdi, bile demiş hayır, ki
1: yani Dilek evet toplantısında ben ve arkadaşlar
4: Özgür Özel de taşın altına elini koydu bak koydu. Öyle ayrım. Tamam.
0: Ben arkadaşlar
4: komisyona üye verdim.
2: Şunu bir tamamlayayım.
0: Ha biraz geç kalmış gibi
2: şunu bir tamamlayayım.
0: O da doğru.
2: Dilek İmamoğlu yani hadi diyelim hani eş durumu aile vesaire şu bu. Eşin cezaevinde işte belediye başkanıydı. İşte iddialar burada doğru yanlış mahkeme karar verir. Yani mesela bunu öngöremiyor mu? Hani bir sürü terörsüz Türkiye halk bunu bayağı ciddi anlamda kabul etti. İşte ortada oylama belli, meclis belli hocam, falan. Mesela şey, bu kör göze hocam, parmak değil mi o şey?
0: Yok. Bir dakika küçük hesap dersen.
2: Nasıl bir hesap mesela söyle.
0: Yeni partisindeki rekabet bu kadar.
2: Ne yeni partideki?
0: Evet Ekrem İmamoğlu'nun sözü mü geçecek? Özgür Özel'in sözü mü geçecek?
5: Turnusol kağıdı koydu.
2: He, işin bu tarafı olabilir mi?
4: Bir şey daha yani var. Böyle bir şey hocam, olabilir mi? Yorumunuzu merak ediyorum çünkü.
0: Biz büyük bir hayalin, büyük bir mefkurenin hesabını yapıyoruz. Yani bir terör belasından kurtulmak
3: ama
0: için
3: bence
0: bir formül geliştirdiğini düşünürken orada
3: asıl
0: şöyle
3: şey,
0: bir akıl devreye giremez mi?
3: Yani
0: ya yeni partide Özgür Özel'e bir çelme takalım da bir boyun ölçüsünü görsün.
3: Ya yok çünkü yani yaramadı bakın. Tamam, bir sosyal medya analizi yapıldı. Onu galiba bugün YouTube'da yayın yapan gazetecilerden biri de gündemine taşıdı. Bir sosyal medyadan veri çekerek oluşturulan bir anket. Yeni partinin bu konuda böyle evetle yani genel başkanı evet diyor, Özgür Özel evet diyor.
2: Evet.
3: Ama 54 kişi de hayır diyor. Bu karmaşa Dilek İmamoğlu'nun işte ilk yaptığı açıklamanın yeni partiyi böyle tesir altına alması ve ortaya çıkan bu karmaşa tablosu daha önce yeni partiye destek veren insanların sosyal medyada özellikle X platformunda yani ağırlıklı olarak verdikleri desteği eleştiriye çevirmelerine neden olmuş. Buna mukabil CHP baştan tavrını net koyduğu için işte yani biz asla terörü ya da işte bu tartıştırmayacağız ama sonuçta terörü bitiren şeyin de tabii ki yanında olacağız şeklinde yani net tavır koyabildiği için o hafta Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin eleştirilmesi düşmüş. Aynı verilere
4: göre. Yeni partinin ne yaptığı, ne dediği belli
3: yeni
4: olmadığı için bir eleştiri var değil mi?
3: Yeni partinin kafa karışıklığı insanlar olumsuz yansımış. Hem ulusalcı hesaplar, hem Kürt hesapları çok fazla eleştirmişler yeni partiyi.
4: Çok
3: dolayısıyla
4: basit bir hesap
3: bu bir strateji olamaz. Çünkü yani böyle olacağı aslında çok öngörülebilirdi.
2: Peki.
3: Yani bunun böyle olacağını görmek için mesela bu analiz, veri çekmeye gerek yok aslında.
2: Çok teşekkürler. Bu çok net. Buyurun arkadaşlar. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ertuğrul Akar bütün bunları konuşurken Mansur Yavaş CHP'den istifa etmedi. Yani İmamoğlu o bu herkes falan. Mansur Yavaş istifa etmedi. Yani Mansur Yavaş sence ne yapacak? Neyi bekliyor?
5: Bak ben önce şunu söyleyeyim bu tartışmalarla ilgili.
2: Açıklaması da burada bak.
5: Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nu yeni partinin vagonu yapmaya çalışmak doğru değil. Yani bu yapılan tartışmalar Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni parti nereye gidiyorsa gitmek zorunda değil. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi ne diyorsa ortak karar almak durumundadır.
2: İyi de Sayın Kılıçdaroğlu aynı Sayın Kılıçdaroğlu demedi mi şeydeki Menderes'teki şeyde gidin yeni partiye oy verin.
5: Tamam bu onun takdiridir.
2: Kendi kendine.
5: Bakın bu onun takdiridir. Tamam mı? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takdiridir. Bunu kullanır saygı duyarız. Ama yapılan

0: tartışmalar ve beklenti sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti ne diyorsa oraya takılmak zorunda olduğunu, bunu yapmazsa vatana ihanet etmiş gibi olacağı yönüne evrilmeye başladı. Bu doğru bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye de destek verebilir. Ne demek yani? İBB'nin çıkarları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın da yanında durabilir.
1: Vermem mi? Mecliste, işte
0: orada. Bir dakika. Şimdi mecliste bazı konularda nasıl ittifak yapılabiliyorsa siyasi hesaplar noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle aynı paralelde düzlemde gitmek
1: ya
0: zorunda
1: bu söylediğim
0: değil.
1: Geçerli bu olan bir ihtimal.
0: İki.
1: İhtimal ama bak. Bir CHP'li burada diyor ki biz burada diyor şeye veririz. Ya nedir o?
0: Benim,
1: yeni partiye veririz diyor.
0: Bu benim yorumum.
1: Bizim fikrimiz değil. Tabii bak, tabii o senin yorumun. Tabii.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP şunu yapabilir. Demli yetkil orada meclis üyeleri var. İyi Partili meclis üyeleri var. Bunları çektiğin zaman zaten çoğunluk bunlarda oluyor. Kardeşim peki o zaman sen bizim adayımıza oyu. Yani yeni parti bir aday çıkardığı zaman sanki Sayın Kılıçdaroğlu veya İstanbul'da il başkanı Gürsel Tekin hani bunların emrine amadeymiş gibi biz ne diyorsak o bu siyaseten kabul edilebilir bir durum değil. Onu söyleyeyim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kabul etmek yerine...
1: Bunu anladım. Partide, süre çok az. Mansur Yavaş
0: Mansur
1: niye istifa
0: Yavaş
1: etmiyor?
0: Da şöyle, Mansur Yavaş kurt bir siyasetçi. Bunu biliyoruz artık. Yani tamam hizmet noktasında sıfırın altında bir noktada ama siyaseten Türkiye siyasetini iyi bilen birisi. İyi okuyan, iyi yönlendiren birisi. Şu anda puslu bir hava var ve o puslu havayı gözlemliyor. Son dakikaya kadar bekleyecek. Ama ben Sayın Mansur Yavaş'ın şunu bildiğine de eminim. Ana parça Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Oradan koparsam sorun yaşarım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun tahkümü altında bir partinin geleceği olmayacağını biliyor. Biz bile neyi tartışıyoruz burada? Hiç alakasız Ekrem İmamoğlu'nun karısının tweetiyle partinin bölündüğünü konuşuyoruz ya. Böyle bir parti olabilir mi ya? Yolsuzlukla itham edilen, hapiste bulunan bir adamın alakasız karısı tweet atıyor ve iktidar olacağım iddiasında olan bir parti bölünüyor. Ya komedidir bu. Dünya hiçbirinde bunu anlatamazsınız ya. Kim tanır Ekrem İmamoğlu'nun karısını? Sen kimsin derler adama ya. Senin tweetinle bir parti bölünecekse vah sizin halinize. Şimdi Mansur Yavaş gibi kurt bir siyasetçi bir adamın lise mezunu bir adamın karısının attığı tweetle bölünen bir partiye geçer mi? Siyasi hayatını riske eder mi? Bu mantıklı bir iş mi? Geçen milletvekillerin hepsi pişman olacaklar. Bin pişman. Bak şu anda peki. Herkes koltuk kovalıyor. Onun derdindeler.
1: Bir cümle.
0: Ama günün sonunda hepsi pişman olacaklar. Çünkü bir adamın karısının tweetiyle yerle yeksan oluyorsan sen hiç baştan yoksun demektir.
1: Peki. Mansur Yavaş geçer mi?
2: Yok Mansur Yavaş geçmez.
1: Çok kısa ama bir dakikayla. Herkese yine, bir dakika söz vereceğim.
2: Yine senin ekranındaydık. Evet. Burada, senin programındaydık.
1: Sen haber vermiştin, bilgiyi vermiştin.
2: Evet, bilgi vermiştim. Mansur Yavaş bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ben yani CHP'den ya da yeni partiden aday olacağı ihtimalini ben görmüyorum açıkçası.
1: CHP'den aday olacağı ihtimalini görmüyoruz.
2: Şöyle, CHP'de siyasi ömrünü CHP'de tamamlayacağını düşünüyorum.
1: Aday olmazsa niye kalsın?
2: Çünkü yani. Belediye başkanlık seçimleri genel seçimlerden sonra. Mansur Yavaş bunu ben belediye başkanlığını tamamlayacağını yani o süreyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamlayacağını düşünüyor.
1: Anladım. Peki. Hasan abi bir dakika. Mansur Yavaş yeni partiye geçer mi? CHP'den istifa etmedi.
3: Geçmeyecek. Öyle görünüyor. Ama şöyle bir şey. Bu olup biten tartışmalardan da mümkün olduğu kadar kendini çekmeye çalışıyor. Hani ben belediyeyle ilgileneceğim.
1: Söylüyor zaten aslında, Mansur Bey yani ama bu merak da ediyor tabii kamuoyu.
3: Onun stratejisi başından beri hani o Ekrem İmamoğlu'nun olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'liler tarafından ilan edildiği günlerde de demişti. Ya bir dakika o güne kim öyle kim kala kim yani köprünün altından çok sular akar niye acele ettiniz demişti aleni olarak. Bir de o üçlü toplantı vardı hatırlarsanız. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın
4: fotoğrafları.

0: Ankara'daki
1: fotoğraf var. Ha,
0: orada, evet. orada da hani bir dakika ya, formülümüz şöyle olsun, gerekirse ikili aday olarak çıkarız ama şimdi bunun yeri değil de diyen oydu. Dolayısıyla benim gördüğüm, o şu anki bu toz dumandan en az zararla çıkmak için bekliyor. Tam siper bekliyor.
1: Ama Özel istifa edin dedi, vaktidir dedi.
0: Yok ama herkese... onunla, hayır ama dedi ki Özgür Özel aynı zamanda istifa etmeyen arkadaşlarımız da yani.
2: Yok aslında... ama o eski açıklama.
1: Günceli yok, sonradan, bu. Sonradan.
2: Günceli bu.
1: Sonradan.
2: Hadi edin boşaltın orayı.
1: Özgür Özel dedi ki, bak ben kaçırmış ya sana. Özgür Özel dedi ki artık vakit tamam.
2: Her gün çok şey söylüyor da son açıklaması bu.
1: Tabii tabii, artık vakit tamam.
3: Ama Mansur Yavaş.
1: İstifa edin dedi. Ona rağmen etmiyor. Bu önemli bir şey.
3: Etmez. Ama önemli de bir yandan.
1: Peki Alişer, bir dakika, neden istifa etmiyor ya da eder mi, geçer mi yeni parti?
4: İstifa Gelecan. Etmez. Bence Mansur Yavaş aslında şu an ta o şeyden beri, Hasan abinin hatırlattığı ön seçime girmediği günden beri aslında kendi kafasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığını inşa ediyor. Hmm. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkartmıştı hatırlarsanız. Ben belediyede CHP'li bir belediye, CHP'lileri hizmet etmeyeceğim, tüm Ankara'ya hizmet edeceğim demişti.
0: Rozeti de evet.
4: Rozeti çıkarmıştı. Türk evet. Bayrağı rozet taşır.
0: Tabii, hala öyle.
4: Aslında şimdi de tüm siyasete ya da tüm muhalefete, kendisine aday gösterme potansiyeli olan tüm partilere ben... Bakın Silivri'ye de çok gidip gelmiyor. Yani yolsuzlukla da aslında oraya savunan gibi de gözükmüyor. Onların yanında da durmuyor. Aa, kavgada da durmuyor.
1: Ama istifa etmez diyorsun.
4: İstifa etmez. Peki. Durduğu yerde durur ve belki de bir yandan şunu topluyor. Arkasına Zafer Partisi, İYİ Parti
0: %100
4: onları da toplayan bir yerde duruyor zaten.
1: Ben de böyle
4: ama
1: değil.
4: Onların hepsi bir araya gelmezse de aday olmaz. Onu da söyleyeyim, peki. Garanticidir çünkü.
3: Eğer Mansur Yavaş muhalefetin ortak adayı olacaksa sağdan da gelme bir profil olarak... Sürekli evet. Parti değiştiren biri olarak görülmek de aslında kendi o stabil, istikrarlı devlet adamı imajını da sarsacağı için hı hı. Durduğu yerde durmasının işte taş yerinde ağır olur misali. Kendisini daha değerli kılacağını
4: partiyle
3: düşünüyor.
4: Partiyle anlamayayım da kendi marka değerim
3: alınsın. Ve aynı zamanda kendi marka değeri dediği gibi.
4: Cumhurbaşkanı olarak.
3: Ve çünkü genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri satım halinde oh. Önemli olan şey... Olabildiğince çok partinin ki buna CHP ve Yeni Parti de dahil evet, ittifak evet, edip evet. Bir ortak aday çıkarmasına kilitleniyor. Partilerin kendi özgür ağırlığı, özgür kimliği falan kalmıyor o noktada. Sadece o safhada. Dolayısıyla Mansur Bey gerçekten aday olmak istiyorsa o anı şu an olduğu yerde başka kişileri de kendi safına çekerek, başka küçük partileri de kendisine... Oy verebilecek noktaya getirerek, aday gösterebilecek noktaya getirerek olduğu yerde stabil, istikrarlı imajını koruyacak bir biçimde durması gayet mantıklı.
1: Peki. Yiğit, Mansur Yavaş bir cümle. CHP'de senin partinde kalır mı, yeni partiye geçer mi?
2: Kalır. Bütün konukların sözlerine katılıyorum. Kalır ve aynı yöntemle yani sayılan
1: peki,
2: yöntemle.
1: Peki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olur mu?
2: Çok güzel olur. Yani kendisi ortak aday olmak ister ama Cumhuriyet
1: Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa Türkiye'de seçime çok ciddi etki eder. Hı hı. Yani bu sefer muhalefet gerçek anlamda bölünmüş olabilir.
3: Yani ortak aday bu da başka bir hesap. Bence bir
2: ortak aday olmak ister.
3: Olmaz.
2: Sadece CHP'nin değil, o anlamda söylüyorum.
1: Hayır, CHP derken
3: ama
1: hangi şimdi? Yeni partinin değil herhalde.
3: CHP'nin adayı olur mu dedi.
1: Şöyle, yeni partinin değil herhalde.
2: Tam söyleyeyim. Bence öyle. Sayın Yavaş imzayla yani gelip evet. 3 milyon, 4 milyon seçmenin imzasıyla
5: aday olmak aşkına, ister. Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyenlere soruyorum. Ne yapmış da bize... Cumhurbaşkanı olması istediğiniz adamın bir tane bir şey yok.
2: Bir saniye. Utku Gümrükçü yayını izliyordu, yazmış. Benim de hem il başkanım, kıymetli de dostum. Ben bir hata yapmışım. Orada diyor ki onlar yeni partililer, sen karıştırıyorsun dedi. Ben tanıdığımı düşündüklerim yeni partiye geçen üyeler. Biz o salonda kavga eden tarafta değildik. Biz odada tartıştık, salondaki kavgaya çıkmadık dedi CHP'liler olarak.
1: Peki, bir onu cümle. Ileteyim.
6: Dün Rize'deydim.
1: Aa, memlekette.
6: Evet.
1: Gidip geliyor, çay getirmiyor, hiçbir şey yaptırmıyor.
0: Ama yağmur çokmuş ya bu sefer. Evet,
6: çok yağmur var.
1: Olsun yağmur. Yani Rize'de yağmur olmasını sürpriz olarak gören var mı? Yok.
6: Ulaştırma Bakanı'nın yatırımlarını orada yerinde gördüm. İnanılmaz derecede yatırımlar var.
0: Hemşin tüneli miydi o?
6: Evet, Hemşin tüneli ve aynı zamanda İyidere Lojistik Limanı çok önemli. Uluslararası Lojistik Limanı. Bu aynı zamanda ta orta...

0: Yani Kafkaslara doğru da açılacak bir yatırımı da geliştirecek bir liman.
1: Peki.
0: Kıymetli. Bir de özellikle Rize, Trabzon ve Karadeniz ve Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarını söylemek istiyorum.
1: 10 saniyem var.
0: 60 hastane, 6'sı büyük hastane olmak üzere, yani şehir hastanesi olmak üzere 68 hastane yıl sonuna kadar yetiştirecekler, teslim edecekler, hizmete girecek. Bu konuda da Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nu da kutluyorum çalışmalarından dolayı.
1: Memişoğlu da Rizelidir.
0: Evet.
1: Bana selam söyleyen olmadı mı memleketten?
0: Sana selam söyleyen çok kişi
1: Çok
0: oldu.
1: teşekkürler. Çok
0: Ekran
1: çok teşekkür.
0: şu anda da izliyorlar. Bütün
2: Biz de selam
0: Rize'den
2: söylüyoruz.
0: de.
1: Selam
0: Her
1: olsun. Peki.
0: gittiğimizde de sürekli tartışma
1: Peki.
0: konusu oluyorsunuz.
1: Arkadaşlar çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın.
3: Bir
1: reklam,
3: istifat
1: konukları
3: gibi.
1: Göndereyim. Yayını kapatmak için geleceğim.

Ve yayın bitti, noktayı koyduk, değerli konuklarımı da gönderdim. Tuğba Södekoğlu Kınay, gece raporu karşımda görüyorum, hazırlanıyor. Biraz sonra bu dakikaya kadar haber başlığı altında gelişen olayları editör arkadaşlarla toparladılar ve şimdi size aktaracaklar ne olup bittiğini. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da

Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. 18 Ağustos Salı gecesinde saatler 23'e geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gece raporunda beraberiz. 2 saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler oluyor?

0: aktaracağız. Ama önce bir başlıklara bakalım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Oğuz Eri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastanede tedavi altına alınan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Son duruma bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Dün gece yine bir son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Süreç yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü yapılacak, detayları aktaracağız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme var. Savcılığın talebiyle mezarının açılmasına karar verildi. Bunlar başlıklardı. Özetle bunlara bakacağız. O zaman gece raporu başlasın. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Eri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı dedik. Zanlı olay yerinden kaçtı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıya siyasilerden tepkiler peş peşe geldi.
1: Arabasından elinde bıçakla indi, ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuz Eri ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Eri ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı. Ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
1: Gaziantep valisi Kemal Çeber, şüphelinin 27 suç kaydı bulunduğunu, kullandığı aracın ve kaçtığı güzergahın tespit edildiğini açıkladı.
2: 27 tane suç kaydı olan bir şahıs bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli.
1: Saldırıya tepkiler de peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
3: Bağlılığımızı yinelemenin de.
0: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekilinin seçimi kazanması siyasetin gündeminde. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
4: Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni görevde başarılar diliyorum.
5: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
6: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi İktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler.

0: rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
2: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
3: Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bozbey, hakkındaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi. Bozbey, Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerim parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şüpheli Alptürk Enginyurt Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin lobisinde babası Cemal Enginyurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Enginyurt ve Erge'nin halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul da mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü yapılacak.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
2: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
1: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair de bilgi verdi.
2: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
1: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz Başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kanun da yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme var. Savcılığın talebiyle fethi kabir kararı alındı.
1: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte adli tıp raporu hazırlandığı öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu.

0: Olgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Fethi Kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: İsrail savaş uçakları Suriye'de terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına saldırı düzenledi. Bakalım o saldırının detaylarına. Yerel kaynaklara göre saldırı gece 03 sıralarında yapıldı. Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan bir yetkili saldırıyı İsrail'in yaptığını aktardı. Havaalanına 8 saldırı yapıldığını ifade eden yetkili pistin ve atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını açıkladı. Saldırıya ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak da tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarından derin endişe duyduklarını ifade eden Büyükelçi Barak, saldırıların gereksiz bir tırmanma teşkil ettiğini ve bölgesel istikrara katkıda bulunmadığını vurguladı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den de tepki yağdı. Açıklamada en güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
2: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
3: İsrail, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen, daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise sosyal medya paylaşımında İsrail'in barışa tahammül edemediğine dikkat çekti.
4: Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i kınadı.
5: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
5: Suriye'nin egemenliğini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir.
1: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olduğunu

0: olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
1: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle devam eden hiçbir görüşmeleri olmadığını belirtti. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Başka bir paylaşımda ise Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir haritayla yeni Amerikan toprağı ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımına İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. İran Meclis Başkanı Garib Afsa, Hürmüz abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan açılmayacak dedi. İran düşmana öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp taarruz konumuna geçireceklerini savunuyor. Açıklamalar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
0: Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerika toprağı ilan ettiği o haritalı sosyal medya paylaşımı ve İran'la diplomatik müzakereleri tamamen reddetmesi bölgesel gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Konuşacağız, konuklarımız var. Habertürk yazarı Oray Eğin bizimle birlikte, sırayla takdim edeyim bu arada. Oray, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Tuğba.
0: Bir diğer konuğumuz da Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli. Barış Hocam merhaba, siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Oray, seninle başlayalım. Şimdi Trump birkaç gün önce de Hürmüz'ü ABD toprağı yapacağım demişti. Beyaz Saray'dan hatta şaka yaptı açıklaması gelmişti. Trump bu son paylaşımıyla artık haritayla Hürmüz Boğazı'nı işaret eden bir harita ve işte yeni ABD toprağı diyor paylaşımda. Ne diyorsun? Yani Trump hala şaka yapmaya devam mı ediyor? Yoksa bu bir strateji mi?
2: Trump'ın kolonyalist niyetleri olduğunu zaten başından beri biliyoruz. Hiç kendisi de bunu gizleme gereği duymadı zaten. İşte daha evvel Grönland'ı almak istediğini söylemişti. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdi. Her yerde kabul görmese de en azından şimdi Amerika'nın resmi söylemi bu şekilde. Benzer şekilde böyle bir niyeti var. Ama bunu aynı zamanda bir diplomatik silah olarak kullanıyor Trump. Yani böyle hani kumarda eli yukarıdan açmak vardır ya, sanki oradan açarsa pazarlık masasında bir şeyler elde edebileceğini zannediyor. İşte burayı, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı gibi göstererek, yani o kadar yukarıdan başlatıyor ki pazarlığı, sonunda kendisini buradan galip ayırmak istiyor. Bu ne kadar tabii karşılık buluyor tartışılır. Çünkü bugüne kadar en azından Grönland meselesinde mesela hiç karşılık bulmadı. Sonuçta orayı da Amerikan toprağı yapmak istiyordu. Bu olmadı. Benzer şekilde şimdi Hürmüz Savaşı'nda da, Hürmüz'ü de ilk başından beri bu savaşın çıkmasından önce herkes uyarıyordu bu Hürmüz Boğazı'nın bir problem olacağında. Açık istihbarat kaynaklarında yazıyordu bu. Aynı zamanda başkana giden kapalı istihbaratta da bu vardı. Ve Trump bunu dinlemedi. Şimdi bu Hürmüz tırnak içinde belasıyla boğuşmak zorunda kaldı. Ve savaş uzadıkça da bu Amerikan ekonomisini olumsuz etkiliyor. Ancak Trump'ın bir de bir şahsi meselesi var. Kazanmak istiyor. Yani her zaman kazanan olmak istiyor. Kaybettiği seçimde de kazanmak istiyor. Evet. Şu anda yeniliyor gibi gözüktüğü savaşta da kazanmak istiyor. Egosu da burada dış politikada belirleyici oluyor. Ne yazık ki... Bu artık kartlarını nasıl oynadığında o kadar çok...

0: açık etti ki rakipleri de bunu görüyor. Yani İran da bunu gördü, Avrupa Birliği de gördü, Danimarka da gördü daha evvelden. Dolayısıyla bu da Amerika'yı burada bu Hürmüz meselesinde bir çıkmaza sürüklüyor Trump'ın. Bu hem evet, şahsi egosu hem de biraz kontrolsüz diyebileceğimiz bu diplomasi taktikleri.
1: Evet. Barış Hocam, size döneyim. Trump, ABD Başkanı Trump aynı zamanda ısrarlı Hürmüz'ün açık olduğunu savunuyor. Hatta varil varil petrol çıkardıklarından bahsediyor her hafta. Mayınları temizledik, İçiniz rahat olsun gibi güzellemeleri de var. Ama tabii gemi trafiği ortada. O radar haritasında gördüğümüz durum ortada. Böyle giderse belki cevap vermesi zor bir soru, farkındayım, ama Hürmüz kimin elinde kalacak sizce?
2: Yani bu açıklık meselesi tartışmalı tabii. Kendi ülkesinde şunu söylüyorlar. Ya madem açık, petrol fiyatları niye yükseliyor? Şimdi evet, son günlerde petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolayısıyla şimdi İran tarafı zaten biraz önce Galibaf'ın da haberini verdiniz. Açılmanın, boğazın açılması için bazı şartlar sundu. İşte ablukanın kaldırılması gibi. Şimdi dolayısıyla demek ki şu anda kapalı. Bunu zaten uluslararası piyasalardaki fiyatların yönünden de anlaşılıyor. Kimin elinde kalacak? Şimdi bu savaş aslında Hürmüz Boğazı Savaşı değil. Bu savaş genel olarak ABD ve İsrail'in İran'a hiçbir meşruiyeti olmadan aniden yaptığı bir saldırıyla başlayan bir savaş. Sonradan savaş Hürmüz Boğazı'na dönüştü. Çünkü İran elindeki kozu kullandı. Fakat şimdi uluslararası politikada koz önemlidir. Avantaj sağlar, kullanırsınız. Ama bir zaman sonra o koz, hani tabiri caizse köze dönüşür, o tutan eli de yakmaya başlar. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı kozu tamam, avantaj sağladı, ama aynı koz, dikkat edin, mutabakat zaptıyla, o imzalanan zaptla ortaya çıkan ateşkes sürecini de bozdu. Yani şunu demeye getiriyorum, yerinde zamanında kullanırsa tamam, ama bunu tekrar tekrar devam ettirirse İran için de zarar veriyor, ABD için de. Ben bu ilk anlaşma imzalandığında mutabakat zaptı şunu demiştim. Temkinli bir imserlik içerisindeyim, ama şöyle de bir kötümser düşüncem var. Bu iş 3 Kasım'ı geçer. Hatta 4 Kasım'dan itibaren yeni bir müzakere sürecini görürüz. Çünkü Trump artık şunu demeye başladı. Yani acelem yok.
1: Evet. Acelemiz yok. Siz Barış Hocam, siz ne diyorsunuz son paylaşımına? Yeni ABD toprağı Hürmüz haritayı paylaştı paylaşımına.
2: Şimdi biraz önce de Oray Bey de söyledi. Bunu Grönland'da gördük. Küba dedi. Efendim Panama dedi. Venezuela'da bile neredeyse bu havalara girdi. Bakın 20. yüzyılda artık fetih yoluyla toprak kazanma bitti. Yani uluslararası hukuk açısından böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani bunu uluslararası hukuk açısından yapamaz, ama diyelim ki oldu bittiyle güç kullandı, yaptı. Bakın bunu yaptığı gün, ertesi gün Çin Tayvan Boğazı'nı ele geçirir. Yani kağıt üzerinde kendisine ait olan Tayvan'ı fiili olarak da topraklarına katar. Öbür tarafta artık Kırım'ı eleştiremezsiniz. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini, bu tarafta Rusya'nın Donbas'ı almaya çalışmasını, Ukrayna'yı efendim işgal etmesi. Bunları evet, artık bundan sonra eleştiremezsiniz. Hatta size emsal olarak önünüze çıkar. Yani şunu demeye getiriyorum. Sizin bu yapacağınız iş domino etkisi gösterir. Domino taşı etkisi gösterir. Birçok yerde birçok sorun ortaya çıkar. O zaman Cebel Tarık Boğazı'nda İspanya alır. Der ki burası evet, tamamen bana ait. Ben kontrol ediyorum bundan sonra, der geçer. Yani uluslararası hukuk hiçbir yerde tanınmaz. Yani bunu çoğaltabiliriz. Babül Mendebe Mısır iner, İsrail iner. O zaman bu peki, içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Yani şunu demeye getiriyorum. Trump biraz önce Oray Bey'in dediği gibi tamamen seçimlere yönelik bir hikaye yazımı arıyor. Fakat İran bunu bildiği için, İran bu işi bana göre 4, ya ben öyle bir yuvarlak tarih belirledim, 4 Kasım'a kadar devam ettirecek. 3 peki, Kasım seçimler, 4 Kasım yeni bir dönem.
1: Peki Barış Hocam, Oray sana döneyim. Barış Hoca tam da seçimler demişken İran'dan da Trump'a hayalperest göndermesi geldi bu paylaşımın üzerine. ABD kamuoyu ne diyor Trump'ın bu gerilimi yükselten açıklamaları, bu paylaşımları, yani anket sonuçları özellikle. ABD kamuoyu da Trump'ı hayalperestlikle itham ediyor mu acaba? Çünkü ekonominin durumu bu haldeyken, Hürmüz açık derken, petrol fiyatları bu seviyedeyken.
0: Amerika'da seçimler

0: Biliyorsun her zaman ekonomik gidişata bakarak tayin ediliyor sonucu. Ve Amerikalı, ortalama bir Amerikalı ilk günden beri bu savaşa niye girdiğini anlamıyor. Oğul Bush döneminde Irak ve Afganistan savaşları, bunlar da belki gayrimeşru savaşlardı ama bunların gerekçesi kamuoyuna açıklanmıştı ve bu savaşlar başladığında da Bush'a yönelik çok ciddi bir kamuoyu desteği vardı. Çünkü neydi? Savaşa, teröre yönelik bir savaşla başlıyoruz. İşte geldiler bizim toprağımıza saldırdılar diye. Bunun meşru bir gerekçesi vardı. Şimdi Amerikalı ilk günden beri bu savaşa niye girdiğini anlamıyor. Dahası yönetim de kendi hikayesini şaşırmış durumda. Neydi? İran'ın nükleer silah üretmesini engellemek için bu savaşa girdiklerini iddia ediyordu. Ama şimdi geçen hafta J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, önceliğimiz enerji, petrol fiyatlarını düşürmek dedi. Yani ikinci plana atıldı o zaman nükleer savaş. Demek ki kendileri de önceliğini şaşırdılar. Ve bu savaşta ne oldu? Yani bu savaştan önce elimizde ne vardı? Belki hiçbir zaman belli bir oranda uranyum biriktiren bir İran, teokratik bir rejim ama belki hiçbir zaman silah yapmayacak bir teokratik rejim vardı. Şimdi Trump'ın bu savaşı açmasından itibaren bir kere Hürmüz Boğazı diye bir şey İran bunu keşfetti. Bunu bir silah olarak kullanabileceğini keşfetti. En iyi ihtimalle bu savaşın sonunda İran buradan köprü geçiş parası gibi oradan bir para almaya başlayacak bu savaş bittiği zaman. Yani durup dururken bir ekonomik gelir Trump armağan etti. Bu kapalı teokratik rejimden bir militer juntaya dönüştü İran rejimi. Tamamen rejim muhafızlarının kontrolü altında daha militer, daha direnen, daha uzlaşmaya kapalı bir rejime dönüştü. Yani her halükarda Trump buradan çıkmayı bekliyor ama karşısında da yepyeni bir İran yarattı. Şimdi bunu da açıklaması zor olacak. Ama dönelim Amerikan kamuoyuna. Bunlar çünkü ortalama Amerikalı ilgilendirmiyor. Bu savaş ilerlediği sürece benzin fiyatları artmaya başlıyor. Benzin fiyatları arttıkça işte o benzinle taşınan kamyonlarda gelen domatesler, sebzeler onların fiyatları artmaya başlıyor. Amerikalı bunu hissediyor. Ve giderek de süre azalıyor. Şimdi Kasım'da ara seçim var. Her zaman ara seçimler mevcut iktidarı cezalandırmak için kullanılır seçmen tarafından. Mutlaka ve mutlaka görevdeki parti biraz darbe alır. Her 2 senede bir Amerikan işte bu checks and balances, kontrol ve denge sistemi buna yöneliktir. Başkanlar 2 senede bir sınav verirler. Şimdi burada ciddi bir tokat yiyeceği tahmin ediliyor Trump'ın. Ve bir sonraki yani eğer bu tokat hem Kongre'deki kontrolü tamamen kaybetmekse yani Senato'da atamalar, Temsilciler Meclisi'nde de paranın geçmesi engellenecekse bu
1: Evet.
0: savaşla ilgili daha fazla el kolu bağlanacaktır demek Trump'ın. Dolayısıyla da ben katılıyorum. Evet, İran'da bunu uzatabileceği kadar uzatmak istiyor. Burada mesele şu, geçen hafta Wall Street Journal'ında da çıkan analiz bunu söylüyordu. Ekonomik olarak bu baskıda kim ilk başta pes ederse bu savaşı o kazanacak. Şimdi İran'a yönelik bu yaptırımları arttırmaya çalışıyor, sürekli sıkıştırmaya çalışıyor. Ama İran buna yıllarca zaten direndi. Ama Amerika da şimdi ekonomik bir bedel ödüyor burada. İlk olarak kim bu ekonomik baskılardan pes ederse bu savaşı o kaybedecek.
1: Evet ki Amerika'nın elindeki o mühimmat konusunda da sıkıntı yaşadığı da sık sık haber oluyor.
0: Ha, bir de o mesele tabii
1: bir de o
0: çünkü
1: mesele
0: mesela
1: var.
0: Tabii velev ki mesela Çin Tayvan'a bir savaş açtı. O zaman Amerika bunu nasıl savunacak? Şimdi şöyle bir tartışma var Amerikan basında. Ne kadar mühimmat olduğu, ordunun elinde ne kadar gemi olduğu, ne kadar silah olduğu açık açık yazılıyor. Acaba bunlar yazılmasa mı? Bunlar düşmanlarımıza işte çok acaba bilgi verir ama Amerika şeffaf bir toplum. Yani er geç Kongre'den gidip para isteyecektir Genelkurmay Başkanı ve bunlar zaten ortaya çıkacaktır. Böyle de bir tartışma var. Yani ne olduğu belli sonuçta. Sınırsız
1: Evet.
0: kaynaklar değil bunlar. Topraktan çıkmıyor Patriot füzesi.
1: Evet, kesinlikle. Barış Hocam, siz az önce tarih verdiniz. 3-4 Kasım dediniz. Seçimi kastettiniz tabii. Ara seçim sonrası müzakere beklediğinizi söylediniz ama tüm bu olan biten, Hürmüz'deki bu kördüğüm en çok şu an kime yarıyor sizce? Yani baktığınızda küresel ekonomi olumsuz etkileniyor. Herkes bir yandan aklı selim açıklamalar yapıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Hürmüz'ün kapalı olmasının kimseye faydası yok deniyor. Ama bir yandan da ellerini ovuşturan bir İsrail var. Acaba bu durumları yine fırsata çevirip İran'a bir saldırı konusunda hamle yapabilir mi? Mekke anlaşmasından sonra bir panik havası oluşmuştu İsrail'le. Daha da ortamı germek için bir şeyler yapabilir mi ki Suriye saldırısı son olarak yine gerilimin fitilini ateşlemeye meyilli. Ne dersiniz acaba? Süremiz daralıyor bu arada, bunu da belirtmiş olayım.
2: Ben aslında Suriye ile başlayacaktım. Siz
1: Buyurun.
2: söylediniz. Bakın, İsrail'i tek başına bırakınca aslında mesele

Şuydu, şuradan başlayalım. Başından beri ben hep şunu söyledim. Sizin kanalınızda da çok şey söyledik. Üç ülkeyle başlayan bir savaş var. İki ülkeyle biten bir savaş var. Şimdi buradaki dengesizlik buradan başlıyor. Aslında bu sıkıntı burada. ABD ile İran masaya oturuyor. Savaşın diğer tarafı İsrail. Bunun dışında

0: sürmesiyle yangının seyrinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke Fransa. Mücadele kapsamında Türkiye'den de iki yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot desteği için Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür ettiklerini belirtti. Avrupa'da sıcak havanın etkisiyle kuraklık da yaşanıyor. İngiltere kayıtlara geçen en kurak yazlardan birini geçiriyor. Özellikle tarım arazileri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Polonya'da bir rezervuar havzasında su seviyesi 1 metreden fazla geriledi. Havzada geniş kumluk alanlarla daha önce su altında kalan kıyı kesimleri gün yüzüne çıktı.
1: Devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette rekabetin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı. Düzenleme ile kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu geliyor. Satıcılara verilerini başka platformlara taşıma imkanı da sunulacak.
2: Sorumluluğun belirsiz bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Kargo süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Kayıp ve hasarın nasıl tazmin edileceği açıkça belirtilecek. E-ticarette satıcı verileri başka platforma taşınabilecek. Ticaret Bakanlığı hazırladığı yönetmelik taslağıyla tüketicilerin korunmasını sağlayacak adımlar atacak. Taslakla kargolarda teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak.
2: Tüketici de satıcı da sorun yaşandığında sorumluluğun kimde olduğunu sonradan tartışmak zorunda kalmayacak. E-ticaret platformları ile kargo şirketleri arasındaki tazminat mekanizması net ve uygulanabilir olacak.
3: Tarafların hak ve yükümlülükleri de sözleşmede belirtilecek. Pazar yerinin bu hükümlere uymaması haksız ticari uygulama sayılacak. Düzenleme ile satıcının bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka bir platforma taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Satış ve iade verileri değerlendirmelerle performans puanları gibi veriler ücretsiz olarak başka bir pazar yerine aktarılabilecek. Uygulama satıcıların talebi doğrultusunda yapılacak.
2: Bir satıcı yıllarca oluşturduğu müşteri memnuniyeti geçmişini, yorumlarını ve satış performansını tek bir platformda bırakmak zorunda kalmayacak.
3: Elektronik ticaret şirketlerinin rakip şirketlerinin markalarını reklam amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Başka bir şirketin tescilli markası izin alınmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. İhlal devam ederse bakanlık arama motorundan reklamın durdurulmasını, kaldırılmasını ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarla dezavantajlı kesimlere yönelik kamu yararlı indirimler ve kampanyalar da düzenleme kapsamında olacak. Bu amaçlara yönelik yapılacak reklam ve indirim harcamalarının reklam bütçesinin %5'ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek.
1: Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaştı.
3: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: Ticaret Bakanlığı yıl içinde yapılan denetimlere dair verileri paylaştı. Fahiş fiyat nedeniyle toplam 400 milyon liralık ceza kesildiği vurgulandı. Açıklamada ilk 7 ayda toplam 34 milyon ürünün denetlendiği

0: ifade edildi. Otomotiv, emlak ve kuyum sektöründen firmaların da aralarında bulunduğu toplam 282 bin şirkete 1 milyar 870 milyon liralık ceza kesildiği belirtildi. Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia eden banka çalışanı dava açmak için telefon kaydını istedi. Ancak banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na taşıdı. Kurum banka çalışanını haklı buldu.
1: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanın telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verileri erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
0: Ankara'da bir kiracı kirasını ödedi ama 3 gün sonra ev satıldı. Peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması başladı. Yargıtay'a taşındı bu tartışma. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
1: Evin kirası ödendi. Ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Üçüncü Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
2: Hayırlı olsun.
1: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
0: Onca uyarıya, yüksek miktardaki cezalara rağmen trafikteki kavgaların sonu gelmiyor ne yazık ki. Şimdi iki ayrı yere gideceğiz, Denizli ve Kocaeli. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı, izleyelim.
3: Ne yapıyorsun abi sen ya?
4: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
1: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
3: Ne yapıyorsun abi sen ya?
1: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
3: Ne yapıyorsun abi sen ya?
1: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
4: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yolla yürü lan.
1: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokurye

0: Erkeğinin motosikletiyle yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
1: Kanki yani
2: tam şey geldi, tam da üstüme geldi, kusura bakma.
3: Afyonkarahisar'da bir tırdan yola dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Abi her şey mor.
0: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
5: Arabalar böyle.
0: Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü. Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
4: Dinar'ın bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
6: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk. Böyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
4: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
3: Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği o kaza anı araç kamerasına yansıdı.
0: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan o panik anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
3: Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu.
0: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
3: Siirt'te sağlık alanında bir ilk yaşandı. Kentte bypass ameliyatlarına başlandı. Haberi

0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Ekip kısa süre sonra da ikinci ameliyatı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, operasyonun ardından ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle ve hastalarla tek tek görüntülü olarak konuştu. Ekibi kutlayan, hastalara da şifa dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, Siirt'te bypass ameliyatlarının devam edeceğini söyledi.
1: Allah sizden razı olsun. Bütün ekibe teşekkürler. Allah yolunuzu açık etsin. Kolay gelsin.
0: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı.
2: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada ileri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
3: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
2: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
0: Yara izlerini kapattırmak ya da daha estetik görüntü için dövme yaptıranları ilgilendiren bir haber var şimdi sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar piyasadan topladıkları dövme mürekkeplerini inceledi. Ortaya çıkan sonuç sağlık açısından endişe verici. Neden mi? İşte yanıtları Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
4: Dövmede kullandığımız iğneleri tabii ki tek kişide kullanacağız. Malzemelerin karışmaması, o çapraz bulaşıyı engellemek için izole edilmesi gerekiyor. Açıp bir kere kullanıyorum, çöpe atıyorum.
5: Bunları. 1000 liraya dövme olmaz o
4: yüzden. Olmaz, mümkün değil.
6: Dövme işlemlerinde en kritik nokta bulaş riski. Uygulama yapılırken de gelişebilir, rengarenk boyaların üretilip şişelendiği sırada da. ABD'de yapılan çalışmada cilt altına nüfuz eden kozmetik mürekkeplerdeki bu gizli tehlikeye ışık tuttu. Üzerinde steril yazan dövme mürekkeplerinin içinden bile bakteri çıktı.
7: Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin yaptığı bu çalışma aslında dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerindeki bakteriyel bulaşı göstermesi açısından önemli bir çalışma.
6: Amerika'da FDA'in yaptığı dövme mürekkepleriyle ilgili çalışmada piyasadan yaklaşık 300'e yakın kapalı ambalajı olan dövme boyaları toplandı. Bu ürünlerin çoğunda insanda enfeksiyona yol açabilecek canlı bakterilere rastlandı.
8: Bu durumda bu malzemeyle kişiye işlem yapıldığında ciddi bir enfeksiyon görme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Kirli bir ortamla temas olmuş olabilir ya da saklanma koşulları uygun değilse o süreç içerisinde bakteri üremesi olmuş olabilir.
7: Bunun dışında steril olmayan ürünlerin de %35'inde gene canlı bakteri tespit edilmiş. Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin içerisinde 94 farklı bakteri türü tespit ediliyor.
6: Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye dövme boyalarını daha

0: farklı kurallar ve standartların olduğu Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Yani iç piyasadaki dövme mürekkeplerinde Amerika'daki boyalarda rastlanan bakteri riski yok.
1: Tamamen dövme boyalarının üretimiyle ilgili bir şey. Avrupa standartlarını Türkiye baz alıyor.
0: Ama Türkiye'de de başka sorunlar var. Dövmenin yapıldığı ortamlar ve hijyen sorunu gibi.
1: Hijyen ve sterilizasyon dövmeciyi bağlayan bir durum. Dövmecinin yeterliliğiyle ilgili bir şey.
0: Mesela evlerde dövme yapılması mı?
1: Yani evde dövme yapılmaz. Sektörün çok büyümesiyle birlikte kontrolün sağlanamamasıyla ilgili.
2: Bir yönetmeliğiniz var mı?
1: Henüz yönetmeliğimiz çıkmış değil.
0: Peki dövmede bulaş sağlığı nasıl tehdit eder? Dövme yaptıranlar nelere dikkat etmeli?
3: Ciltte kendisini kızarıklık, şişlik, kabuklanma, enfeksiyonu artışıyla gösteren tablolar görebiliriz.
1: Malzemenin hazırlanışına bakmalı. İğnelerin kapalı olup olmadığını, boyaların son kullanım tarihlerine bakabilirler.
4: Türkiye'de kahve fiyatları artışta. Hatta öyle ki fiyatlar çoğu ülkeden de pahalı. Ekonomist Beste Uyanık da başka ülkelerle Türkiye arasındaki kahve fiyatlarını mukayese etti.
5: Saint-Tropez'de 10 euroya bir kahve içebilirsiniz ama bu tarafınızda ünlü bir modacı olabilir, bu tarafınızda ünlü bir manken olabilir. Paris'te bile 10 euroya içmiyorsunuz, ortalama 5,5 ila 6 euro arasında.
6: Ekonomist Beste Uyanık dünyanın 15 ülkesinde kahve içti. Ama Etiler'de içtiği kahve kadar pahalı değildi.
5: Normal bir ice latte içtik. Ben o gün o kahveyi 500 liraya içtim. Şimdi 550 liraya yükseldiğini gördüm.
7: Ben günde bir 3 kere falan gidip kahve alıyorum. 800 lira veriyorum çünkü.
8: Kahve kimileri için bir uyanma aracı. Kimileri de gün içinde tüketmezse kendine gelemiyor. Kahve fiyatları da tartışma konusu. Peki İstanbul'da semtten semte kahve fiyatları nasıl değişiyor?
5: Etiler'de 500 liraya içiyorsunuz aynı kahveyi. Mecidiyeköy'e daha böyle kalabalık yerlere gittiğinizde bir miktar fiyatların düştüğünü görüyorsunuz. 270 lira ortalama. Maslak tarafına gittiğinizde 350 liraya çıkıyor.
9: 190 artı 30 lirada yağsız süt 220. Popülasyondan dolayı değişiyor. Giden kitleden dolayı.
10: Eğer dükkan giderlerini saymazsak bir kahvenin ham maliyeti 18-20 lira arası.
7: Daha çok süt koyarak kahve azaltıyorlar ama kahve parasını daha çok alıyorlar hep.
5: Bizim de vatandaşlar olarak görevimiz bu gibi gereksiz ve fazla fiyatlar gördüğümüzde fotoğrafını çekip belgeleyip doğru kurumlara iletmek de bizim görevimiz değil.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon Çobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde etkili başladı. Ardından top hakimiyetini kazanan Fransız takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ritmi arttıran sarı lacivertliler 47. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe karşılaşmayı 1-1 tamamlayarak turu Fransa'ya bıraktı. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Ve gece raporunun sonuna geldik. Birazdan Nurdan Üsref sizinle olacak, haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Yarın yine gece raporunda görüşmek dileğiyle. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de

Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 18 Ağustos 19 Ağustos'a bağlayan gecede saatlerimiz bile yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Zanlı olay yerinden kaçarken ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 5 şüpheli daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.
1: Arabasından elinde bıçakla indi, ardından tartıştığı Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçakladı. Bıçaklayansa eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli ilçe başkanı Seyit

0: Zahmet Keleş'ti. Olay akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le karşılaştı. İkili aracın önünde kısa bir süre tartıştı. Ardından kavga çıktı. Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ama saldırgan Keleş Meriç'i bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
1: Sayın vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik.
0: Gaziantep valisi Kemal Çeber şüphelinin 27 suç kaydı bulunduğunu, kullandığı aracın ve kaçtığı güzergahın tespit edildiğini açıkladı.
1: 27 tane suç kaydı olan bir şahıs bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli.
0: Saldırıya tepkiler de peş peşe geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Faillerin hesap vermesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekiline saldırıyı kınadı. Saldırının aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınarken şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir dedi.
2: Bağlılığımızı yinelemenin de.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebiyle Fethi Kabir kararı alındı.
4: İddiaya göre ölümü gecikmeli bildirildi. Cenazesinde şüpheli bulgular vardı. Sahte adli tıp raporu hazırlandı, öne sürüldü. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılmasına karar verildi. Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Denizolgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ama bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Denizolgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Yıllardır sonuç alınamayan dosya, ailenin Adalet Bakanlığı'nın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na yaptığı başvuru sonrası yeniden ele alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Fethi Kabir kararı verildi. Denizolgun'un Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri savcı eşliğinde açılacak. Ölüm nedeniyle ilgili yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün cinayet olup olmadığının aydınlatılması hedefleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizolgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Süreç yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul da mesaisine başlıyor. İlk toplantı pazartesi günü yapılacak.
4: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul kuruldu. İlk toplantı tarihi belli oldu.
5: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
4: Yılmaz, 12 maddelik milli dayanışma ve

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan kurula dair de bilgi verdi.
1: Toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.
0: Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Silah bırakma ve fesih sürecini takip edecek kurul, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Yılmaz Başkanlığındaki kurul dışında mecliste de bir izleme komisyonu kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri meclisteki sandalye sayılarına göre yer alacak. Milli Güvenlik Kurulu da sonbahardaki ilk toplantısında silah bırakma sürecini değerlendirecek. Silahların tamamen bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından örgütün fesine ilişkin karar alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kanunda yürürlüğe girecek. Ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenlere 6 ay süre tanınacak. Peki kanundan kimler yararlanabilecek? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristi Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının hücresi olduğunun altını çizdi. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi, Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekti.
0: Terörsüz bölge vurgusu yaptı. Bölgenin anahtarı Türk barışı dedi.
1: Türk barışı hem Türkiye'nin hem de bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Terörsüz Türkiye ile yeni bir başlangıcı işaret etti.
1: Terörsüz Türkiye'de demokratik hukuk devleti tahkim edilecektir. Zira terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin hüçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.
0: MHP lideri bölgenin en büyük sorununun istikrar ve güvenlik olduğuna da değindi. Öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye uyguladığı akılcı politikalarla dostluğu aranan bir ülkedir dedi.
2: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti Belediye Başkan Vekili'nin seçimi kazanması siyasetin gündeminde. Yeni Parti yönetimi yaşananlar nedeniyle CHP'yi suçladı. CHP'dense yol kazası yaşandı açıklaması geldi.
3: Osman Şen'i gönülden tebrik ediyor. Yeni görevde başarılar diliyorum.
0: Menderes Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti adayının kazanması sonrası tartışmalar devam ediyor. Hem CHP'den hem Yeni Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'yi suçlayan ifadeler kullandı.
4: Gördüğümüz olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan meclis üyelerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına vermesi sonucu, oy vermesi sonrası MHP ile birlikte Menderes Belediyesi iktidar safına geçmiş oldu. O Eti Meskut Menderes, bunlar siyaseti bilen, okuyan, anlayan kişiler de çok rahat görebilir ki bir anlaşma var aralarında, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir de yaşananları yol kazası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu'nun oylama sürecinde yaşananlara üzüldüğünü ifade etti.
5: Genel Başkanımız çok üzüldü. Bir yol kazası. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel Başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacaktır. Affımız yoktur.
2: Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey

Bey, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı kabul etmiyorum dedi. Boz Bey, Nilüfer Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasına dikkat çekti. Benimle ilgili değerlendirmelerin parti yöneticileri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığı bir ortamın devam eden hukuki sürecin selameti açısından doğru olmadığına inanıyorum. Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum dedi. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından ifadeye çağrıldı. Ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şüpheli Alptürk Enginyurt, Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin lobisinde babası Cemal Enginyurt'la birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Enginyurt ve Ergen'in halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında ifadeleri alındı. Enginyurt hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye havaalanına saldırmasının ardından açıklama yaptı. ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmak için çalıştığını söyledi. Barak, Reuters'a konuştu, Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda uyarılmadığını söyledi. Türkiye makul bir şekilde kendi cevabını hazırlayabilirdi dedi. Neyse ki sağduyu durumunun daha da kötüleşmesini engelleyebildiği ifadelerini kullandı. Bu durum İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışma önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor diye belirtti. Gelecekteki yanlış anlaşılmaları önlemek için aktif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Açıklamada en güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısına Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz denildi.
2: İsrail, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen, daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise sosyal medya paylaşımında İsrail'in barışa tahammül edemediğine dikkat çekti.
3: Kendi siyasi ömrünü uzatmak için çatışma ve kaosu araçsallaştıran bu zihniyet, en son Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarla bölgede barış içinde yaşayan bir ülkeye tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Hedeflerinde sadece Filistin değil, Suriye, Lübnan ve tüm bölge coğrafyası vardır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamasında İsrail'i kınadı.
2: Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti, Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tepki geldi.
2: Suriye'nin egemenliğini hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir.
0: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Mutabakatı uzatmak istemediklerini söyleyen ABD,

0: Belediye Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. Tahran yönetimi ise diplomasinin başarısız olması halinde yeni bir askeri tehditte bulundu.
1: İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı sayılması fikrini çok sevdim dedi. I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Oval Ofis'te konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda karşılarına çıkması halinde Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına da atıf yaparak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Ancak onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Tahran yönetimiyle devam eden hiçbir görüşmeleri olmadığını belirtti. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunarak tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Başka bir paylaşımda ise Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir haritayla yeni Amerikan toprağı ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımına İran'dan tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestliğin yanılgılarını düzelteceğiz dedi. İran Meclis Başkanı Karibaf ise Hürmüz abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan açılmayacak dedi. İran düşmana öncekinden daha ağır bir yenilgi yaşatmaya hazırdır ifadesini kullandı. Reuters'a konuşan İranlı yetkililer İran'ın politikasını savunma odaklı olmaktan çıkarıp taarruz konumuna geçireceklerini savunuyor. Açıklamalar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman'la bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi. Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.
0: Orta Doğu'daki savaş havacılık sektörüne ağır darbe vurdu. Uçuş iptalleri, kapanan hava sahaları ve yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bölge hava yollarının bu yıl 4.3 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. Kriz Körfez'in küresel aktarma merkezi konumunu da tehdit ediyor.
1: Şamsır Bey, oradayım ha? Orta Doğu'daki savaşın havacılık sektörüne faturası ağırlaşıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya göre bölge hava yolları 2025'te 7,2 milyar dolar kar etmişti. Bu yılsa 4,3 milyar dolar zarar bekleniyor. Savaşla birlikte hava sahaları kapandı. Uçuşlar iptal edildi. Yakıt maliyetleri arttı. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA, hava yollarına 31 Ağustos'a kadar Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Körfezi'nin bir bölümünden uzak durmalarını tavsiye etti. Emirates, Etihad ve Qatar Airways uçuşlara yeniden başlasa da tam kapasiteye dönemedi. Emirates CEO'su Tim Clark, uçakların kapasitesinin yalnızca 1/4 oranında hizmet verebildiğini aktardı. Şirket, yolcu kaybını önlemek için savaş kaynaklı iptalleri de kapsayan yeni bir seyahat sigortasını devreye soktu. Batılı hava yollarının bölgeye dönüşü ise daha yavaş. Air France, Ağustos sonu, Lufthansa Eylül, British Airways ise Ekim ayında uçuşlarını yeniden başlatacak. Kriz, Körfez'in Avrupa ile Asya arasındaki küresel aktarma merkezi modelini de zorlarken, kargo ve özel jet trafiği de darbe aldı. Avrupa, Orta Doğu hava kargosu %41, Körfez'den özel jet trafiği %46,5 geriledi. Jet yakıtı ise geçen yıla göre %45,8 daha pahalı. Krizin istisnası ise İsrail'li El Al oldu. Uluslararası şirketlerin İsrail uçuşlarını askıya almasıyla tekel konumuna geçen El Al'ın karını iki katından fazla artırdığı belirtiliyor.
0: İsrail Filistinlilere yalnız fiziksel değil ruhsal olarak da zulmediyor. İsrail'de idam cezası alan Filistinlilere özel cezaevi koğuşları ve gözlem kurulması planlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler alıkonmaya devam ediliyor. İsrail askerleri alıkonulan bir Filistinlinin alnına ve kollarına sayılar yazdı.
2: وعندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي
3: alnına ve kollarına sayılar yazdı.

0: yazdılar, alıkonulan Filistinliği işaretlediler. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Batı Şeria'ya bağlı Cenin'in Kabatiye beldesinde bir Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ardından tahliye edilen Filistinlinin hem alnında hem kollarında 44 sayısının yazılı olduğu görüldü.
1: Bu rakamları bilmiyorum. 5 kez beni aldılar ama ilk kez bana bu sayıları verdiler.
0: İsrail ordusunun Nisan ayındaki Cenin mülteci kampına baskınında da bazı Filistinli kadınların ellerine numaralar yazılarak işaretlenmişti. İsrail ordusu o dönemde söz konusu işaretlenmenin Filistinlilerin kendi inisiyatifiyle yapıldığını ileri sürmüştü. İsrail'de idam cezasının infazına ilişkin yasa tasarısı ise Mart ayında onaylandı. İsrail İ24 haber kanalının haberine göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir tasarıya bağlı bazı planlarını açıkladı. Cezaların infazı için özel bir cezaevi koğuşu ve tesisi inşa etmeye başlandığını bildirdi. Projenin basına yansıyan ayrıntılarına göre kurulacak tesiste infazı izlemeye imkan tanıyacak özel gözlem salonları da bulunacak. Gözlem salonlarına mahkumunu öldürdüğü kişilerin aileleri girebilecek.
2: Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde doğalgaz depolarındaki gaz miktarı rekor seviyeye düştü. Rusya'nın ise Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yoğunlaştırarak adeta kışı silaha dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.
3: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın doğalgaz depoları eridi. Depolardaki doluluk oranı %60,8'de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Brüksel merkezli Gas Infrastructure verilerine göre doğal gaz depolarının 2024'te %89 ve geçen yıl %73,6 olan doluluk oranı bu yıl 60,8 seviyesinde ölçüldü. Böylece Ağustos ortasındaki depolama seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki en düşük seviye oldu. Depolama seviyeleri ve LNG arzına ilişkin gelişmeler Avrupa gaz fiyatlarını da etkiledi. Avrupa'nın gösterge doğal gaz fiyatı yıllık bazda 2 katından fazla artış gösterdi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Rusya ise kış ayları yaklaşırken Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Naftogaz tesislerinin bir hafta içinde 13 kez hedef alındığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak kışı silaha dönüştürmeye çalıştığını savunuyor.
2: Türkiye Mavi Vatan'da tarihi bir karara daha imza attı. İlk kez Milli Deniz Parkları ilan edildi. Peki Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Denizi'nde ilan edilen Deniz Milli Parkları'nın önemi ne? Yanıtımız haberimizde.
4: Bu haritadaki işlenen alanlar resmi gazetedeki deniz milli parkları ile beraber esasen resmi bir statüye ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.
3: Mavi Vatan'da stratejik bir karar daha alındı. Deniz milli park alanları belirlendi.
4: Türkiye, uluslararası anlamda denizlerin korunmasına yönelik taahhütlerini, buna yönelik vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koyan bir açılım yapmış oldu.
3: Türkiye tarihinde ilk defa denizde milli park alanları ilan edildi. 3 park için Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege seçilip Ege ile Akdeniz'de stratejik bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, ilanın neden önemli olduğunu Habertürk'e anlattı.
4: Ölçek anlamında da 24 bin kilometre kareye tekabül eden yeni alanlarla beraber Türkiye uluslararası anlamda deniz çevresinin korunmasına verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye şu anda COP31'e ev sahipliği yapma sürecinde. İklim değişikliği ile ilgili dünyanın bütün gözlerinin odaklanacağı ülkemizde deniz milli parklarıyla Türkiye'nin denizlerin korunması, denizlerdeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği ve deniz ekosistemlerine verilen önemin altının çizilmesi noktasındaki çizmiş olduğu bu vizyon ayrı bir önem değer atfetmediktedir.
3: Başkara, Yunanistan'ın da Ege ve İyon Denizi'nde iddiasıyla belirlediği deniz milli park ilanının da hukuki olmadığını belirtti. Yunanistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
4: Bu bakımdan ülkemiz deniz çevresinin korunması gibi uluslararası

0: arası bir alanda işbirliğine açık olduğunu devletimizin tüm yetkili makamlarının ağzından dile getirmiş olmakta. Ama buna rağmen Yunanistan tarafından özellikle egemenliği tartışmalı alanlarda, kendi egemenliklerinin bulunmadığı alanlarda yapmakta oldukları hukuki dayanaktan yoksun girişimleri de kabul etmiyor. Buna yönelik de zaten hiçbir hukuki geçerliliği olmayan girişimleri de bir anlamda uluslararası bakımdan da dayanaktan yoksun hale gelmiş oluyor.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Gülter ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Ulu 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
2: Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Ünlü şarkıcı düştü mü, intihar mı etti yoksa kızı mı itti? Bu soruların yanıtının aranacağı dava 1 Ekim'de başlayacak. Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu çok konuşuldu. Olay sırasında evde olan Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter, yaklaşık 2,5 ay sonra tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Güllü 18 metre yükseklikten düştü. Tuğyan Gülter annesine bir saniyede temas edebilecek mesafedeydi. Denge sorunu olan annesinin alkollü olmasına rağmen pencere tarafına geçişini önlemediği belirtildi. Gülter'in daha önce annesini öldürmekle ilgili çevresine söylemlerde bulunması ve Sultan Ulu'yu sürekli takip edip gerçekleri anlatmaması için tehdit etmesi delil olarak sayıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu Tuğyan Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle, Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
3: Tasarlayarak mı işledin cinayeti?
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Terörle mücadele birimleri de organize suç yapılarına karşı görev alacak dedi. Sosyal medyadaki suç faaliyetlerinin yapay zeka destekli çalışmalarla takip edildiğini söyledi.
2: Yeni nesil suç örgütlerinin yapılanma biçimlerinin değiştiğine dikkat çekti. Terörle mücadele birimlerinin suç örgütleriyle mücadelede görev alacağını söyledi.
4: Yeni nesil suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medyadaki örgüt faaliyetlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.
5: Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların tespitinde yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanılıyor. Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz.
1: İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Karan, bu kez kalbine çok yakın konumdaki merminin çıkarılması için kritik bir ameliyata girdi. Ailesi, küçük Karan'ın ameliyat günü yaşadığı korku ve umudu Habertürk'e anlattı.
6: O günü hayatımız boyunca hiçbir zaman unutamayacağız. O anı gerçekten hatırlamak bile istemiyoruz.
7: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı. Kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. Hayati tehlike yaratan mermiyi çıkarmak için minik Karan bir kez daha ameliyat masasına yattı.
6: Bu merminin yeri Atardamanın çok yakınında, ya bir milim kalmış Atardamara.
7: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kendini

0: Kabusa döndü. Tüfekle açılan rastgele ateş 5 yaşındaki Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
1: 3 el silah sesi geldi. O sırada Karan'ı gördüm. Yani Karan'ın arkası zaten bana dönüktü. Sırtından kan fışkırmaya başladı. Onu havuzdan çıkardık. Kendi imkanlarımızla en yakın acil servise geldik.
2: Karan'ın vücuduna isabet eden mermi akciğerini parçalamış, kalbe giden ana damarların hemen yanında durmuştu. Karan işte o merminin vücudundan çıkartılması için

0: konuşuyordu.
1: 3 saat süren bir operasyon. Şükürler olsun doktorlarımızın çok büyük emeği ve çabasıyla çok iyi geçti. Şöyle anlattı hocamız, atar damara zarar vermeden çıkarabilmişler. Yani o mermiyi oradan çektiklerinde atar damarı patlatmamış.
2: 37 gün sonra şu an gerçekten sırtımızdan bir yük kalktı. Çok riskliydi. Yani o riski ben düşündüğümde kalbim böyle sızım sızım sızlanıyordu.
3: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 17 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen genç tutuklandı. Olayla ilgili dava 4 Eylül'de başlayacak.
1: İddianame kasten yaralama olarak gözüküyor. Ama bu kesinlikle kasten yaralama olan bir durum değil. Şimdi biz bu davanın ağır cezada yargılanmasını istiyoruz bu şahsın ve ağır ceza almasını istiyoruz.
4: Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Ekipler yangını sordurmak için seferber oldu.
5: Konteynerden alevler yükseldi. Bir anda gökyüzünü duman kapladı. Şantiyedeki yangın korku dolu anlar yaşattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatleriydi. Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
4: Maalesef farklı illerden peş peşe kaza haberleri geldi. Sivas, Gaziantep ve Muğla'da yolcu minibüsleriyle yolcu otobüsünün karıştığı 3 ayrı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.
5: Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. 2 yolcu otobüsü tırlara çarptı. 3 şehirde meydana gelen 3 kaza 8 kişiyi hayattan kopardı. İlk kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Hayati Aras direksiyon hakimiyetini kaybedince yönetimindeki yolcu minibüsü kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hikmet Cengiz, Funda Durhan, Erva Durhan ve Dilek Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Bir kaza haberi de Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Nurdağ kesimi kömürler mevkiinde meydana gelen kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 yolcu yaralandı.
4: Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil refüje çarptı. 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasına yansıdı.
5: Makas atarak hızla gidiyordu. Kontrolü kaybedince otomobil refüje çarptı. Kaza gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Hasan Akın otomobille seyir halindeydi. Makas atarak ilerleyen genç direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Hasan Akın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı yolcunun hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Banka ve kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Kartlarla yapılan ödemelerin miktarı 3 trilyon liraya yaklaştı.
5: Kartlarla yapılan ödemelerin toplam

0: tutarı Temmuz ayında geçen yıla göre %37 arttı. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 974,9 milyar liraya yükseldi. Bankalar Arası Kart Merkezi Temmuz ayına ilişkin kartla ödeme verilerini yayımladı. Kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 101,3 milyon adet oldu. Geçen yılın Temmuz ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %4'lük artış yaşandı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre %34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %30 oldu.
1: Müşteriyle yaptığı telefon görüşmesinde hakarete uğradığını iddia eden banka çalışanı dava açmak için telefon kaydını istedi. Ancak banka bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine kişi konuyu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na taşıdı. Kurum banka çalışanını haklı buldu.
0: Müşteri hakaret etti. Banka çalışanı telefon kaydını almak istedi. Ancak başvurusu reddedildi. Devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanın talebini haklı buldu. Bir banka çalışanı banka müşterisiyle yaptığı telefon görüşmesinde iddiaya göre hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek için bankadan görüşmenin kaydını isteyen çalışanın talebi reddedildi. Banka çalışanı bunun üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Başvuruyu inceleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilere erişim hakkının anayasayla güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu tespitinde bulundu. Kanun uyarınca kişilerin kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının bulunduğu sonucuna ulaştı. Başvurucunun hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaati olduğuna dikkat çekildi. Üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek kayıtların ilgili çalışana sunulması yönünde bankaya talimat verildi.
1: Onca uyarıya, yüksek miktardaki cezalara rağmen trafikteki kavgalar maalesef bir türlü son bulmuyor. Şimdi iki ayrı yere, Denizli ve Kocaeli'ye gideceğiz. İki noktada da benzer trafik kavgası görüntüleri vardı.
2: Ne yapıyorsun abi sen ya?
3: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
0: En küçük anlaşmazlıkta diğer sürücülere saldırdılar. Şiddet kask kamerasına böyle yansıdı.
2: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: İlk görüntü Denizli'den. Otomobil sürücüsü seyir halindeyken tartıştığı motosikletlinin önünü kesti. Aracından inip gence saldırdı.
2: Ne yapıyorsun abi sen ya?
0: Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca harekete geçen polis saldırganın kimliğini belirledi. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Seni var ya göbertirim ha. Bak seni var ya gırtlaklarım ha. Yoluna yürü lan.
0: Benzer bir olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Motokurye ile 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Sürücü motokuryenin üzerine yürüdü. Yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırıda motokuryenin motosikleti de yere düştü. Olay çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Motokurye saldırgandan şikayetçi oldu.
4: Kanki yani tam şey geldi, tam da üstüne geldi. Kusura bakma.
1: Afyonkarahisar'da bir tırdan karayoluna dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girdi. Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Abi her şey mor.
0: Yola dökülen kimyasal araçlara bulaştı. Gelen geçen araçlar mora boyandı.
6: Arabalar böyle.
0: Görüntüler Afyonkarahisar'dan Dinar Çay Karayolu'nda bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola kimyasal madde döküldü.

0: Yağmur yağınca tepkimeye giren madde asfalt yüzeyine yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçları mora boyadı.
1: Dilerim bitki örtüsü bugün mor arkadaşlar. Hayır olsun.
2: Tırdan kimyasal akıntılar gelmiş. Boya akıntılarının kimyasal ne olduğu belliydi. Su tuttuk ve öyle oldu arkadaşlar.
0: Durumu fark eden sürücüler araçlarını oto yıkamaya götürdü.
1: Genel bir temizlik var.
0: Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın sorumluları belirlendi. Haklarında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatıldı.
3: Ankara'da bir kiracı kirasını ödedi ancak ev 3 gün sonra satıldı. Peşin alınan kiranın kime ait olacağı tartışması Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme satıştan sonraki dönemin kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğuna hükmetti.
0: Evin kirası ödendi. Ancak bir aylık süre dolmadan ev satıldı. Eski ve yeni ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlığında son sözü Yargıtay söyledi. Ankara'da bir kiracı 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 arasında bir aylık kirasını ev sahibine ödedi. Ancak ev kira ödenmesinden sadece 3 gün sonra 18 Aralık'ta başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de evi satın aldığı 18 Aralık'tan 14 Ocak'a kadar olan sürenin kira bedelini eski ev sahibinden istedi. Eski ev sahibi parayı vermek istemedi. Evin yeni sahibi eski ev sahibine dava açtı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının eski ev sahibinde olduğuna hükmetti, davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kanun yararına bozma istedi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 3. Hukuk Dairesi yeni ev sahibini haklı buldu. Yerel mahkemenin kararını bozdu.
4: Hayırlı olsun.
0: Yüksek mahkemenin kararında kira eski ev sahibine peşin ödenmiş olsa bile evin satıldığı tarihten sonraki günlere denk gelen kısmın yeni ev sahibine ait olduğuna hükmedildi. Davalı satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür denildi.
3: Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Malatya'da ağaçlar devrilmiş, bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Camları kırılan bir iş yerinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Şiddetli rüzgar önüne ne geldiyse yıktı geçti. Eczanenin camları böyle kırıldı. Sağanak ve şiddetli rüzgar pazartesi günü Malatya kent merkezinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran rüzgar bazı ağaçları devirdi, bazı iş yerlerinin de camlarını kırdı. Kent merkezindeki bir eczanenin camları patladı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Eczanede bulunanlar panikle kaçıştı. İlaç kutuları tek tek devrildi. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kentte fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.
3: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Öğrenciler bu yıl tercihlerini geleceğin mesleklerinden yana kullandı. Yapay zeka ve dijital teknolojilere dayalı programlarda boş kontenjan kalmadı.
0: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm. Bu yıl üniversite tercihlerinde öğrenciler geleceğin mesleklerine yöneldi. Kontenjanların tamamı doldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 milyon 279 bin aday tercih yaptı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların %99,52'si doldu. Yapay zeka tabanlı programlar %100 doluluğa ulaştı. Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve öğretmenlik programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı %98'i aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada

0: veri teknoloji alanında atılan adımların gençlerde güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı.
1: Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığına işaret ediyor. Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
0: 2026 Yükseköğretim Kurumu sınavı sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.
2: Spordaki bir gelişmeyle devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ile Olympique Lyon Çobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde etkili başladı. Ardından top hakimiyetini kazanan Fransız takımı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ritmi artıran Sarı Lacivertler 47. dakikada Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe karşılaşmayı 1-1 tamamlayarak turu Fransa'ya bıraktı. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Yamaç paraşütü sporcusu Nezih Şensoy paraşütünü adeta şehirler arası yolculuk yapmak için kullanıyor. Paraşütüyle kilometreler aşan sporcu yolculuklarını anlattı.
0: Rüzgarı arkasına aldı. Paraşütüyle şehirler arası yolculuk yaptı.
3: 187 kilometre uçarak kendi kişisel rekorumu Eskişehir'den yine Denizli'ye uçarak gerçekleştirmiştim. Bu sene de Ankara'dan Konya'ya uçmak nasip oldu.
0: Nezih Şensoy en son paraşütüyle Eskişehir'den havalandı. Yaklaşık 100 kilometrelik yolu motor desteği olmadan aştı. 2 saati geçen yolculuğun ardından Afyon Karahisar'a ulaştı.
4: Afyon otogarına vardım. Ben Afyon otogarına ineyim de eve dönüşüm kolay olsun.
3: Normalde biz indikten sonra dönüşümüz biraz problem oluyor. Otostop çekerek şehir merkezine kendimizi atıyoruz. Afyon şehir merkezinde otogarın çevresi de iniş yapmaya çok uygun. Eve dönüşümün kolay olması adına az otogarın yanına inişimi planladım.
0: Yamaç paraşütü milli takım sporcusu Şensoy'un mesafeleri aşan uçuşları yapmasının bir nedeni var.
3: Yamaç paraşütü yarışmalarında mesafe dediğimiz dalda bir yerden kalkıp farklı bir yere uzun mesafe uçmaya amaçlıyoruz. Bu yarışmalara antrenman olsun diye uçuşlar gerçekleştiriyoruz.
0: Genç paraşütçü, yamaç paraşütü Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
2: İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği sonuç verdi. Temizlik sonrası biyoçeşitlilik arttı. Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden deniz atı görüldü.
5: Su altındaki tüm canlı yaşamı hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz.
0: Deniz atı, kırlangıç balığı, ıstakoz ve daha çeşit çeşit türler. Körfez temizlenince deniz canlıları geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru adım adım temizlendi. Temizlikle birlikte Körfez'deki sualtı ekosisteminde biyoçeşitlilik arttı.
5: Buranın sakinleri olan deniz canlıları tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönüş yapmaya başladı.
0: Bölgede yapılan son dalışlar yüzleri güldürdü. Dip temizliğinin ardından Körfez'de başta deniz atı olmak üzere birçok canlı türü görüldü.
5: Dev kırlangıçlar, istakozlar. İstakoz bizim için çok önemli. Çünkü eğer denizde asit seviyesi olursa kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Onlar o yüzden kendi yuvalarını terk etmişti. Artık denizdeki bu iyileşmeyle hızlı bir şekilde tekrar yuvalarına geri döndü.
0: Kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türleri yeniden Körfez'in serin sularını mesken tuttu.
5: Canlıların yaşam alanı, biz de asla denize çöp atmamamız gerekiyor.
2: ABD Başkanı Trump, Kaliforniya'da dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki bir çocuğu kurtararak kahraman ilan edilen 16 yaşındaki can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Can kurtaran için o gerçek bir kahraman diyen Trump, ben olsam muhtemelen yapmazdım dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump çocuğu ölümden kurtaran can kurtaranı Beyaz Saray'da ağırladı. Ben olsam kurtarmazdım ifadesini kullandı.
1: He's a real hero. You know when you see that, I don't know if I do it. I wouldn't probably.
0: Kaliforniya'daki plajda Temmuz ayı sonlarında yaşanan olayda dev dalgalara kapılan 10 yaşındaki Nathaniel Ray'in yardımına 16 yaşındaki can kurtaran Ryder Williams koşmuştu. Kurtarma anlarına ait görüntüler kısa sürede viral olmuş, can kurtaran kahraman ilan edilmişti. Amerikan Başkanı Trump, can kurtaranı ve 10 yaşındaki çocuğu Beyaz Saray'da ağırladı. Ryder'ı işaret ederek, ben olsam kurtarır mıydım bilmiyorum dedi.
1: He's a real hero. You know when you see that, I don't know if I do it, I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know.
0: Kurtarma anlarına ait görüntülerde şiddetli dalgaların iki çocuğun üzerinden geçtiği, ikilinin bir noktada tamamen gözden kaybolduğu ve sonrasında yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. İkinci can kurtaranın da yardımıyla Ryder ve Nathaniel sağ salim kıyıya çıkarılmıştı.
2: Son yıllarda sosyal medyada iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı arttı fakat sanal mecralarda kurulan bağlar her zaman beklenen yakınlığı sağlayamıyor. Ekranlardan yorulanlar ve yüz yüze sosyalleşmek isteyenler telefonlarını bir kenara bırakıldığı çevrim dışı etkinliklerde bir araya geliyor. Peki bu etkinliklerde neler yapılıyor? İrem Şimşek'in haberinde.
3: İnsanlar birbirle sosyalleşebiliyor. Yani daha çok telefona kapanmak yerine.
4: Bu aktiviteler insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor.
5: İnsanların böyle çok fazla telefonda vakit ayırmaması gerekiyor. Genel sosyal hayata odaklanması gerekiyor.
0: Bildirimler, mesajlar, e-postalar. Hiç susmayan bir telefon ve tüm güne yayılan online sohbet. Bu sürekli uyarılma haline maruz kalanlar bu kez de offline yani çevrim dışı sosyalleşme arayışında.
3: Bunaltıyor. Ya aynı bildirimleri görmek insanı yoruyor.
6: Online olarak sosyalleşme insandaki o en derindeki sosyalleşme ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Hep bir yapaylık, hep bir sahtelik hissettiriyor.
7: İnsanı sıkıyor, boğuyor bir zamandan sonra.
0: Sanal ortamdaki sosyalleşmeden uzaklaşmak isteyenler ekranların kapatıldığı yeni alanlar oluşturuyor.
8: Müzik, gürültü, hiçbir şey yok. İnsanlar sessizce konuşabilirler.
6: Bir mekanda kolektif bir şekilde bu yapıldığında o telefon ihtiyacı da bence göz ardı edilebiliyor.
9: Son yıllarda dünyada hızla yayılan bir trend, çevrim dışı sosyalleşme. Ekranlardan yorulanlar birbirinden farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Telefonlardan uzak saatlerce vakit geçiriyorlar.
10: Sürekli gelen bildirimleri görmek istemiyorum. Yüz yüze sosyalleşmeyi daha çok seviyorum. Karşındaki insanın duygusunu ve tepkilerini görebiliyorsun.
8: Kısa süreliğine, mesela 2 saat, insanlar bir araya geliyor, kitap okuyorlar.
0: Koşu kulüpleri, kutu oyunu etkinlikleri, el sanatları atölyeleri. Bu buluşmaların en yaygınlaşan formatlarından biri de dünyada yaygınlaşan sessiz okuma etkinlikleri.
6: Katılımcılarımız 2 saat boyunca telefonlarını kapatıp kitaplarına odaklanıyorlar.
8: İnsanlar bu etkinliklere topluluk, birliktelik duygusunu, kitap okuma sevgisini hissetmek için geliyor.
0: Yüksek müziğin yerini sessizliğin aldığı bu buluşmalar dünyanın pek çok şehrinde yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor.
8: 60-100 arası kişi katılıyor. Okumayı tekrar havalı bir hale getirmeye çalışıyoruz.
11: Bu etkinliklerden birine katıldım. Harikaydı. Orada kendi okulumdan insanlarla da tanıştım.
0: Sessizce başlayan bu buluşmalar, ekranlardan uzak ortamlar arayanlar için yeni bir alternatif olmayı sürdürüyor.
6: Etkinliklerimizden sonra arkadaş olanlar da tabii ki oluyor. Süre geçtikçe mesela içe dönük bir katılımcımızın da sohbete dahil olduğunu görebiliyoruz.
2: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 38, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 32, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 29 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 34, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 35 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa parçalı bulutlu 45 derece.

0: Arın'ın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e uçaklı saldırı olayının şüphelisi dahil 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Açıklama Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den geldi. Çeber, saldırı olayının şüphelisi ve şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförünün yakalandığını açıkladı. Ardından şüphelinin araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü, şüphelinin yakını ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Vali Çeber, bıçaklı saldırı olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen inceleme devam etmektedir açıklamasında bulundu. CHP ve Yeni Parti'nin meclise kullanacağı odalar belirlendi. Yeni düzene göre iki parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı dönemlerindeki makam odasını kullanmaya devam edecek.
1: Yeni partinin kurulmasının ardından meclisteki düzen değişti. CHP ve Yeni Parti aynı koridorda karşılıklı ve yan yana odalarda çalışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi. Meclis Başkanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek. Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce milletvekillerinin toplantıları yaptığı oda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

0: İldi.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aldaş şirketine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 21 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede zimmet ve haksız mal edinme gibi suçlamalar yer aldı. İddianamede bazı işlemler nedeniyle 29 milyon 500 bin lira kamu zararı oluştuğu öne sürüldü. Muhittin Böcek için zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundansa 10 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında soruşturma açılmıştı. Şirin'den alınan uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin, yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Şirin'den saç ve kan örneği alınmıştı. Adli tıpta yapılan incelemede uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Şirin, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddetmişti. Mahkeme tarafından Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

0: İran'la ABD arasındaki saldırılardan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kez daha hava savunma sistemleri devreye girdi. Açıklamayı BAE Savunma Bakanlığı yaptı. Hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen iki balistik füze tespit ettiği bildirildi. İlkinin ülke kara suları dışında, ikincisinin kara sularına düştüğü belirtildi. Açıklamada, bakanlığın her türlü tehditle mücadele etmek için tam teyakkuz ve hazırlık halinde olduğu ifade edildi. BAE ayrıca İran'la tüm ticari ve mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Karara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. İran Dışişleri Bakanlığı ise füzelerin İran'dan atıldığını reddetti. BAE'nin suçlamalarının asılsız olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Suriye'yi ziyaret etti. Devrik rejimden kalma nükleer maddeler bulunduğunu açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise nükleer malzemeyi devrik rejime ait nükleer miras olarak niteledi.
1: Dear Minister, it is a pleasure.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Suriye'ye gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basın toplantısı düzenledi. Deir ez-Zor ilinde devrik rejimden kalma birkaç ton nükleer madde bulunduğunu açıkladı. Grossi, nükleer maddenin daha önce erişilemeyen bir sahada depolanmış halde bulunduğunu söyledi. Bu alanın ajansın denetçilerine açıldığını belirtti. Önümüzde çok fazla iş var diyen Grossi, tüm bu maddelerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için çalışacağız ifadelerini kullandı. Şeybani de ajansı sahayı incelemeye davet ettiklerini söyledi. Ekibin sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldığını belirtti.
3: Bu materyal tehlikeli değildir ve ajansın güvenceleri doğrultusunda Suriye'nin gözetiminde kalacaktır.
2: Şeybani, Suriye'de devrik rejime ait nükleer mirasın olduğunu ancak bunun yeni devletin politikasını yansıtmadığını kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 2024 yılında geçmiş nükleer faaliyetlerle bağlantılı 3 noktadan numuneler almıştı. Yapılan analizlerde bu noktalardan birinde doğal uranyum parçacıkları tespit edilmişti.
0: Ünlü rapçi Tupac Shakur'un 1996'daki cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor. Cinayete ilişkin ilk dava Las Vegas'ta görüldü. 6 hafta sürmesi beklenen yargılamada 63 yaşındaki Dwayne Davis cinayetle suçlandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin merakla beklediği cinayet davası Las Vegas'ta başladı. Ünlü rapçi Tupac Shakur'u öldürdüğü iddia edilen Dwayne Davis hakim karşısına çıktı. 30 yıldır aydınlatılamayan cinayetin ilk duruşması yapıldı. Cinayetle suçlanan Dwayne Davis suçlamaları reddetti. Savcılığa göre Davis olaydan birkaç saat önce

0: Yeğeni Orlando Anderson'ın Shakur ve beraberindekiler tarafından darp edilmesine misilleme yapmak amacıyla saldırıyı planladı.
1: 7 Eylül 1996'da Tupac Shakur, Dwayne Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın aşağılayıcı bir biçimde kameralar önünde dövülmesi olayına katıldı. Dwayne Davis bize defalarca hissettiği öfkeyi ve Tupac Shakur'a yapılan intikam amaçlı silahlı saldırıdaki kendi rolünü anlattı. Ve şimdi neredeyse 30 yıl sonra sizden nihayet Dwayne Davis'i sorumlu tutmanızı istiyoruz.
0: Davis'in avukatı müvekkilini cinayetle ilişkilendiren az sayıda kanıt olduğunu söyledi. 63 yaşındaki Davis'in cinayete ilişkin yaptığı açıklamaların kanıtlarla ilişkilendirilemediğini savundu. Açılış konuşmalarının ardından tanıklar dinlenmeye başladı. Davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Rap müziğin en başarılı sanatçılarından biri olan Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Las Vegas'taki bir boks maçını izleyen 25 yaşındaki Shakur, müsabakanın yapıldığı otelden çıkarken bir kavgaya karışmış, kavganın ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Shakur'un bulunduğu araç daha sonra silahlı saldırının hedefi olmuştu. Cinayet 30 yıldır aydınlatılamamıştı.
2: Ticaret Bakanlığı, e-ticareti rekabetin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni düzenlemeler içeren bir taslak hazırladı. Düzenleme ile kargo hasarlarına tazminat zorunluluğu gelirken satıcılara verilerini başka platformlara taşıma imkanı sunulacak.
3: Sorumluluğun belirsiz bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: Kargo süreçlerine ilişkin düzenleme yapılacak. Kayıp ve hasarın nasıl tazmin edileceği açıkça belirtilecek. E-ticarette satıcı verileri başka platforma taşınabilecek. Ticaret Bakanlığı hazırladığı yönetmelik taslağıyla tüketicilerin korunmasını sağlayacak adımlar atacak. Taslakla kargolarda teslimat ve iade süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak.
3: Tüketici de satıcı da sorun yaşandığında sorumluluğun kimde olduğunu sonradan tartışmak zorunda kalmayacak. E-ticaret platformları ile kargo şirketleri arasındaki tazminat mekanizması net ve uygulanabilir olacak.
0: Tarafların hak ve yükümlülükleri de sözleşmede belirtilecek. Pazar yerinin bu hükümlere uymaması haksız ticari uygulama sayılacak. Düzenleme ile satıcının bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka bir platforma taşıyabilmesi için teknik altyapı kurulacak. Satış ve iade verileri değerlendirmelerle performans puanları gibi veriler ücretsiz olarak başka bir pazar yerine aktarılabilecek. Uygulama satıcıların talebi doğrultusunda yapılacak.
3: Bir satıcı yıllarca oluşturduğu müşteri memnuniyeti geçmişini, yorumlarını ve satış performansını tek bir platformda bırakmak zorunda kalmayacak.
0: Elektronik ticaret şirketlerinin rakip şirketlerinin markalarını reklam amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Başka bir şirketin tescilli markası izin alınmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. İhlal devam ederse bakanlık arama motorundan reklamın durdurulmasını, kaldırılmasını ya da erişimin engellenmesini isteyebilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarla dezavantajlı kesimlere yönelik kamu yararlı indirimler ve kampanyalar da düzenleme kapsamında olacak. Bu amaçlara yönelik yapılacak reklam ve indirim harcamalarının reklam bütçesinin %5'ine kadar olan kısmı bütçeye dahil edilmeyecek.
2: Türkiye yapay zekada 2030'a kadar uygulanacak yeni yol haritasını belirledi. Eylem planıyla nitelikli insan kaynağının artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
0: Kamudan özel sektöre yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Veri ve hesaplama altyapısı güçlendirilecek. Nitelikli insan kaynağı artırılacak. Yapay zekada yeni dönemin yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 hayata geçirilecek. Eylem planıyla yapay zeka teknolojilerinin yalnızca kullanılması değil, Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştirilen, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Eylem planı fark et, istifade et, üret ve yönet temel ilkeleri üzerine inşa edildi. Planla birlikte hesaplama, enerji, altyapı, model uygulamaları, yetenek ve finansman alanları güçlendirilecek. E-Devlet kapısı üzerinden herkesin yapay zeka yetkinlik düzeylerini ölçebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı da kurulur.

0: olacak. Toplam 5 milyon kişiye yapay zeka farkındalığının kazandırılması amaçlanacak. Ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yerleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylem planına ilişkin açıklama yaptı. Yapay zekadan en üst düzeyde yararlanacağız dedi.
1: Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten, sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir? Başlayacağız. Melih Meriç, yeni parti milletvekili, eski CHP milletvekili. Bıçaklandı sayın seyirciler. Durumunun çok ciddi olduğu söyleniyor. Tabii çok geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor, araştırma devam ediyor. Fakat yani hastanede hayati tehlikesi devam ediyor. Epey ciddi şekilde devam ediyor. Bunu aktarmalıyım. Birkaç dakika sonra belki aradan dönünce hemen Diyarbakır'a gideceğiz. Durum nedir, ne oldu, ne bitti? Onların hepsini Diyarbakır'dan öğreneceğiz. Konuklarımı tanıtayım sizlere ama bu önemli gelişmenin ayrıntılarını anlamak, dinlemek belki daha fazla tatmin edecek bizi. Nedir, ne değildir, neden böyle bir şey? Özellikle bu süreçte yani Menderes'teki hadiseleri konuşacağız. Kavga, gürültü, Tayland meclisini aratmayan görüntüler. Bir kavga, bir tansiyon var Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında. Acaba siyasi bir şey midir? Yoksa normal, kişisel bir şey midir? Bilemiyoruz ama kötü bir şey olduğu konusunda hemfikiriz herhalde. Yani bir milletvekili bıçaklı saldırıya uğruyor ve ciddi şekilde hayati tehlikesi var. Şu anda incelemeler, araştırmalar devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Polis olayın üzerinde. Sanırım saldırgan belli ama sebebi nedir, olay nedir onu alacağız, onu anlayacağız. Nedir ne değildir de bu akşam Mehmet Müftüoğlu var burada. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Müftüoğlu hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkürler. Diliyorum. Hasan abi sağ ol. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk burada. Nihal Bengisu Karaca Habertürk yazarı. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Alişer Delek gazeteci arkadaşımız. Alişer hoş geldin.
2: Merhaba.
0: Teşekkür ederim.
2: Hoş buldum.
0: İki konuğumuz daha var. Ertuğrul Akar var, hukukçu ve yine avukat Yiğit Acar var, hukukçu. Geliyorlar, yoldalar. Hatta Ertuğrul'u görüyorum stüdyoda ama aranın ardından gelip oturacak. Biraz sonra Yiğit Acar da burada olacak ama bu saldırıyla ilgili durum nedir? Konular belli, çok ciddi konularımız var. Bir kere Muhittin Böcek'in ifadesi, ek ifadesi. Vallahi şunu da soruyorum yani Muhittin Böcek kaçıncı kez ek ifade veriyor? Ben artık saymayı bıraktım ama her seferinde çok ciddi şeyler söylüyor. Yani bu kadar para verdim diyor, bu kadar para aldım diyor. Ya bugün toplantıda konuşurken, tartışırken en son dedik ki gerçekten mesela Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmanın fiyatı nedir? Ya bu kötü bir soru ama böyle. Yani normal bir il belediye başkanı olmanın, ilçe belediye böyle mi belirleniyor siyasette bu işler? Muhittin Böcek ne diyor böyle? Bunların hepsine bakacağız. Tabii Menderes'te gerçi CHP diyor ki yol kazası oldu diyor ama yeni parti ve CHP arasında epey tansiyonu yükselten bir şeydi. CHP dedi ki yol kazası oldu. Yeni parti dedi ki bu parti yani CHP Cumhur İttifakı ile ittifak halinde. Yani Cumhur İttifakı ne diyorsa onu yapıyor dedi. Yeni partiden yapılan açıklama buydu. CHP'de hemen bu bir yol kazası söylediği

değil dedi ama onlar arasında tartışırken, kavga ederken, çekişirken hop Menderes AK Partili belediyeye geçti. Durumun özeti bu. Bu arada bir Mansur Yavaş başlığı. Yani Bursa eski belediye başkanı istifa etti CHP'den. Mansur Yavaş istifa etmiyor. Neden etmiyor? Ne oluyor? Yani Mansur Yavaş en son çıktı bir açıklama yaptı. Kardeşim benimle ilgili her gün başka bir şey konuşuyorsunuz. Sabah oraya gidiyor, akşam buraya geliyor, istifa ediyor, etmiyor, şuraya geçiyor, buraya geçiyor diyorsunuz. Yani bir şey olursa ben çıkar söylerim dedi. Yani biz de gazeteciyiz, bekliyoruz ama bir şey de söylemiyor. O zaman söylemeyince ben de konuklara soruyorum, diğer arkadaşlar da soruyor. Neden söylemiyor, ne oluyor? Mansur Yavaş CHP'de kalıcı mı? Yoksa bir şeyi mi bekliyor? Onun da bir hesabı kitabı mı var? Ne var ne yok? O işe de bakacağız. Kısa bir ara, dönünce diğer konuklarım da burada. Çok hızlıca başlayacağız.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Ya içeriye döndük. Arada hep baktık yani Melih Meriç olayı nedir? Yiğit Acar geldi. Yiğit hoş geldin. Çok teşekkürler.
2: Merhabalar.
1: Bu arada Ertuğrul Akar da burada. Sevgili Ertuğrul hoş geldin. Çok teşekkürler.
3: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Şimdi Yiğit Acar bu konuda detaylı bilgiye sahip. Değil mi?
2: Evet.
1: Yiğit bize ne olduğunu bir anlatmanı isteyeceğim.
2: Tabii.
1: Tabii bütün konuklar merak ediyor.
2: Sen çok sıcak bir olay.
1: Tabii tabii yani yüzden nedir ne değildir ama bir habercilik yapıp bir bilgi alalım yani oradaki hadiseyle ilgili. Telefonumuz hazır mı? Hatta değil mi Veysi İpek? Veysi merhabalar.
4: Evet hemen isterseniz başlayayım. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Bugün Şahinbey ilçesinde aslında Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç dolaşıyordu. Bu noktada da İbn Sinan Mahallesi'nde karşılaştıkları Seydi Ahmet Keleş'le kısa bir tartışma ardından da Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçmişti Seydi Ahmet Keleş. Tabii saldırının ardından da bir taraftan da valilikten de açıklama titizlikle takibi dönüyor. Soruşturma başlatıldı ifadesini de söyleyelim. Meriç şu an itibariyle hastanede, şehir hastanesinde Meriç hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Sağlık durumunun ciddiyetinin korunduğu bildiriliyor. Bu noktada da hastanede ameliyata alınmış durumda. Olayla ilgili de adli soruşturma başlatıldığını bir kez daha vurgulayalım. Vali tabii bununla ilgili de kısa bir açıklama yaptı Gaziantep Valisi Kemal Çevert. Olayın titizlikle takip edildiğini ve soruşturma başlatıldığında ifade ederek sözü bırakan parlamenter.
1: Peki Veysi. Çok teşekkürler. Veysi İpek. Ya şimdi Yiğit zahmet tamam. Olmazsa böyle gel de bir bize
2: olur seve.
1: Gel böyle bir
2: isimleri karıştırmayayım diye telefondan bir kopya çekeyim.
1: Telefonunu al ama hı-hı. Bu önemli bir hadise.
2: Böyle mi duralım?
1: Bir de hayati tehlikesi devam ediyor diyor. Evet. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bir kere hadisenin neden kaynaklandığını biliyor musun?
2: Yani kişisel husumete dönen bir durum var diye ifade edildi Antep'teki hem Cumhuriyet Halk Partili hem yeni partili kişilerle ben biraz yayına da ondan geç kaldım konuştuğumuzda. Öncelikle Melih Meriç'e çok geçmiş olsun.
1: Evet.
2: Şöyle görüntüleri.
1: Burada galiba aynı. Değil mi? Evet.
2: Yani ailesi, sevenleri, seçmenleri, Antep halkı bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor. Biz de bu dileklerimizi iletelim.
1: Tabii.
2: Çok acı bir durum. Yani bir kamu görevlisi, bir milletvekiline bir siyasi husumet anladığım kadarıyla

0: temeli.
1: Yani bu CHP ve Yeni Parti arasındaki
0: gibi bir tartışma değil aslında.
1: Bir şey mi?
0: Yok. Şöyle ifade edeyim. Ilgili? Kitabın ortasından
1: söyle. Tam söyle. Bildiklerini söyle evet, yani. Hadise olmuş. Adam ölümle pençeleşiyor yani.
0: Olayın faili,
1: evet,
0: şüphelisi Yeni Parti kurucu il başkanı olmayı istiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırken Melih Meriç'in kendisine bu vaatte bulunduğunu iddia ediyor çevresine. Yeni Parti kurucu il başkanı.
1: Bak bu ilginç.
2: Şimdi ilginç oldu.
1: Yani şöyle mi oluyor?
2: Yani CHP'yle Yeni Parti'nin
0: CHP'yle bir ilgisi yok. Yani tabii tweette Burak Doğan'ın tweetinde eski ilçe başkanı olarak geçtiği için İlkan aklı öyle gelebilir. Doğru. Zaten o da doğru. Oğuzeli ilçesinin...
1: Eski ilçe başkanı.
0: Evet. Oğuzeli ilçesinin
1: neydi
0: ilçe
1: adı?
0: Başkanı.
1: Saldırganın adı neydi?
0: Seyit Ahmet... Hemen
3: Keleş.
0: Şuradan
1: Ahmet
0: bakalım.
1: Keleş.
3: Keleş. Ahmet Keleş.
1: Ahmet Keleş.
0: Kendisinin şu an sosyal medyasına girdiğimizde baktığımızda evet, da görüyoruz. Zaten 22 Temmuz'da bir video koymuş.
1: Hmm. 28, ne koymuş oraya?
0: 28 yıllık partimden işte butlan kararı sonrası ayrılıyorum.
1: O videoyu bir bulun arkadaşlar. Seyit Ahmet Keleş.
0: Instagram hesabında mevcut.
2: Instagram hesabı.
0: Evet.
1: Instagram hesabındaymış. O videoya bir bakın ne diyor, bir görelim onu.
0: Ve ondan sonra 24 Temmuz'da yani Yeni Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, pardon, kuruluş gününde bir paylaşım yapıyor işte Yeni Parti ile ilgili. Akabinde de daha
1: o da var mı olsun
0: o da var
1: diyorum.
0: O da son paylaşımda Yeni Parti'ye
1: özür dilerim. Tabii. O hani Yeni Parti ile ilgili paylaşımı önemli. Tabii. Eğer Yeni Parti'ye geldiyse
0: tabii,
1: yani Yeni Parti'ye geldiyse bu söylediğin iddialar şey kazanabilir. Daha
0: bunların tatbikatını yaptığım için anlatıyorum.
1: Tabii.
0: Boşlukta buyur, bırakmadan. Buyur. Bir de ceza hukukçusu olmam sebebiyle tabii. Fikri takip gibi
1: çok
0: olay takibini yapmamız zorunlu.
1: Tabii.
0: Son olarak da son paylaşımında Yeni Parti'ye üyeliğini yaptığı ve aidat ödediği, o Yeni Partililer biliyorsunuz üye olurken şu an para yardımında bulunuyor. Onun da ekran görüntüsünü koymuş. Yani Yeni Parti'ye fikri olarak, eylemsel olarak ve gönülden hukuki bağında kurduğunu gösteren sonuç paylaşımı.
1: Ben diyor buraya
0: mevcut.
1: Üye oldum diyor.
0: Üye oldum.
1: Parasını da ödedim diyor.
0: Parasını da ödedim. Ve yine iddia şu ki şu anda mağdur olan hayati tehlike içinde olan milletvekiliyle uzun süredir bir siyasi birlikteliği olduğu. Siyasi birlikteliklerinde de kendisine kurucu Antep, yani Gaziantep Yeni Parti kurucu il başkanlığı görevi verilmesi vaadiyle oraya gitti ama iki gün önce
1: evet,
0: başka bir ismin Yeni Parti'de, o isme de hemen söyleyelim, ilan edildiği Erhan Deniz.
1: Bu Erhan Deniz, Deniz şu anda Yeni Parti'nin, bu kurulan Yeni Parti'nin evet, Gaziantep İl Başkanı.
0: Kurucu İl Başkanı olarak
1: İl Başkanı
0: ilan
1: oluyor.
0: Edildi. Evet.
1: O iki Ahmet, gün önce de... Seyit Ahmet Keleş olabilir. Ona İl Başkanlığı vaat ediliyor. O
0: bu,
1: İl Başkanı
0: şöyle,
1: olmadığını iki gün önce mi öğreniyor?
0: Çevresine, Seyit Ahmet'in çevresine... Beni kurucu il başkanı yapacaktı, işte böyle kandırdı, böyle ben bıraktım gittim.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra da çok sayıda Melih Meriç'i telefonla arayarak tehdit ettiği son günlerde Antep'teki kaynaklardan söylenen.
1: Melih Meriç buna bir şey diyor mu?
0: Onu bilemiyorum. Tabii Melih Meriç'e şu an sorma imkanı
1: yok. Yok şimdi için değil. Hani daha önce şimdi bir şey gelişiyor belli yani. Hı. Hani il başkanlığı ona vaat edilmiş. Ama il başkanı başka az önce söylediğin
0: evet,
1: isim
0: önce
1: olmuş.
0: İsim oluyor.
1: Tekrar. O da arıyor sürekli olarak şeyi arıyor.
0: Ve bu
1: hani Meriç'i arıyor. Hani beni başkan yapacaktınız
0: Erhan
1: diyor.
0: Erhan Deniz Güngen göreve başladıktan sonra iki gün önce. O da zaten yine Melih Meriç'in de dahil olduğu bir Instagram paylaşımında var şu anda. Sosyal medyada. O ilan edildiğinde ve yeni il başkanı göreve başladıktan sonra Melih Meriç'e yönelik tehditler.
1: Ya yani, o kadar çok haberin içindeyim ki yani bir sürü şey oluyor, hepsini ayrı ayrı takip edemiyorum. Mesela Yeni Parti il başkanını atıyor mu?
0: Atıyor tabii şu an.
1: Yani her yerime atıyor mesela.
0: Şu
1: yani
0: anda,
1: kendi üyeleri şu bu falan sistemini daha oturuyor, atıyor atama usulüyle.
0: Söylenen
1: yapıyor.
0: Şu 65 ilde örgütlenmemize başladık
1: evet,
0: şeklinde.
1: Evet, evet.
0: O yüzden Antep'te bunlardan biri ki örgütlenirler de normal bir milletvekili var zaten. Hani belli sayıda parti üyesi var. Heh, evet bakın görseller bu. Tabii.
1: Bu nedir? Seyit Ahmet Keleş.
0: Evet.
1: Bu bıçaklanan
0: bu
1: bıçaklanan milletvekilinin aynen, sosyal medya hesabı.
0: Yok hayır.
1: Bıçaklayan özür dilerim. Yani, çok özür dilerim.
0: Şu
1: çok
0: anda,
1: özür dilerim.
0: Şu anda şüphelimiz
1: Seyit Ahmet Keleş'in evet, sosyal medya hesabı.
0: Hukuki olarak baktığımızda
1: evet,
0: kendisi şu an şüpheli ve aha, gözaltına alınır. Hatta Ertuğrul Üstad da burada öldürmeye yönelik bir eylem olduğu için yani
1: evet,
0: teşebbüs eylemi olduğu için tutuklanması da çok ceza hukuku normları açısından normal karşılanır.
1: Ha burada diyor ki Yargıtay bildirimi

0: tamamlandı. Evet, bu yeni parti olunca böyle oluyor değil mi? Yani böyle bu resmi bir yol.
1: Bunun gibi
0: tebrikler Seyit Ahmet. Hı hı. Tebrikler Seyit Ahmet. Bu yeni partiden geliyor değil mi?
1: Şöyle, yeni parti bir Ekrem İmamoğlu istifa ettikten sonra da bir link paylaştı ya geçtiğimiz günlerde, ya da Özgür Özel. Bu linkin üstünden üyeliğinizi yapabilirsiniz diye. Her aslında üye olmak isteyen vatandaşa açık linkte Seyit Ahmet isimli şahıs da girip o linki tıkladıktan sonra, belli aşamaları tamamladıktan sonra bu sonuç.
0: Bu sonuç.
1: Sonuçta o da sonucu zaten sosyal medyada bunlar çok paylaşıldı. İşte üye olduk, böyle mutluyuz gibi paylaşımlar. O
0: bunu
1: da
0: kaç gün önce paylaşıyor?
1: Bunu 4 yazıyor işte. 4 gün önce paylaşıyor.
0: Peki Gaziantep İl Başkanı ne zaman atandı?
1: 2 gün önce. 2 gün önce.
0: He, yani bu çok sıcak bir hadise, çok ilginç bir hadise. Yani bu söylediğini çok, değil mi? Yani Yiğit'in yani söylediğini.
2: Şöyle bu tam
0: Yiğit, sen benim dostum olduğun için adınla hitap ediyorum.
2: Etekemeye bir.
3: Şimdi şu an Gaziantep.
0: Onu güçlendiriyor değil mi Hasan abi biraz?
3: Gaziantep yani valisi Kemal Çeber'den bir bilgi aldım.
0: Ne diyor?
3: Sayın vali ne diyor? Aktarayım biraz, bilgi verdi tabii, uzunca bir şey.
1: Biz dinleyelim.
0: Dur bakalım.
3: Şöyle vali diyelim, vekilimi Sayın Kemal Çeber, Gaziantep valisi.
0: Evet.
3: Vekilimiz mahalle gezileri kapsamında sokakta gezerken, insanlarla sohbet ederken kendisini de CHP eski ilçe başkanı olan Seydi Ahmet Keleş isimli şahıs tarafından önce sohbet, sonra tartışma, sonra da bıçaklama olayı gerçekleşiyor. Seydi Ahmet Keleş, dediğim gibi diye şey yapıyor. Eski CHP ilçe başkanı ve 27 suç kaydı var.
0: Oo,
1: maşallah.
3: Çok
0: 27 suç kaydı var.
1: Tabii o adli sicil değil de şöyle oluyor mesela.
3: Devam ediyorum. Ha. Şahıs bir araçta uzaklaştı. Oğuzeli ilçemiz yakınında araçtan inip belli bir bölgeye doğru kaçtı. Ekiplerimiz takip ediyor. Araç alındı. Şahıs da yakında alacağız şeklinde devam etti. Kendisine de bağlanabiliriz, Sayın Valimize de tam detaylı
0: arkadaşlar,
3: detaylı bilgi geldikten sonra da
0: valisini bağlayabilir misiniz Sayın Vali'yi? Sayın Vali'yi bir telefona alalım da soralım nedir tam. Evet. Müftüoğlu çok teşekkürler.
3: Rica ederim.
4: Ben şeyi de anlattı. Vereyim.
0: Alişer buyur lütfen.
3: Bu açıklama Habertürk'e özellikle
0: çok teşekkür ederim. Yani. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sayın Vali'yi de bir bağlayabilirsek, müsaitse kendileri.
4: Antep'teki bir gazeteci bir arkadaşımdan gelen şey, vekilin ameliyatı tamamlanmış, kanaması durdurulmuş, ameliyat bölgesinin kapatma işlemi yapılıyormuş, sağlık durumu şu an iyiymiş.
1: Oh çok güzel.
4: Sayın vekil.
0: Bu güzel haber. Yani
1: bir an önce iyileşmesi.
0: Tabii tabii, ameliyatı gerçekleşmiş. Bir daha tekrar edersen Alişer, yakınları var, uzaktan tanıdıkları var, partisi var, duyan var, duymayan var.
4: Ameliyat gerçekleşmiş, ameliyat iyi geçmiş,
0: evet.
4: Kanayan bölge kapatılmış, sağlık durumu şu an iyiymiş.
0: İyi, şu an iyi. O zaman artık hayati tehlikesi
4: yok,
0: var cümlesini kaldırıyoruz. Yani şu an durumu iyi.
2: Ama bir de şunu kaldırıyoruz, şu CHP ile Yeni Parti arasındaki bir husumet değil, Yeni Parti'nin içerisindeki...
0: Yok, CHP ile Yeni Parti arasında yok. İhtimal tabii, insan tabii bunu düşünür. Hani mesela Menemen'de yaşanan hadise.
1: Tabii, tabii.
0: Olur olmaz. Tabii, Yiğit, sen tanıyorsun olur değil mi Melih Bey'i?
1: Tabii ki. Hem saygın bir iş insanıdır Antep bölgesinin, hem de kıymetli bir milletvekilidir. Yani bu son ayrışmadan önce yaklaşık Mayıs ayı başında çok sohbet ettiğimde, saygı duyduğumda bir insandı. Çok üzüldüm, o anlamda ben bilgi almak istedim asıl. Ve ne yazık ki hani böyle bir gerçekle, ya böyle bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öğrenince de biraz üzüntüyle çevremiz aranır.
0: Ama bunu, ya bunun sözünü vermiş olabilir mi Ahmet Seyit Keleş'e?
1: Onu bilemem. Ahmet Seyit yani Keleş'in çevreyi hani anlattığını ben ifade
5: peki
1: ettim.
5: Peki bu suç kayıtları var.
0: Buyur. Buyur Nihal Bey.
5: Marca meselesi. 28 mi dediniz?
0: 27 suç kaydı
5: 27
0: var.
5: 27. Bununla ilgili ilginiz var.
3: Sayın Valimizi bir ararlarsa şu an
6: numarasını
3: verdim, numarayı verdim.
0: Arkadaşlar
1: sadece şunu ifade edeyim. Suç
0: Vali Bey'i bir bağlar mısınız arayıp?
1: Şimdi suç kaydı şöyle oluyor.
0: Numarayı attı galiba.
1: Suç kaydı şöyle oluyor. Örneğin karakola
3: biraz
1: gidiyorsunuz.
3: Tutalım.
1: Biriyle ilgili şikayetçi oluyorsunuz.
0: Tabii.
1: Örnek veriyorum.
0: Pardon, özür dilerim, bir daha ben
1: suç kaydının ne olduğunu anlatalım. Örneğin siz beni gittiniz karakola şikayet ettiniz.
0: Evet.
1: İkimizle de ilgili suç kaydı açılıyor.
0: Ha tamam.
1: Yani bu 27 sayısının sebebi.
0: Yani bütün bu 27 suç kaydı hepsini ben işlemedim. Benim gibi. Sana benimle ilgili de bir şeyse sana da açılıyor,
1: aynen,
0: bana da
1: açılıyor. Kayıt açılıyor.

0: Ve ama örnek veriyorum, o Seyit Ahmet
1: Keleş
0: olayın şüphelisi olarak 20'nin üstünde suç kaydı olabilir.
1: Yiğit, Vali Bey telefondaymış. Sayın Vali, iyi akşamlar.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz Habertürk yayınına. Nedir durum? Bize bilginizi paylaşır mısınız efendim?
2: Efendim, ben televizyonu tabii göremiyorum şu anda ama oradaki herkese iyi akşamlar.

0: mahalle ziyaretleri yaparken işte bir sohbet, oradaki yine birisiyle bir sohbet, sonra sohbet tartışmaya dönüyor. Sonra da şahıs sayın vekilimizi maalesef bıçaklıyor. Sayın vekilimiz çok hızlı bir şekilde hastaneye intikal ettirildi. Başhekimimiz, sağlık müdürümüz gerekli hazırlıkları yaptı. Çok hızlı da ameliyata alındı. Elhamdülillah biraz önce de ameliyatı tamamlandı. Biraz korktuğumuz, tereddüt ettiğimiz noktalar vardı ama elhamdülillah o korktuğumuz senaryolar çok şey olmadı. Yani bağırsaklarında problem vardı. Arkadaşlar gerekli operasyonları yaptı. Ameliyatı da gayet başarılı geçti.
1: İyi, iyi.
0: Şu anda durum bu. Ha, şahsı soracaksınız.
1: Sayın Vali, bir tek şey soracağım. Buyurun. Saldırgan gözaltında mı?
0: Saldırgan şu anda firarda ama kaçtığı araba alındı. Gittiği güzergah biliniyor. 27 tane suç kaydı olan birisi. Yani suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş birisi maalesef. Yani bu işlere yatkın birisi ama çok kısa zamanda alacağız inşallah. Bütün teknik, bütün
1: takip yapılıyor.
0: İnsan kaynaklarımız orada.
1: Peki. Çok teşekkür ederim ama usulden adettendir. Buradaki konuk arkadaşlarımın bir sorusu varsa hızlıca alabilirim. Var mı sorusu
2: ben
1: olan?
2: Ben şeyi sormak istiyorum.
1: Buyur Ertuğrul Akar. Sayın Vali, bir soru var.
2: İlk emarelere bakılarak bu işin planlı olduğuna dair bir izlenim edindiler mi?
1: Bu iş planlı mıdır diyor Ertuğrul Akar. Planlı, ilk emareler, işaretler böyle bir şeyi gösteriyor mu?
0: Şöyle ilk kanaatler, ilk görüntüler ve ilk söylenenler öyle bir izlenim uyandırmıyor. Ama tabii hem vekilimiz kendisine geldiğinde söyleyecekleri hem de şahsı aldığımızda ondan edineceğimiz bilgiler bizi daha çok aydınlatacak. Ama ilk bilgi ve görüntüler çok öyle görünmüyor.
1: Bir de Hasan Öztürk'ün sorusu var. Buyur Hasan.
3: Sayın Valim, geçmiş olsun. 27 suç kaydı var dediniz. Bu suçların genelde neyle ilgili suç kaydı var bu?
0: Şöyle, genelde tehdit var, hakaret var, birkaç tane dolandırıcılık var. O nitelikteki suçlar olarak görünüyor. Ben de tabii çok yoğun bir tempoyla şimdi koşuşturduğum için detaylara bakamadım. Ama genel itibariyle böyle Hasan Bey.
3: Teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Sayın Vali, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Kolay gelsin.
0: Ya ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. İyi çalışmalar
4: Sayın efendim. Sayın Vali, Mehmet Müftüoğlu, teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun Sayın Vali. Müftüoğlu, çok teşekkürler bağlantı çok için, bilgiler için.
5: Çok kıymetli bir...
1: Önemliydi.
4: Şimdi Sayın Valimiz aslında bu konuda hem istihbar hem de il yönetme noktasında daha önce Rize'deydi. Çok başarılı bir valilik dönemi geçirdi, uzun bir dönem. Şimdi Gaziantep'te önemli görevler üstleniyor. Çok kısa sürede kişinin yakalanacağını ben de yürekten inanıyorum.
1: Tabii. Şimdi Yiğit Acar, sana herkesin aklından geçen soru muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey olunca sana soruyoruz. Tabii. Bugünkü CHP'de dahil, dünkü CHP'de dahil. Yani Sayın Vali de söyledi. Yani 27 suç kaydı, tamam, az önce açıkladın ama yani dolandırıcılık diyor bakabildiğim kadarıyla, işte
5: tabii, hakaret
1: diyor, şu bu diyor falan. Ve ilçe başkanı yani. Tabii.
5: Oğuz Ali merkez ilçe bu arada.
1: Sence biraz garip bir durum değil mi?
5: Tabii çok garip yani.
1: Bu... Yani ilçe başkanı.
6: Ne zaman ilçe başkanı? Eski derken hangi dönemi kastediyorsun?
5: Şöyle yani geçtiğimiz 24 Temmuz'da ayrılana kadar ilçe başkanı.
1: İlçe başkanı aktif olarak ilçe başkanı CHP'nin.
5: Ben göreve geliş tarihini şu an bilmiyorum, bakmam lazım. Ama son 3 yıldır ilçe başkanı olduğu biliniyor. Onu ifade edeyim. Hani 3 yılı şundan da Özgür Beylerin döneminin 3 yıl olduğu bariz. Ama ondan önce Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de var mı yok mu hemen kayda bakmamız lazım.
1: Bir Ali Şer'e şeyi soralım.
5: İkincisi
1: mı?
5: İkincisi şeyi ifade edeyim. Şimdi suç kaydı olduğu için elbette bu dikkat edilmeli bence,
1: tabii,
5: makul
1: tabii,
5: değil
1: tabii.
5: Ama adli sicil kaydı olsa siyaset yapamaz zaten. Onu
6: zaten,
5: ifade etmek
6: aynen
5: lazım.
6: Öyle.
5: Yani demek ki adli sicil
4: ama,
5: kaydı yok.
4: Ama ilçe başkanlığında adli sicil kaydı aranmıyor ama.
5: Hayır, şöyle ifade edeyim.
4: Başkanlığında da aranmıyor.
1: Aranmıyor.
5: Parti üyesi olamıyorsunuz.
4: Yo, onda bir sorun
5: olur mu Mehmet abicim? Siz siyasi yani mennu haklarınızı iade almadan bir siyasi parti üyesi dahi olamazsınız. Mennu haklarınızı iade almanız lazım o eylemle ilgili.
4: Bir şey söyleyeyim. Şimdi yakın zamanda geçen dönemde de bu dönemde de hem CHP'ye üye kayıtları yapıldı hem yeni partiye üye kayıtları yapıldı. Ben inanıyorum ki hiçbirinden adli sicil kaydı istenmemiştir. Bunu da iddia ediyorum.
5: Anladım.
1: Ha, üyelerin.
4: Gayet tabii.
1: Tabii yüz binlerce zaten. Yani şeyden dijital

0: ortamdan üye oluyorsun.
1: Ama şöyle oldu.
0: Öyle değil mi?
1: Yani, tabii ki. Ben şunu ifade edeyim.
2: Her devletten üye olabiliyorsun.
0: Oraya çok boğmayalım konuyu da, daha sıcak konuda kalalım.
1: Hemen şöyle cümleyi kapatayım. Hmm. Siz örnek veriyorum, bir yıllık bir ceza aldınız. Bu onandığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da üyeliğiniz düşürülme olarak gidiyor. Yani
0: anladım.
1: Burada en fazla belki şöyle cezalar almış olabilir. Çok boğmadan adli para cezası ya da 4-5 aylık gibi bazı cezaları varsa o şekilde siyaset yapma hakkı devam etmiş olabilir.
0: Anladım.
1: Yani olayı spesifik olarak bakmamız gerekiyor.
0: Alişer, Yiğit'in söylediği, yani bir il başkanlığı sözü veriliyor diyor Yiğit Acar.
1: Bu şüphelinin etrafa söylediği, tekrar benim değil.
0: Şüphelinin... Yok, yani şüpheli diyor ki bana Yeni Parti'nin Gaziantep il başkanlığı sözü verildi diyor.
1: Evet.
0: Sözü yanlış verdi bir şey diyor. Söylüyor muyum?
1: Verdi.
2: Verdi.
1: Hatta
2: verdi
1: tartışma diyor. Da evet, oradan çıktı deniliyor işte. Yani Sayın Valimiz tabii tartışmanın ayrıntısını bilemez şu an. Ama oradaki civardaki kaynaklar, tartışma son iki günlük buraya ya
0: mesela dayanıyor. Melih Bey'i sen tanıyorsun. Hı hı. Anladığım kadarıyla sevdiğin de bir insan.
1: Saygı duyuyor.
0: Böyle bir söz verince yapar mı?
1: Ben söz verdiğini de düşünmüyorum açıkçası ya.
0: Ama söz verdiğini düşünmüyorsun da şimdi karşılıklı bir konuşma, bir söz verme falan, bir diyalog yoksa adam gelip göz göre göre birinde bıçaklar mı yani? Hani onu bu da, şey masum bir şey değil. Yani verdi, yaptı, yapmadı önemli değil. O eylemin berbatlığını, kötülüğünü, evet, suç tarafını bir yere koyduk ama böyle bir şey geçmediyse, bir söz vermediyse niye böyle bir eylemle muhatap oldu ya?
1: Tabii bu da açıklanmaya
0: tabii canım yani.
1: İçinde. Ya ama bu etrafta iki gündür yaydı ve Sayın Vekil'e yönelik tehditleri ulaştırdı. Evet, bu videosu.
0: Şu değil mi?
1: Bu partiden
0: ayrılırken. Bir görelim şu, bir yaklaşalım mı şuraya? Bir yaklaşalım arkadaşlar, bir görelim, bir yakından görelim. Bu Seyit Ahmet Keleş Gaziantep'li mi acaba? Bir yaklaşalım buna.
3: Halk Partisi.
0: Bir dinleyelim mi? Bir ses verin, bir sesini bir duyalım.
3: Saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Bir ses verin.
3: 29 yıldır onurla üyesi olduğum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar inandığım değerlere bağlı kalarak mücadele ettim. Ancak bugün gelinen nokta partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştırıldığını, hukukun, adaletin ve örgüt iradesinin yok sayıldığını düşündüğüm için.
0: Peki, yani profil bu. Nihal Bengisu Karaca, ne düşünüyorsun?
4: Yani
0: sen böyle bir yüz okursun.
4: Profil hakkında burada yorum yapmak çok önyargılı bir hareket olur. Yani benim düşüncem şu ama. Yani tabii ki çok kolay bir şey yaşanmadığı için CHP'de her ne kadar bu kişiler arasında söz verme, vay efendim söz verdin ama yerine getirmedin denildiği iddiasıyla böyle bir saldırının gerçekleşmesi aslında CHP'nin yaşadığı anomaliden kaynaklanıyor. Her ne kadar ikisi de yeni partili olursa olsun.
0: Ama yeni parti üzerinde dönüyor iş.
4: Tamam.
2: Tamam, yeni parti de tamam. CHP olarak tanımlıyor.
4: Ama yeni parti niye ortaya çıktı? Yeni parti diye bir parti niye ortaya çıktı? Ve bir parti daha seçimde yani, ve hiçbir şey oturmadı. Hiçbir şey, yani CHP'de bazı dengeler bozulduğu için ki herhalde Menderes Belediyesi ile ilgili kısımda herhalde konuşuruz. Onu konuşacağız.
0: Tabii konuşacağız.
4: Orada
0: evet.
4: Mesela yol kazası açıklaması yapılıyor Menderes'le ilgili.
0: CHP diyor bir yol kazası
4: evet,
0: diyor. Biz
4: bak,
0: böyle düşünmüyoruz.
4: Çünkü niye yol kazası oluyor vesaire. Yani ben o açıklamanın evet, da evet, samimiyetine güveniyorum bu arada. Öyledir gerçekten. Çünkü bütün taşlar yerinden oynadı. Hem CHP'de, yeni partide ise o taşlardan daha ortaya bir sütun, bir duvar kurulamadı. Bir anomali var. Her iki partinin başında da var. Umarım bu tür hadiselerin devamı gelmez. Yani çok bu doğru. Çok tatsız ve kötü bir olay.
0: Bu söylediğine çok katılıyorum.
4: Bu tarz bir şiddet olayına kadar meselenin gitmesi bence de çok kınanması gereken bir olay. Hani profilin videosunu izleyip fiziksel özelliklerinden o yorumu yapamam ama evet, korkunç bir suç yani. Bir şiddet eylemi gerçekleştiriyorsunuz.
0: Size... CHP bu arada şey yayınlamış. Onu bir görelim mi? Nerede? Başsağlığı mesajı. Şey geçmiş pardon olsun. Geçmiş olsun
4: Allah
0: mesajı, özür dilerim.
4: Allah
0: zaten
4: diyelim.
0: Sayın Vekil'in hayatı
5: kendisi yok. Bir not.
4: Ameliyatın da iyi geçmiş
0: evet,
4: olması
0: evet,
4: iyi haber.
0: Onu da Sayın Vali
4: ki
0: söyledi.
4: Yani bu olay bir ölümle gerçek bir ölümle sonuçlansa çok daha
0: Allah
4: kötü bir
0: yani
4: biçimde
0: o,
4: konuşacağız
0: tabii, tabii,
4: bu
0: tabii tabii çok kötü.
4: Yani siyasetten yaşanan bu tür
5: Numan Bey'in ofisinden gibi bir şeyime geldi. Onu da istersen aktarın.
0: Alişer bir şey diyor. Geleceğim. Hem Müftüoğlu hem Ertuğrul Akar'a geleceğim. Alişer buyur.
5: Numan Kurtulmuş'un ofisinden de bilgilendirme gerçekleşti. Evet. Numan Bey hemen ilk dakikalarda bir açıklama yayınlamıştı zaten saldırıyı.

0: Hem Sayın Vali ile hem de Melih Meriç'in ailesiyle telefonla görüşmüş Numan
1: Kurtçavuş. Numan Bey arıyor Meclis Başkanı, evet.
0: Yönelik saldırıdan dolayı. Aileyle telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini de iletmiş ve bir an önce saldırganın yakalanmasını, sağlığına kavuşmasını iletmiş.
1: Peki. Numan Bey'in mesajını da Ali Şer söyledi, iyi yaptı. Teşekkürler. Bu arada Müslüm Sarı,
2: parti sözcüsü,
1: CHP parti sözcüsü, Müslüm Sarı diyor ki Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan yeni parti milletvekili Melih Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Kemal Bey bir mesaj yayınlar mı Yiğit?
2: Yayınlayabilir. Arar, aileyi arar.
3: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Aileyi arar.
3: Müslüm Bey'in bu ilk tweette acil şifalar dilerken ama saldırgan CHP'li değil dememesi de mesela
2: tabii.
3: dengeli ve saygın bir tutum.
4: Ama şöyle bir şey
3: onun
4: var.
3: Onun altını çizmek lazım. Çünkü herkesin aklında olan CHP'li yeni partiliye saldı. İlk anda herkes bunu böyle algıladı. Yiğit Bey düzeltene kadar.
1: Nihal biz Hanım hiçbir şeyi kaçırmıyor.
3: Biz
1: bak,
3: bile böyle düşünerek şey girdik.
2: Ben de
3: tamam
2: maddi gerçek açısından bunu bir
3: tabii,
2: parti tartışması değil.
3: Burada tartışılır
2: değil,
3: ama tabii. Burası tam da zaten onun yeri.
2: Parti için
3: ama sosyal medyada hani o inceliği göstermesi dengeli bir tavır yani.
4: Ama teşekkürler. Şöyle bir şey de var. Müftüoğlu'nun 27 suç kaydı olan bir kişinin hangi partiden olursa olsun.
2: Görevde olmaması
4: orada,
2: gerekir.
4: Görevde olması.
3: Bu göreve atanmaması. Tabii.
4: Büyük bir hata.
2: Kesinlikle.
5: Evet. Ya şöyle CHP'de mesela, görevde değil zaten şu anda.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: CHP'de görevde olduğu dönem de çok yanlış. Şu an değil doğru ama CHP'de olduğu dönem de çok yanlış. Bunun öz eleştirisini her dönemin yöneticisi yani bu şüpheli
1: doğru.
2: Hangi dönem yönetimdeyse öz eleştirisinin verilmesi gerektiği kanaatinde.
1: Yalnız bu bir şeyi de gerçekten belki Türkiye'de tartışma konusu olarak gündeme
3: arınma
1: getirebilir.
3: Gerçekten.
1: Yani ilçe başkanları belki
3: arınma
1: öyle başkanları.
3: Arınma gereksinimine işaret eden
2: amacım, bir amaç ya da yani? Kasıt bu değildi
3: arınma
2: ama çok üzüntü verici.
3: Arınma gereksinimine işaret eden bir vaka yani.
1: Tabii canım
3: Seyidi,
1: çok ciddi
3: Ahmet
1: bir şey. Yani şöyle ilçe başkanı
3: veriyor.
1: Senin partinin ilçe başkanı. Ya koskoca ilçede başkan da. İyi de kardeşim bu adam ne iş yapıyor yani bunun bunun adli durumu nedir? Bir suç kaydı yani, var mı? Hırlı mıdır? Dürüst müdür? Değil midir?
2: Antep'in o sıcağında sahada siyasi çalışma yapan bir milletvekili yanında da yol arkadaşı olarak düşündüğü bir insanla önce biraz tartışma Sayın Valinin de ifade ettiği gibi sonra bu acı görüntünün ortaya çıkacak bir şey. Yani
1: bu şey değil mi?
2: İnsanlığa aykırı bir tablo.
1: Yani. Sayın vekilin saldırıya uğramasının ardından çekilen görüntüler. Gerçekten hoş görüntüler
2: sırası.
1: Değil. Şeylere dikkat edelim lütfen. Buzlayalım her şeyi. Tabii.
2: Ya bu tabi burada herkesin tecrübesi benden fazla
1: evet.
2: Ama
1: bir sesi duyalım mı?
2: 12 Eylül öncesi sokak saldırıları gibi bir tablo bu.
1: Bir sesi duyalım ne diyor
6: sayın bir kişi? Yardım edin abi gelin bir kişi.
3: Sesini orada ideolojik
2: vardı.
7: O da ideolojik yok. Yani
1: bir saniye
7: çıkar
1: bir saniye. Bir saniye. Sayın vekil ne diyor bir saniye.
6: Vekilim kim Burak?
7: Deliklerden bir tutalım. Bir kişi daha gelsin.
6: Yardım edin abi gelin bir kişi.
7: Dön.
6: Kim olduğunu biliyor musunuz?
7: Buranı mı?
6: Evet. Buranı?
8: Yok Buran kişi.
6: Tamam. Vekilim kim Buran?
9: CHP.
10: Ahmet Keleş.
1: Söylüyor.
9: Şey Oğuzeli eski CHP ilçe başkanı.
1: Söylüyor. Telaffuz ediyor sayın vekil. Hı hı. Kimin? Tabii, söylüyor Ahmet Keleş diyor.
2: Seyidi kullanmıyormuş demek ki Ahmet Keleş hani evet. İsimde ikinci isim.
1: Ertuğrul Akar ne diyorsun?
11: Normal yani çok abartılacak bir şey yok. Her zaman karşılaştığımız şeyler bu.
1: Hayır yani
2: nasıl
1: Ahmet...
2: her zaman sokakta milletvekili
11: öyle olur. Sokakta her gün geçen gün tribünde Vahşi'nin biri bir çocuğa saldırmıştı mesela aynı şey. Tribünde ölen insanlar, sokakta öldürülen insanlar çok her gün karşılaştığımız şeyler yani bu çok abartılacak bir mesele değil.
2: Yani
11: kınanmakla bu kınanmakla da düzelmez. Yani şimdi adli sicil kaydediyoruz. Maalesef orada siyasi partiler kanunda biraz sıkıntılar var. PKK'dan kaydı olanları bile biz milletvekili yaptık. İçeride olan tutuklu olanı yaptık, çıkarmaya çalıştık falan. Yani Türk siyaseti düzelmez. Bizim tartışmamız olacak işler değil bu işler. Çok şey ya şaşırmadım. Normal işler. Yani Anadolu'da bakın Anadolu'da bunlar olur. Burada evet. Bak burada basit bir yani muhtarlık seçimine gidiyor.
4: Öyle bir şey olmaz ya.
11: Abi oluyor da yani bunu bizim saklamamızla.
4: Ya,
11: ya olmamalı ayrı bir şey.
4: Anadolu'da bunlar kimse... olur dediğinde...
11: Abi oluyor. Bizim dememizle ilgisi yok ki. Muhtarlık seçiminde bir okulların önüne bir gidelim. Satırla geziyorlar, bıçakla geziyorlar, Kaleşnikov'la geziyorlar. Ya bunlar yaşanıyor Türk siyasetinde. Var, olacak da gayet normal, basit bir bıçaklama vakası. Kişinin...

0: özne milletvekili olduğu için haber değeri taşıyor.
1: Ya sence bu normal bir şey mi?
0: Ya alıştık ya, normal bana.
2: Hocam, alıştığımız şey normal olamaz.
3: Evet. Ama
2: normal
3: yani
2: gelmiyor. Kanıksamış olabiliriz ama bunun bir normal olduğunu söylemek...
0: Hayır şöyle, normal...
2: Anomali diye bir ifade kullandı biraz.
0: Hasan önce. Abi...
2: Nihal Bengüsü Karaca, CHP'de olup bitenlerin...
0: Normalimiz haline geldi.
2: Hocam...
0: Normalimiz haline geldi.
2: Bu, senin bu cümlen çok daha normalleştiren bir ifade...
0: Keşke benim cümlelerimle düzelse de hemen hokus pokus yapsam
2: şöyle, en azından şuna yapma şansımız var ya. Bunu reddetmek ve bunun kesinlikle anormal bir şey olduğunu söylememiz gerekiyor. Ya. Anadolu'ya yakışan bir şey değil. Anadolu insanı böyle değildi ve olmamalı. Maalesef şimdi bu tür şeyler oluyor. Buna önlem alalım demek bence bu anormal duruma işaret etmek.
0: Alamazsın, önlem alamazsın.
2: Nasıl alamazsın ya?
0: Mümkün
2: nasıl devletsin
0: değil
2: o zaman? Öyle derler. Ya devlet başı ya kuzgun leçe derler. İşte bak orada bir
0: alamazsın.
2: Tane vali bağlandı. Şu anda devlet temsilen Gaziantep valisi bağlandı ve dedi ki bir dakika... Şahsın ne tarafta olduğunu, hangi arabayla gittiğini takip edip alacağız.
4: Evet. Tabii.
0: Hasan abi, suçun... siyaseti paradan temizlemeden, liyakat esas alınmadan, ahlak temele konulmadan düzelmez.
2: Hocam, birbirimizi kandırırız. Hocam, siyaset yüzünden mi olmuştu diyorsunuz ama sen biraz diyor ki bu Anadolu'da çok
3: ya
2: normal
3: çıkar
2: bir şey.
3: Ya çıkar kavgası ne siyaseti ya? Koltuk kavgası.
2: Çok normal bir şey.
3: Hayır. İdeolojik ayrımdan dolayı
2: karşılıklı. Olağanüstü anormal bir durum. Bir milletvekili
1: evet.
2: Yani normal seçim çalışması ya da halkla buluşması sırasında bir tane...
0: Ya bu milletvekili olarak değerlendirme ki birine adam söz vermiş Hasan abi. Bak şimdi siyaseti böyle yapıyor bunlar. Sen adamı kandırmışsın.
1: Öyle iddia ediyor.
0: Ya tamam öyle iddia ediyor. Birine ticari ilişkin de olabilir bu. Bir şey demişsin adam o anlık bu şeyi yapmış. Abartmaya gerek yok onu söylüyorum.
4: Çünkü normal niye? Diyorsun yani.
0: Abi adama sen şimdi gayri ahlaki ilişkilerin içinde bulunduktan sonra vay beni bıçakladılar. Ya baba git işine derim ya. Normal olur derim ya. Yani. Normal ya bana anormal gelmiyor açıkçası. Ya Türk siyasetinde muhtarların birbirini öldürdüğü, azaların birbirini öldürdüğü bir ortamda bana normal gelmiyor yani.
3: Mağduru
1: düzeni
3: kalmaz.
0: Adam
3: bir sağa çıkmazsa görüntü
2: anormaldi ama şu anki tartıştığımız mesele de anormal bir hal aldı.
4: Evet.
0: Abi peki. O zaman kanunu peki. Getireceksin.
4: Peki.
0: Siyasetin finansmanını düzenleyeceksin.
4: Ertuğrul Akar diyor ki galiba. Liyakati
0: getireceksin.
4: Galiba şöyle diyor. Burada diyor bir söz vermiş. Bu siyaset diyor bu
0: pis
4: minvalde bu seviyede
0: var.
4: Devam ederse ettiği müddetçe diyor.
0: Ya bunlara alışacağız.
4: Bu tür arizi
0: yani.
4: Durumlar ortaya basit. Çıkacak diyor ama normal değil.
0: Tamam ben
4: normal işler
0: tamam,
4: yani.
0: Ben kınıyım.
4: Vekil bıçaklanıyor
0: bak,
4: yani.
0: Ben kınıyım. Doğru. Adamı kınıyorum.
5: Vekil olmasa bile böyle bir olay nasıl biz meşrulaştırırız?
3: Ay vekil normal insan
5: olacak. Ki vekil olmazsın.
1: İki tane insan birbirini kandırsa eylem ne olacak böyle?
0: Meşru değil. Zaten ya meşru değil. Abartmaya yedim, gerek yok onu söylüyorum.
4: Peki.
3: Meşru olmayan normal de olamaz. Yani.
1: Kısasa kısasa kadar gider.
4: Tabii çünkü bir de bak çok güzel bir şey. Şimdi orası Antep. Yani orada da aileler, sülaleler, aşiretler... Hani bu işler başka yerlere taşınır, başka yerlere gider.
0: Taşınacak.
4: Bunlar
0: araya adamlar girecek.
1: Fikir yapıcı.
0: Araya adamlar girecek, barıştıracaklar. Bir sürü şeyler olacak. Olacak yani bunlar.
4: Hasan abi bir şey diyordun.
2: Ben bir şey diyemem bu konuda.
4: Artık diyemem diyor.
2: Kesti.
4: Nihal Hanım siz bir şey diyor musunuz?
3: Ya meşru olmayan normal de olamaz. O yüzden evet. Hani bu tartışma biraz o yüzden sıkıntılı bir yere gitti. Yani bunlar normal falan dediğimiz zaman izleyicilere yanlış bir mesaj vermiş.
0: Ya ben de biraz daha mesleki yani aşınma da olabilir. Ben bana normal geliyor. Yani...
3: En azından bu stüdyoda olan herkes şunda mutabık kalsın bir zahmet. Yani medeniyet dışı bir... Olgudur.
4: Tabii canım ona itiraz eden kimse yok.
3: Ve şiddetle kınanması gerekiyor.
5: Sokağın birini bıçaklıyorsunuz. Yani. Bunu nasıl
3: i̇nsan
5: normal karşılarız?
3: Milletvekili
5: ya?
3: Değil bakın.
1: Evet,
3: milletvekili
1: insan.
3: Sıfatına işaret etmek de burada yanlış.
1: Evet. Canlı.
3: Sıradan bir vatandaş, bir
1: canlı.
3: İnsan, bir canlı.
4: Tabii.
3: Bu şekilde şiddete uğrayamaz. Sebep ne olursa olsun kandırılmış olabilirsin. Hı hı. Sana sözler verilmiş olabilir. Başka şekillerde bu krizini yönetmek zorundasın. Bu şekilde kesici delici aletlerle saldırarak değil.
4: Çok doğru. Peki. Yiğit Acar eklemek, Alişer bir şey söylemek istiyor musun?
1: Alişer Bey de haber verdi sanki. Abi bölgeden
4: şey mi vardı? Bilgi mi vardı?
6: Seyit Keleş 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne
4: evet.
6: Girmiş.
4: 2001'de girmiş.
6: Oğuz Eli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak girmiş.
1: Kendisi de kaçta?
4: 2001'de.
6: Yani kendisi de 25 yıldır siyasette olduğunu söylüyor. Şimdi söyleyeceğim bir tahmin 27 tane suç kaydının

0: birisi değilse, ömrüne bakarak söylüyorum, bir iki tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken, yani siyasetteyken gerçekleştirmiş diye tahmin ediyorum. Bu anormal olayda çıkarılması gereken dersler var. Siyasi partilerin hepsinin oturup bir üyelerine ne yapıyoruz biz diye üstünden geçmesi gerekiyor. Böyle bir kişinin herhangi bir partiyle anılması çok yanlış. İkincisi, sokağın ortasında böyle bir şeyin yaşanması yüz kızartıcı. Yani hepimiz için büyük bir utanç. Bir zamanlar yaşadığımız 80 öncesi dediğin için şey söyleyeyim. Tabii. O utançtan daha büyük bir utanç. En azından orada birbirlerine sosyal faşist diyordu. Öbürü öbürüne yok bilmem neci diyordu. Yok milli demokratik. Yani en azından ideolojik iki tane kitap okumuş da yalandan. Hani onun okuduğunu anlamamış ama o kitaplar yüzünden bir kavga vardı. Yani o da çok yanlış. Doğrulamıyorum. Kıyas örnek olsun diye söylüyorum. Karşılaştırmak için değil. Ya nedir ya? Koltuk kavgası için memleketi getirdiğiniz hale bak.
1: Bak bir şey söyleyeyim.
0: Şuradaki saygıdeğer insanları 15 dakika meşgul etmesi bile böyle rezil olayın hepimiz için bir utanç. Koltuk kavgası, hırs. Aptalca, saçma sapan bir şey. Ve memleketin gündemini meşgul ediyor ama hazır söz bendeyken altının çizilmesi gereken iyi ki bugün buradaymış, düzeltti. Koca koca haber kanalları, koca koca internet siteleri CHP yeni parti bıçaklı kavga falan diye veriyor.
2: Biz önce ilk görünce onu Yiğit Acar sağ olsun eksik olmasın.
0: Bir kere öyle olsa bile bakın,
3: çok mutluyum zaten. Hani, bak, bunu
0: büyüklerim buradayken
4: medyanın dinlediğine bir şey söylüyor.
2: Buyur
0: hadi. Kıdemli abilerim abla hani hepiniz buradayken bana düşmez belki ama ben söz bendeyken ben hatırlatmayı yapayım. Öyle olsa bile bu haber böyle verilmez. Bir kere ben haberci arkadaşlara bunu söyleyeyim. Ayıptır. Tabii. Yani iki tane farklı parti ise bile bu haber böyle verilmez, böyle köpürtülmez.
4: Arkadaşlar bak,
2: Adalet Bakanı diyor ki süreci yakından takip ediyoruz diyor. Tüm Türkiye nerede diyor? Nerede bir göreyim.
3: Şöyle.
2: Yiğit şurada değil mi?
3: Tabii tabii.
2: Yiğit'le beraber yapıyoruz programı.
3: Estağfurullah.
2: Yalnız bir şey
3: yardımcı
2: söyleyeceğim.
3: Yardımcı olabiliyor muyum
2: bakanın,
3: abi?
2: Bakan çok çok. Bakanın açıklamalarını okuyacağım ama Ertuğrul Akar'la ilgili de söyledikleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani Alişer'in söylediği kardeşim hiç olmazsa 80'den önce insanlar iki kalın kitap okuyordu. Bari ideolojik bir karşıtlık vardı. Tartışmanın bir manası vardı. Ya aslında biraz daha üst ve keskin belki biraz kaba cümlelerle Ertuğrul da aynı şeyi söylüyor aslında. Diyor ki ya bu siyasette bir şey rant kavgası. Bu böyle devam ettiği müddetçe bunlar olur diyor. Ama söylediği şey tabii bu normal değil. Anormal işler. Ama onun sebebini koyuyor ortaya. Akın Gürlek, Adalet Bakanı diyor ki sayın seyirciler, Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren sayın vekilimize acil şifalar diliyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır diyor Yiğit. Adalet Bakanı.
3: Tamamen altına imza atarım. Çok duyarlı, çok dikkatli ve çok iyi bir açıklama.
2: Peki Kemal Bey'den bir açıklama gelmedi. Bir hani şey geçmiş olsun mesajı vesaire.
5: Sürekli başsağlığı diyorsun evet. Ama ya.
2: Kimseyi öldürmeye çalışmıyorum.
3: İleriye ket vurma aman deniliyormuş yani. Psikoloji de ona yeni ben de öğrendim. Dil sürçmesi değil, ileriye ket vurma.
2: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özel'den bir açıklama var mı arkadaşlar?
3: Siyasi parti liderleri biraz
4: Ömer
3: daha...
4: Ömer Çelik açıklama yaptı.
2: Ne diyor Ömer Çelik ne diyor? Parti sözcüsü.
3: Bak Ömer bu Çelik... gösterir ama efendim? Faruk abi sorduğun için.
2: Buyur,
3: yani Sayın Vali ve Sayın Bakan yani devletin yetkili etkili kurumları konuya çok vakıf ve konunun takipçisi siyasi isimleri soruyorsun. Onlar biraz daha geç açıklama yapabilir.
2: Yani şimdi Yeni Parti Genel Başkanı ya
3: ve,
2: Sayın
3: ve
2: Vekil
3: Sayın
2: Yeni Parti Vekili değil mi?
3: Evet Yeni Parti
2: Yeni
3: Partinin
2: milletvekili.
3: Doğru.
2: Yani şimdi önce sebebine sonucuna bakmadan bir kere onlar, geçmiş olsun
3: ama
2: dersin.
3: Ama şöyle oluyor. İlk top şimdi, bildiğim için içeride. Çok bir kelime söyleyeyim. Önce sosyal medya ya da basın algısı değil, önce yakın aileyle,
2: onlarla görüşmüştür telefonla.
3: O iş yapılıyor partide olunca, tabii. Onu ifade edeyim.
2: Tabii. Sayın şimdi, vekil de bu.
4: Bir bilgi daha paylaşayım.
2: Lütfen.
4: Şimdi bu şahıs, bir oradan aldığım bir bilgi.
2: Seyit Ahmet Keleş.
4: İlgili vekilden ilçe başkanlığı talep etmiş. Red cevabı almış.
2: İlçe başkanlığı önce talep ediyor.
4: Evet.
2: Evet.
4: Red cevabı almış birkaç gün önce bu olay. Biraz alkol kullanmış. Böyle

0: karakter savurmuş falan filan.
1: Bu birkaç gün önce oluyor.
0: Birkaç gün önce oluyor. Hı hı. Tabii kurmuş
1: bunu
0: kafasından.
1: Bunu vekilin yüzüne karşı mı hakaretler ediyor falan?
0: Evet, evet.
1: Evet.
0: Kafasına kurmuş. Bugün de takip etmiş.
2: Bu kim veriyor abi ama sakıncalı bir açıklama bu. Suçun vasfını değiştirir. Yani, bence çok şey yapmayayım, girmeyelim.
0: Yani ben evet. Aldığım istihbarat bu yönde.
1: Evet. Şimdi birkaç gün önce...
2: Öyle olmayabilir.
1: Alkol alıyor ve vekilin yüzüne karşı mı böyle tehdit ediyor?
0: Yüzüne karşı olarak yazmıyor, bilgi vermiyor ama vekile hakaret ediyor. Hani
1: vekil de orada.
0: Evet, hayır orada olup
3: olmadığını...
1: Gıyabında, arkasından. Evet.
3: Anladım ben.
0: Hakaretler etmiş, bugün de takip etmiş ve olayı gerçekleştirmiş.
1: Peki olayı i̇şte gerçekleştirirken...
3: Kasıt şeyine giriyor ve o da suçun... Seni gerçekten değiştiriyor.
1: Öyle. Evet çünkü şeye giriyor değil
3: bunlar
1: mi? Ertuğrul Akar.
4: Tasarlayarak ya.
1: Tasarlayarak.
5: Ama bu zaten planlaştırıcı.
3: Bu bariz.
5: Yani siz öyle. Cebinizde yani bıçak yanı geziyorsunuz.
4: Birden tartıştılar da yolunda bir anda.
5: Ani oldu değil. Bu planlı tasarlıdır bence.
2: Evet. Sayın Valiye ben o yüzden sordum. Aha. Hatırlayın var mı takip diye. Çünkü o büyük ihtimalle ETS kaydı, bir de şehrin
5: tabii,
2: kameralarının hepsini şey
5: arama,
2: yapacaklar.
5: Arama kayıtları.
2: Eğer böyleyse tabii nitelikli hal. Burada tasarlayarak kasten yaralama var. Artık neresinden bıçakladı,
5: olası kaslı öldürmeye teşebbüse de girebilir olurmuş. Nereden vurduğuna göre.
2: Nereden bıçakladığını da bakacaklar. Aha. Orada. Olası kast mı var, ne var onu göreceğiz. Ama bu bilgi şey tasarlamanın olduğu.
1: Müftüoğlu şey nasıl? Acaba... Olay anında durumu nedir? Yine alkollü vesaire mi acaba?
0: O belirtilmedi o.
5: Bir de o şeyi o etkilemiyor. Yok, hukuki sorumluluğu etkilemiyor. Yani
1: etkilemiyor
5: ben
1: mu?
5: Alkol aldım o yüzden cezamaz olsun değil. Hatta yani hakim bu duruşma sırasında dinlediğinde alkol aldım takdir indirim bile yok der.
1: Çıkar. Bir yerde görmüştüm alkollü birisi dövüyordu. Şey yaptım bir zaman hani ayırmaya girdim falan. Adam dedi ki bana küfrediyor dedi normal olan. İşte alkollü olan da böyle şey hani etraftakiler dediler ki ya adam alkollü falan. Alkollüyse o zaman kendisine küfretsin bana niye ediyor dedi. Evet. Madem karıştırıyor her şeyi.
5: Hile ehliyetini kendisini kaybetmesi ona bir avantaj sağlamaz.
1: Onun için o bir ceza indirime falan gitmiyor. Evet. Durumun hiç önemli değil yani.
5: Hile ehliyetini kendisi iradesiyle kaybediyor.
1: Bu şöyle muhtemelen Yiğit Acar'ın en başta söylediği şey gibi görünüyor. Tahmin.
5: Ya ikimizde yani de aynı bilgi verilmiş. Var. Bana il demişlerdi.
1: Evet.
5: Mehmet abiye ilçe dedi.
1: Oraya ilçe. Ama evet, bir şey ama var. Bir başkanlık bir şey sözü
3: Mehmet
1: verilmiş.
3: Mehmet Bey'in söylediği biraz daha farklı sanki. Yani Mehmet Bey söz verilmiş diye bir ifade kullanmadı. Bu şahsın kendisi talep etmiş. Kendisi talep etmiş diye anlattı. Bak,
1: tamam,
3: oraya dikkat edin.
0: Talebi
3: olumsuz yanıtlandığı için sinirleniyor. Alkol alıyor. Gıyabında melih melih için
1: bağırıp çağırıyor.
3: Hakaret ediyor. Sonra da karşısına çıkıp bıçaklıyor gibi bir çerçeve anladım ben Mehmet Bey'in anlattığında. Bu tamamen olayı değiştiriyor. Yani ilk buraya akseden, hadiseden daha farklı bir şey. Çünkü Mehmet Bey'in versiyonunda önceden Melih Meriç'in söz vermesi diye bir şey yok.
0: Öyle bir
3: şahsın
0: şey,
3: talebi var. Şahsın muhtemelen ısrarlı talebi var. Ve kendi kendine kafasında kurma var.
1: Biz hani, iki Karadenizli konuşurken
3: söz verilmeyince bir kışkırtma...
1: Üçüncü bir kişi anlatınca anlıyor.
0: Ben anlatamadım.
1: Hayır, yok, ben anlatıyorum.
3: Söz verilseydi, bak söz verilseydi ben bir kışkırtmasa kabul
5: ben
3: edilebilirdi.
5: Ben de onu şöyle ifade ettim ama
3: hani
5: karışmasın.
3: Hani söz verilip sonra yerine getirmemek...
5: Şüphelinin etrafa söylediği olarak...
3: Bir kışkırtma
5: olarak
3: gibi bir şey tabii, olarak kesinlikle algılanabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama o, Mehmet Bey'in anlattığında böyle bir söz verme yoktu.
5: Zaten
3: söz
5: ifadeler yok. Ortaya çıktığında bence böyle göreceğiz. Yani,
3: aynen.
5: Bence şüpheli bu etrafa yaydığını savunma olarak kullanacak. Savunmasında bunu söyleyecek. Mağdur olan müşteki de ben öyle bir söz vermedim. Benden ısrarla talep etti. Ben de o genel merkezin takdirindedir dedim. Ama buna rağmen bana saldırdı diyecek. Çünkü ceza hukuku dosyalarımız hep böyle.
1: O zaman o çok fazla ağır bir suç. Yani sana kimse herhangi bir söz vermemiş şu değil bu değil anladığımız tamam, kadarıyla. Başka şey. Sen istifa etmişsin yeni partiye gitmişsin. Kendi kendine bir hayal kuruyorsun başkanlık şu bu.
5: İşte
1: yani
5: orada tanıklar devreye girecek, i̇şte yazışmalar, o tarz farklı şeylerle dosya sonra tekemmül edecek.
3: Bu versiyon biraz daha inandırıcı geliyor.
1: Anladım. Bir şey soracağım. Yani bu yeni partiyi, bu tür hadiseler şimdi işte Menemen, işte şurası, burası böyle bir etkiliyor mu yani? Genel olarak bir iki bir şey söyler misiniz? Yani bu hadiseler olunca hani yeni parti orada oluyor, şu oluyor, işte zaten kavgalı ayrıldı falan. Böyle bir psikoloji, bir ortam oluşuyor mu Alişer?
6: Bence Menemen'den ayrı tutmak lazım.